haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurulan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu, ilaçlama makinelerini bilimsel yöntemlerle kontrol ettirmek isteyen üreticilerin yoğun ilgisini görüyor. Yapılan testlerle hem gereksiz pestisit kullanımının önüne geçilmesi hem de özellikle sofralık üzüm ihracatında kalıntı riskinin azaltılması hedefleniyor. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu'nda üreticilerin kullandığı ilaçlama makineleri ayrıntılı şekilde test ediliyor. Testlerde püskürtme performansı, pülverizatör başlık debileri, basınç değerleri, damla dağılımı, hava akımı ve atomizasyon yapısı bilimsel yöntemlerle incelenirken elde edilen tüm sonuçlar kayıt altına alınıyor. Yetkililer yapılan kontroller sayesinde bitki koruma ürünlerinin doğru dozda, uygun miktarda ve doğru tekniklerle uygulanmasının sağlandığını belirterek bu sayede gereksiz pestisit kullanımının önüne geçildiğini ifade etti. Uygulamanın çevre ve insan sağlığının korunmasına önemli katkı sunduğunu vurgulayan yetkililer, özellikle Sarıgöl'ün dünyaca ünlü sofralık üzüm üretiminde pestisit kalıntısı riskinin azaltılarak ihracatta kalite ve güvenilirliğin artırılmasının amaçlandığını kaydetti. İlaçlama alet ve makinelerini test ettirmek isteyen üreticilerin Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurmalarının yeterli olduğu bildirildi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hizmete giren Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu, üreticilerin ilaçlama makinelerini bilimsel yöntemlerle kontrol ederek gereksiz pestisit kullanımını önlemeyi hedefliyor. Uygulamayla hem çevre ve insan sağlığının korunması hem de dünyaca ünlü Sarıgöl sofralık üzümünde kalıntı riskinin azaltılarak ihracatta kalite ve güvenilirliğin artırılması amaçlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında evin en çok ısınan bölümlerin başında mutfak geliyor. Fırın, ocak ve diğer mutfak cihazlarının oluşturduğu sıcaklık özellikle bunaltıcı günlerde evin genel havasını da olumsuz etkileyebiliyor. Ancak uzmanlara göre uygulanacak birkaç basit yöntemle mutfakta biriken sıcaklığı azaltmak mümkün. İşte yazın mutfağı serin tutmanın en pratik yolları. Listenin ilk sırasında aspiratör veya mutfak havalandırmasını doğru kullanmak yer alıyor. Yemek piştikten sonra aspiratörü birkaç dakika daha çalıştırmak, içeride biriken sıcak hava ve nemin dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar ayrıca hava akışını artırmak için evin iç kapılarının açık bırakılmasını öneriyor. Pencereleri günün en sıcak saatlerinde açık tutmaksa sanılanın aksine evi daha da ısıtabiliyor. Bu nedenle pencerelerin sabah erken saatlerde, akşam güneş battıktan sonra veya gece serinliğinde açılması tavsiye ediliyor. Karşılıklı iki pencerenin aynı anda açılmasıyla oluşturulan çapraz havalandırma da sıcak havanın dışarı çıkmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar kullanılmayan odaların kapılarının kapalı tutulmasının da serin havanın yaşam alanlarında kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Böylece gereksiz sıcak hava dolaşımı azaltılırken enerji tasarrufu da sağlanabiliyor. Yemek pişirme saatlerini değiştirmek de mutfağın daha az ısınmasını sağlayabiliyor. Öğle saatleri yerine sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yemek hazırlamak öneriliyor. Sıcak günlerde salata ve pişirme gerektirmeyen tariflerin tercih edilmesi de mutfaktaki ısı yükünü azaltabiliyor. Bir diğer önemli öneri ise aynı anda çok sayıda elektrikli cihaz çalıştırmamak. Fırın, bulaşık makinesi, kettle ve benzeri cihazların yoğun kullanımını akşam saatlerine bırakmak, mutfağın gün içinde daha serin kalmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca güneş alan pencerelerde perde kullanılması, LED aydınlatmaların tercih edilmesi ve gereksiz elektronik cihazların kapatılmasının da evin genel sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabileceğini vurguluyor. Yaz aylarında mutfakta biriken sıcaklık tüm evi bunaltabiliyor. Uzmanlara göre doğru havalandırma, yemek saatlerini değiştirmek ve ısı yayan cihazları bilinçli kullanmak, mutfağı yaz boyunca daha serin tutmanın en pratik yolları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar yalnızca günlük yaşamı değil, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Terleme ile birlikte vücut daha fazla su ve mineral kaybederken, sıcak havaların iştahı azaltması, öğün atlamadan yetersiz beslenmeye kadar birçok hatayı beraberinde getirebiliyor. Üstelik serinlemek için tercih edilen şekerli içecekler, ağır yemekler ve yalnız saklanan gıdalar, sıcak havaları daha da zor geçirmenize neden olabiliyor. Peki yaz aylarında en sık yapılan beslenme hataları neler? Listenin ilk sırasında yeterince su içmemek var. Sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen sıvı yerine konulmadığında halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve kas krampları görülebiliyor. Bu nedenle su içmek için susamayı beklememek, gün boyunca düzenli aralıklarla sıvı tüketmek gerekiyor. Sıcakların etkisiyle azalan iştah, özellikle öğle saatlerinde yemek yemekten kaçınmaya neden olabiliyor. Ancak uzun süre aç kalmak kan şekeri dengesini bozabiliyor ve akşam saatlerinde kontrolsüz yemeği beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle ağır tabaklar yerine daha hafif ve dengeli öğünler öneriliyor. Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da dondurma ve şekerli tatlı tüketimi. Dondurma ölçülü tüketildiğinde sorun oluşturmasa da sık ve büyük porsiyonlarda yenildiğinde fazla kalori alımına, kan şekerinde hızlı yükselişlere ve kilo artışına neden olabiliyor. Bu nedenle tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü önem taşıyor. Serinlemek isteyen birçok kişi tercihini gazlı ve şekerli içeceklerden yana kullanıyor. Yüksek miktarda şeker içeren bu içecekler susuzluğu gidermek yerine gereksiz kalori alımına ve kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Su, ayran, kefir, şekersiz içecekler ise daha uygun seçenekler arasında gösteriliyor. Yaz mevsimi sebze ve meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu dönemlerden biri. Ancak buna rağmen işlenmiş gıdalara yönelmek vitamin ve lif alımını azaltarak sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Domates, salatalık, kabak, semizotu, karpuz, kavun ve şeftali gibi mevsim ürünlerine sofralarda daha fazla yer verilmesi öneriliyor. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yemekler sindirim sistemini zorlayabiliyor. Kızartmalar ve yüksek yağ içeren yemekler yerine ızgara balık, tavuk, zeytinyağlı sebzeler, salatalar ve yoğurtlu tarifler daha hafif seçenekler olarak öne çıkıyor. İştahın azalmasıyla birlikte yapılan bir başka hata ise protein tüketimini düşürmek. Oysa yeterli protein alımı kas kütlesinin korumasına ve daha uzun süre tok kalmaya katkı sağlıyor. Yumurta, yoğurt, peynir, balık, tavuk ve baklagillerin günlük beslenmede dengeli biçimde yer alması gerekiyor. Yaz aylarında yalnızca ne yediğiniz değil, yiyecekleri nasıl sakladığınız da önem taşıyor. Sıcak havalarda gıdalar çok daha hızlı bozulabiliyor. Özellikle mayonezli ürünler, et ve tavuk yemekleriyle sütlü tatlılar uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor. Fazla tuz tüketimi sıcak havalarda ödemi artırabiliyor, susuzluk hissini güçlendirebiliyor ve özellikle tansiyon sorunu yaşayan kişiler için risk oluşturabiliyor. Listenin son sırasında ise yetersiz mineral alımı var. Çünkü terleme ile birlikte vücut yalnızca su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri de kaybediyor. Bu nedenle yaz aylarında yalnızca daha fazla su içmek değil, dengeli ve çeşitli beslenerek kaybedilen mineralleri yerine koymakta büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre sıcak havaları daha rahat geçirmek için temel kural, yeterli sıvı tüketmek, öğün dengesini korumak ve ağır, şekerli ve kolay bozulan gıdalara karşı daha dikkatli olmak. Artan sıcaklıklarla birlikte vücudun su ve mineral kaybı artarken değişen beslenme alışkanlıkları da sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Yetersiz su tüketiminden öğün atlamaya, şekerli içeceklerden ağır yemeklere kadar yaz aylarında sık yapılan 10 beslenme hatası sıcak havaları daha da zorlaştırabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanım araştırmasında yer alan verilere göre bireyler gün içinde zamanlarının yaklaşık 9 saatini uykuda geçirdi. Uykuyla birlikte yemek ve kişisel bakım 3 saat 15 dakika, istihdamsa 2 saat 25 dakika ile 24 saatlik günün büyük bölümünü doldurdu. Bireylerin boş zaman olarak da tanımlanan faaliyetlere ayırdığı zamansa 4 saat 34 dakika olarak hesaplandı. Veriler cinsiyet bazlı incelendiğinde ise sanat ve hobiler için kadınların daha çok zaman ayırdığı dikkat çekti. Buna göre sanat ve hobilere erkeklerin zaman ayırma oranı %0,5 iken kadınlarda bu oran 5 katına çıkarak %2,5 oldu. Erkeklerin boş zaman aktivitesine oyun konsolu, bilgisayar ve masa oyunları gibi faaliyetleri içeren oyunlar kategorisi öne çıktı. Buna göre erkekler boş zamanlarında oyunlara vakit ayırırken kadınlar sanat ve hobiye ayırıyor. Boş zaman aktivitelerinden fiziksel egzersize erkeklerin ayırdığı zamanın oranı %4,7, kadınların oranı %3,3 olarak hesaplandı. Fiziksel egzersiz kategorisi çalışma durumlarına göre incelendiğinde ise çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre daha fazla egzersiz yaptığı görüldü. Erkeklerde ise tam tersi bir durum tespit edildi. Çalışan erkeklerde egzersiz oranı %4,6, çalışmayan erkeklerde ise aynı oran %4,9 olarak kayıtlara geçti. Kültürel aktivitelerden okuma kategorisinde de egzersize ayrılan zaman oranlarına benzer bir durum görüldü. Çalışan kadınların okumaya ayırdığı zamanın oranı %4,7 iken çalışmayan kadınlarda bu oran %2,8 seviyelerinde kaldı. Çalışan erkeklerde okuma oranı %1,8, çalışmayan erkeklerde ise %2 olarak hesaplandı. TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre erkekler boş zaman olarak da tanımlanabilecek vakitlerinin %8'ini oyunlara ayırırken kadınlar daha çok hobi ve sanata ayırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

rağmen. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin en uzun tren rotalarından birinde hizmet veren Van Gölü Ekspresi, Ankara'dan başlayıp Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahını takip ederek Tatvan'a ulaşıyor. Tren, Doğu Anadolu bölgesindeki rotasında yer alan dağların yamacından Murat Nehri'ndeki Aşağı Kaleköy Baraj Gölü ve Fırat Nehri'ndeki Keban Baraj Gölü'nün üzerinde yer alan köprüdeki raylardan ve tünellerden geçerken yolcularına eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatıyor. Fotoğraf meraklılarında ilgisini çeken Van Gölü Ekspresi, Elazığ'dan Bingöl'e uzanan güzergahında tarım alanları, yeşil ovalar, tüneller ve nehirler üzerinde seyrediyor. Yolculardan 80 yaşındaki Sebahattin Korkut, "Doğa şahane, böyle bir yolculuğu herkese tavsiye ederim. Gayet manzaralı bir yolculuk oldu. En son 10 yıl önce buraya gelmiştim," dedi. Bingöl'de yaşayan fotoğraf tutkunu Bilal Kala, kentin her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu anlatarak Aşağı Kaleköy Baraj Gölü üzerindeki köprüden geçen treni görüntülemek için söz konusu bölgeye gittiğini söyledi. Kala, "Köprünün üzerinden Van Gölü Ekspresi geçerken eşsiz bir görüntü elde ettik. Trenin köprüden geçişi çok güzel manzara sunuyor," diye anlattı. Aşağı Kaleköy Baraj Gölü'nün çevresinde hayvanlarını otlatan besici Mehmet Can Birgönül de kentteki en güzel manzaranın bu mevkide olduğunu dile getirdi. Birgönül, "Burayı Bingöllüler de pek bilmiyor. En güzel manzara buradadır. Bu baraj yapıldıktan sonra daha da güzel bir manzara ortaya çıktı," dedi. Ankara ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasında sefer yapan Van Gölü Ekspresi kat ettiği 1267 kilometrelik güzergahında yolcularına eşsiz manzaralar eşliğinde seyahat etme imkanı sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Simirna kazılarında Agora'nın Kuzey Caddesi'nde geçen yıl ortaya çıkarılan mozaikli oda olarak adlandırılan yapıdaki çalışmalar devam ediyor. Antik kentte yürütülen altyapı çalışmaları sırasında rastlanan mozaik tabağında iç içe geçmiş 12 köşeli panolarla bezeli desenler yer alıyor. Mozaikte farklı geometrik düzenlemelerin yanı sıra kalp biçimindeki sarmaşık yaprağı gibi çeşitli bilgisayar motifler de dikkat çekiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy, çalışmaların Simirna Tiyatrosu ve Agora'sında yoğunlaştığını söyledi. Geçen yıl mozaiğin bir bölümünü ortaya çıkardıklarını belirten Ersoy, bu yıl yürütülen çalışmalarla mekanın tamamına ve ona bağlı başka bir bölüme de ulaştıklarını ifade etti. Ersoy, mozaiğin milattan sonra 4. ila 6. yüzyıllara tarihlendiği bilgisini vererek bununla bağlantılı olarak da mekanı sınırlayan duvar izlerine rastladık. Mozaiğin üzerinde 19. yüzyılda Osmanlı dönemine bir yapılaşmanın olduğu ve mümkün olduğunca da bu mozaik döşemeye zarar verilmeden yeni mekansal kurgunun oluşturulduğunu değerlendiriyoruz, dedi. Mozaikte yer alan motiflerin yalnızca süsleme amacı taşımadığını, aynı zamanda sembolik anlamlarında bulunduğunu belirten Ersoy, özellikle kalp formundaki sarmaşık yaprağının dikkat çekici olduğunu söyledi. Kalp sembolünün sevgi ve aşkla ilişkilendirilmesinin daha geç dönemlerde ortaya çıktığını ifade eden Ersoy, kalbin bilinirliği ve bunun sevgi ve aşkı ifade ettiği aslında erken dönemlerde çok açık değil. Rönesans'la birlikte kalbin resimlerde bir aşk sembolü olarak ortaya çıktığını görüyoruz, diye konuştu. Ersoy, sarmaşık yaprağının antik çağdan itibaren sadakatle ilişkilendirilen bir motif olduğunu anlatarak, sarmaşık yaprağı ağaçlara, duvarlara sarılır. Aslında sadakatle anlamlandırılmış ve antik çağdan başlayarak sonraki yüzyıllarda kullanılmış, dedi. Mozaikte yer alan Süleyman düğümü motifini ise bilgeliği ve korumayı simgelediğini belirten Ersoy, bu sembolün zaman içinde farklı biçimlerde kullanılarak bugünlere ulaştığını söyledi. Ersoy, motiflerde defne yaprağının kutsallığını simgelediğine, dört yapraklı yonca motifini ise

0: Yaklaşık 1500 yıllık mozaikte yer alan motifler, geç antik çağ insanının aşk, sadakat, kutsallık ve koruma anlayışını yansıtıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de yabancı dil öğrenme tercihleri değişiyor. Uzun yıllardır ilk sırada yer alan İngilizcenin yanına artık iki güçlü alternatif eklendi. Ekonomik fırsatlar Almancayı, popüler kültürse Koreceyi öne çıkarıyor. Almancaya olan ilginin temelinde kariyer ve eğitim hedefleri bulunuyor. Almanya'nın nitelikli iş gücü ihtiyacı nedeniyle göç politikalarını esnetmesi, özellikle doktor, mühendis, yazılımcı ve sağlık çalışanlarının bu dile yönelmesini sağlıyor. Mesleki eğitim programlarına başvurularda B1 veya B2 seviyesinde Almanca şartı aranması da kurslara ilgiyi arttırıyor. Almanya'daki devlet üniversitelerinin ücretsiz olması da Türk öğrenciler için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Sektör temsilcilerine göre artık yalnızca İngilizce bilmek birçok alanda yeterli olmuyor. Özellikle Almanya'da çalışmak veya eğitim almak isteyenlerin yoğun şekilde Almanca öğrenmeye yöneldiği belirtiliyor. Koreciye olan ilgi ise daha çok genç kuşağın kültürel merakından kaynaklanıyor. Müzik grupları ve drama dizileriyle tüm dünyaya yayılan Kore kültürü, Türkiye'de de özellikle Z kuşağının bu dili öğrenme isteğini arttırıyor. Uzmanlara göre Türkçe bilenler için Korece öğrenmek de önemli bir avantaja sahip. Çünkü iki dilde sondan eklemeli dil yapısını kullanıyor. Bu benzerlik Türk öğrencilerin Korece'yi öğrenmesini daha kolay hale getiriyor. Türkiye'de yabancı dil öğrenme tercihleri değişiyor. Kariyer ve eğitim fırsatları Almanca'ya ilgiyi artırırken, K-pop ve Kore dizilerinin etkisiyle Korece'de özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi son yıllarda yalnızca bir seyahat izni olmaktan çıktı. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve tartışmalı uygulamalar Schengen sürecini hem ekonomik hem de hukuki açıdan tartışmaların odağına taşıdı. Pasaporttan vize harcına, seyahat sağlık sigortasından aracı kurum ücretlerine kadar uzanan masraflar nedeniyle ilk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden çıkan tutar 20 bin lirayı aşarken yapılan tüm ödemeler vizenin alınacağını da garanti etmiyor. Schengen başvurusu yapacakların ilk olarak geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor. 2026 yılı tarifesine göre 10 yıllık bordo pasaportu için 14.761 lira 40 kuruş ödeniyor. Buna Avrupa Birliği'nin kısa süreli Schengen vizeleri için uyguladığı 90 euroluk vize harcı ekleniyor. Vize başvuruları büyük ölçüde yetkili aracı kuruluşlar üzerinden yapıldığı için hizmet bedeli de ayrıca tahsil ediliyor. Bu ücret başvurulan ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 30 ila 45 euro arasında değişiyor. Başvurunun zorunlu kalemleri bununla da sınırlı değil. En az 30 bin euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekiyor. Poliçenin kapsamına göre bunun maliyeti ortalama 800 ila 2000 lira arasında değişiyor. Biyometrik fotoğraf, banka hesap dökümleri, belge çıktıları, kargo ve ulaşım giderleri de eklendiğinde ilk Schengen başvurusunun maliyeti euro kuruna bağlı olarak 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı 2025 Schengen vize istatistikleri verilerine göre Türkiye'den yapılan Schengen başvuruları 1.268.376'ya yükseldi. Böylece Türkiye, Çin'in ardından Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke oldu. Komisyon verilerine göre Türk vatandaşlarına yaklaşık 1 milyon 72 bin Schengen vizesi verilirken başvuruların %14,6'sı reddedildi. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Avrupa Komisyonu verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre ise Türk vatandaşlarının 2010-2025 yılları arasında yalnızca Schengen vizesi başvurusu ücretleri için ödediği toplam tutar yaklaşık 890 milyon euroya ulaştı. Ancak son dönemde vatandaşların karşı karşıya kaldığı tek sorun yüksek maliyet değil. Schengen vizesine randevu krizi de büyümeye devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda birçok Avrupa ülkesinin konsolosluklarında randevular dakikalar içerisinde tükenirken aylar sonrasına tarih verilmesi seyahat planlarını da zorlaştırıyor. Randevu krizine ilişkin en dikkat çeken durumsa bot yazılımlarla randevu toplandığı iddiaları oldu. Ticaret Bakanlığı, Schengen randevularının otomatik yazılımlarla alınarak daha sonra yüksek ücretlerle satıldığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, aralarında yetkili aracı kuruluşlarla çalışan firmaların da bulunduğu 7 şirket hakkında denetim yürütüldüğünü açıkladı. İddialara göre bazı kişi ve şirketler ücretsiz alınabilen randevuları yüzlerce euro karşılığında yeniden satıyor. Öte yandan Avrupa Birliği 2025 yılında Türkiye'den Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşları için Cascade kuralı yani kademeli vize uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre daha önce Schengen vizelerini kurallara uygun kullanan başvuru sahipleri belirli şartları sağlamaları halinde sırasıyla 1, 3 ve 5 yıla kadar geçerli çok girişli vize alabiliyor. Ancak uygulama otomatik bir hak tanımıyor. Uzun süreli vize verilip verilmeyeceğine ilgili konsolosluk karar veriyor. Schengen uygulamalarına yönelik eleştiriler spor organizasyonlarına da yansımış durumda. Bu yıl 20.si düzenlenen ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun simgesi olarak görülen Kaş-Meis yüzme maratonunda da vize uygulamaları gündeme oturdu. Yarışın 3,5 kilometrelik parkurunda mücadele eden ve 45-54 yaş kategorisinde dördüncü olan Padı dalış eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu, startı Meridi Meis adasına geçebilmek için sporculardan Schengen vizesi istenmesine tepki gösterdi. Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz'a yazıyorum programında konuşan Kahvecioğlu, 20 yıldır düzenlenen ve iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen organizasyonda Türk sporcuların Avrupa'ya kaçacak potansiyel göçmen gibi değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kahvecioğlu, bu organizasyon 20 yıldır yapılıyor. Tek amacı yarışın startını almak olan sporculardan Schengen vizesi isteniyor. Aynı Avrupa Birliği kuralları Türk vatandaşlarının günlük vizeyle Yunan adalarına alışveriş için gitmesine engel olmuyor. Dostluğu simgeleyen bir organizasyonda sporcuların bu şekilde değerlendirilmesi organizasyonun ruhuyla bağdaşmıyor diyerek uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Schengen vizesiyle ilgili tartışmalar Avrupa Birliği kurumlarının da gündemine geldi. Türk vatandaşlarının yaşadığı randevu, red ve uzun bekleme süreleriyle AB-Türkiye Gümrük Birliği uygulamalarındaki dengesizlik iddiaları Avrupa Ombudsmanı'na taşındı. Avrupa Birliği hukuk ağlarında çalışan avukat doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu'yla eski devlet bakanı Bülent Akarcalı'nın yaptığı başvuruda Avrupa Komisyonu'nun 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve ek protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesi talep edildi. Başvuruda Schengen vizesi sorununun yalnızca siyasi değil, Avrupa Birliği'nin kendi hukukunu uygulayıp uygulamadığı açısından da değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bugün gelinen noktada Schengen vizesi Türk vatandaşları açısından yalnızca Avrupa'ya seyahat edebilmenin ön koşulu olmaktan çıkmış durumda. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve uygulamalara yönelik hukuki tartışmalar vize sürecini giderek daha da karmaşık hale getiriyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye, Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke konumuna korurken, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın hesaplamasına göre Türk vatandaşlarının son 15 yılda yalnızca vize başvuru ücretleri için ödediği tutar 890 milyon euroya ulaştı. Pasaport, seyahat sağlık sigortası, aracı kurum hizmet bedelleri ve diğer zorunlu masraflarda eklendiğinde gerçek maliyet bunun çok daha üzerine çıkıyor. İlk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebine 20 bin liranın üzerinde para çıkmasına karşın yapılan tüm ödemeler vize alınacağını garanti etmiyor. Schengen sürecine ilişkin tartışmalar hem vatandaşların yaşadığı mağduriyetler hem de Avrupa Birliği'nin kendi hukuki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği sorusuyla birlikte önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kars'ın simge yapılarından Kars Kalesi bugün kentin en önemli tarihi mirasları arasında yer alıyor. Asırlardır ayakta kalan kalenin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için çağrı yapıldı. Kars'a hakim bir noktada yükselen tarihi kale, geçmişten günümüze birçok medeniyete tanıklık etti. Kentin panoramik manzarasını ziyaretçilerine sunan yapı, özellikle yaz aylarında tarih meraklıları ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi öğretim üyesi, tarihçi Profesör Doktor Yaşar Kop da Kars Kalesi'nin yalnızca kent için değil, Anadolu ve Türk İslam tarihi açısından da önemli bir kültürel miras olduğunu belirtiyor. Kalenin geçmişi yaklaşık 1000 yıl öncesine uzanıyor. Tarihi kaynaklara göre Kars Kalesi 1152 yılında Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Rukneddin Mesud'un isteği üzerine yapıldı. Yaklaşık 250 metre uzunluğundaki kalede 220 burç bulunuyor. Mescit, cephanelik, hamam ve koğuş gibi yapıların da yer aldığı kale geniş bir tarihi kompleks niteliği taşıyor. Kentin panoramik merkezlerinden birinde bulunan yapı, Kars'ın tarihi dokusunu ve çevresindeki önemli yapıları aynı noktadan görme imkanı sunuyor. Ancak 1000 yıldır ihtişamını koruyan Kars Kalesi, bugün ne UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ne de UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alıyor. Kars'ta yaklaşık 810 tescilli kültür varlığı bulunduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Yaşar Kop, tarihi kalenin UNESCO listelerinde bulunmamasını önemli bir eksiklik olarak değerlendiriyor. Kop'a göre savaşlara, kuşatmalara ve yıkımlara rağmen ayakta kalmayı başaran Kars Kalesi'nin taşıdığı tarihi ve kültürel değer artık uluslararası ölçekte de tescillenmeli. Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan kale, Kars'ın kültürel hafızasının önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Tarihi yapıya çıkan ziyaretçiler, kalenin geçmişten günümüze taşıdığı izleri keşfederken, Kars Çayı, tarihi taş köprü ve kent merkezini kapsayan geniş manzarayı da izleyebiliyor. Yaklaşık 1000 yıldır kentin üzerinde yükselen Kars Kalesi için yapılan çağrı ise bu tarihi mirasın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi. Kars'ın simge yapılarından yaklaşık 1000 yıllık Kars Kalesi, savaşlara, kuşatmalara ve yıkımlara rağmen ihtişamını koruyor. Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan tarihi yapının UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çağrı yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere ve Galler'de Haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgasının yaklaşık 440 kişinin erken ölümüne yol açmış olabileceği belirtildi. Imperial College London öncülüğünde yapılan araştırmaya göre Mayıs ve Haziran 2026'da yaşanan iki sıcak hava dalgası nedeniyle toplam yaklaşık 2700 kişinin normalden erken yaşamını yitirdiği tahmin edildi. Haziran ayındaki sıcak hava dalgasında meydana gelen ölümlerin yaklaşık %38'i, Mayıs ayındaki ölümlerin ise yaklaşık %60'ı insan faaliyetleri kaynaklı küresel ısınmanın sıcaklıkları artırmasının sonucu olarak değerlendirildi. Araştırmanın başyazarı Dr. Claire Barnes, aşırı sıcakların artık göz ardı edilemeyecek düzeyde can kaybına yol açtığını söyledi. Araştırma ekibinde yer alan İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden Dr. Mark McCarthy ise 2026 yılının Mayıs ve Haziran aylarında görülen erken dönem sıcak hava dalgalarının sıcaklık rekorlarını kırdığını söyledi. Araştırmada Haziran ayındaki sıcak hava dalgasının Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en geniş ve en yoğun sıcak hava dalgalarından biri olduğu belirtildi. Bilim insanları geçtiğimiz Mayıs ve Haziran ayında etkili olan hava sıcaklıklarında İngiltere ve Galler'de yaklaşık 2700 kişinin aşırı sıcaklıktan ölmüş olabileceğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Öğrenmenin ilk adımı sabırdır. Ama bazen sabır da başarıyı getirmez. İşte bu durumu özetleyen veciz bir söz vardır. Benim oğlum 1000 A okur, döner döner yine okur. Bu atasözünün kökeni Osmanlı medreselerindeki Arapça öğretimine dayanıyor. Medreseye yeni başlayan öğrenciler önce Emsile kitabından başlar, ardından Bina adlı gramer kitabına geçerdi. Binaül Efal adlı bu eserde Arapça fiillerin çekimleri öğretilirdi. Ancak bu ders oldukça zordu. Öğrenciler sıkça hata yapar, ileri seviyelere geçemeden tekrar tekrar aynı kitaba dönerdi. Hatta bazıları maksut gibi bir üst kitaba geçse de hatalı olduğunda geriye gönderilir, yeniden binayı okurlardı. Bu durum halk arasında zamanla bir deyime dönüştü. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Kişi çok çalışmasına rağmen bazen belli bir seviyeyi aşamaz, sürekli aynı yerde takılır. Günümüzde de çaba gösterdiği halde ilerleyemeyen biri için halen bu söz kullanılır. Her tekrar aynı sonuca varmaz ama bazı döngüler insanı yerinde saydırır. Bugün benim oğlum bina okur atasözünün kökenini ve anlamını konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye, Akdeniz'den Karadeniz'e, Marmara'dan Ege'ye kadar çok sayıda plaj ve koya ev sahipliği yapıyor. Bu plajlardan bazıları halka açıkken bazıları da ücret talep ediyor.
2: Radyo Sputnik dinleyicileri için mavi bayraklı plajlardan tarihe karışan plajlara, halk plajlarından ücretli plajlara uzanan ve bölge bölge plajlarımızı tanıtan bir haber hazırladık. İşte Türkiye'nin plaj haritası.
1: Plajlar söz konusu olduğu zaman sık sık karşımıza çıkan bir kavram var: mavi bayrak. Mavi bayrak, suyun kalitesi, plaj temizliği, can güvenliği, çevre yönetimi gibi birçok farklı faktörün varlığına işaret eden bir kavram.
2: Tatlı su ve deniz alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen Mavi Bayrak programı, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği konularında yüksek standartlara ulaşmak için yerel yönetim ve plaj işletmelerini zorluyor.
1: Belirli kriterleri karşılayan plaj, marina ve yatlara verilen Mavi Bayrak ödülünü almak için plajların 33, marinaların ise 38 kriteri karşılaması gerekiyor. Peki bu kriterler neler?
2: Mavi Bayrak kriterlerini belirleyen ana başlıklar çevre eğitimi ve bilgilendirme, yüzme suyu kalitesi, çevre eğitim, çevre yönetimiyle can güvenliği ve hizmetler olarak belirlenmiştir. Bu kriterleri sağlayan plajlara bir yıl süreyle Mavi Bayrak verilerek ödüllendirilmektedir.
1: Uluslararası alanda 50'den fazla ülkede uygulanan ve en çok kabul gören eko etiket olan Mavi Bayrak programına her geçen yıl daha fazla plajla giren Türkiye, 2023 yılında 551 plaj, 23 marina, 10 bireysel yat ve 14 turizm teknesiyle girmeye hak kazandı. Bu yıl Türkiye 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatla yine dünyanın en çok mavi bayrağı sahip 3. ülkesi oldu. Bu sadece bir sıralama değil, çevre bilinci, sürdürülebilir turizm ve yaşam kalitesi anlamında büyük bir başarı.
2: Çevre Eğitim Vakfı tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye, plaj sayısıyla dünya üçüncüsü olmaya hak kazandı. Sıralamanın başında İspanya, ikinci sırasında Yunanistan yer alırken, üçüncü sırada yer alan Türkiye'yi İtalya ve Fransa takip etti.
1: Bu yıl Mavi Bayrak ödülleri kapsamında Antalya 232 mavi bayraklı plajıyla ipi göğüsledi. İkinci sırada 113 mavi bayraklı plajla Muğla yer alırken İzmir'in plajlarından 64'ünün mavi bayraklı olduğu bilgisi paylaşıldı. Balıkesir 49 mavi bayraklı plajıyla listenin 4. sırasında yer aldı. Aydın'ın ise 38 plajında mavi bayrak dalgalanıyor.
2: Samsun 19, Çanakkale 15, Mersin 12, Kocaeli 9 ve Tekirdağ 10 plaj ve mavi bayrağa sahip.
1: 20 ilden mavi bayraklı plajın yer aldığı listeye göre ise İstanbul, Sakarya, Düzce, Bartın ve Ordu'nun ayrı ayrı 3'er, Yalova ve Zonguldak'ın 2'şer, Kırklareli, Van, Adana ve Sinop'un ise ayrı ayrı birer mavi bayraklı plajı bulundu.
2: Mavi bayrak dışında plajlarda kullanılan farklı birçok renkli bayrak daha bulunuyor. Denizin tehlikeleri, suya girilen yerin yüzmeye uygun olup olmadığı, yüzme suyu kalitesi, plaj temizliği ve plajda can kurtaranın varlığı asılan bayrakların renklerinden anlaşılıyor.
1: Sarı bayrak denize girmenin risk taşıdığını, mor bayrak zararlı deniz canlıları bulunabileceğini, yeşil bayrak üzerinde köpek balığı yoksa denizin güvenli olduğunu anlatıyor. Sahil kenarında görülen sarı kırmızı bayraksa plajda can kurtaranın görevinin başında olduğunu ve güvenli bir şekilde denize girilebileceğini gösteriyor.
2: Kırmızı bayrak denize girmenin kesinlikle yasak, çift kırmızı bayrak çok tehlikeli olduğunu, dörde bölünmüş kırmızı beyaz bayraksa denizin bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini anlatıyor. Siyah beyaz bayraksa su sporları için ayrılmış alanlar için konuluyor. Bölge bölge halk plajlarını sıralamadan önce bir müzik arası verelim.

0: Evet, müzik arasından sonra Türkiye'nin halk plajlarını bölge bölge sıralamaya başlıyoruz. Akdeniz bölgesi deniz turizmi ve plaj deyince ilk akla gelen yerlerden biri. Akdeniz'in ücretsiz girilebilecek en güzel plajları ise şöyle.
1: Kleopatra plajı Antalya ilinin Alanya ilinde bulunan plaj. Mavi bayraklı plaj statüsünde. Antalya'nın en büyük plajlarından biri olan Konyaaltı Halk Plajı da Akdeniz'in en meşhur plajları arasında bulunuyor. Lara plajı ise Antalya'nın Konyaaltı plajı ile birlikte en ünlü iki plajından bir diğeri.
0: Boğsak Koyu, Mersin'in caretta carettalarının uğradığı mavi bayraklı koylarından biri. Boğsak Koyu dışında Mersin'de bulunan Susanoğlu Halk Plajı, Akkum Halk Plajı, Yeşilovacık Tisan Plajı, Taşucu İnce Kum Plajı, Kapızlı Plajı, Kum Mahallesi Plajı, Akçakıl Plajı da ücretsiz plaj olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahilinde de plaja giriş ücretsiz.
1: Türkiye'nin Maldivleri diyebileceğimiz Ege'de tatilin keyfini çıkarmak isteyenler için birçok alternatif plaj mevcut. İşte Ege'nin en güzel plajları.
0: İzmir'in Dikili ilçesinin Bademli köyünde yer alan Pisa koyuna herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. İzmir'de tatil yapmak isteyenler içinse seçenek bol. Piyade koyu, Altınkum Halk Plajı, Pırlanta Halk Plajı, Sepetçik koyu, Tekke Plajı, Ali Bostan Halk Plajı, Dalyan Kocakarı Plajı, Ayayorgi Plajı, Boyalık Halk Plajı, Ilıca Halk Plajı, Paşa Limanı Halk Plajı ve Burcu Sitesi Önü Halk Plajı'na ücretsiz olarak giriş yapılabiliyor. Bunlardan en popüleri ise hiç şüphesiz Ilıca Plajı. Çeşme'nin en popüler plajı olan Ilıca Plajı'nda havlunu al gel sistemi mevcut.
1: İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Yeni Foça Halk Plajı da Foça'nın belediyece yeniden düzenlenen ve işletilen mavi bayraklı plajı. Halk plajı olma özelliği taşıyan Pamucak Plajı'nda da herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. İncirliköy mevkiindeki Karaburun Akvaryum Plajı ise mavi bayrak almaya değer görülen yerlerden.
0: Deniz, kum, güneş deyince Muğla'ya uğramadan olmaz. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan İçmeler Halk Plajı, Mavi Bayrak ödülüne sahip plajlardan birisi olarak hizmet veriyor. Ege ve Akdeniz'in buluştuğu Datça'da yer alan Palamutbükü, Türkiye'nin en güzel koylarından biri olma özelliğini taşıyor. Datça'nın saklı cennetlerinden biri olan Palamutbükü Plajı, berrak denizi ve huzurlu atmosferiyle tatilcilere eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Türkiye'nin en meşhur plajlarından biri olan Ölüdeniz'de herhangi bir ücret ödemeden girebileceğiniz bir plaj. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene açılan Türkbükü Halk Plajı da en gözde ücretsiz plajlar arasına girdi.
1: Aydın Didim'de yer alan Mavi Bayraklı Altınkum Plajı da bölgedeki ücretsiz plajlardan biri. Kuşadası'nın Davutlar mevkiinde yer alan Davutlar Plajı da ücretsiz bir plaj. Davutlar Plajı'nın denizi kum yapısına sahip.
0: Marmara bölgesinde deniz kıyısında tatil yapılabilecek, kumsalında güneşlenip denizinde yüzülebilecek pek çok plaj var. Bu plajlardan bazıları Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Yüzme Genel Müdürlüğü tarafından yüzmeye uygun olup olmadığına göre derecelendirilmiş.
1: Yapılan deniz suyu analizine göre İstanbul Kadıköy'de bulunan Caddebostan Plajı 2 ve Suadiye Plajı'nın yüzme için uygun olduğuna karar verilmiş. Bu iki plaja ücret vermeden girmek mümkün.
0: Günübirlikçilerin gözdesi Ava, İstanbul'a yakınlığı sebebiyle hafta sonu doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği plajlardan birisi. Balıkesir'in Avşa Adası'nda bulunan tüm plajlarında halk plajı olduğunu belirtelim. Adada en çok tercih edilen plajlarsa Altınkum Plajı ve Karadut Plajı.
1: Erdek bölgesinin en çok bilinen ve tercih edilen plajlarından birisi olan Erdek Halk Plajı, genel olarak günübirlik tatil için gelenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Bursa Mudanya'daki en popüler plajlardan birisi olan Burgaz Altınkum Halk Plajı da ücretsiz bir plaj.
0: Düzce'de yeşilliklerin içinde yer alan Ceneviz Kalesi Plajı, mavi bayraklı bir halk plajı olma özelliğine sahip. Edirne'ye gittiğimiz zamansa bizi Saros Körfezi'nde bulunan Erikli Plajı karşılıyor. Çanakkale'de ise Karabiga Plajı mavi bayraklı halk plajlarından biri olarak dikkat çekiyor. Son olarak Yalova'da denize girmek isteyenler için de Çınarcık Plajı'nı öneriyoruz.
1: Deniz tatili denince aklımıza ilk gelen Ege ve Akdeniz kıyıları oluyor. Fakat Karadeniz'de de keşfedilmeyi bekleyen pek çok yer var.
0: Uzmanlar iklim değişikliği sebebiyle Karadeniz kıyılarının gelecekte turizm açısından önemli bir alternatif olabileceğini, özellikle Sakarya, Ordu, Samsun, Trabzon ve Rize gibi kentlerin yaz sezonunda plaj turizmi için uygun konfor düzeyine sahip olabileceğini söylüyor.
1: Samsun, uzun ve temiz sahilleriyle birlikte 19 mavi bayraklı plajıyla Karadeniz'in en mavi bayraklı şehri. İncesu Plajı da Samsun'un mavi bayraklı plajlarından bir tanesi. Girişlerin ücretsiz olduğu bu plaj sadece Samsun il sakinleri için değil, aynı zamanda çevre illerden gelen turistler için de cazip bir tatil noktası. Bartın'da bulunan İnkumu Plajı da Karadeniz'de en çok değerlendirilen plajlar arasında yer alıyor. Beygir Kumu Plajı ise Giresun'un Tirebolu ilçesinde ücretsiz bir şekilde hizmet veren halk plajlarından biri. Gürcistan-Batum sınırına yakın Kemalpaşa beldesindeki 2 kilometrelik Kemalpaşa plajı da bölgede ilk akla gelen yerlerden biri. Türkiye'nin en güzel sahil kasabalarından biri olan Amasra'da bulunan Çakras plajını da bu listede vermeden geçmemek gerek.
0: Türkiye'de halk plajlarının yanı sıra girişte ücret talep eden plajlar da mevcut. Bu plajlardan bazıları cüzi bir miktar talep ederken bazılarının ücretleri ise bir hayli cep yakıyor. Örneğin İstanbul Kadıköy'de bulunan Caddebostan 1 plajı İstanbul Büyükşehir Belediye İştiraki Beltur tarafından işletiliyor. Yetişkinler için 300 TL olan plajda öğrenciler için 200 lira talep ediliyor.
1: İstanbul'da denize girmek için en çok tercih edilen yer olan adalarda ise geçen yıla oranla ücretler ortalama 2 kat artış gösteriyor. Büyükada'da giriş ücretleri hafta içi 1200 ile 2500 lira arasında değişirken hafta sonu ise 3000 TL'yi aşan fiyatlara kadar yükseliyor. Sedef Adası'nda bulunan bir tesiste kişi başı 1500 liralık giriş ücretiyle dikkat çekiyor.
0: Sarıyer'deki işletmelerde ise kişi başı giriş ücretleri 500 lira ile 1500 lira arasında değişirken Şile'de kişi başı giriş ücretlerinin 750 lira ile 1000 lira arasında değiştiğini, Florya'da ise 500 lira civarında olduğu görülüyor.
1: Muğla'daki en güzel plajlardan birisi olan İnlice Plajı, kıyı kanunu aykırı olmasına rağmen yaya giriş ücreti olarak 150 lira talep ediyor. Ölüdeniz'deki Kumburnu Plajı'na yaya olarak giriş yapmak isteyenlerin de 150 lira ödeme yapması gerekiyor.
0: Bunlara ek olarak Antalya, Bodrum, Marmaris ve Çeşme'deki çoğu beach cep yakan ücretler talep ediyor. 2026 ücretlerine göre Bodrum'da denize girmek için kişi başı binlerce lirayı aşan ücret isteyen de var, giriş için mülakat yapanlar da. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte beach club'larda uygulanan giriş kuralları yeniden tartışma konusu oldu. Sosyal medyada son günlerde öne çıkan beach mülakatı ifadesi özellikle popüler tatil bölgelerindeki bazı mekanların kapıda ya da rezervasyon aşamasında kullandığı seçici kabul sistemi için kullanılıyor.
1: Bir sosyal medya tabirine dönüşen ifade klasik anlamda bir iş görüşmesini değil, mekana girmek isteyen kişilerin kapıda ya da rezervasyon sürecinde değerlendirilmesini anlatıyor. İddialara göre bazı beach club'larda misafirlerin rezervasyonu, kıyafeti, grup yapısı, mekan konseptine uygunluğu ve yoğunluk durumu dikkate alınarak içeri alınıp alınmayacağına karar veriliyor.
0: Peki kıyılar halkın mı, özel işletmelerin mi? Anayasaya göre denizi kullanma hakkı kimde? Bu soruların yanıtını almadan önce dilerseniz kısa bir müzik arası verelim.

0: Şimdi de müzik arasından önceki sorularımızı tekrar hatırlayalım. Peki kıyılar halkın mı, özel işletmelerin mi? Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte hemen her sene tartışma konusu olan kıyıların kullanım hakkı konusu yeniden gündeme geldi.
1: Anayasanın kıyılardan yararlanma başlıklı 43. maddesinde şu ifadeler yer alıyor. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
0: Anayasada kıyıların halk tarafından kullanılmasının engellenemeyeceği belirtiliyor olsa da kıyılar özel işletmeler tarafından kapatılmış durumda. Bu özel işletmelerin önündeki kıyıya ya ulaşmak mümkün olmuyor ya da giriş için ücret ödemek gerekiyor.
1: Radyo Sputnik'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş kıyıların tümüyle halka ait olduğunu belirtti.
2: Şimdi anayasanın tüm ilgili maddelerin kıyıların halka açık olduğu açıkça belirtilmiş. Ancak bugün Danıştay anayasayı tanımıyorken bazı kararlarda vatandaşla özellikle çıkar çevreleri, kapitalist yapılar maalesef nereden ne kazanırım peşinde kendilerine ait olmayan kıyıları işgal edip plaj haline çevirip oraya az bir sermaye koyarak çok büyük paralara halka kapatıyorlar burayı. Bugün İstanbul 658 kilometre sahil şeridine sahip. Ancak halka açık sahil 200 kilometre. Bu 200 kilometrelik sahilde doğru düzgün bir halka açık plaj yok. Yani plajlar işgal altında.
0: Plajların hiçbirinde günlük sağlık kontrollerinin yapılmadığını belirten Çetintaş, bu konuda yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.
2: Bu yetmiyormuş gibi bu plajların hiçbirisinin sağlık raporları, günlük sağlık raporları, su numuneleri ne yazık ki ortada yok. Büyük paralar kazanıyorlar ama halkın sağlığıyla oynuyorlar. Çünkü her plaj belediyenin ya da şahsın işlettiği bu plajların tümünün her gün su numunesi alarak sabahın erken saatlerinde burada denize girilip girilmeyeceği ilan edilmelidir. Şimdi bu durumda belediyeler buna yaptırım uygulaması gerekiyor. Tabii ki kendilerini de denetlemesi gerekiyor. Ve büyük cezaları var. 1380 sayılı su ürünleri kanunundan başlayıp çevre kanununa kadar denizleri koruyan 6 çeşit kanun var. Bir de kabahatler kanunu var. Bütün bu kanunları işletmek gerekiyor. Ancak ne belediye ne belediye zabıtaları, herhangi bir siyasi yapıyı kastetmiyorum ama bütün belediyeler bir vurgun duymazlık içerisinde. Çünkü açık açık söylüyorum. Gidiyor belediyenin bazı elemanları zabıta ya da zabıta kıyafeti giydirilmiş taşeronlar tarafından çalıştırılan insanlar tarafından sözde denetlemeye, ancak orada bir takım çıkar ilişkileri söz konusu olunca göz yumuyorlar bütün bunlara.
1: Denizlerdeki müsilaj tehlikesine de dikkat çeken Çetintaş şöyle devam etti.
2: Üstelik de belediyeler, hoparlör var biliyorsunuz bütün belediyelerde. Hoparlör sistemiyle ya da camilerin hoparlör sistemiyle o kıyılarda denize girilip girilmediğini en geç saat 8'de açıklamalılar. Çünkü şu anda ciddi anlamda kirlilik var. Havaların ani ısınmasıyla, suların da ani ısınmasıyla ölü olan müsilaj, ölü değil ama çoğalmayı bekleyen müsilaj için yeni bir ortam doğdu. Ve müsilaj hızla denizlerin üstünde gözükmeye başladı. Dolayısıyla halkın sağlığını oynadıkları kesin. Yani işte halk ne yapsın, bu pisliğe mi girsin? Ama bakın hastane raporlarına geçen yazın, önceki yazın hastane raporlarına bakın. Daha çok çocuklar zapt edemediği için anneleri, babaları, bu çocuklar ne oluyor? Denize giriyor, ishal ve kusma vakalarıyla hastaneye kaldırılıyor. Bütün hastane raporlarında, özellikle Marmara kıyılarında ve Türkiye'nin bütün kıyılarında bu tür vakalar var ve yansıyor. Yani bilimsel olarak da ele aldığınızda çok acilen bunun önleminin alınması gerekiyor.
0: Sadece kıyıları kapatmakla kalmıyorlar, halkın sağlığıyla da oynuyorlar diyen Çetintaş şunları söyledi.
2: Bu plajların hiçbirisinde doğru bir kurtarma, bir sağlık ekibi gibi bulunması gereken personel asla bulunmuyor. Sadece şezlong ve şemsiye satarak orada döner, tost, o, bu yaptırarak büyük paralar kazanıyorlar ve Allah'ın denizini büyük paralara, insanlara sunuyorlar. Şimdi bu İSKİ'nin 5 yılda suya %800 yam yapması gibi bir olaydır. Bu şimdi bütün belediyeleri kastediyorum. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 16 milyon İstanbul'u düşünüyor. Çok da sevindirici, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı oldu. İşte belediyelerin asli görevi vatandaşın sağlığını korumaktır. Bu belediyeler Sayın İmamoğlu vesilesiyle bütün Türkiye'deki belediyeler, onu seçen bütün belediyeler onun yaptırımlarına tabi olmalıdır. Marmara, Boğazlar belediyeleri de aynı durumda. Ancak gelin görün ki denetim yok. Bir başı boşluk alınmış gidiyor. Sonra deniz kıyılarında o mantarları sürekli geçiyor insanlar. Ve rip akıntılarıyla boğulma vakaları oldukça fazla. Yani bu yüzden özellikle zodyak botlarla, ince sürat tekneleriyle bu botlarla mutlaka denetimlerin hızlı şekilde yapılması lazım. Ve ani sağlık müdürlüğünün, çevre müdürlüğünün, belediye sağlık işlerinin, belediye zabıtasının ve belediye çevre daire başkanlıklarının ani denetimler yapması gerekiyor bu plajlara. Hem fiyat açısından hem sağlık açısından. Yani sadece kıyılara kapatmakla kalmıyorlar, bir de halkın sağlığını oynuyorlar. Yani anayasanın ilgili maddelerinde kıyılar halktır, halka kapatılamaz ama gelin görün ki kapatılıyor.
1: Türkiye'de mavi bayraklı plajların çoğunun bunu hak etmediğini vurgulayan Çetin Taş sözlerine şöyle devam etti.
2: Bir de şu var, Türkiye'de bir kurumun elinde mavi bayrak yetkisi var. Bir vakıf parayı bastırana mavi bayrak veriyor. Yani 10 bin dolar mı 20 bin dolar mı ne bedeli giderek artıyor. Parayı verene efendim mavi bayrak, ya mavi bayrak almak o kadar kolay mı? Sadece tesis yapmayı yeterli görüyorlar. Oysa denizin tertemiz olması lazım mavi bayrak için. Avrupa standarttan da bu var. Ama onlar sadece tesisteki rahatlığı, keyfi pazarlık numunesi alındığına asla tanık olmadı.
0: Kıyıların halka açılması gerektiğini belirten Çetin Taş, gerekirse vatandaşların da denetlenmesinin mümkün olduğunu ekledi.
2: Vatandaş şezlongunu alır, vatandaş sandalyesini alır, gider deniz kenarına, denizine girer. Ha, o vatandaşı da denetlemek lazım. Nedenine gelince özellikle Marmara kıyılarındaki vatandaşlarımızı ben canlı şahidiyim. Defalı ellerinde şişeleri ya da çekirdekleriyle kıyılarda hunharca o içtikleri şişelerini denize atarak ve o çekirdekleri kıyı kumsala bırakarak ya da izmaritlerini bırakarak o keyfi yapıp çıkıyorlar bedava olay. Mutlaka sabah ve akşam olmak üzere vardiyalı olarak zabıta orada olmalı. Belediyeler de bunu anonsla duyurmalı. Plajlarda, kumsalda çekirdek yemeyin. Alkol alırsanız da çöp kutusuna atın vesaire vesaire. Yani o kadar çok şey var ki. Ama diyorum ya size, hiç kimse işini yapmıyor. Herkes maaşını alıp yan yatmak peşinde. Yani sayısız kanun var. Sayısız ceza mekanizması var. Bütün bunlar uygulanabilir. Vatandaş yere çekirdek attığında biliyorsunuz kabahatler kanununa göre sakız bile atsanız cezası var. Ama kimse bunu uygulayamıyor. Şimdi öbür taraftan devlet vergi, al sana vergi. Avrupa'da herhangi bir yerde, bir ülkede yere attığınız an polis kafanızda bitiyor, ceza kesiyor. Cezayı da adresinize kesiyor. Yani hemen elden ceza mahpus falan yok. Kimliğinizi alıyor, tespit ediyor, sizi bitiriyor işi. Şimdi yani bu tür çok başı bozuk, çok disiplinsiz bir hale geldi bu ülke. Dolayısıyla her isteyen bir kaba kuvvet kullanarak kıyıları işgal edip tamamıyla kaba kuvvete dayandırıyorlar. Bunun örneği Üsküdar kıyılarıydı biliyorsunuz. İmamoğlu göreve geldikten sonra Üsküdar'ı temizledi. O halde demek ki yapılabiliyormuş. Bu bir örnek. Orayı halk görüyor. O zaman deniz kıyılarını da görmeleri lazım ve bunları oralarda da uygulamaları lazım.
1: Evet, Türkiye'nin plajlarını anlatmaya devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim ve sonrasında da İstanbul'un unutulan plajlarıyla devam edelim.
0: Müzik arasına gitmeden önce dediğimiz gibi Türkiye'nin bölge bölge tüm plajlarının haritasını çekerken biraz da yaz gelince artık tercih edilmeyen İstanbul'u ve İstanbul'un unutulan plajlarını sıralayalım.

0: Bundan yıllar önce İstanbulluların yaz aylarını değerlendirmek için daha fazla alternatifi olduğunu da biliyoruz. Peki 50 hatta 100 yıl öncesinde İstanbul'da yazlar nasıl ve nerelerde geçiyordu?
1: İstanbul sahillerinde rahatlıkla denize girildiği günler bize çok uzak bir tarih gibi görünse de İstanbul kısa bir süre önceye kadar plajlar kenti olarak anılıyordu. Bunda en büyük katkısı olan da hiç şüphesiz hepimizin ismini bildiği Süreyya Plajı'ydı. 1946'da kullanıma açılan ve uzun yıllar şehir hayatında önemli bir yer tutan bu plaj, 1980'lerin sonunda başlayan yol ve deniz dolgusu projelerine kurban gider, en sonunda 1992'de tamamen yok olur.
0: Moda iskelesinin sol tarafındaki koyda yer alan plaja 1920'lerde Moda Deniz Hamamı adı verilen ve kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı denize girdiği bir plaj inşa edilmiş. Moda plajı, Moda koyunun ve sahilin doldurulmasıyla tarihe karışmış.
1: Florya'daki Solarium plajı ve High Life plajı İstanbul'da ilk açılan plajlardan. 2 kilometre uzunluğundaki eski Florya plajı çok uzun yıllar Cumhuriyet dönemi İstanbul'un en gözde plajı olmuş. Şimdi ise yine Florya'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beltur'un işlettiği Güneş plajı kanalizasyon hattından gelen pis su sebebiyle 2022'den beri hizmete kapalı.
0: Ataköy plajının açılış haberi 16 Ağustos 1957 tarihli Hayat Mecmuası'nda müjdeli bir haber olarak duyurulmuş. Zamanla şehirleşme ile birlikte denize girme koşulları ortadan kalkmış, önce bir havuz yapılmış, ardındansa tesis tamamen kapatılmış.
1: Üsküdar'ın içindeki tek plaj Salacak Plajı, Kız Kulesi'nin tam karşısında bulunuyordu. Her yıl Haziran ayında açılan, Eylül ayının sonuna doğru kapanan plaj, Üsküdar'lı ailelerin sıklıkla tercih ettiği bir yerdi.
0: Aziz Nesin'in Mahallenin Kısmeti isimli kitabından bir alıntıyla devam edelim. Ardındansa sizi bu sefer de Türkiye'deki göllerin plajlarına götüreceğiz. İstanbul'un üç bir yanı deniz. Bu kadar da değil. İstanbul'un denizi İstanbul karasının koynuna kol kola sokulmuş. Yine de böyleyken İstanbul'da denize girmek öbür dünyada cennete girmekten daha zor. İstanbul'un bir başından bir başına deniz kıyılarını bir takım insanlar satın almışlar. Kavaklardan Çekmece'ye, Şile'den Pendik'e kadar şu güzel İstanbul kıyılarında bedava girilecek bir karışlık boş deniz kalmadığına bakarım da denizin nasıl satın alındığına şaşarım.
1: Türkiye'de denizlere kıyısı olan kentlerin dışında Anadolu'nun ortasında bulunan şehirlerdeki göl ve akarsuların çevresinde yer alan plajlar da güzellikleriyle

0: Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Van Gölü kıyısında yer alan Edremit plajı da 2018'de halkın hizmetine sunuldu. Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Halk Plajı ise Türkiye'de ilk kez denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tesis özelliğini kazandı.
1: Isparta'nın Eğirdir Gölü'nün çevresinde bulunan Altın Kum ve Bedre plajları da yılda ortalama 15-20 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.
0: Kırşehir'in Kamanı ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan ve Bozkır'ın plajı olarak bilinen Savcılı plajı da ilgi görüyor.
1: Kapladığı alan bakımından Türkiye'nin 3. en büyük tatlı su gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde de 5 kilometrelik Karaburun plajı denizi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor.
0: Yaz sezonuna giriş yaptığımız şu günlerde vatandaşların aklındaki soru, nerede, nasıl, en az maliyetle nasıl tatil yapabilirim? Türkiye'de hangi plajlar var ve bunlardan hangileri mavi bayraklı?
1: Tüm bu sorulara yanıt arayarak Türkiye'nin hem unutulan, hem en fazla ziyaret edilen, hem de ücretli ücretsiz plajlarını sıraladık, Türkiye'nin plaj haritasının fotoğrafını çektik.
0: Kıyılar halkın mı yoksa işletmelerin mi sorusuna hukukçu ve çevreci uzmanlarla yanıt verdik.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın.

Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: Tarihte bugün 1942 yılında Fransa'nın başkenti Paris, Nazi zulmünün pençesindeydi. Binlerce masum insan inançları yüzünden ölüme mahkum edildi. Bu insanların arasında Veldiv baskını olarak bilinen korkunç bir operasyonda yakalanan Yahudiler de vardı. Bu operasyon Fransa'nın işbirlikçi Vichy hükümetinin Nazi Almanya'sının emirlerini yerine getirmek için düzenlediği bir soykırım eylemiydi. Bu operasyonun adı tutuklanan Yahudilerin bir kısmının götürüldüğü bisiklet yarış pistinin kısaltması olan Veldiv'den gelmektedir. Veldiv baskını 1942 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Nazilerle Vichy yetkilileri arasında yapılan gizli toplantılarda planlandı. Bu toplantılarda Fransa'da yaşayan Yahudilerin nasıl toplanacağı, nereye götürüleceği ve hangi koşullarda tutulacağı kararlaştırıldı. Nazilerin isteği üzerine öncelikle Fransız vatandaşı olmayan Yahudiler hedef alındı. Ancak Vichy polisi operasyon sırasında Fransız vatandaşı olan Yahudileri de tutukladı. Operasyon 16-17 Temmuz 1942 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 4500 polis ve jandarma Paris ve banliyölerindeki Yahudi evlerine ve işyerlerine baskın düzenledi. Tutuklanan Yahudilerin çoğu kadın ve çocuktu. Tutuklanan Yahudiler Paris'in 15. bölgesindeki Velodrome de Hiver adlı bisiklet yarış pistine götürüldü. Burada yaklaşık 5 gün boyunca açlık, susuzluk, hastalık ve hijyen eksikliği gibi insanlık dışı koşullarda tutuldular. Ardından trenlere bindirilerek Polonya'daki Auschwitz toplama kampına sevk edildiler. Veldiv baskınında tutuklanan Yahudilerin büyük çoğunluğu Auschwitz'e ulaştıklarında gaz odalarında öldürüldü. Tutuklananların arasında 4051 çocuk vardı ve bunların sadece 25'i hayatta kaldı. Veldiv baskınından kurtulanlarsa çok azdı. Bazıları kaçmayı başardı, bazıları da Fransız direnişçiler veya Yahudi kuruluşları tarafından kurtarıldı ya da saklandı. Veldiv baskını Fransa'nın tarihinde bir utanç kaynağı olarak kaldı. Bu olayın sorumluluğunu resmen kabul eden ilk Fransa lideri 1995 yılında Cumhurbaşkanı Jacques Chirac oldu. Chirac yaptığı tarihi konuşmada şöyle dedi. Fransa'nın bu suça ortak olmasının nedenleri ne olursa olsun hiçbir şey bu suçu haklı çıkaramaz. Hiçbir şey bu suçu unutturamaz. Chirac'ın ardından gelen cumhurbaşkanları da Veldiv baskınının anma törenlerine katılarak Fransa'nın bu olaydaki rolünü tanımaya devam ettiler.
0: Tarihte bugün.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 15 Temmuz'la bağımsızlığına bir kez daha sahip çıktığını söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste düzenlenen törende konuştu. Türkiye'nin 15 Temmuz'la bağımsızlığına bir kez daha sahip çıktığını belirten Erdoğan önemli mesajlar verdi.
2: Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, yeni kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen cumhuriyetik bir eşiği geride bırakmıştır.
1: Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar gece saatlerinde ülke genelinde camilerde tekrar okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde saat 00.13 itibariyle tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda selalar yeniden yükseldi. Ve dün Ömer Halis Demir'in kabrinde yoğunluk vardı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen piyade assubay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 14 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği derneğin kurucusu Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. AK Parti ve DEM Parti heyetleri görüştü. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyeti dün AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede sürece ilişkin çerçeve yasa hazırlıkları ele alındı.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam oynanan yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Ve 2026 FIFA Dünya Kupası pazar akşamı sahibini bulacak. İspanya ve Arjantin'in kupayı ülkelerine götürmek için ter dökeceği zorlu mücadele 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New York'ta oynanacak.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %26'lık bir yoğunluk bekliyor. D100'de Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. TEM'de ise Akşemsettin Viyadüğü Hastal yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bu bölge trafiğe kapalı. Ulaşım karşı istikametten çift yönlü sağlanıyor. Ve bir hatırlatmayla bültenimizi noktalayacağız. Yayınımız Fethi Yılmaz ve Ceyhun Bozkurt'la 15 Temmuz gündem özel programının tekrar yayınıyla devam edecek. Programın birinci bölümünün konukları eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner ve gazeteci Barış Terkoğlu. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
4: Gündem Özel tekrar yayını.
5: Evet efendim, ben Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'tesiniz. Gündem Özel yayınımızla birlikte bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Fethullahçı darbe girişiminin ardından tam 10 yıl geçti. Bu 10 yılda neler yaşandığını, öncesini detaylarıyla anlatacağız. Ancak 10 yıl önce bugün bu saatlerde toplamda 251, daha sonra 252'ye çıktı. Yurttaşımız hayatını kaybetti, şehit oldu. Bunların 179'u sivil, 62'si polis, 5'i asker ve 5'i kamu görevlisi. 2196 yurttaşımız gazi oldu, yaralanarak gazi unvanını aldı. Ve o gecenin, hem o gecenin ayrıntılarını, hem öncesini, hem de bu geçirdiğimiz zaman diliminde 10 yıllık zamanı değerlendireceğiz. Kiminle? Sizin de yakından tanıdığınız bir isimle. Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik programcısı. Ceyhun, hoş geldin.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.
5: Evet, konuklarımız da olacak. O geceyi, öncesini, sonrasını detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama ben önce sana şunu sormak istiyorum. 10 yıl önce bugün. Tabii önce ilk değerlendirmeni alacağım. 15 Temmuz. Aslında biraz geriye doğru baktığımızda adım adım adım adım nasıl o taşların döşendiğini de anlatacağız biz dinleyicilerimize. Tabii. Sen 15 Temmuz'da ne yapıyordun ve bu 10 yılı sen nasıl değerlendiriyorsun?
6: O 15 Temmuz'da ya öncesinde zaten sonuçta o kumpaslarla mücadele süreçlerinde, evet, bizler de haberler falan yaparak bu örgütle, o zamanlar bizim için F tipi örgüt diyorduk. Yani
5: F tipi örgüt denildiğinde bile soruşturma açılıyordu.
6: Tabii. Değil mi? Yani F tipi örgüt dediğimiz için soruşturmalar açılıyordu. En küçük haberimize davalar geliyordu falan.
5: Şimdi çok özür dilerim Ceyhun, parantez açıyorum. Aradan 10 yıl geçti. Yaşı şu an 20-25 olan genç arkadaşlarımız haliyle, hani yakın tarihi meraklı olanlar okumuştur illaki, ama yaşamak bambaşka. Biz de biraz herhalde yaşlanmışız. Buradan öyle bir sonuç da çıkıyor yani, ama gerçekten o kadar zordu ki o dönemde gazetecilik yapmak.
6: Tabii.
5: Çünkü işte biraz önce sen F tipi deyince ister istemez insanın aklına geliyor. Yani. Tabii ki F tipi deyince bile soruşturma açılıyordu. Tabii. Yargılanıyordunuz yani. Devam
6: şöyle, zaten şimdi mesleğe benim başlangıç 2000 yılı, 99-2000, daha o tarihlerde itibaren zaten aileden de gelen bir şey. Bu tür örgütlenmelere karşı her zaman mesafeli, soğuk yaklaşma ve örgütün işte Necip Habremitoğlu'nun o Köstebek kitaplarını falan, evet, okuyunca aslında sadece, yani daha doğrusu dini bir yapılanma olmadığını görüyoruz. Ondan sonra da mücadele, yani öğrencilik hayatından itibaren başlayan bir şey. Tabii ki dediğin gibi o dönemler mücadele falan. Şimdi 15 Temmuz günü tabii süreçleri de okumaya çalışıyorum. Öncesinde konuşacağız,
5: Tabii ki.
6: Nasıl gelindi o güne. Biz o gün bir misafirlikteydim. Ankara'dan bir telefon geldi. Bir abimiz, bir meslek büyüğümüz. Dedi ya, dedi, Ankara'da jetler uçuyor dedi. Senin bilgin var mı dedi. Dedim yok abi dedim. Sonra birkaç soruşturma baktım, köprüye de asker çıkmış, evet, falan dediler. Dedim ne alaka falan. O dönemleri de, bir de süreçleri de okumaya çalışıyoruz. Nedenini anlatacağım. Yani şöyle açacağım bu mevzuyu. O dönemler AK Parti'nin mücadeleye de başladığı dönem.
5: Tabii
6: şimdi
5: ki
6: şeyi düşünüyorsunuz. Yani ordunun içinde evet klikler vardır her zaman. Gruplar vardır. Diyorsun ki ya, diyorsun Kemalist Atatürkçü olsa kumpaslar bitti. Burada bir mücadele başladı bu FETÖ'yle, neden şey olsun falan. Sorular falan derken o dönemler zaten Amerikan merkezli darbe yayınları da çok fazla yapılıyordu hatırlarsan.
5: Tabii ki.
6: Onları şey yapınca orada bir Amerikancı bir kalkışma, yani doğrudan FETÖ olarak ilk aşamada şey yapmadı. Yani daha doğrusu onların da bulunduğu bir Amerikancı kalkışma olduğu yönde ilk sağlıklı birkaç kişiyle de görüşünce, bilgiye ulaşınca, yani şöyle söyleyeyim, çok özet söyleyeyim. O gece biz şeyi planladık bazı arkadaşlarımızla. Ya bunlara teslim olmak olmaz. Eğer bunlar kazanırsa teslim olmak olmaz. Gerekirse illegal mücadele. Yani bunlara teslimiyet eşittir ölüm. Gerekirse illegal mücadele. Hatta yerler bile belliydi. Yani nereden buluşacağız, nereden şey yapacağız falan filan şeklinde. hayatımda ilk defa illegaliteyi bir gazeteci olmama rağmen o gece düşünmüştüm.
7: Aslında yani, o legal olan durum ama aynen, eğer yani, ola ki o kötü senaryo gerçek olsaydı
6: tabii.
7: Yani böyle birçok kahramanlık destanları da var gerçekten hala saklı tabii. kalmış. Meseleyi belki anlatma konusunda hala yeteri kadar bir çaba, gayret sarf edildiğini açıkçası ya düşünmüyorum.
6: Bir de şöyle bir boyut var. Gerçekleşmediği için mesela 12 Eylül gerçekleştiği işte. İçin acısını herkes bildiği için mesela 13 Eylül'de ya iyi oldu diyen adam 90 yılında 1990'da 95'te evet. ya çok da kötü oldu diyebiliyor. Ama 15 Temmuz'u püskürttüğümüz için insanlar olası gerçekleşseydi ne olacağını bilmiyor.
7: Tabii
6: 12
7: ki.
6: Eylül'de ne yaşadıysak belki de daha ağırını 15 Temmuz'da yaşardık.
7: Yani. Ve tam bambaşka bir tırnak içinde askeri diyorum onlara. Tabii. Asker değil Fethullahçı çete bambaşka bir tablo.
6: Aynen.
7: Bambaşka bir de Türkiye. Tabii. O yüzden benim aklıma hep böyle 15 Temmuz gelince Gazi'nin Atatürk'ün o uçurumun kenarında yıkık bir ülke aynen, diye evet. gerçekten uçurumun kenarından dönen bir ülke tam anlamıyla bunu doğru çok anlatabilmek önemli. Çok önemli. Tabii. Bu bir siyasi malzeme değildir. Bir siyasi değildir. Partinin sloganı değildir. Olamaz da. İşte Yenikapı'daki o miting aslında bunun en güzel göstergelerinden biriydi. Ama hani maalesef bunları da söylememiz gerekiyor. Maalesef o yeteri kadar işte 20'li 25 yaşındaki insanlar doğru algılayabildi mi? Herkes için söylüyorum bunu tabii ki doğru tarif edenler vardır. Doğru anlatıldı mı? Çok üstünde durulmuyor. Şunu da kabul edelim. 2013 sonrasında yani 15 Temmuz'a gelene kadar aslında bunu sadece ben de söylemiyorum. Biliyorsun İlker Başbuğ. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da bu yorumu yapıyordu. Diyordu ki bir mücadele vardı 2016'ya gelene kadar iktidar kanadında bir mücadele vardı ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yalnızdı o anlamda.
6: Doğru.
7: Yani o istikrar, o kararlılığı maalesef doğru. partisinin tamamı tabii ki mücadele edenler vardır bir kenara bırakarak söylüyorum ama partisinin tamamı sahiplenmemişti. Görünen tabloda o 2014 yerel seçimlerine bakıldığında biraz öyleydi.
6: Biraz parti içi mücadelelere de yansıdı o biliyorsun. O
7: tabii
6: durum.
7: Ki.
6: Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nı yalnız bırakmayanlarla gerçekten bu meseleyi hadi çok masumane ifadeyle söyleyeyim anlamayanlar arasında bir mücadele de oldu yani.
7: Tabii söyleyeyim. Biz biraz daha geriye de gideceğiz tabii Ergenekon'dan bahsedeceğiz, Balyoz'dan daha da geriye gideceğiz.
6: Yani,
7: bu kumpas davaları ya, biraz şunun...
6: Mücadele dernekleriyle başlayan tabii tam bir gladio örgütlenmesinden bahsediyoruz aslında yani bakıldığı zaman.
7: Tabii.
6: Silahlı kuvvetlere sızma süreçleri...
7: Ta 1960'lardan, 50'lerin sonu 60'lardan itibaren başlayan ve şu çok net aslında. Yani bu Fethullahçı çete, hani Mustafa Kemal Atatürk'e daha önce de konuştuk ya. Aslında bir anlamda en fazla saldırıların olduğu dönemde bu 2007-2013-2014 yılları arasında. Ya portresine dahi tahammülleri yoktu.
6: Tabii.
7: Ve bu FETÖ lideri Fethullah Gülen doğum tarihini... Ne diyordu? Ben 10 Kasım 1938'de doğdum. Halbuki doğru doğum tarihi bu değil.
6: Doğru.
7: Ama doğrudan...
6: 41 veya 42
7: 41'de, yanlış hatırlıyormuşum. 41'de doğru hatırlıyorsun. Ama doğrudan tam bir Mustafa Kemal düşmanlığı, Kemalizm düşmanlığı...
6: Onun bir de dini bir şeyi var biliyor musun? O şundan kaynaklı söylüyor onu. Bunların inancında yani daha doğrusu yaymaya çalıştıkları inançta... Deccal ölürse Mesih doğar.
7: He.
6: Bak... Atatürk'e yıllarca Deccal dediler. Yani Deccal ne demek? Şeytan demek.
7: Aynen.
6: Deccal ölürse Mesih gelir. Mesih'in doğuşu Deccal'i yok eder. Şimdi kendine onu da vermeye çalışıyor. Yani Atatürk'ü Deccal pozisyonuna sokuyor. Zaten bunların tüm örgütlenme dönemi, Atatürk düşmanlığı, Türk düşmanlığı, Atatürk'e düşman zaten Türk'e düşman.
7: Aynen öyle.
6: Atatürk'e düşman Metehan'a düşman. Atatürk'e düşman Alparslan'a düşman. Atatürk'e düşman Fatih Sultan Mehmet'e
7: aynen
6: düşman.
7: Aynen öyle.
6: Yani bu böyledir yani.
7: Tablo öyle, yapılanmaları da öyleydi.
6: Yapılanmaları
7: Kainat öyleydi. İmamı diye
6: tabii,
7: kendisini
6: tabii.
7: koymuştu. Ve haliyle Hani onu da söylemek gerekiyor net bir şekilde. Şimdi 15 Temmuz'u okuyan, 15 Temmuz'u oradaki takip eden gençler özellikle, yani şu gün yaşı 20'li yaşlarda olanlar çok fazla Atatürk, çok fazla Mustafa Kemal, hatta Mustafa Kemal'in sözlerine atıf yapılan o darbe bildirisini de hatırla. Görebilirsiniz ama bunlar hiç öyle bir şey değildir. Doğrudan portresine dahi, Atatürk'ün bakın portresine dahi tahammülü olmayan bir örgüt, ve bunu suç delili saydılar.
6: Aynen öyle.
7: Kumpas davalarında suç delili saydılar. O yüzden kumpas davalarını şundan dolayı önemsiyoruz. Biraz 15 Temmuz'a gelinen süreç...
6: Cumhurbaşkanlığı raporuna da girdi bu.
7: Girdi.
6: Kumpas davalarıyla işte 3 Temmuz kumpası da vardı mesela işin.
7: Tabii.
6: Diğer kumpaslar 17-25'te eklendi falan. Yani o Ergenekon, Balyoz, onların hepsi Cumhurbaşkanlığı raporunda, mahkeme...
7: MİT krizi
6: hepsi eklendi. Yani gerçekten 15 Temmuz'un taşlarını onlarla döşediler.
7: Şimdi tüm bunlar ortadayken Ceyhun, yani hani bazen gerçekten 15 Temmuz'la ilgili değerlendirmelerde hala, yani tırnak içinde söylüyorum bunları, çünkü bu değerlendirmeleri maalesef hala yapanlar var. İşte tiyatro.
6: Ya sorma. Geçen ben bizim yayında artık dayanamadım. Yani çok böyle o konularda o kadar veri olmasına rağmen, o kadar bilgi belge, ya şöyle argümanlar sürüyorlar tam FETÖ şeyi, hakikaten onların başlattığı şeyler. Ya efendim, o zaman rapor neden açıklanmış? Raporun neden açıklanmadığını peşini düşünelim.
7: Tabii ki. Yani ya birçok soru işareti var. Onları da soracağız soralım, yani yargılamalarda. Yani,
6: ama 15 Temmuz'da FETÖ, bu iş FETÖ eliyle, açık söyleyeyim, çok daha net söyleyeyim, bu iş Amerika ve NATO adına FETÖ'ye havale edildi. FETÖ eliyle Türkiye'ye sadece darbe değil, Türkiye'ye yönelik bir işgal girişimi gerçekleşti. Çünkü bunun eğer başarılı olsaydı politik sonuçları, askeri sonuçları çok korkunç olacaktı. Türkiye, deyim yerindeyse, ve bölge, Türkiye üzerinden bölge,
7: tabii
6: komşularla
7: ki
6: ilişkiler, Türkiye-Rusya, Türkiye-İran, Türkiye-Suriye, Türkiye-Irak, belki başka coğrafyalar, belki ateş
7: tabii
6: çemberine
7: ki
6: girecek.
7: Biz şunu eleştiriyoruz değil mi? Yani bu Fethullahçılar yüzünden yıllarca bu ülkede o mavi vatan perspektifi konuşulamadı.
6: Tabii.
7: Hatta bunu söyleyenler hedef alındı.
6: Aynen öyle.
7: Bahsedeceğiz onlardan da şimdi, dinleyiciler de şey demesin. Her şeyi de geriye bırakıyorsunuz. Konuşacağız efendim. Süremiz var. Konuklarımız da olacak. Şimdi ben 15 Temmuz darbe gecesinin olduğu gün dönemin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin açıklamasını, o zaman Moskova'da John Kerry ve Sergey Lavrov'la Rusya Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyorlar ve John Kerry'e bu
6: olarak oradaydı, Moskova'daydı.
7: Ve John Kerry'e soruluyor bu. Aynen şunu söylüyor kendi ifadelerine: Türkiye'de barış, istikrar ve devamlılık olmasını umuyorum. Şimdi Ceyhun, ben sana bir soru soruyorum bir ülkeye dair. Diyorum ki bu ülkede efendim bir darbe girişimi var. İlk yapacağın açıklama, hani madem özgürlükçü, demokrasi vesaire, ilk yapacağın açıklama, yani istikrar ve barış umuyorum mu olur? Eğer bu açıklamayı yapıyorsanız bunu destekliyorsunuzdur.
6: Tabii.
7: Bu darbeyi destekliyorsun. Çünkü bu, ben hiçbir bakan çıkıp darbeyi destekliyorum açıklaması yapmaz. Ama bu açıklamanın perde arkası ben bu darbeyi destekliyorum olur.
6: Yani,
7: değil mi?
6: O kadar demokrasi kelimesini ağzınızdan düşürmeyip burada o ifadeyi kullanmamanız, demokratik siyasete destek vermemeniz bu işin perde arkasında sizin olduğunuzu gösterir ki o Moskova gezisinde Rusların dikkatini bir şey çekiyor. John Kerry ve ekibi o kalkışma, darbe ve işgal girişimi başladığı saatlerde toplantıya ara veriyorlar.
7: Evet.
6: Gidiyorlar, süreci takip ediyorlar. Bir ne zamanki püskürtülüyor, sonra tekrar gelip toplantılar devam ediyor.
7: Tabii. Yani. Avrupa Birliği'nden de böyle bir gecenin saat artık gece 3'ten sonra, 2'den sonra, 3'ten sonra ya da 16 Temmuz sabahına yakın yapılan açıklamalar hep hani iktidarın, demokrasinin evet. yanındayız ama artık püskürtüldüğü, artık başarılı tabii. olmadığı çok net ortaya çıktığında bu düzeltmeler yapılıyor.
6: O saatlerde FETÖ'cüler bile B planını devreye sokmuştu. Darbeye karşı izlemeye başlamışlardı. ama
7: her ya da Yunanistan'a gidiyorlar.
6: Ya işte geçen tiyatro dediklerinde, ya işte kumpas süreçlerini sen de çok yakından evet. takip ettin, mücadele verdin, haberlerinle mücadele verdin, Silivri'ye gittin, mücadele verdin, bizlere öyle, hakeza öyle. Ya orada ben geçen onu anlattım yani burada. Ya biz artık bu örgütü isim isim bildiğimiz için, isimlerine aşina olduğumuz için diyorum ki, ya diyorum, Balyoz Kumpası'ndaki militanlardan Tanju Posor Kosova'da görevliyken TRT'de ne işi var?
7: Evet.
6: Gelmiş TRT'de görevlendirilmiş. Muharrem Köse o kumpas süreçlerinin en kritik adamlarından evet. biri. Görevden alındığı halde genelkurmaya o gece neden gidiyor? Çünkü başarılı olsa bütün sözde hukuk işlerini o halledecek.
7: O
6: bütün
7: kumpastaki raporları yazan alçak.
6: Raporları yazan
7: o.
6: Alçak o. Muharrem Köse.
7: Evet.
6: Ondan sonra diğerleri sayıyorsun. Bakıyorsun işte Kemal Batmazlar, Hakan Çiçekler. Akıncı'da görüntüleri var bu adamların. Ama hala birileri diyor ki, ya diyor, bu tiyatro. Bu nasıl tiyatro? FETÖ'cüler orada Adil Öksüz yakalanmış. Adil Öksüz nasıl elden kaçırıldığı sorgula.
7: Sorgula.
6: Buna itiraz etmiyorum.
7: Tabii ki bunu biz
6: bunu
7: de sorguluyoruz.
6: Bunu hep beraber sorgulayalım. De ki ya buraya kadar nasıl gelindi, bunu sorgula. Buna itirazım yok. Bir daha böyle şeyler yaşamayalım çünkü çok deyim yerindeyse lanet bir geceydi.
7: Tabii
6: yani
7: ki.
6: Hepimiz açısından cehenneme dönmüştü memleket. Yani kaç tane şehidimiz var, o görüntüleri evet. tamamını izleyemedi insanlar. Ondan sonra yani o mücadeleleri bilmiyor. Bak bir olay anlatayım sana. Çok dehşet. Hani bu örgütün nasıl bir gladyo örgütlenmesi olduğunu gösteren bir veri. O gece hatırlarsınız, dinleyicilerimiz de hatırlar. O geceyi vakıf olan dinleyicilerimiz hatırlar. Genelkurmay'ın içinde bir tane alçak vardı. Bizim denizci üniformamızı işgal eden.
7: Hı hı.
6: Denizci üniformasıyla vatandaşlara, orada direniş yapan vatandaşlara ateş açıyordu. Elinde evet. tabancayla, hatırlıyorsun. Bir sözde amiral. Onun kasasından 15 Temmuz püskürtüldükten sonra onun odasındaki kasadan bir plan çıktı, biliyor musun? Ne planı biliyor musun?
7: Ne planı?
6: 7 Haziran 2015 seçimlerinde o süreçte Gazi olaylarını hatırlıyorsun değil mi?
7: Hatırlıyorum.
6: Daha büyük bir Alevi-Sünni çatışmasının raporu çıktı. Hangi kahvehaneye saldırı düzenleneceğinden tut, hangi caddedeki, sokaktaki hangi kahvehaneye saldırı düzenleneceğinden tut, hangi sokaklarda silahlandırmalar yapılacak, gaz maskeleri dağıtılacak falan filan, hepsi hazır bir şekilde tutuluyordu. Ve üzerine Doğu ve Güneydoğu'ya tahkim edildi. Bak kaç sayfalık, tam hatırlayayım, bir 10-15 sayfalık bir rapor. Bir detayını daha söyleyeceğim bu arada. Bu raporda Türkiye'yi iç savaşa sokma senaryosu vardı. O denizci üniformamızı, o bizim şanlı Bahriye'mizin üniformasını işgal eden teröristin kasasından çıktı bu plan. Ve ilginç bir detay söyleyeyim. Çeviri metindi.
7: Çeviri metin.
6: Çeviri metindi. Birileri yazmış, bunların önüne koymuş planlamayı. 2015 yılını bunlar kaos planı olarak, kaos senesi olarak planlamışlar. Düşün.
7: Çok ilginç. Böyle başka fişledikleri çok belgeler var. Konuklarımız aynen. da dahil olacak. Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili Sayın Mehmet Metiner hattımızda.
6: O gecenin de kahramanlarındandır Mehmet abi.
7: Sayın Metiner, hoş geldiniz.
8: Estağfurullah, kahraman olan aziz milletimizdir. Hoş bulduk. Kimin konuştuğunu bilmiyorum ama Ceyhun'un sesine ver.
7: Kahraman diyen Ceyhun, hoş geldiniz diyen benim, Fethi Yılmaz.
8: Eyvallah Ceyhun kardeşim, çok teşekkür ederim.
6: Rica ederim abi. Nasılsın, iyi misin abi?
8: İyi günler diliyorum. İyiyim valla. İşte yürüyüşe çıkmıştık. Yaşlılık alametleri artık belirdi.
6: Estağfurullah, estağfurullah abi. Evet.
7: Yani Sayın Metiner, şimdi 15 Temmuz 10. yıl. Öncesi ve sonrasında bu 10 yılda, bu 10 yılı siz nasıl, FETÖ'yle mücadele anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk yorumlarınızı alayım bu konuyla ilgili.
8: Öncelikle şunu belirteyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi olmamış olsaydı bugün FETÖ iyi devletti.
6: Evet.
8: Çünkü FETÖ'yle mücadele ettiğimiz yıllarda AK Parti'mizin içerisinde çok sayıda, mevzul miktarda FETÖ'cü unsurlar vardı. Çok etkili ve etkili konumlarda. Zaten o mücadele süreçlerinde de Cumhurbaşkanımızı hep engellediler. Dershanelerin kapatılması sürecinden başlayarak 17-25 Aralık süreçlerine varıncaya değin hep şey yaptılar. Hatta öyle bir noktaya getirdiler ki Erdoğansız AK Parti, Erdoğansız Türkiye projesini hayata geçirmek için çok ayak oyunları oynadılar. Hatta FETÖ'yle mücadelenin kuyulaştığı dönemlerde, o tarihlerde Özgül Ağırlıoğlu söylenen biri cübbesinin altında aba bile göstermekten kaçınmamıştı. Yani mağduriyetleri gerekçe göstererek vesaire. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'yle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı devam etti. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığının aynı şekilde partimiz tarafından sürdürüldüğü, hükümetimizin diğer organları tarafından sürdürüldüğü kanaatinde değilim. Çünkü başkaca faktörler devreye girdiler. Yok affedilmeleri uygundur, yok pişmanlık duydular vesaire vesaire. Yine bir takım önemli yerlere, bir takım kritik mevkilere bile pişman oldukları söylenen FETÖ'cülerin yerleştirildiğini çok sonradan görmüş olduk. Halen de süren operasyonlarda muazzaf durumda olan, görevde olan FETÖ'cü unsurların devletin kılcal damarlarında olduğu görülüyor. Ben özellikle FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda olması gereken operasyonun yapıldığı kanaatinde değilim.
7: Bu çok da Sayın Metiner, araya girdim ama en çok tartışılan başlıklardan biri bu. Yani bir örgüt yapılanması olur da birçok devletin kurumunda ya da sivil toplum kuruluşunda olur da siyasette nasıl olmaz diye en büyük soru işareti bu. Çok doğru bir yerden giriş yaptınız, o yüzden araya girmek istedim. Yani gerçekten bununla ilgili, bu siyasi kanatla ilgili hani yorumunuz nedir? Lütfen devam edin. Neden böyle bir buna dair girizgah yapılmadı?
8: Temizliğin yapıldığı kanaatinde değilim. Bugün bile 15 Temmuz darbesini kınayan eski AK Parti'nin önemli siyasi figürlerinin FETÖ demediklerini görüyorum.
6: Evet.
8: Bu bir tesadüf olamaz ya. Bu darbeyi kim yaptı yani?
6: Evet.
8: Kim yaptı bu darbeyi?
7: Evet.
8: Siz bir darbe girişimini demokrasiyi savunmak adına kınayan demeçler veriyorsunuz. Ama o demecin hiçbirinde FETÖ yok, FETÖ'cüler yok. Şimdi ve dikkat ederseniz...
6: Ya mesela Hüseyin Çelik ismini verebiliriz. Yani son günlerde çok tartışma konusunda oldu. Ben söyleyeyim abi. Mustafa Varank da ilginç bir şey yazdı zaten. Bir tartışma da şimdi çıktı. Bir olayı anlattı. Eski AK Partiler mesela, senin söylediğinle katkı olması açısından bunu da açmanı isterim aslında. Mesela ben şey hatırlıyorum, Bülent Arınç 15 Temmuz'dan bir ay önce BBC'ye bir açıklama yaptı. Dedi ki bu parti Tayyip'in partisi değil dedi. Tam 15 Temmuz'dan bir ay önce. Mesela bu aktörler son dönemde yeniden öne çıkmaya başladı. Mesela bunu bir tehlike olarak görüyor musun?
8: Ben onların bu şekilde öne çıkmalarını bir tehlike olarak görmüyorum. İsimler üzerinden konuşmak istememin sebebi şu. Hı hı. Ama dün akşam geç vakitlerde de bir takım paylaşımlar yaptık.
6: Evet.
8: Hep böyle unutmadık, unutmayacağız gibi laflar ediliyor ya.
6: Evet.
8: Kardeşim, bu tür kripto unsurlar hala faalsa ve devlette itibar görüyorsa, partimiz tarafından itibar görüyorsa... Bence bunu sorgulanması lazım. Bir AK Partili olarak bundan son derece rahatsızım. Yani FETÖ'yle mücadele topyekün olmalı.
6: Evet.
8: Yani topyekün olmadıktan sonra bir anlamı yok. İsimlerin de bir önemi yok. Ben bunların partimize, davamıza zarar verecekleri kanaatinde değilim. Ama asıl zararı nasıl veririz biliyor musun? Hala eğer... geçmiş dönemde de FETÖ'cüler adına size karşı çıkan, sizi engellemeye çalışan, hatta sizi tasfiye etmeye çalışan, 15 Temmuz gecesinde de sırra kadem basan, nerede oldukları bilinmeyen, hatta mahzenlere, hangarlara sığınan, 15 Temmuz darbesi başarılı olmuş olsaydı belki de başbakan, bakan olabilecek olan insanların hala devletin itibar katlarında dolaşmaları, hı hı, elbette ki üzücüdür yani. 15 Temmuz'u unutmamak, bütün bunları unutmamak demektir. Bütün bunlarla hesaplaşmak demektir. FETÖ'nün siyasi ayağını bir tek AK Parti'de arayanlar yanıldılar, yanılıyor.
6: Doğru.
8: her partinin içerisinde, Milliyetçi Hareket Partimizin içerisinde de bu unsurlar zaten bir şekilde ayrılmak zorunda kaldılar. Eğer ayrılmamış olsalardı zaten 15 Temmuz'da MHP'nin tavrı belki de çok daha farklı olurdu.
6: Evet.
8: Eğer MHP ile geçirilmiş olsaydı 15 Temmuz'un seyri de belki değişebilirdi.
6: Evet.
8: Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde aranmalı, hem de mevzul miktarda aranmalı, özellikle son zamanlarda aranmalı, başka partilerde aranmalı. Ben FETÖ'nün siyasi ayağının tasfiye edildiği kanaatinde değilim. Renk değiştirdiler. Bu kalemon gibi renk değiştirdiler. Ve çoğu da hata yaptık, pişman olduk kisvesine bürünerek hala varlıklarını, etkinliklerini sürdürüyorlar.
6: Tehdit devam ediyor mu abi?
7: Tam onu soracaktım. Yani doğru bir yerden eleştiri yapıyorsunuz ve belli ki isim vermek istemiyorsunuz ama Sayın Metiner, birçok ismi de üç aşağı beş yukarı da biliyorsunuz ya da tahmin ediyorsunuz. Peki bir, Ceyhun'un dediği gibi tehdit devam ediyor mu? İki, gerçekten burada tutan ne? Bu siyasi ayağı operasyon yapılmasını ya da bunların açık edilmesini tutan ne?
8: Hiç bilmiyorum. Onun tutan ne olduğunu bilmiyorum. Mahkemeleri ilgilendiren konularda da hiçbir zaman konuşmadım. Konuşmam. Eğer gerçekten FETÖ'cü oldukları tespitliyse, mahkemeler gereğini yapmıyorlarsa, FETÖ darbeyle iltisakları bilindiği halde mahkemeler gereklerini yapmıyorsa, o yargın elinde hani somut bir delil oluşmadığı içindir. Ama ben asıl şuna dikkat çekiyorum.
7: Hı hı.
8: Yani bazen yargının elinde onları yargılayacak somut deliller olmayabilir. Ama herkesin bildiği isimler hala devletin itibar katlarında dolaşıyorsa,
6: evet,
8: işte orası çok rahatsız edici olur. Tehdit şu anlamda devam ediyor. Siyasi tehdit, AK Parti'nin toplumsal desteğinin azaltılması konusunda, inandırıcılığına gölge düşürmek anlamında, evet, bunlar bir tehdittirler. Çünkü vatandaş o zaman şöyle düşünüyor. Ya herkesi aldınız, tutukladınız. Ama işte kardeşi darbecilerin başı olan bir insan veyahut da işte geçmiş dönemde FETÖ'cü olduğu, kripto olduğu tarafınızdan da söylenen insanlar hala nasıl oluyor da bu kadar itibarlı olabiliyorlar? Hala nasıl oluyorlar da bu kadar şiddetle ve hiddetle Cumhurbaşkanı'na bile muhalefet ettikleri halde, ki muhalefet herkesin hakkıdır, bunlar buna rağmen itibarlı addedilebiliyorlar diye AK Parti'nin kitlesinde 15 Temmuz'un o ölümlü gecesinde keferlerini giyerek sokağa çıkan insanlar nezdinde ciddi bir sorgulamaya neden oluyor. Ben son zamanlarda AK Parti'mizin oy düşüşünde bunun da bir etken olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla ben askeri bir tehdit görmüyorum. Ama bu hiçbir şekilde tehdit olmadığı anlamında yorumlanarak yeni bir rehavete yol açmamalı. Ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Benim ağrıma giden çok şeyler var. O gecenin içinde biri olduğum için çok fazla kendimi öne çıkartarak bugüne kadar hiç konuşmadım.
6: Evet.
8: İsimlerin kahramanlaştırılması bana çok anlamlı gelmiyor. Ama ben o gece reisin nasıl yalnız olduğunu gördüm. O uçak oraya inmeyebilirdi. O uçak indikten sonra reisin nasıl kaldığını gece boyunca, ta gün ışıncaya kadar, hatta ikindiye kadar da yanında bulunduğum için biliyorum. Ama ne zaman gün ışıdı, darbenin başarısızlıkla sonuçlandığı görüldü, akın akın reisin etrafını tekrar doldurmaya gelenler oldu. Ha, gecenin bir vakti gelmemiş olabilirler ama telefonlarını kapatan, mahzenlere sığınan, nerede oldukları bilinmeyen insanların, 15 Temmuz'un hiçbir yerinde olmayan insanların sonra da etkili ve yetkili makamlarda olmaları, o 15 Temmuz darbesinde çıplak elleriyle o ölüm kusan tanklara karşı meydan okuyan insanları rahatsız ediyor. Ben bunu bir AK Partili olarak söylemek zorundayım. Bu partinin bir eleştiri değildir. Ama toplumsal tepkiyi, 15 Temmuz'un o yiğitlerinin emeğini eğer şey yaparsanız olmaz. O geceden, o gece meydanda olanların kadrini, kıymetini bilmeyip 16 Temmuzcuları tekrar etkili ve yetkili makamlara getirdiğinizde o kitle güceniyor. Evet, reise gücenmiyor. Reisin arkasında saf tutmaya devam ediyor ama bir biçimde partisine güceniyor. Çünkü o insanlar etkili olduklarında şurada burada dışlanıyorlar, yapıyorlar, öteleniyorlar. 15 Temmuz'da neredeyse meydana çıktıkları için bile işte sadece nutuklarda isimsiz kahramanlar olarak övülüyorlar. Ama peki madem bu kadar övgüye değer bir şeydi kahraman olmak, şanlı bir destan yazmak, siz o gece neredeydiniz?
6: Evet.
8: Herkes o gece nerede olduğunu, nerede durduğunu bir açıklasın, bilelim ya. Bizim bunu bilmeye hakkımız yok mu? Bizim bunu sormaya hakkımız yok mu?
6: Evet.
8: Onun için ben 15 Temmuz'u bugüne kadar ekranlara çıkıp hiç duygusal şey olmadan anlatan insanlara çok şaşırdım. Demek ki bunlar yaşamadılar o geceyi. Ben hala o gecenin görüntülerini anlatırken kendimi tutamıyorum ki ben sadece bir bireydim orada. Yani benim hiçbir kahramanlığım yok. Asıl kahramanları ben gördüm. Gencecik insanları, evet. Kulaklarında küpe olan, başı örtülü ama ayağında kot pantolonu olan, evladını bir yaşındaki 6 aylık evladını kucağına alan anneleri, evet. 80 yaşlarındaki dedelerimizi, topyekun aziz milletimizin yiğit evlatlarını.
6: Saldırı hepimizeydi abi. Yani o gün, evet. Saldırı hepimizeydi. Yani AK Partili'ye, MHP'liye, CHP'liye değildi. Topyekun hepimizeydi aslında.
8: Ama işte Ceyhun, ben eğer siyasal aktörler cesur değillerse,
6: evet.
8: Ben başka bir şey yapsınlar yani. Evet. Yani meydanlarda kahramanlık nutukları atmak, unutmadık, unutmayacağız. Neyi unutmadın ya? Neyi unutmayacaksın kardeşim? Asıl biz sizi unutmayacağız. Evet. O gece neredeydiniz? Bunun hesabını vermediğiniz sürece sizi asla unutmayacağız. Önümüze düşüp böyle nutuk atıyor.
6: Ben bir hatırlatma yapayım herhalde.
8: Unutmayacağız. Ben şunu çok içtenlikle söylüyorum. Bunu daha önce Yeni Şafak'ta da yazdığım için söylüyorum. Erol Olçuk'un cenaze namazına gittik. Reisin etrafının kalabalıklaştığını görünce, hı hı. Şahsen ben koptum artık yani. Sen o gece niye gelmedin ya? Niye gelmedin? Ölümle baş başa olan reisin yanına niye koşmadın kardeşim? Reis bir yere gittiğinde hemen yanında görünmek, toz vermek için her yere giden insanlar... Niye o gece siz gelmediniz? Efendim gelemedik diyorlar maşallah. Her yere gidebiliyorsunuz. Makam araçlarınız var, korumalarınız var. Her yere gidebiliyorsunuz. Ama o gece reis İstanbul Havalimanı'na indiğinde ölümle pençeleştiği o anlarda siz reisin yanında bulunmuyorsunuz. Ve gün ışıdıktan sonra geliyorsunuz. Erol Olçuk'un, Allah rahmet eylesin, fakülteden arkadaşım dünü. Üniversiteden arkadaşımdı. Cenaze namazında da gene aynı simalar, o gece nerede olduklarını bilmediğimiz aynı simalar Reis'in etrafında, sağında solunda kümeleniyorlar. Bu tabii ki 15 Temmuz'da çıkarsız, koşulsuz bir biçimde samimiyetle, büyük bir imanla kefenlerini giyerek meydanlara dökülen insanları rahatsız ediyor.
6: Doğru, doğru.
7: Evet. Peki. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler katıldığınız için.
8: Teşekkür ediyorum kardeşim.
6: Teşekkür ederim. Abi sağ olasın, var olasın.
8: Sevgiler kardeşim. Sağ olasın. Sağ olasın.
4: Gündem Özel tekrar yayına.
7: İşte Mehmet Metiner'in yaptığı bu eleştirileri, tabii. Ama işte başka kimseden duyulmuyor bu sesler.
6: İşte Mehmet Metiner mesela AK Parti'nin ve Türkiye Türk siyasetinin vicdanlı seslerinden biridir. Yani çok tanıdığımız Mehmet Metiner mesela.
7: Tayyip Erdoğan yalnızdı diyor o akşam.
6: Tabii.
7: Yalnızdı
6: baktım,
7: diyor.
6: Baktım.
7: 16 Temmuzcular diye bir tarifte, evet. Bulundu ve bugün iktidar partisinin oy kaybının da aslında hani bir önemli bir nedeninin de bu olduğunu söylüyor. Yani. Çünkü o gün biz programı açarken iyi ki Ceyhun şeyi konuştuk. Hani o gece ne yapıyordun diye konuştuk, yani böyle bir planlanan değil ama Mehmet Metiner dedi yani o gece ne yapıyordun, herkes
6: bir şey hatırlatayım,
7: söylemeliydi.
6: Tayyip Erdoğan'ın o FaceTime konuşması öncesinde açıklaması var, basın açıklaması, niye yayınlanmadı hiçbir yerde?
7: Şimdi tabii ki o basına yaptı yani sonra, CNN bak, Türk'teki
6: açıklıyor, ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın bir basın açıklaması yaptı mı daha sonra öğreniyoruz biz.
7: Tabii ki, ve bugün o şaşalı, allı pullu, hani tırnak içinde söylüyorum, iktidara en yakın kanallar denilen kanallarda dahi yayınlanmadı o açıklama.
6: Aynen.
7: Yani kusura bakmasınlar şimdi, koysunlar önlerine. Aynen, bir baksınlar. Metiner'in isyanı da biraz o.
6: Mehmet Metiner buna isyan ediyor. Evet. Vicdanlı isimler var.
7: Biz, tabii ki, çünkü herkes CNN Türk'teki o Hande Fırat'ın cep telefonuyla yaptığı açıklamayı, ondan önce bir basın açıklaması yaptı Tayyip Erdoğan.
6: Tabii. O ve, konutun önündeyi kaldı. Evet, konutun önünde.
7: Ve o kamerama yayınlamadı hiçbiri. Kimse. Hiçbiri yayınlamadı.
6: Devletin kuruluşları dahil.
7: Tabii ki. Hiçbiri yayınlamadı. Yani bakın, düşün yani. Hani ayırt etmeksizin söylüyorum. Hiçbiri yayınlamadı.
6: Tabii.
7: O iktidara yakın ya vesaire.
6: Tayyip Erdoğan'ı o gün sen, ben ve Mehmet Metiner gibi vicdanlı isimler. Yani
7: tabii ki.
6: Biz, olarak,
7: tabii ki.
6: Olarak,
7: biz çalışırken sabaha kadar o bir şey yapıyordu.
6: Biliyor musun? Aynen öyle. Çünkü gerçekten plan şuydu. Erdoğan'sız AK Parti. Bak, Tayyip Erdoğan'la ilgili Bülent Arınç'ın cümlesini söyleyeyim. Bir ay önce tekrar hatırlatıyorum. 15 veya 16 Haziran 2016. Meslektaşımız Rengin Aslan'a konuşmuştu. Başlığı hala duruyor arşivde. Bu parti Tayyip'in partisi değil. Tam 15 Temmuz'dan bir ay önce Bülent Arınç.
7: Peki, bir konuğumuz daha var. O da gazeteci meslektaşımız, hem de bir anlamda FETÖ tarafından da cezaevine atılan isimlerden Barış Terkoğlu. Barış, hoş geldin.
9: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size.
7: Çok teşekkürler.
6: Sağ ol.
7: Barış, 15 Temmuz'un arkasından şimdi o akşam biz seninle çalışıyorduk. Gazetecilik, evet, yapıyorduk. Evet, evet. Uyumaksızın günlerce hatta.
9: Evet.
7: 10. yılı 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı. O döneme, evet, kadar yani 15 Temmuz'a gelinene kadar ki taşlar nasıl döşendiğini biz gazeteci olarak sen de defalarca yazdın ve bu yüzden cezaevine atıldın. İlk cezaevine girişinde 19 ay cezaevinde, Silivri cezaevinde yattın bir kumpas, evet, davasından.
9: Evet.
7: Hem o süreç hem de bugün geldiğimiz 10. yıla baktığımızda ne görüyorsun? Bu FETÖ ile, evet, mücadele anlamında ne görüyorsun, nasıl tarif ediyorsun? Bir de hala bu darbe girişimini ikna olmayan yurttaşlar da var. Tiyatro vesaire benzeri ifadeler, evet, kullananlar var. Biraz geniş bir soru oldu, söz sende.
9: Çok geniş bir soru oldu. Tabii ki öncelikle şeyden başlayalım. İşte bu, hani ikna olmayanlar var. Bu tam anlamıyla Fethullahçı çetenin, Fethullahçı terör örgütünün bir darbesidir. Bununla hiçbir kuşku yok.
7: Evet.
9: Yani hani maçın sonucuna bakarak konuşan spor yorumcuları vardır ya, biz onlardan değiliz. Biz o anlarda bu süreci yaşayan ve bunu nereye doğru gittiğini görenlerdeniz. Şöyle söyleyeyim, birlikte çalıştığımızı hatırlattın. Hı hı. Hatırla, bizim 15 Temmuz sürecine giderken en çok yaptığımız haberlerden bir tanesi Fethullahçı çetenin bir darbe kalkışmasına hazırlandığı yönündeydi.
7: Evet.
9: Bununla ilgili o kadar emareler vardı ki hepsini geçiyorum. Bizzat devletin yazmış olduğu ilk FETÖ iddianamesine bakın. Orada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Fethullahçıların bir darbe kalkışmasına hazırlanacağı bizzat ifade ediliyor. Bunun haberini yapmıştık, hatırlarsan.
7: Evet. Evet.
9: Hatırlarsan bir hakim 15 Temmuz'dan önce olağanüstü bir saatte duruşma açtı. Ve duruşmada Fethullah Gülen'i Mehdi ilan edip, evet, bir darbe kalkışması, bir mahkeme kararına girdi bu.
7: Evet.
9: Hatırla, Zaman Gazetesi'nin yazarları, yani şimdi öyle kimilerinin demokrat diye yutturduğu, kimilerinin işte efendim vesayet mesayet gibi lafların arkasına saklayarak bu insanlardan bir kahraman yaratmaya çalıştığı Zaman Gazetesi yazarları günlerce darbe tehditinde bulundular. Hatta işte kılıç çözer vesaire gibi yorumlar yaptılar. Ve bununla ilgili çeşitli, işte adeta Türkiye'yi korkuya sürükleyecek ifadeler kullandılar.
7: Yine yeşillenir fındık dalları türküleri çaldılar.
9: Evet, çaldılar. Ve zaten şuna bakın.
6: Zaman Gazetesi'nin reklam vardı, hatırlarsınız. Bu arada Ceylin Boşkurt ben.
9: Merhaba Ceylin.
6: Merhaba.
9: Ben radyonun başında değilim şu anda. Programı takip edemiyorum, yolculuktayım, bir kenara çekildim, şey yapıyorum.
6: Eyvallah.
9: Şimdi son kertede bakıldığında zaten görünen bir tablo vardı. 17-25 Aralık'tan sonra Fethullahçı çete ile siyasi iktidar arasında kavgayla beraber devlet de net bir biçimde her kesiminden, yani devlet deyince ben sadece AKP'yi anlamıyorum, yani o gün Türkiye'de ordunun içerisinde, bürokrasinin içerisinde, emniyetin içerisinde FETÖ ile mücadele bir memleket meselesi olarak görenler bunun tasfiye edilmesini isteyenler hep birlikte bir mücadeleye kalkışmışlardı ve FETÖ için açık söyleyeyim darbeden başka kalkışma imkanı da kalmamıştı. Hatırlayın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ordu içinde FETÖ'cülere ilişkin bir soruşturma yapıp Genelkurmay'a gönderdiği zaman bunu hatırlıyor musunuz?
7: Evet.
6: Tam bir hafta öncesinde.
9: Hatta sonrasında 15 Temmuz'dan sonra,
7: hatta öne alındı 15 Temmuz'dan da. Evet.
9: O yazı kasadan çıktı sonra. Hiçbir şey yapılmadı, ortaya çıktı. O yazı gönderildikten sonra bakıldığında şunu görüyoruz. Fethullahçılar biz bu kalkışmayı yapmazsak zaten bu yüksek askeri şurada tasfiye edileceğiz noktasındalardı. O yüzden 15 Temmuz, daha da uzatabilirim bu açıkladıklarımı. FETÖ için bir intihar sonucuna baktığınızda bir intihar eylemi gibi görünebilir. Çünkü ben bu milletin ne olursa olsun FETÖ gibi bir örgüt tarafından yönetilmeyi asla kabul edeceğine inanmıyorum. Güçleri ne olursa olsun. Ama öte yandan da 15 Temmuz FETÖ için kendileri adına o günlerde 14 Temmuz'da, 13 Temmuz'da, 12 Temmuz'da bir son çıkış noktası gibi görülüyordu. Ve adeta biz bunu yapmazsak tümden tasfiye edileceğiz korkusu yaşıyorlardı. Ben bu açıdan sonucuna bakarak değil, bizzat o günleri yaşamış biri olarak şunu söyleyebilirim ki bu kaçınılmaz bir şekilde bir FETÖ darbesidir. Bunun aksini söyleyenler maalesef ama maalesef ya siyasi kavgalarına esir oluyorlardır ya işte bugünkü siyasi husumetlerinden ötürü böyle şeyler söylüyorlardır. Hayır, bu bir FETÖ darbesi. Ama bizim şunu düşünmemiz lazım. Gerçekten de bu haklı mücadele. Bu herhangi bir siyasi partinin üzerine mal edilmemesi gereken bir mücadele. Çünkü bakın Ergenekon davasında ben yargılandım.
7: Evet.
9: Balyoz davasında yargılandığı insanlar, bu arada şunu da söyleyeyim, pek konuşulmuyor, KCK davasında yargılandı, hatırlayın, onda bir FETÖ operasyonuydu.
7: Evet.
9: O dönemki süreç meselesine dair nasıl bozmaya çalıştıklarını, nasıl işte internet sitelerine yüklemeler yaptıklarını, nasıl işte Diyarbakır'da o dönem DEHAP'ın baskınından işte bir takım şeyler çıkarıp
6: ya, Türkiye'nin birliğini, Türkiye birliği içinde çözüm isteyenleri hedef aldıkları yönde, evet, zaten çok ciddi şeyler de çıktı.
9: Şike operasyonu böyle bir operasyondu.
7: Evet.
9: MİT operasyonu böyle bir operasyon. Bakın şu saydığım operasyonları toplayın. Türkiye'nin siyasi eğilimlerinin bütün unsurları bulursunuz içinde. Bütün unsurlarını.
7: Kaset kumpasları.
9: Kaset kumpasları MHP ve evet, CHP yapılıyor.
7: Evet.
9: Şimdi bakıldığı zaman bu mücadele bir siyasi parti mücadelesi değil. Bu mücadele bir gladyonun Türkiye'deki iktidarı ele geçirecek mi geçirmeyecek mi mücadelesi. Türkiye bu açıdan emperyal bir sistem tarafından ve onun Türkiye içerisine sokmuş olduğu cemaat kisvesi altında, o günlerde cemaat dendiği için söylüyorum, cemaat kisvesi altında örgütlenmiş bir casusluk örgütü tarafından yönetilecek mi yönetilmeyecek mi mücadelesiydi bu açıdan. Yani ben şunu görüyorum, bu kadar haklı bir mücadele, bu kadar doğru bir mücadele, bu yapının tasfiyesi mücadelesi topluma eğer doğru bir şekilde anlatılamamışsa bazı hatalar yapılmış demektir.
7: Nedir o hatalar Barış? Bu 10 yıldır, 10 yıllık süreçte nedir o hatalar?
9: Nedir o hatalar? Bir kere ben, bakın, siyasi görüşü aşağı yukarı bildiğiniz bir insanım. Ben mesela şunu istemezdim. Bu FETÖ'nün büyümesine, gelişmesine, devlet içerisinde kök salmasına neden olmuş kimselerin kesinlikle ama kesinlikle 15 Temmuz'u geçtim. 15 Temmuz'u geçtim, çok daha öncesinde hiç istemezdim ama en azından Türkiye elin bir süreç yaşadıktan sonra hiçbir şekilde önemli koltukta oturmasını istemezdim. Hatırlayın, biz Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna oturan insanı niye tartıştık? Şu yüzden tartıştık. İşte FETÖ'nün derneğinde yönetici bakıyorsunuz.
7: Evet.
9: Vakfında yönetici. Yani ben vatandaşa şunu diyorsam, yani 20 yaşındaki çocuğa, 18 yaşındaki çocuğa, sen bir casusluk örgütüne üye olmuşsun. Bu dershaneye giderek, bu okullara giderek, bu yapının altında çalışarak, bu yapı aracılığıyla orduya, polise giderek diyorsam, ama sonra dönüp kendi Diyanet Kurumu

0: yıllarca mücadele eden insanlar vardı. Necip Ablemitoğlu gibi katledildiler bazıları. Bazıları işte özel hayatlarıyla, işte kimlikleriyle, kişilikleriyle hedef alındılar. Hapislere atıldılar. Bir sürü şey yaşadılar bu insanlar. Siz eğer 2008 yılında Fethullah Gülen'i, hayır Fethullahçı yapı bir örgüt değildir, bir sivil toplum örgütüdür, bir efendim işte özgürlükçü bir örgütlenmedir, siz bunu örgüt diyemezsiniz diyen, Yargıtay kararının altına imza atan hakimleri alıp Yargıtay başkanı olacak şekilde atıyorsanız eğer, toplum size der ki ya bir dakika, bu konuda peki bunca iş yapmış insana sen hesap soruyorsun da bu ne perhiz bu ne turşusu der. Siz siyasette bu örgüte övgüler düzmüş, bunun işte toplantılarına katılmış, hatta dönüp topluma çocuklarınızı buraya emanet edin demiş. Biz mesela hatırlayın WikiLeaks belgelerinde yazdık, bunların okullarının masum bir okul olmadığını yazdık. Birer adeta bulundukları yerlerde bir tür casusluk örgütü gibi çalışıyorlardı. Kazakistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da bir uluslararası faaliyet yürütüyorlardı. Gidip oralarda bu okulları, gidin bu çocukları buraya yazdırın diye çağrı yapan insanları siyasette yükseltirseniz toplum size bir şey der.
1: Ya Barış, şöyle bir şey var orada, benim şöyle bir düşüncem var. Yani bunu bana sorarsan, bu doğrudan sana söylediğim bir cümle değil ama 2013'te başlatan da 2000 ne diyelim, yani belli alana sıkıştıranlar arasında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Evet. FETÖ'yle mücadele. Hatta bu AK Parti'nin de aslında 2013'te başlatmak bu mücadeleyi, FETÖ'yü şey yapmak AK Parti'nin de işine gelmiyor. Bu mücadele 50 senedir sürüyor.
2: Evet.
1: Yani
2: evet.
1: Bakıldığı zaman FETÖ'ye, yani hani ilk taşı günahsız olan atsın meselesine de döner. Günahsız kim? Bu ülkenin gerçek milliyetçileri, bu ülkenin gerçek Atatürkçüleri, bu ülkenin evet. gerçek muhafazakarları, işte Erbakan çizgisindeki siyasetçileri. Günahsız evet. olanlar onlar. Onlar hep mücadele etti. Ama onun dışında maalesef ki vatanperverliklerinden zerre şüphe etmediğimiz merhum Ecevit dahil olmak üzere bu insanlarla evet. iletişime geçmedi mi? Geçti.
0: Evet.
1: Bana sorarsan yani bununla gerçekten mücadele edeceksek bu AK Parti'ye de düşüyor görev, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de düşüyor, diğer partilere de. Topyekun. Ya bu mesele siyasi bir mesele değil. O dönem şöyle oldu, bu dönem böyle oldu dersek, kendi düşüncemi söylüyorum. Bana sorarsan FETÖ'yle mücadelede o topyekün birliği bozarız diye düşünüyorum.
0: Evet, ama mesele şu. Bazı sorumlular var sevgili Ceyhun. Yani sorumlular
1: tabii,
0: var. Yani şu değil. İnsanlar şöyle bir vehme kapılmış olabilirler. Ya bu Fethullah Gülen'in anlattıkları doğru mu acaba? Kitaplarını okumuş olabilirler. Ya acaba bunlar, bunları kastetmiyorum. Yani bunlar tam tersine bizim kazanmamız gereken yurttaşlarımız. Ama bu örgütün aklanmasında işte başkası söylediğim Yargıtay kararı mesela. Ya bakın sonuçta bu örgüte ilk kez dava açılmadı.
1: O konuda hemfikirim. Ben bu arada evet. halen FETÖ'nün çok ciddi bir tehdit olduğunu, hükümetin evet. gereken mücadeleyi yapması gerektiğini düşünenlerdenim bu arada. Çok evet. ciddi bir tehdit. Az önce Mehmet Metiner'le konuştuk.
2: Mehmet Metiner, o da söylüyor. Aynı yani. Şeyi söylüyor ve daha sert söylüyor hatta Barış'a. Onu da söyleyeyim, sen de tanırsın Mehmet Metiner'i.
0: Evet. O yüzden şunu da söylemem lazım. Hem muhalefette hem iktidarda. Hem solda hem sağda. Solda daha az sonuçta FETÖ'nün ideolojisinin nedeniyle, ama siz de biliyorsunuz bazıları gazeteciler ve yazarlar vaktine gidip içine konmaya kadar ileri götürdüler bu işleri. Bu örgütle irtibat kuranlar oldu. Ama ben tekrar söylüyorum, benim kastettiğim niyetler değil. Biz bu örgütle açıkçası işlediği suçlarla mücadele etmeliyiz. Öte yandan ideolojisiyle mücadele etmeliyiz. Öte yandan bu örgütün devletteki hedeflerine vesaire, bunun için çalışanlarla mücadele etmeliyiz. Öte yandan da böyle hatalara kapılmış olanların bir öz eleştiri vermesi ve bu tür hatalardan toplumun işte arınması, yanlış düşünenlerden kurtarılması gerekiyor. Bunları birbirinden ayırdığımız zaman bence çok daha rahat şey yaparız. Yani deriz ki biz, ya bu yanlışlar yapıldı, bu insanları, yanlış yapan insanları biraz geri çekelim, öz eleştiri versinler, uzak dursunlar. Ama suç işleyenler de, açıkçası bu örgütün büyümesine neden olanlar da. Mesela biz hala şunu biliyor muyuz? Arkadaşlar biliyorsunuz, sonuçta hükümet adına bile bakın, bir Adalet ve Kalkınma Partili bir yurttaş olarak konuşsam bile şu anda, kafamda şöyle bir soru işareti olurdu ya. Cumhurbaşkanı 17-25 Aralık'tan sonra bir mücadele başlatıyor, o dönemin başbakanıydı tabii. Ya nasıl oluyor da bu konuda generaller, yani bu yapıyla ilişki kurmuş generaller hatta bile bile lade

0: deneyebilecek şekilde. Biliyorsunuz Şanver'in kitabı var. Orada açıkça anlatıyor bunu, evet. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda. Bile bile lades denecek şekilde yüksek askeri şurada
1: atamalar. Adeta
0: buyurun darbe yapın denilecek şekilde atandı. Ve en kritik noktalara getirildiler. Hala o günlerde hatırlayın, yaptığımız haberleri Fethi hatırlayacak.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Akşam gazetesinin manşetinde
2: karargâhta Kırkpaşa.
0: Kırkpaşa diyen gazetecinin başına neler geldi? Bakın onunla ben aynı fikre sahip değilim. Ama o çocuğun bir iyi niyetli bu haberi yaptığını ve çok da tarih önünde haklı çıktığını farkındayım. Ama onu Cumhurbaşkanlığı, o dönemin Cumhurbaşkanını söylüyorum. O dönemin Genelkurmay Başkanını söylüyorum. Hedef gösterip adeta işinden attırdılar, hatırlayın, işsiz kaldı.
2: Evet, evet.
0: Yani doğal olarak diyorum ki yani sadece 17-25 Aralık'la 15 Temmuz 2016 arasını sorgulasanız, geçtim muhalefeti, işte solculuğu, şuculuğu, buculuğu, iktidar içinden bile baktığınızda ya burada kimileri eyyamcılık yapmış olabilir, kimileri ikili oynamış olabilir, kimileri işte efendim kim kazanırsa ben ondan yana olur demiş olabilir bazı insanlar, ama en nihayetinde bazı işler doğru yürütülmedi. Bu açıdan da bunlar doğru yürütülmedi. Yani
2: zaten ya Futbol Federasyonu Başkanı'nın baylığı vardı ya bir dönem.
1: Evet.
0: Yani sonuçta hatırlayın, kaç bin kişilik bayluk listesinden biz kaç kişiyle bunların çıkarıldığını gördük.
2: Tabii.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi? Kocaman bir bayluk listesi vardı. Önce açıklanacaktı, sonra vazgeçildi açıklanmasında.
1: Tabii, bu da hala en büyük tartışmalardan biri yani, o işte siyasi ayaktır vesaire.
0: Dönemin İçişleri Bakanı 81 validen 79 tanesi bu yapıyla ilişkili dedi. Dedi mi?
1: Dedi. Dedi.
0: Ondan sonra biz kaç tane validen bunu gördük? Öte yandan da şöyle bir hata da yapıldı. Yani ben açıkçası muhalefette de bir büyük hata olduğunu düşünüyorum. Nedir o? 17-25 Aralık sürecinden sonra derdi siyasi ideolojisi, dünyaya bakış açısı sadece işte ben Erdoğan'a karşıyımdan ibaret olan insanlar, ideolojik perspektifi olmayan, ülkeye dair meselelerini Tayyip Erdoğan'ın dışında da daha derinlemesine irdeleyemeyen, bu değerlere sahip olmayan insanlar 17-25 Aralık'tan sonra işte FETÖ ile Tayyip Erdoğan kavga ediyor, öyleyse Zaman Gazetesi'ni hatırlayın, önüne gidelim.
2: Tabii.
0: Bu yapının işte hayırlı bir cemaat olduğunu savunalım. İşte
2: ya, Akın İpek'in yayın organlarını savundular, Zaman'ı savundular, paçavrayı savundular, taraf denen paçavrayı savundular.
0: Oysa ki bir eleştiri yapacaksanız bakın, Tayyip Erdoğan'a muhalefet çekseniz dönüp şöyle deseniz toplumda daha çok karşılık bulma şansınız var. Yeterince mücadele etmedin.
2: Evet.
0: Sen kalktın onu şöyle destekledin. Şuralarda böyle hatalar yaptın. İşte Ergenekon davasına çıktın, savcısıyım dedin. Efendim işte gittin bu adamlar Avrupa Parlamentosu'nu bile böyle muhalefet etseydiniz. Yani bu yapıyla neden yeterince mücadele etmedin diye savunsaydın, mücadele etmedin diye eleştiri yapsaydınız, şu an emin olun eliniz daha güçlü olurdu.
1: Çok daha güçlü olurdu. Hem de çok, bu hala güçlü. Bu hala tartışılıyor, hala konuşuluyor. Bugün işte Butlan sonrasında da tırnak içinde söylüyorum, öz eleştiri yapılıyor bu anlamda. O dönem konuşan milletvekilleri de, milletvekili olup oraya gidenler talimatlarla gittik diyor Barış. Son bir dakikamız, o yüzden son sözlerini alayım Barış Terkoğlu.
0: Yani sonuç olarak son bir şey de söyleyeyim. Bir yandan da maalesef Türkiye'de böyle şeyler, bakın sadece FETÖ için söylemiyorum, böyle şeyler başladığında bir süre sonra, bakın Haluk Levent meselesini bile uzatabilirsiniz, böyle şeyler bir süre sonra maalesef küçük siyasi kavgaların esiri oluyor. Ve hiç alakasız insanlar FETÖ'yle suçlanırken, FETÖ'yle ilişki kurmuş insanlar da sadece siyasi aidiyetleri nedeniyle bulundukları mahalleler tarafından adeta kollandı. Yani sonuçta beklemediğimiz insanlar tuhaf nedenlerle FETÖ'yle suçlandı. Öte yandan işte beklenen insanlar sadece siyasi aidiyetleri nedeniyle bu işin dışında kaldı. Bu açıdan bakıldığında ben bu meselenin 15 Temmuz'un 10. yılında bir ülke meselesi, bir memleket meselesi, bir vatanseverlik meselesi olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve küçük siyasi kavgaların dışında tutulması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan da bu yapıya çeşitli hatalarla bulaşmış insanları bir öz eleştiriye tabi tuttu veya tutmadı kazanacağımız, ama bunun suçlarına ortak olmuş insanları da yargılayacağımız ve ülkeyi bir daha böyle bir şeyin içine düşmeyecek şekilde, yani yok cemaat kisvesi altında, yok tarikat kisvesi altında, yok başka iyi niyetli kisveler altında, bir tür gladyo ile buluşmuş biçimde devletin içerisinde çöreklenmeyeceğimiz bir geleceği kurmayı hayal ediyorum. Eğer biz bunu gerçekleştirebilecek bir ülke kurarsak, anayasasıyla, hukuk devletiyle, kurumlarıyla bir ülke kurarsak, ki bu kuruluş kodlarımızda var, böyle bir ülke kurarsak ben o zaman işte diyeceğim ki 15 Temmuz'un 10. yılında, 11. yılında, 12. yılında biz demek ki bundan gerekli dersi almışız diyeceğim.
1: Peki, çok teşekkürler ben Barış Terkoğlu katıldığın için.
0: Selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah.
1: Evet, bakıldığında aslında Ceyhun 3 aşağı 5 yukarı eleştiriler o anlamda aynı değil mi? Mehmet Metiner, Barış Terkoğlu. Şimdi bir saat başına gideceğiz. Ondan sonra biz 15 Temmuz özel yayınımıza Ceyhun Bozkurt'la devam edeceğiz efendim. Saat başından sonra, bültenden sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyonda 25 kişi için gözaltı kararı var. Türkiye şehitlerini andı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimiz bir son dakika gelişmesiyle başlıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy ve Levent Üzümcü'nün gözaltına alındığı öğrenildi. Türkiye şehitlerini andı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde FETÖ'cülerin hedefindeki adreslerle mezarları başında 253 şehit için çeşitli anma törenleri düzenlendi. Yurdun dört bir yanındaki on binlerce vatandaş 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Türk bayraklarıyla yürüdüler, terör ve darbeleri lanetlediler. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dronlarla ışık gösterisi yapıldı. Kentin tarihi iki noktası Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nde de 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Gün boyu devletin zirvesinin katıldığı törenlere ev sahipliği yapan Ankara'da da etkinlikler akşam ve gecede devam etti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında meclise düzenlenen törende konuştu. Erdoğan Türkiye'nin son 10 yıldaki başarılarının temelinde FETÖ'nün devlet kurumlarından tasfiye edilmesinin bulunduğunu söyledi.
2: Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Güner'in yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığını belirterek geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. MASAK ve Vergi Denetim Kurulu raporlarında Ahbap Derneği soruşturması kapsamında milyonlarca liralık para hareketleri ve şirketler arasındaki mali ilişkiler mercek altına alındı. Raporda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e ait şirketlerin yüz milyonlarca liralık para giriş ve çıkışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca Ahbap'ta resmi görevi bulunmayan Yeliz Kaya'nın Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemini yürüttüğü ve milyarlarca liralık işlem hacmine ulaştığı belirtildi. Bir sıcak gelişme daha var sırada. İstanbul'dan Ordu istikametine giden çift katlı bir yolcu otobüsü Amasya'nın Merzifon ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüste bulunan 46 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in yeni sezonunun ilk hafta programını duyurdu. Buna göre son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışında 14 Ağustos Cuma günü ligin yeni ekibi Çorum FK'yı konuk edecek. Fenerbahçe ve Trabzonspor sezonu 15 Ağustos'ta, Beşiktaş'ta 16 Ağustos'ta resmen açacak. Sarı lacivertler ilk haftada Gençler Birliği, Trabzonspor'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Mario Icardi ile yollar ayrıldı. Galatasaray'da bir süredir devam eden Icardi belirsizliği sona erdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 4 sezondur Galatasaray formasını giyen golcü ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu şu sıralarda %42'ye ulaşmış durumda. O 300 yıl TEM İstoç önünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Avcılar Gümüşbala Küçükçekmece yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Ve bir hatırlatmayla bülteni noktalayacağız. Yayınımız Fethi Yılmaz ve Ceyhun Bozkurt'la 15 Temmuz gündem özel programının tekrar yayınıyla devam edecek. Programın ikinci bölümünün konukları CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar ve emekli tümamiral CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
4: Gündem özel tekrar yayını.
5: Evet efendim, 15 Temmuz özel yayınımıza gazeteci meslektaşım Ceyhun Bozkurt'la devam ediyoruz. Konuklarımız oluyor. Bundan önceki Mehmet Metiner ve Barış Terkoğlu. Öncesi ve özellikle sonrasında, yani bu 10. yılındayız ama 15 Temmuz sonrasına dair çok kritik eleştiriler yaptılar. Tabii. Şimdi şunu da söylemek lazım gerçekten. İktidar partisinin içinden olup böyle eleştirileri yapabilen insan sayısı çok, bak abi, iki el değil, bir elin parmakları kadardır.
6: AK Parti'nin vicdanlarından biridir.
5: O yüzden hani Cumhurbaşkanı Erdoğan o gece yalnız bırakıldığını, ki 16 Temmuzcular diye bir kavram da ortaya koydu ve partinin oy kaybetmesinin nedenlerinden biri olarak da bunu söyledi. Keza Barış Terkoğlu da toplumdaki hani kafa karışıklığı demeyeyim ama eleştirel yorumlara neden olmasının en önemli nedenlerinden biri FETÖ ile iş tutmuş. Şöyle değil yani, ne bileyim, Bankasya'da mecburen hesabı açılan bir üniversite öğrencisinden bahsetmiyoruz. Hani oluyor, ya da işte sadece bir gazeteyi almasından değil, aktif bir şekilde rol almış ve bu örgütün başarılı olması için çaba harcamış insanların yönetimde olmasını eleştirdi ki Mehmet Metiner de benzer bir eleştiriyi yaptı. Tabii. Aslında. O anlamda bakın, farklı dillerden bir anlamda ya da farklı pencerelerden bakan insanların ortaklaştığı bir noktadan da bahsediyoruz.
6: Zaten FETÖ'yle mücadele hepimizin meselesi. Şimdi aynen az önce öyle. Bizim siyasete eleştirilerimiz neydi? Şimdi yıllarca başbakanken Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmedik mi bu konuda? Evet. Bu işte o dönem cemaat dedikleri, bizim F tipi dediğimiz yapıyla o dönem ortak noktalarının çok olması, çalışmaları falan. Ama sonra mesela siyasetin işte buna, şimdi Tayyip Erdoğan tavır koyduktan sonra, mesela Tayyip Erdoğan'ın da bu arada onlarla yanaşması nedeniyle siyasi gerilimler, 28 Şubat sonrasındaki o kamplaşma, Tayyip Erdoğan'la cemaat bunların yanına geliyor. O dönem aslında cemaat dedikleri yapı Erbakan Hoca'yla da kavgalı.
5: Evet.
6: Mesela, ama bunların yanına geliyor bir kamplaşma, bir anda yeni bir cephileşme, sonra Tayyip Erdoğan kavgaya başlıyor. Bu sefer başka bir cephileşme başlıyor.
5: Ve bu yorumları... Yani,
6: zaman denen paçavra, bugün denen paçavra, taraf denen paçavraya o dönem bakıyoruz. Bunlar bu sefer kapatılmaya başlanınca kim destek veriyor? Bu sefer muhalefet destek veriyor. İşte itirazımız bu. AK Parti'ye de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de veya başka işte Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik operasyon.
5: Evet.
6: Hatırla.
5: Evet.
6: Yani MHP'yi parçalamaya çalıştılar falan. Yani siyasete eleştirimiz bu yüzden mesela. Yani bir mücadele varsa FETÖ'yle mücadele hepimizin ortak noktasıdır.
5: Tabii ki. Partiler üstü diye hep tarif ediliyor. O yüzden geçmişten bugüne bu mücadeleye başlama tarihini esas almamak gerekiyor. Yani sen 3 yıldır, sen 10 yıldır değil. Mesele gerçekten bu örgüte karşı kolektif mücadelenin çünkü tehdidin ne olduğunu anlatmak belki bizim gladyo'yla değişimiz.
6: Gladyo'yla mücadele eşittir, FETÖ'yle mücadeledir. FETÖ Gladyo'nun bir unsurudur ve o mücadele kapsamında sen 70 senedir zaten bu ülkenin aydınları, milliyetçi olsun, ülkücü olsun, solcu olsun, Atatürkçü olsun, muhafazakar olsun, milli görüşçü olsun, ne olursa olsun, bu ülkenin gerçek aydınları yıllardır zaten Gladyo ile mücadele veriyor. Yani
5: bu da bu örgüt dediğimizde aslında onun bir anlamda bir kopyası ki. Tabii. o kopyayı iyi bilen isimlerden biri konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, gazeteci meslektaşımız. Sayın Özkan, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler. Öncelikle çok şu an anladığım kadarıyla Silivri'desiniz herhalde. Vaktiniz az, o yüzden evet. Hızlıca ben...
7: Estağfurullah, estağfurullah. Tabii bekliyorum. Çektik arabayı, bekliyorum.
5: Yeni kitabınız FETÖ'nün belleği. Okuyucusu bol olsun diyorum öncelikle.
7: Çok teşekkür ederim. Çok
5: önemli de bir, çok önemli de bir hikayesi var bu FETÖ'nün, evet, belleği. Oradan başlayalım öncelikle. Kitaptan başlayalım. FETÖ'nün belleğini okuyacak olanlar ya da FETÖ'nün belleği ne anlatıyor? Nasıl oluştu bu kitap?
7: FETÖ'nün belleği bir İzmir'deki bölge imamının bir otobüste düşürmesi üzerine, bana gelen bellek üzerinden başlayan bir hikaye. Bu kitapta yer alan her şey gerçek, hakikat. Evet. Kendi iç yazışmaları, kendi iç dosyaları, kendi bir, yani bu örgütü yöneten kadronun, abilerin, ablaların birbirleriyle olan yazışmaları ve insanları fişlemelerinden oluşuyor. Yani tamamen örgüt içi bir tablonun ortaya çıkışına bakıyoruz şu anda. Bu bellekle birlikte ortaya çıkan şey beni gerçekten, bütün bu kitabı Fethullah Gülen taraftarlarının okuması, ona gönül verenlerin okuması gerektiği yolunda bir çağrıya davet ediyor. Çünkü burada CIA'nin bir el kitabının çevrilip aynen iç yazışma ve casusluk kitabı haline dönüştürüldüğünü görüyoruz. Dünyada kendisine şirket adı veren sadece CIA var. Onlar da aynen çevirmişler, kendilerine şirket diyorlar. Hı hı. Takip ettikleri kişiye müşteri diyorlar. Nasıl telefonla konuşacaklarını, nasıl yürüyeceklerini, nasıl arabaya binip ineceklerini, evde perdenin nasıl çekileceğini, fişlemenin nasıl yapılacağını, hayatta nelere dikkat edileceğini bunlar oradan almışlar ve uygulamaya koymuşlar.
5: Peki fişlenenler kimler?
7: Fişlenenler Aleviler, solcular, ülkücüler, kendilerinden olmayan herkes fişlenmiş. Bu kadar net söyleyebilirim.
5: Peki
7: özellikle
5: bu
7: Alevileri A takımı diye ayırmışlar ve yok etmişler ordu içerisinde. Yani yükselmelerini engellemişler, mobbing yapmışlar ve asla orduya dahil olmalarına izin vermemişler. MİT'çi diye şüphelendikleri herkesi yok etmişler. Ülkücü, bizden, menfi, müspet. Kendilerinden olmayan herkesi yok etmeye çalışmışlar. 1996'da başlamışlar ilk çalışmalarına ve bu 2006'ya kadar, bizim elimizde geçtiğine kadar devam etmiş tabii.
5: Peki Tuncay Özkan, Sayın Özkan, bu elinize geçti. Sizin onun bir hikayesi de var. Bu sizin elinize, evet, geçtikten sonra, ki elinize geçme hikayesi de çok ilginç. Onu, evet, da kısaca bahsederseniz çok sevinirim. Elinize geçtikten sonra, evet, siz ne yaptınız? Nasıl bir yol izlediniz? Onu biraz anlatır mısınız?
7: Anlatayım. Evet. Ben şey, elime geçtikten sonra şöyle geçti elime. İzmir'de havaalanında omzuma bir el dokundu. Döndüm. Bir beyefendi var. Dedi ki ben futbol hakemiyim. Ve elimde çok önemli bir bellek var. Burada FETÖ'nün ordu içindeki yapılanması gözüküyor. Bunu size teslim etmek istiyorum. Hemen verin dedim. Ben de sizi arıyordum dedi. Yok dedi, yanımda değil ama haftaya İstanbul'a geliyorum. Ben de İstanbul'a uçuyordum zaten. İstanbul'da haftaya buluşalım dedi. O Gayrettepe şeyinde, kavşağında, Sürmeli Otel'in tam karşısındaki kavşakta, orada buluşalım dedi. Ben sizi telefonla arayacağım dedi. Çünkü ben Ali Sami Yensiz adına maç yönetmeye geliyorum dedi. Peki dedim. Ben umudumu kesmiştim, aramayacak diye düşünüyordum ama aradı. Orada buluştuk. Bir arabanın ön camından Tuncay Bey falan diye elini uzattı, avucuma bıraktı belleği. Orada aldım geldim ve çalışma. İlk açtığımızda karşımıza çıkan şey, Türkiye'deki bütün Alevilerin il il, ilçe ilçe, köy köy fişlenmiş olmasıydı. Hepsini saptamışlardı. Sonra bunun, biz baktık ki çok büyük bir dosyayla karşı karşıyayız. Bunu Kara Kuvvetleri Komutanı Sayın İlker Başbuğ'a teslim ettim ben. O da Genelkurmay'ın talimatıyla dosyayı Hava Kuvvetleri'ne gönderdiler. Yani o Genelkurmay'a gönderdi. Genelkurmay Hava Kuvvetleri'ne gönderdi. Hava Kuvvetleri'ne kime göndermişler biliyor musunuz?
5: Kime?
7: Akın Öztürk. Ve orada 2 yıl süren bir çalışma sonunda önce 179 tane Fethullahçıyı saptamışlardı. Ama sonra 2 yıl sonunda hiçbir Fethullahçı yoktur, hiçbir suçun suruna rastlanmamıştır diye dosyayı kapatıp beni Türk ordusunu yıpratmaya çalışmakla suçlayan bir raporla, Güneş Çalışma Grubu raporuyla dosyayı kapattılar. Tabii ben içerideyim. Peki dosyayı kapatanlar kim? Dosyayı kapatanlar Adil Öksüz'ün emrindeki Fethullahçılar, Fethullahçı subaylar. İtirafları şöyle: Biz diyor geldiğinde bellek hava kuvvetlerine Bahçelievler'de, Ankara Bahçelievler'de Adil Öksüz'le buluştuk. Adil Öksüz uzaklarını ısırdı. Çok üzüldü. Gözünden yaş geldi. Elleriyle dizini döverek vah vah 40 yıllık emek mahvoldu dedi diyor. Ama Adil Öksüz o dosyayı kapatırken ne yazık ki ordu içerisindeki yapılanmada bunları ortadan kaldıracak herhangi bir hareket gelişmedi. Ve Adil Öksüzler darbeye gittiler. Biz o darbenin mağduru olarak yaşamaya halen devam ediyoruz.
5: Siz o bellek elinize geçtikten kısa süre sonra zaten cezaevine gönderildiniz.
7: İlker Başbuğ da cezaevine düştü. Ben de cezaevine düştüm. Cezaevinde ben bu belleği saklamıştım tabii. 3-5 arkadaşıma dağıtmıştım. O arkadaşlarımdan birinin evini bastılar. Ve belleği bir benim parmak izimde çalışan bir bellek vardı. Onu buldular. Ancak arkadaşım kırmış belleği polisler teslim almadan. Onun için açamadıklarını söylediler. Sen parmak izinle bunu açar mısın dediler. Ben açmam dedim duruşmada. Bu bana ait değil dedim. Onun üzerine Amerika'ya gönderdiler. Amerika'ya gönderdikleri şey hep şöyle dedi. Açamadık diye geldi ama ben açtıklarına ve onu orada görünce çok rahatladıklarına inanıyorum.
5: Yani FETÖ'nün belleği bir gerçek, tamamen %100 gerçek bir hikaye üzerinden.
7: Hepsi hiç bir küçük kat, yani kendi yanlışları var. 17 tane imamın yaptığı harf hataları var. Bazı büyük şeyler var, yazım hataları var. Onları bile değiştirmedik. Bu Türkiye'de devletin içeriden nasıl çökertilebileceğinin belgeselidir. Bu Türkiye'de yurt dışındaki, yani CIA ve diğer unsurlarla birlikte bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir büyük operasyondur. Ve bu hareket Türkiye'nin, hani o Makaveli diyor ya, Türklerle savaşırken, prensine öğüt verirken sakın karşı karşıya gelip savaşma. İçlerinden adam satın al, içeriden yıkmaya çalış, çok müsaittir diyor. Bu düsturun uygulandığı ruh kuşu operasyonudur. Yani buruk kuşu biliyorsunuz, diğer kuşların yuvasına yumurtasını bırakır, yavrular erken çıkar. Çıkan yavrunun yaptığı ilk iş diğer yumurtaları yuvadan atmaktır. Buna yuva parazitliği diyorlar. Türkiye'de devletin altına bıraktıkları yumurtalar çıktılar ve devletin gerçek sahiplerinin, bu ülkenin, bu milletin gerçek çocuklarının yuvadan atılmasına sebep oldular. Ben en çok Fethullahçıların, en çok ona inananların, en çok bu görüşe yakın olanların okumasını istiyorum bu kitabı. Nasıl evlendiriliyorlar? CIA'nin el kitabıyla nasıl beslenip büyütülüyorlar? Ondan sonra bir sürü şey var bu kitabın içerisinde. Bunların öğrenilmesi gerek. Bu ülke hepimizin, onların da ülkesi, benim de ülkem. Şucuyu bucuyu savunmak yerine bu ülkeyi, bu milleti savunmak ve bir devleti savunmak bence en önemli nokta şu anda. Eğer bunu başaramazsak zaten çok kötü bir son bekler bizi.
5: Peki tekrar okuru bol olsun diyorum. Bu anlamda çok çok önemli FETÖ'nün belleği kitabı. Son olarak fazla tutuyorum sizi, farkındayım.
7: Olsun olsun.
5: 10 yıllık 10 yıllık 10 yıl 15 Temmuz'un arkasından Tuncay Özkan 10 yıl evet. geçti. Evet. Bu 10 yıllık zaman diliminde bir, sizce hala bu tehdit bir anlamda devam ediyor mu? İki, 10 yılın sonunda siz ya şunları biz doğru anlatamadık dediğiniz başlıklar var mı?
7: Olmaz olur mu? Şimdi bir kere bu tehdit devam ediyor. Size şöyle anlatayım. Bir savcı bey benden bellekle ilgili son güncellemeyi aldı. İfade tutanağını yazarken şöyle dedi. Ya açık adresinizi yazmayalım. Bunlar çok hareketliler. Size bir zarar vermesinler dedi. Yo ben yazın dedim. Hala çok hareketliler. Zarar verebilirler. Çok örgütlüler. Ve para kaynakları var. İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da para kaynakları var. Ve o kaynaklar üzerinden operasyon yapma yetenekleri var.
5: Cumhuriyet çok savcısı diyor bunu.
7: Çok da evet evet, çok para kaçırdılar Türkiye'den. Türk milletinin parasını olduğu gibi dışarı çıkardılar. Sadece İpek grubunun dışarı çıkan parası 6-7 milyar dolar. Dışarı götürdükleri, Londra'ya götürdükleri para. Şimdi şöyle bakarsanız olaya, eğer bütün bu örgütle nasıl mücadele edilir? Şu an mücadele gerçekten güçlü bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Yöntemine, bazı yollarına, uygulamalarına karşı çıksam da güçlü bir mücadele yöntemi var. Ama önemli olan milletin bunu anlaması. Milletimiz bunlara yenilmedi. Milletimiz ayakta kaldı ve bunları yendi. Millet yendi. Ve biz milletimizin anladığını devlete anlatmalıyız. Bürokratik oligarşiye anlatmalıyız. Onlardan ellerini ayaklarını çekmeliler ki Türkiye bundan sonra da nefes alabilsin. Sorunuzun bir kısmı biz nerede yanlış yaptıktı? Biz biliyorsunuz ben Cumhuriyet mitingleri yapmıştım.
5: Evet.
7: O mitinglerin Ankara mitinginde Fethullah'ın başı dışarıda, kuyruğu Türkiye'yi karıştırmaya devam ediyor, onun yanında yer alacak mısınız diye bağırmıştım.
5: Evet.
7: Ama ne yazık ki sadece bizim mahalle dinledi. Ben şimdiki aklım olsa bu tehlikeyi, bu tehdidi diğer mahallelere de anlatabilmek için orada kürsüye Necmettin Erbakan'ı da çıkartırdım. Orada kürsüye diğer insanları da çıkartırdım. Ve böyle yol alırdım. Biz yolculukta ne yazık ki sıkıntılı bir yalnızlık yaşadık. Bu yalnızlığı aşmanın tek yolu, bu yalnızlığı tüketmenin tek yolu karşı mahallelerinde hakikatle buluşmasıdır. Ben bu kitabı 3 yıllık bir çalışmayla, bir İsmail adlı bir bilgisayar mühendisi arkadaşımın da yardımıyla tamamlayabildim. 3 yıllık bir çalışmadır. Tek amacım var. Karşı mahalle hangi tuzağın içinde olduğunu, hangi tuzakla tehdit edildiğini görebilsin. Yani Allah ile aldatılmayı, dini büyüklerle aldatılmayı, bunları algılayabilsin ve bunlarla birlikte olayı analiz edebilsin. Bizim eksiğimiz karşı mahalleyi anlatma eksiğidir. Ben öyle görüyorum.
6: Peki ben de bu arada Ceyhun Boşkurt ben.
7: Ceyhun seni çok iyi biliyorum.
6: Eyvallah.
7: Güzel kardeşim benim. Böyle sizle bizle konuşuyoruz, sen benim kardeşimsin tabii.
6: Eyvallah, sağ ol. Şeyi soracağım, yani şimdi FETÖ'nün özellikle işte muhafazakar camiaya söylediniz. Peki sonrasında renklendirme metoduyla Atatürkçü, milliyetçi, solcu, yine muhafazakar, muhalif şeylere girdiğini de görüyoruz. Yani mesela o noktada da bir ciddi çalışma yapmak gerekir mi? Çünkü öyle bir tehlike de var.
7: Şimdi iki tane şey var Ceyhuncuğum. Millete anlattığımızı devlet anlarsa, savcısı, öğretim üyesi, akademisyeni kavrarsa, o zaman biz bu sorunları aşarız. Ama milletin anladığını devlet anlamazsa, o zaman sorunları aşma imkanı yok. Siyasetçi dediğin adam anlamıyorsa onun temizlenmesi lazım. Bütün bunlarla bakıyorum ben olaya. Yani ne demek istiyorum? Ben bu tehlike ve tehdidi sadece bir siyasi görüş, sen çok güzel bir şey söyledin, bir partiler üstü mantıkla algılayamazsak bu devlete yönelik tehdidi, millete yönelik tehdidi algılayamazsak o zaman zaten kaybederiz. Bizim ana amacımız bu tehdidi devlet kadrolarını anlatmak olmalı. Hala polis var işlerinde. Hala yargıç var. Hala savcı var. Hala asker var. Bak bunları tutuklamaya devam ediyoruz hala.
6: Evet. Evet.
7: Yani şimdi bu ila nihayetle devam edecek bir şey değil. Bu kararlılıkla halka anlatılıp çözülmesi gereken bir sorun. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Halka anlatacağız. Halk bilgilenecek. Hep beraber devleti, milleti kucaklayacağız. Ve bunların bir daha ülkeyi ele geçirme gayretlerine düşünebiliyor musun? 3-5 milyar dolarla Türkiye'yi ele geçiriyorlardı az kalsın.
6: Evet.
7: Yani yeni bir kamu ahlakı inşa etmek gerekiyor. Yeni bir kamucu bakış inşa etmek gerekiyor. Ahlakını inşa ederken kamunun bu tür tehditlere ve tehlikelere karşı, satın alınmalara karşı dik durabilecek insanları getirip devlete koymak gerekiyor. Yani bizim devlet dediğimiz şey ahlaktan yoksun olabilir mi? Bizim bürokrasi dediğimiz şey ahlaktan yoksun, yani kamuya yeni bir ahlaka ihtiyaç var. Şimdi Türkiye'de iktidarlar değişecek, yeni siyasetçiler çıkacak, her şey olacak da peki ahlak olmayan devleti biz ne yapalım? Ahlak olmayan bürokrasiyi biz ne yapalım? O yüzden diyorum, öğrendikçe, bilgilendikçe yeni bir ahlakın ihtiyacı ortaya çıkacak ve o ahlak devlet memurunun satın alınamazlığını, millete zulmedemeyeceğini, baskıyla bir şeyi kabul ettiremeyeceğini öğrenecek ki dışarıdan, yurt dışından gelenler de darbe yapma yoluyla, satın alma yoluyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek gibi büyük bir yanılgıdan toplumu ve devleti koruyabilelim. Şimdi cebine koyduğun 3 milyar 5 milyar dolar, geldin Türkiye'de devlet bir kadrolarını satın aldın, bürokrasiyi satın aldın ve bununla mücadele çeken herkesini satın aldın. Türkiye'de yaşanan şey buydu. Sonra da Türkiye'den çaldı götürdüler. Evet, peki bunları anlatabiliyor muyuz hala? Hala anlatamıyoruz. O yüzden bu kitap, benim bu çabam, o mahallenin insanlarımızın bunu anlaması. Bir de Ceyhuncuğum sana bir şey söyleyeceğim. Bir savaş, iç savaş, kardeş kavgasını ila nihaya sürmez.
6: Evet.
7: Yani o kadrolar içerisinde olup çok masum olan, o kadrolar içerisinde olup çok büyük bir kitle var. Hiçbir şeye bulaşmayan çok büyük bir kitle var. Bizim şimdi bu Fethullah'la mücadelede onları diğerlerinden ayırarak kapsayıcı geniş bir kucaklama hareketiyle onlara da anlatarak, onları da bilinçlendirerek ama silahlısını, yani ben diyorum ki iyiyi, doğruyu, güzeli bir kenara koyalım, kötüyü, çirkini, bu işlere kanla, silahla bulaşanları, bunların para kaynaklarını kurutalım ama diğerleriyle barışalım.
6: Ya tek bir sıkıntı orada şu diye düşünüyorum. Mesela diğer terör örgütlerinden onlar ideolojik olarak bakıyor, şey olarak bakıyor ama FETÖ'de bir de istihbarat boyutu olduğu için, yani çünkü aynı zamanda istihbarat örgütlenmesi.
7: Şimdi
6: temeli şunu, hatta.
7: Şunu hiç unutma, biz hala uyuyan köstebeklerini bilmiyoruz.
6: Tabii. Yani biz o yüzden kime güvenip güvenemeyeceğimizi de hesaplayamıyoruz orada. Yani
7: millete güveneceğiz.
6: Yani şu anlamda yok şu anlamda söylüyorum. Yani FETÖ'de mesela bir PKK'lı silah bıraktığında evet silah bırakıyor mesela. Ama FETÖ'cü o tedrisattan geçmiş biri gerçekten samimi mi değil mi, insanın kafasında çok sayıda soru işareti var.
7: Ama yani güvensizliği yaratan onlar. Hı-hı. Ve bunun en büyük mağduru da kendileri oldular şu anda. Şimdi biz şöyle yapmak zorundayız. İsrail'de Kahan diye bir örgüt biliyorsun, Cumhurbaşkanı'nı vurdu.
6: Evet.
7: Süre vurdu, öldürdü. Kahan örgütüyle Fethullah Gülen örgütlenmesinin birebir benzerliği var. Hı-hı. Başları Amerika'da, unsurlarıyla İsrail'de faaliyet gösteriyorlardı. 1,5 milyon taraftarları olduğu varsayılıyordu. 3 milyon çıktı. Nasıl oldu? Televizyonlarda prime time'de bir haham, bir din adamı, bir bakan ve bir psikiyatrist çıktılar. Bu örgütün ne demek olduğunu, nasıl bir şey olduğunu anlattılar. Evet. Ve bu örgüte katılanların gelip kendileri söylerlerse korunacağını söylediler. Bunları aldılar. 6 ay terapiye gönderdiler. Bulundukları yerlerdeki işlerine devam etmelerini sağladılar ama terfi ettirmediler. Evet. Ve sürekli kontrol altında tuttular. Böylece çok büyük bir kitleyi, 2,5-3,5 milyonluk bir kitleyi bir tekrar kazandılar. O kitleyle barışmayacağını.
6: Tabii, tabii.
7: Şimdi biz eğer bunu başaramazsak, bu kitleyi sadece cezaeviyle, bu kitleyi sadece polis ve savcı baskısıyla,
6: orada hemfikiriz. Çok
7: yanlış.
6: Bunun sosyolojik, ama psikolojik, hayır, istihbari, her yani türlü son, bir mücadele.
5: Son örneği belki bunu söylemek lazım. Yani mesela yakın zamanda Kahramanmaraş'ta bir okula, tabii, saldırı oldu. Oradaki çocuklardan küçücük çocuk biri bir hayatını kaybetti. Babası, evet. Ve babası KHK'lı olduğu için cenazesine kimse gitmedi mesela. Yok, bu olmaz
6: şu
5: mesela.
6: Şu anlamda söylüyorum, katılıyorum. Aha. Ama onlarla, yani onları kazanmayla ilgili yöntem biraz daha, çok daha kapsamlı, evet, olması gerekir diye düşünüyorum.
7: Ama bu çalışmayı biz devlet olarak yapmalıyız.
6: Kesinlikle.
7: Ve bu insanları mutlaka ve mutlaka kazanmalıyız.
5: Peki, çok teşekkürler.
6: Teşekkürler,
5: çok
6: sağ olun. Sağ olun. Teşekkür
5: Sayın ederim. Tuncay Özkan, katıldığınız için.
7: Teşekkürler diliyorum.
5: Teşekkürler,
7: diliyorum.
5: Teşekkürler, sağ olun. Bu biraz şeyden dolayı önemli. Damat Ferit, biliyorsun bizde büyükelçiler, Konur Alp ailesi, hani işte o şeyden gelmesine rağmen devlet, hatta İsmet İnönü'ye soruyorlar işte başarılı olduğunda, olduysa görevini vereceksiniz.
6: Yani öyle de işte insan şey, sonradan
5: şeyini anlıyorum. Şeyini, şerhi anlıyorum. Ben sana katılıyorum o anlamda. Ama sadece mesela hani çocuk, o örneği o yüzden aileleri verdim. Maraş örneğini o yüzden verdim. Yani 7-8 yaşındaki bir çocuğun o çocuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşı. O devlet o çocuğa sahip çıkacak. Diğerlerine sahip çıkacak.
6: Hiçbir farkı yok. Şehit edildi.
5: Aynen
6: yani.
5: Öyle. Öldürüldü orada. Tabii. Ve ona da devlet sahip çıkmak zorunda. Zorunda. Çıkmadıysa hatalıdır. Kesinlikle. Çünkü devlet itemez yurttaşını.
6: Aynen.
5: Dışarıya doğru itemez. Aynen. Kazanmaya çalışır.
6: Hatırlıyorum, bir şehit babası vardı. Omuzladı şehit oğlunu. Evet. Sonradan KHK'yla onu da.
5: Evet.
6: Yani FETÖ şeyle iltisakı dolayısıyla. Şimdi biz ona şey mi diyeceğiz, yani olmaz mı diyeceğiz, şehit mi saymayacağız oğlunu? Hayır, öyle bir şey yok. Sadece şu anlamda söylüyorum, şimdi güven noktasında FETÖ'yle bakış biraz daha çok daha dikkatli oluyor. Çünkü herkesin yanına sızmaya çalıştılar, Atatürkçü görünümüyle sızmaya çalıştılar. Benim bir tane haber kaynağım FETÖ'cü çıktı, ben onu Atatürkçü biliyordum. Bak, şimdi Ben adam geldiğinde... Ya ben
5: geldiğinde... örneğini çok özür dilerim Ceyhun, böldüm. Örneğini biliyorsun TSK'da 90'larda bu FETÖ'cüleri hani ayıklayalım kim bunlar diye bir kokteyl tarzı bir hani parti diyeyim ben onu artık veriliyor havuz başında. Şimdi Atatürkçü askerlerin eşleri mayo giyiyor. FETÖ'cü askerlerin eşleri bikini giyiyor. Hani bak, bu kadar kendini belli etmemek için her kılığa girebilecek
6: bir örgüt. Nasıl bizim Toygun Atilla'nın bir haberi vardı. Ben hiç unutmadım onu. Bir FETÖ'cü çıktı. Çok özet söyleyeyim ondan sonra zamanında idareli kullanmak açısından. Balyoz kumpası sırasında kumpasa uğrayan komutanların lehine bir rapor hazırlanıyor. 4-5 tane komutan imzalı. Hı hı. Onlardan biri 15 Temmuz sonrasında FETÖ'cü çıkıyor biliyor musun? Bak Atatürkçü biliniyor. Balyoz kumpasına uğrayan, kumpasa uğrayan komutanların lehine rapor yazıyor. Ve sonra FETÖ'cü olduğu nasıl çıkıyor biliyor musun? Bir FETÖ'cü emniyetçi yakalanıyor, anlatmaya başlıyor, itiraf ediyor. Diyor ki çocukken başladık, şöyle oldu, böyle oldu, şu evlere gittik, bu evlere gittik. Bizim sürekli gittiğim arkadaşımın ismi de şu diyor. Bir bakıyorlar o kişi. Onu da silahlı kuvvetlere yönlendirmişler. Ve kumpasa uğrayanların yanında görüntü veriyor. Son bir örnek vereyim. Bu nasıl bir örgüt diye anlamak açısından. 15 Temmuz gecesi Şırnak'ta biliyorsun Çakırsoy Tugay'ını başındaki FETÖ militanı o bizim göz bebeğimiz olan komandolarımızı Ankara'ya getirmek için harekete geçiyor. Şırnak Tem Müdürü polisleriyle beraber duruyor. Onlarla şey yapıyor işte durduruyor falan filan. Şırnak'ta ciddi bir mücadele yaşanıyor ve Şırnak Tem Müdürü'nün en yakınındaki kişi FETÖ'cü çıkıyor. Diyor ki ya diyor bu diyor benim diyor Çukur terörü, Hendek barikat terörü döneminde omuz omuza kelle koltukta savaştığımız adam. Sordum diyor. Ya diyor sen nasıl yapılırsın diyor. Sen beraber kelleyi koltuğa aldık diyor. Benim için canını verecektin. O dönemdeki görevim oydu. Senin güvenini kazanmaktı. Bu geceki görevin neydi diye sordum diyor. Seni öldürmek diyor. Bak beraber onun için ölecek pozisyonda niye? FETÖ tarafından görevlendirildiği için. Şimdi o yüzden kesinlikle kazanmak gerekiyor herkesi.
5: O yüzden bu şerhede katılıyorum. Yani şimdi konuğumuzla şerhede katılıyorum. Çok dikkatli olunması gerektiği. Ama hani verilen örnekler konusunda mutabıkız. Yani hani çocuk
6: tabii
5: itmeyeceğiz aileler, başka bir şey. Aynen.
6: Yani onları kazanabilmek önemli.
5: Tabii böyle örnekler de var. Balyoz davasından da Balyoz kumpasından da örnek verdin ama konuğumuz şu an hatta herhalde.
6: O da FETÖ'cüler tarafından çok sürekli hedef alınan isimlerden biriydi.
8: Gündem Özel tekrar yayını.
5: Mete Yarar konuğumuz. Sayın Yarar hoş geldiniz.
9: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ceyhun'a da size de çok selamlar.
5: Çok selam teşekkürler. Uzun yıllardır siz de anlatıyorsunuz, biz de anlatıyoruz. Nasıl bir tehdit olduğuna dair örnekler veriyoruz. İşte Ceyhun'un da biraz önce verdiği örnek, o çarpıcı örnek ki vatandaşımız bu anlamda nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğunu ülkenin görsün diye. Siz 15 Temmuz aradan geçen 10 yıl sizce tehdit hala devam ediyor mu? Mücadele anlamında bir aksaklık var mı FETÖ'yle?
9: Yani şöyle söyleyeyim, demin örnek verdiği olay benim o dönemde şahit olun belgesini çektiğim evet. için Güney'de barikatlar döneminde gittiğim ve daha sonra Ceyhun'la beraber de çok ortak dostumuz olan bir kişinin anısıydı. Aslında hem barikatlar dönemi hem FETÖ 15 Temmuz kalkışma girişiminde kahramanlıklarıyla Türkiye'de madalya almış nadir emniyet personelinden bir tanesiydi. Onun şeyidir bu, birebir ikimizin de şahit olduğu bir olaydır.
5: Evet.
9: Ben size şöyle söyleyeyim, emperyalizm devam ettiği müddetçe sizce tehdit kalkar mı? Soruyu öyle sorayım ben size. Emperyalizmin oyunları devam ettiği müddetçe bugün adı FETÖ olur ya da başka bir isimle gelir. Bu başka gün PKK olur, başka gün başka bir örgüt olur. Ama emperyalizm isterseniz İran'daki olaylara bakın, şimdiki olaylara bakın. İsterseniz coğrafyamızdaki bütün olaylara bakın. Hep içeriden karıştırmaya çalışıyorlar değil mi? İran'da da ne yapmaya çalışıyorlardı? Evet. İçeriden kendilerine buldukları grupla yapmaya çalışıyorlardı.
5: Evet.
9: Saddam'ın devrilmesi sırasında, Saddam'ın işte Amerikan işgali sırasında da içerideki başka bir grup bütün askerlerin direnişini kırmıştı hatırlarsanız.
6: Kesti zalim, evet.
9: Aynen, yani bu, yani o yüzden hani sorunuzun cevabı bence FETÖ üzerinden okumayalım, emperyalizm üzerinden okuyalım. Emperyalizm olduğu müddetçe o tehlike farklı farklı versiyonlarla gelecekti. Buradaki tek bence uyanış şudur. Millet ve ulus olmak kavramına vakıf olan ülkeler, işte biz öyle bir ülke olduğumuz için 15 Temmuz'da ve barikatlar dönemi ve o yaşanan süreçlerin her birini atlatabildik. Bunlar aslında başka ülkelerde denendi ve hepsinde başarılı oldu.
6: Evet.
9: Yani biz hani şey derler, bize sıra gelecek mi diye soru soruluyor ya. Bize çok sırasıyla geldiler ama biz her defasında bunu bir şekilde bu milletin direnişiyle kırdık ve devam ettik yolumuza. Ama çok hırpalandık. Çok bu ülkenin evlatları hayatını kaybetti. Bu ülkenin zaten çok kıt kaynakları olan işte zamandı, paraydı, onları kaybettik. Zaten emperyalizm şöyle söylüyor. Belki bilirsiniz, yani bunu en güzel örneklerden bir tanesi Çanakkale örneğidir. Evet. Çanakkale örneğinde işte savaşı kaybettikten sonra işte lordlar kamerasında eleştirilere uğratıldığında işte derler ki işte siz Çanakkale'ye gittiniz ve savaşı kaybedip geldiniz. Yok, biz bir nesli yok ettik der. Bir nesli yok ettik. Şimdi bizde de işte bu FETÖ ve diğer olgular üzerinden, kandırılmış insanlar üzerinden yaşanan süreçlere şöyle bir bakın. Artı zamanlara bakın. Bunu belki en iyi okuyacaklardan birileri herhalde sizlersiniz. Yani 2016'dan sonra savunma sanayinin fırlamasındaki hikaye şu mudur? Yani 2016'dan sonra Türkiye'ye uzaydan kimse gelmediğine göre, yine bu ülkenin insanları bunları bulduğuna göre, geliştirdiğine göre, arada değişen ne fark var? Emperyalizmin maşası olan ve bu ülkede takoz görevi olanların elenmesiyle beraber ne kadar hızlı gidildiğini görebildiniz mi? Fark ettiniz mi? Bu Atatürk döneminden sonraki işte NATO'ya girişim sürecimize başlayan süreçteki olaylar dahil olmak üzere hepsini beraber okumak lazım. FETÖ üzerinden emperyalizmi okumaya kalkarsak yanılırız. Emperyalizmin içinde FETÖ'yü okumak bence daha bir yorum, iyi bir yorum olur diye düşünüyorum.
5: Peki bu 10 yıllık çok doğru bu anlamda, hem savunma sanayinde hem de kavramsal anlamda da. Yani biz 15 Temmuz'dan sonra Mavi Vatan kavramı hep vardı ama gerçekten devlet bürokrasisinin, hatta hükümetin, muhalefetin sahiplendiği bir döneme de geldik, evet. Ki artık bir yasal düzenleme dahi bu konuyla ilgili yapılması konuşuluyor mecliste. O anlamda çok dediğiniz, gerçekten desteklemek adına söylüyorum. Hı-hı. Bu 10 yıllık mücadele zarfında evet tehdit devam ediyor ve edecek, emperyalizm olduğu sürece dediniz. Hı hı. Peki mücadele anlamında ya burada biz burada hata yapıldı, şunu anlatmakta eksik kaldınız dediğiniz başlıklar var mı?
9: Yani bakın, emperyalizm her zaman kendisiyle beraber çalışacak bir grup bulur. Bu bazen bir dernek olur, bazen bir örgüt olur, belki zaman bir cemaat olur, belki bir zaman işte bir siyasi parti olur. Ama hep yalanını servis edeceği bir etki grubu oluşturur. Bugün darbenin, kontrollü darbe yalanının ilk çıkışının, bugün Ceyhun Mustafa, sen de okumuşsundur onu.
6: Evet.
9: İlk nasıl hazırlandığını, hazırlayan kişinin kim olduğunu, daha bakın darbe olmadan eğer darbeyi engellenirse bunu nasıl servis edeceklerinin belgesi bir...
6: Doğru, CIA'nın...
9: Evet. CIA'nın
6: yetiştirmesi,
9: aynen, birisi tarafından nasıl hazırlandığı, evet, nasıl servis edildiği, evet, bakın kontrollü darbe yalanının çıkış belgesi bulundu ve bu belge şu anda konuşuluyor.
6: Evet.
9: O yüzden söyleyeceğim, adamların bir tek A planı, B planı, C planı yok. Burada mevzu şu: biz aydınlarımıza, bize gerçekten inandığımız insanlara bir öncelik vermek zorundayız. Şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Mavi Vatan doktrininden bahsettiniz değil mi?
6: Hı hı.
9: Peki Mavi Vatan doktrinini ortaya koyan insanların balyo sürecinde içeride tutuklu kaldığını biliyor muyuz?
6: Ya. Zaten Türk donanmasına hedef almaların nedeni oydu.
9: Türk donanmasının Milgen projelerini yapan bütün mühendislerin o dönemde tutuklandığını biliyor musunuz?
5: Evet, yani sivil mühendisler darbe yapacak diye tutukladılar.
9: Yani mesela Selçuk Bayraktar'ın belgesellerinde de bu çok
5: evet,
9: geçer.
5: Evet.
9: O dönem kendilerine yardımcı olan, yani bölgede İHA'ların ve şeylerin gelişimi için yardımcı olanların nasıl tutuklandığı, bunlardan bir tanesi mesela Saldıray Berk'tir.
6: Evet.
9: Mesela Saldıray Berk Paşa'nın nasıl önlerini açtığını ama nasıl tutuklandığını ve o dönemde bunu engellemeye çalışan insanların nasıl yıpratıldığını hatırlayın. Veya şöyle söyleyeyim, bir dönem işte Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'nı yapan Cihat Yaycı Paşa'nın yaşadığı süreci bir düşünün bakalım.
6: Evet.
9: Yani kendisine atılan, yurt dışından atılan iftiraların. Yani şöyle söyleyeyim, sorun şu, Türkiye'de milleti korumak, daha doğrusu devleti korumak, devlete sahip çıkmak görevi birinci öncelikle anayasal anlamda tabii ki hükümetin sorumludur ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin sorumluluğu altındadır bu ve bu devredilemez. Yani kimseye devredilemez ve sorumluluktan kurtulamaz. Yani bu hep beraber yapmamız gereken, bir siyasi partiden daha öteye geçecek olan bir olguyu olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani rahmetli Uğur Mumcu öldükten sonra arkasından yas yapacağımıza, öldürmeyerek, onu öldürmesini engelleyecek kadar birçok aydınımız olsaydı, evet, Uğur Mumcu gibi aydınlarımız öldürülmezdi. Çünkü biliyorlardı ki öldüğünde yerine kimse gelmeyecek. Hatırlayın o dönemin Hablemitoğlu'nun uyarılarını hatırlayın.
5: Yani
9: FETÖ ve diğerleriyle, Alman vakıflarıyla ilgili örneklerini hatırlayın. Uğur Mumcu'nun PKK'ya Mossad bağlantısını açıkladığı dönemi hatırlayın. Tabii. Bunlar o dönem için o kadar büyük uyarıcı verilerdi ki.
6: Tabii.
9: Ve bütün uyarıcıların hepsi öldürüldü, farkında mısın?
6: Zaten evet, aslında kumpaslar şeyde başlıyor. Emniyetle yargının içine sızma süreçleri 90'ların sonları mesela. İşte emniyete sızıyorlar, yargıya sızıyorlar, tasfiyeler yapıyorlar ve işte Hablemitoğlu'nun yazdıkları onu anlatıyor mesela.
9: Ya bu çok uzun süreli bir tabii kavgadır. Bu uzun süreli kavgayı doğru okuyamayanlar maalesef her defasında siyasi, çünkü emperyalizm şunu çok iyi kullanıyor. Bizim içimizdeki olguları bizden daha iyi biliyorlar. Evet. Psikolojik harekat için mesela biz hep şey deriz. Amerikan ordusunun en gizli yeri neresidir? Amerikan ordusunun en gizli yeri psikolojik harekat merkezidir.
6: Evet.
9: Yani çünkü orada her şey hazırlanır. Bütün temalar orada hazırlanır. O temalar hiç haberimiz olmadan işlenir. Ve bir gün geldiğinizde o tuzağa, büyük tuzağa düşersiniz. Bence Türkiye'de de yani FETÖ ve FETÖ benzeri bütün örgütler Türkiye'de devam edecek. Dünyanın her tarafına devam ettiği gibi. Bakın dünyanın her tarafına devam ettiği evet, gibi. Çünkü emperyalizm bu ya arkadaşlar. Yani emperyalizm tanımını yaptığınızda kendi gücünden daha fazla başkasının içinde yarattığı kaoslarından beslenir. Yoksa korkaktırlar emperyalistler. Korkaktırlar. Ya darbe yaptırırlar, ya darbe üzerinden beslenirler, ya da yarattıkları kaosun kendisine getirilerinden beslenerek büyürler. Yoksa gidip de hayatları boyunca kazandıkları bana bir tane savaş söyleyin. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tane kazandığı savaş söyleyebilir misiniz bana?
5: Yok, bu anlamda yok, evet.
9: Fransa'nın kazandığı bir tane savaş söyler misiniz bana?
6: Yok.
9: Söyleyemezsiniz. Emperyalizm savaş kazanmaz.
6: Aynen.
9: Emperyalizm ülkeleri çökertir ve çökmüş olan ülkelerin üzerine karabasan gibi çökerek onların kanını emer. Bu iş böyledir arkadaşlar. Yani o yüzden
5: peki.
9: Yani Ceyhun'la iki tane kitap yazdık bu konuda. Bir tanesi Darbenin Kayıp Saatleri, bir tanesi işte Barikatlar Dönemi anlatan. Bir de en son yazdığımız bu süreci anlatan aslında
6: İsrail'in saldırganlığını.
9: Biz o gün bu kitabı yazarken 2020'de yazmıştık.
6: Evet.
9: Ve biz bu sürecin başladığı tarihi hatırlar mısın? 11 Eylül 2023 olarak koymuştuk kitabın başlangıç. Olaylar ne zaman başladı?
6: Soykırım 2023'te başladı.
9: 7 Ekim 2023'te başladı.
6: Aynen.
9: Her şeyi o kadar açık ve net ki. Sizden tek ricam, yani böyle çok güzel yayınlar yapıyorsunuz 15 Temmuz'da, anlam yayınlar yapıyorsunuz. Tek söyleyeceğim şey, siyaseti bir yere kadar yapalım ama millet ve vatan mevzusu olduğunda, yani alt bakiyeye bakalım. Vatan ve millet bence yeterli birleşmemiz için.
6: Aynen.
5: Peki. Çok teşekkürler.
6: Sağ olasın. Ediyorum.
5: Sayın Mete Erer katıldığınız için çok teşekkürler.
9: Teşekkürler. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah.
5: Önemli yani, başlıklardı.
6: Ya hep bu söylediğimiz nokta işte, o altını çizdi, emperyalizmle mücadele sürdüğü sürece FETÖ'yle mücadele sürecek. Yani çünkü bunlar alt grupları, emperyalizm.
5: Tabii tepe, isim değiştirir, şekil değiştirir, değiştirir ama bir anlamda sürekli. Hı. Mesele işte buradaki en önemli şey, Bunun gerçekten işte dinleyicimize, vatandaşa, yurttaşa anlatmak. O yüzden biz biraz tarihe de geçeceğiz dedik. Bağlanan konuklarımız zaten o tarihe tanıklık etmiş isimler, mağdur olmuş, cezaevine girmiş isimler. Biz o sürecin mağdurlarındanız. Anlamında mağduruz. Yaptığımızdan pişmanlıkan tabii ki çok o şükür, haberleri yaptık. Neyse
6: Allah
5: ki
6: korusun, dönsek yine
5: aynı şey, hiç tereddütsüz edelim. O haberleri gene yazmaya devam ederiz ne olursa olsun. Ama o tarihi anlatmak gerekiyor ki işte ya hafızada ya onu unutanlar ya da bugün yaşları henüz daha 20'lerin başında olanlar Türkiye'nin yakın tarihinde bunların neler yaptığını, neler olduğunu görsünler diye o isimlerden biri daha şu an hattımızda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, emekli general. Sayın Bağcıoğlu, hoş geldiniz.
10: Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkürler. Biraz önce tam Ceyhun'la şunu konuşuyorduk Sayın Bağcıoğlu. Anlatmalıyız yakın tarihi. Neler, çünkü tanık olan isimler var. Siz de o tanıklardan, ki cezaevine girmiş, Balyoz kumpası sürecinde cezaevine, Fethullahçı kumpasla cezaevine gönderilmiş isimlerdensiniz. 15 Temmuz 10 yıl geçti aradan ve bu 10 yılda siz bu FETÖ ile mücadele anlamındaki tavırları ya da bu mücadelenin yöntemini, doğru mu yapılıyor, eksikler neler, siz neler söyleyeceksiniz efendim?
10: Yani şimdi çok teşekkür ederim. Şöyle bir düzeltme yapayım. Ben İstanbul Askeri Casusluk'tan yargılandım. Tam bizim için infaz kararları çıktığında Yargıtay onayladıktan sonra biliyorsunuz 17-25 oldu, biat kabul edildi.
5: Baylozo bağlandı diye biliyorum, o yüzden kafa karıştırmamak için şey yaptım.
10: Hepsi aynı şey, çok doğru söylediniz, hepsi aynı torba içerisinde ve genel olarak biz buna isimli kumpaslar ve Balyoz ve türevleri diyoruz. Zaten hepsi bir yerden Balyoz'dan tutturamadıklarını diğer taraftan tutturuyorlar. İşte ben Balyoz sırasında Brüksel'de görevliydim, ona herhalde düşündüler. Çünkü çok iyi planlama yapıyorlar biliyorsunuz yani. Diğer taraftan diğerini getirdiler. Şimdi fazla vakit harcamadan ben hani sorunuza bir genel değerlendirmeyle gireyim. Şimdi şunu kabul etmek lazım bir kere altını çizerek. Hani Türkiye işte Anadolu işgal oldu, uğradı. Türk yurdu işgal altına uğradı. Çeşitli kötülükler yaşadık. İşte Kıbrıs, ondan sonra yaşanan siyasi gelişmeler, 12 Eylül öncesi. İşte mezhep kavgalarını kaşımalar, işte mütedeyyin, laik kaşımalar. Ama bu FETÖ denen müsibet bence bunların hepsinden daha tehlikeli. Evet. Taşeron bir hem casusluk örgütü hem de devleti yıkmaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, milli orduyu etkisiz hale getirmeye, sadece milli orduyu değil, bütün kurumları etkisiz hale getirmeye karar verilmiş veya yönlendirilmiş dış destekli bir organizasyon. Bunun bir kere altını çizmemiz lazım. Ve bunların kurumlara sızması çok eskiye dayanır biliyorsunuz. Yani Ceyhun Bey'le siz de takip ediyorsunuz. Evet. 94 mezunu örneğin subayların bir kısmının, büyük çoğunluğunun bu örgüte üye olduğunu, devşirildiğini işte öğrenim yıllarında söylenir. Zaten istatistikler de bunu gösterir. Bunların birçoğunun bu şekilde FETÖ ile bağlantıları olduğunu gösterir. Sorunuzdan hareketle bunu unutmamak lazım. Yani şimdi bir takım şeyler söyleniyor. Yok 15 Temmuz gecesi gerçekten darbe miydi, değil miydi? Ben o sırada görevdeydim. Çok net söylüyorum. 15 Temmuz hain bir darbe girişimiydi. Evet. Hem sokağa çıkan vatandaşlarımız işte 253'ü şehit oldu. Hem de kışlalarında kalıp bunların çıkmasını engelleyen, ki bu oran %98 civarıdır,

0: yaptığı sadece hani bir kurumu ele geçirmek değil. İnanın yani söylenecek o kadar çok şey var ki. Bir kere ben hani kendi zaviyemden, bakış açımdan söyleyeyim. Milli Güvenlik olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak. Bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri en kritik birimleri işgal edildi. Yani girerek, genişleyerek işte personelden başladılar, istihbarattan başladılar, bilgi işleme geçtiler. Daha sonra kritik yerleri ele geçirdiler. İşte özel kalem müdürlükleri, genel sekreterlikleri, evet, bir subaylıkları. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bunlardan olmayan elbette birçok o dönem komutanlık, karargah başkanlığı görevini yapanlar, da FETÖ'cü şey imas yapmak istemiyorum ama bunlardan olmayanları da etkilediler. Yani neticede yönlendirdiler. Dolayısıyla kendi istedikleri kıvama getirdiler, kendi istedikleri pozisyona getirdiler. Dolayısıyla yani mesela bir örnek vereyim. Yani bu bir iddia. Ben hiçbir zaman bunu hani arkasındaki sayıyı söylemiyorum. Ama görev yaptığım sürede mesela biz Deniz Kuvvetleri'ne geldik. 15 Temmuz'dan 3 gün sonra Deniz Kuvvetleri'nde görev başladım ben. Ondan önce Afrika'ya bir Türk Deniz Görev Grubu seyri oldu. Bu yapılabilir, Türk Deniz Görev Grubu dünya denizlerinde Türk bayrağını göstermek için. Ama orada leblebi çekirdek gibi mesela güdüm verme atılmış bir poligonda. Yani güdümü verme o sırada şu anki gibi atmaca, milli güdümü vermemiz yok, işte dışarıya tabiyiz falan. Eldeki envanterin düştüğünü gördük örneğin yani. Hani bunu o zaman diyecekler harekat ihtiyacıydı, böyle bin tane cevap bulabilirler. Ama bu tip basit örnekler de var. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sadece personel gücünü işte isimli kumpas davalarla derdest edip bir kısmının kahrından ölmesine neden olmalarının yanında bu tip harekata etkileri de oldu. Bakın bir savunma sanayi. Savunma sanayinde sadece araştırma geliştirme komutanında çalışan genç mühendislerimiz, subay, astsubay veya teknik personel değil, TÜBİTAK'ından bir gemine, işte Havelsan'ından diğer stratejik kurumlarımıza yönelik ciddi ciddi soruşturmalar yapıldı. Ciddi ciddi iddialar ortaya koydu. Yani yalan iddialar, altı boş iddialar. Casusluk da suçlandı işte insanlar benim evet, olduğum davada. Ve bizim de olduğumuz davada kriptolu cep telefonları konusundaki çalışanlar alındı. Ondan sonra hatırlıyorsunuz o dönemin başbakanının Sayın Erdoğan'ın telefonuna nüfuz etmeye çalıştılar. Tabii. Dinlemeler yaptılar.
1: Evet. Böcek koydular odalara falan.
0: Aynen öyle. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni devşirdiler. Ve maalesef buna göz yumuldu. Yani bir şekilde göz yumuldu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin o dönem hak ve hukuku korunmadı. Yani bizzat dönemin başbakanı Sayın Erdoğan çıktı. Ne dedi? Gemiye koyacak komutan, uçağı uçuracak pilot bulamıyoruz dedi. Bir pazar günü, hiç unutmam, biz Yargıtay kararı bekliyorduk. Ama ne oldu? Hiçbir şey yapılamadı. Bu neticede organizasyon yayıldı, yayıldı, yayıldı. En sonunda 15 Temmuz cesaretini buldular ve bir darbe girişimi yaptılar. O ondan önceki olaylar olmasaydı, uygun bir saatte yapılsaydı yine darbe başarıya ulaşamazdı. O kesin. Türk milletinin karşısında bulundu. Atatürkçü askerleri karşısında bulurdu. Ama çok kan dökülürdü, ben size söyleyeyim. Yani doğru, gece belli yerleri ele geçirmelerini müteakip istedikleri saatte belki evden alacaklardı insanları. Belki sizleri alacaklardı, bizi alacaklardı. Evet, evet. Kimse sizler mezarlığında olmayacaktı. Yani öyle niyetleri de vardı biliyorsunuz. Yani.
1: Tabii. İnfaz listeleri vardı.
0: Evet, kesinlikle savcılıklara isimler gitti. O dönem yargılananların işte şeyde kendilerine müzahir savcılar atan. Hani bütün savcılarımızı kastetmiyorum. Kendilerine müzahir savcılar. Evlerden alın bunları derdi. Doğru. Şimdi 15 Temmuz sonrası ne oldu? Hani ben yine kendi zaviyemden anlatayım. Deniz Kuvvetleri açısından. Deniz Kuvvetleri'nde gerçekten iyi bir sistem kuruldu. Yani hataları, eksikleri olsa da şimdi bir petometre denen bir sistem vardı örneğin. Evet, çok eleştirilir. Çok eksiği ortaya konur. Ama benim bakış açımda bu bir erken ihbar sistemiydi. Bir yargı sistemi değildi. Yani benim kriterlerle işte bu petometreye koşulan insanların daha sonra yargı sürecine gidip gitmemelerine, değerlendirip değerlendirilmemelerine karar verilirdi. Yani petometreyle şöyle bir yanlış anlaşım var. Petometreyle alınıp ondan sonra direkt ihraç, direkt şey falan olduğu yok. Evet. Bu bir erken ihbar sistemiydi. Hani biz kendi açımızdan bunları yapmaya çalıştık ama bir müddet sonra, yani 15 Temmuz'un sıcaklığı kaybolduktan sonra, yani ben eminim şeyde üst kademede o irade devam etmiş olabilir, üst kademenin bir kısmında, ama daha sonra bunu sulandırmaya başlayan bürokratlar ortaya çıktı değişik durumlarda. Yani bazı kişilere göz yumuldu, bazılarının mesleğe devam etmesine şey yapıldı, kabul edildi, bazılarının işte soruşturma dosyaları ötelendi. Yani dolayısıyla ben 15 Temmuz'dan sonraki iradede bir zayıflık görüyorum ve bu zayıflığın, yani Türkiye biliyorsunuz işte illa bir kinetik topla tüfekle bir savaş olmasına gerek yok. Örneğin İsrail bizimle bir konvansiyonel normal harfte başa çıkamaz ki. Yani doğru, istediğini yapsın.

0: tane F-35 filosu olsun, ne olacak yani? Evet. Neticede karşısında ilk defa eğitimli bir hava gücü var yani, Türk Hava Kuvvetleri gibi. Bir Türk Kara Kuvvetleri var yani, Türk Deniz Kuvvetleri var. Bunları kabul etmek lazım. Ama İsrail ne yapabilir? Toplumsal hassasiyetlerle oynayabilir. İşte bu konularda çok iyi biliyorsunuz asimetrik harpte İsrail. Evet. Dolayısıyla bu FETÖ bence isim değiştirip, renk değiştirip kim ne derse desin 15 Temmuz öncesi kadar etkin olmasa da hazır bekliyor ve kullanılmaya hazır beklediğini düşünüyorum ben. Yani FETÖ'nün bir ideolojisi yok. Onun kullananların ideolojisi var. Aynen. Onların ideolojisini belirliyor. Onların hedeflerini alıyor ve onlarla birlikte yürüyor. Yani dolayısıyla ben her an müteakkiz olunması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda da biraz önce ifade ettiğim gibi maalesef biraz son dönemlerde umutsuzum.
1: Son dönemlerde umutsuzum deyince neden sorusunu da sormamız gerekiyor. Tabii siz biraz önce biraz örneklerini de verdiniz. Devlet bürokrasisinde yeterli mücadele bir anlamda edilmiyor ya da devlet bürokraside yer alan isimler üzerinden, ama umutsuzum ifadesi de Sayın Bağcıoğlu kolay söylenmez.
2: Da, bu arada ben de Ceyhun Bozkurt komutanım.
0: Tamam Ceyhun Bey, merhaba, sesinizden tanıyorum.
2: Sağ olun. Bir katkı mesela daha yeni ki uzun süredir yapıyor. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları var. Evet. İşte FETÖ'yle mücadele yani edilmeli. Tehdit halen ciddi bir şekilde devam ediyor şeklinde. Evet. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. O da FETÖ'yle mücadele eden şeylerden biri. Evet. Katkı olması açısından bu hatırlatmaları da yapayım dedim. Zamanımız da dar herhalde.
1: Zamanımız da
0: hemen söyleyeyim bu şeye soruyorum. Yani şöyle, umutsuzluk şöyle. Bakın hakikaten çok büyük tehdit. Yani bu belki yalnız başına şu anda bertaraf edilebilecek bir tehdit gibi görünebilir. Ama bu coğrafyada, kuzeyde, güneyde yaşananları, işte ne bileyim devam eden çatışmasızlık ateşkes sürecinin nereye evrileceğini bilmediğimizi, işte Suriye'de SDG-YPG'nin entegrasyon konusunda neler olacağını, Suriye Devlet Başkanı'nın ABD ile olan ilişkilerini, işte ABD'nin bir gün dün farklı, bugün farklı, yarın farklı söylemlerini düşününce, çevremizde böyle geniş açıda değerlendirince içerideki tehdit gerçekten hiçbir zaman olmadığı kadar darbe vurabilir bize. Bize zarar verebilir. Elbette yıkmaz. Ama şunu söyleyeceğim. Yani 1000 kişi bu memur bilmem ne değil, biraz daha bürokrasinin kilit yerlerindekilere yoğunlaşmaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü neticede alt kadro bir şekilde üst taraf elemine edilirse alt kadro etkisiz kalır. Peki. Biraz daha bürokraside kritik yerlere diye ifade etmek istiyorum.
1: Peki, çok teşekkürler Sayın Yankı Bağcıoğlu, emekli tümamiral, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler efendim.
0: Çok teşekkür ederim. İkinize de iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Şimdi hemen bir saat başına gideceğiz Ceyhun. Ondan sonra kapatmamız lazım. Biraz biz de 15 Temmuz'a dair bazı detayları, öncesi sonrasına dair söz edelim. Ondan sonra da kapatalım. Saat başı bülten. Ondan sonra karşınızdayız efendim tekrar.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD, İran'a başlattığı son saldırı dalgasını bitirdiğini açıkladı. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturmasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ydü. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimiz bir son dakika gelişmesiyle başlayacak. ABD, İran'a başlattığı son saldırı dalgasını bitirdiğini açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a başlatılan saldırı dalgasının ABD Doğu zaman dilimine göre saat 21'de, yani Türkiye saatiyle de 04'te bitirildiğini duyurdu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere İran'ın oluşturduğu tehditlerin azaltılması adına İran komuta merkezleri, hava savunma bölgeleri, füzeleri, İHA kapasiteleri ve sahil tarama tesislerinin vurulduğu aktarıldı. Bender Abbas dahil birçok konumda hedefleri vurmak için hassas silahların kullanıldığı belirtilen açıklamada Büyük Tunç Adası'ndaki sahil güvenlik ve gemi füze tesislerinin de vurulduğu kaydedildi. İç gündemle devam edelim. İç gündemde de sıcak bir gelişme var. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi demiştik. Bu kapsamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığını bildirelim. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy ve Levent Üzümcü gözaltına alınan isimler arasında. Dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ydü. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde FETÖ'cülerin hedefindeki adreslerle mezarları başında 253 şehit için çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Yurdun dört bir yanındaki on binlerce vatandaş 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Türk bayraklarıyla yürüdüler, terör ve darbeleri lanetlediler. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında mecliste düzenlenen törende konuştu. Türkiye'nin 15 Temmuz'la bağımsızlığına bir kez daha sahip çıktığını belirten Erdoğan önemli mesajlar verdi.
2: Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, yeni kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen cumhuriyetlik bir eşiği geride bırakmıştır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin son 10 yıldaki başarılarının temelinde FETÖ'nün devlet kurumlarından tasfiye edilmesinin bulunduğunu söyledi.
2: Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde, ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da mecliste düzenlenen törende konuşan isimlerden biriydi. Kurtulmuş, 15 Temmuz'un bıraktığı en büyük mirasın demokrasi ve milli iradenin zaferi olduğunu söyledi.
3: O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Esasında Osmanlı'nın son döneminden itibaren Cumhuriyet tarihimiz boyunca da devam eden ve özellikle çok partili siyasi hayatımızda çok sıkça gördüğümüz 30 Mayıs 1876 Sultan Abdülaziz Han'a karşı yapılan darbenin bir nevi devamı olan darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır.
1: Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar gece saatlerinde ülke genelindeki camilerde tekrar okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde saat 00.13 itibariyle tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda selalar yeniden yükseldi. AK Parti ve DEM Parti heyetleri görüştü. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyeti AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede sürece ilişkin çerçeve yasa hazırlıkları ele alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 14 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde kupanın favorileri arasında gösterilen Fransa'yı 2-0'la geçen İspanya'nın rakibi Arjantin oldu. Şimdi düne döneceğiz. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam oynanan yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Maçın 55. dakikasında Gordon'un kaydettiği golle geriye düşen Arjantin maçtan 2-1 galip ayrıldı. Arjantin'i finale taşıyan golleri ise 85. dakikada Fernandez ve 90+2. dakikada Martinez attı. 2026 FIFA Dünya Kupası pazar akşamı ise sahibini bulacak. İspanya ve Arjantin'in kupayı ülkelerine götürmek için ter dökeceği bu zorlu mücadele 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New York'ta oynanacak.
0: Yol durumu.

İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %44'lük bir yoğunluk bekliyor. D100'de Haliç Orta Köprü Otakçılar gününde sol şeritte zincirleme bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk var. TEM'de ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yine ciddi bir yoğunluğun yaşandığını görüyoruz. Devam edeceğiz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakalım. TEM otoyolunun 07 kilometrelerinde Silivri Kınalı kavşakları güney taşıma yolunda İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer platformdan gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. Hemen aktaralım. Çalışmanın ilk etabı kapsamında Kuzey Marmara otoyolundan TEM otoyolunun İstanbul istikametine katılım kolu da trafiğe kapatıldı. İzmir Aydın otoyolunun 01 kilometrelerinde ise Tabakhane Köprüsü'nün İzmir istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor. Ankara-Konya yolunun 49-51 kilometrelerinde de Ankara-Konya istikamete trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolundan gidiş şeklinde gerçekleştiriliyor.

0: Ve sevgili dinleyiciler, bir son dakika gelişmesini aktaralım. Nasuh Mahruki, eski Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Tekrar edelim, eski Arama Kurtarma Akut Derneği Başkanı Nasuh Mahruki için resen soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sebebi ise Mahruki'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir paylaşımı. Ve yine bir hatırlatma var yayın sonunda. Yayınımız Fethi Yılmaz'la Ceyhun Bozkurt'la 15 Temmuz gündem özel programının tekrar yayınının 3. ve son bölümüyle devam edecek. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Gündem özel tekrar yayını.
2: Evet efendim, 15 Temmuz özel yayınımızın sonuna geldik. Hızlıdan bir toparlayalım çünkü çok fazla konuğumuz vardı. Konuklarımıza bakıldığında Ceyhun, yani politik anlamda, siyasal anlamda farklı farklı noktalardan, farklı farklı pencerelerden bakan isimlerdi. İşte Mehmet Metiner, Barış Terkoğlu, Tuncay Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Mete Yarar. Ama 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi dediğinde hepsini biraz önce de söyledim ya, hani tek ses olarak yapsak aslında tehlikenin ne kadar önemli olduğunu ve bir ortak irade görülüyor bu anlamda. Evet. Bu çok önemli. Eleştiriler aslında benzer eleştiriler bu anlamda. Yani mücadelenin daha iyi olması, FETÖ ile mücadelenin ya da benzeri, hani gladyo yapılanması, doğrusu da bu. Bahsetmemiz gereken başka başlıklar da vardı. Konuklar çok olunca biraz ertelendi. Şimdi ben mesela şeye de biraz hazırlanmıştım. Yani mesela Fethullahçı bu terör örgütü yurt dışında birçok ülkede de örgütlendi bunlar.
3: Tabii.
2: Keza Rusya'da da örgütlendiler bunlar.
3: Tabii.
2: Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında. Ya
3: dikkat, Amerika Birleşik Devletleri'nin veya emperyalizmin hedef aldığı hedef coğrafyalarda örgütlenen, başta
2: tabii ki
3: Türkiye olmak üzere.
2: Türkiye, Asya.
3: Asya dünyasında, işte Türk dünyasına girmeye çalışıyor. Yani emperyalizm nerede yıkım operasyonu yapmak veya örgütlenmek istiyorsa
2: orada,
3: Fethullahçı terör ve casusluk örgütlenmesi de orada bir sızma yaptığını görüyoruz.
2: Ya Rusya'da da örgütlenmişlerdi.
3: Tabii.
2: Ama önemli olan başlık şuydu. Rusya bu anlamda, yani FETÖ'ye ilk operasyonu yapan devlet aslında. 2000 yılında başlıyor ve
3: Türkiye yapmaya bunu çalıştı. Hatırla, Nuh Mete Yükseldi.
2: Nuh Mete, aynen orada. Öyle. O yüzden ama kaçtı gitti Amerika'ya biraz da.
3: O operasyon akamete uğratıldı.
2: Evet, evet.
3: Nuh Mete Yükseldi, hani az önce dedim ya, ilk kumpaslar aslında yargı. Bak, 2007'de başlayan kumpas sürecinin altyapısı 1990'ların sonunda hazırlandı. Emniyet ve yargıda kendi adamlarını yerleştirmek için o dönemin vatanperver yargı mensuplarını ve emniyet mensuplarını hedef aldılar. Emin Arslanları hedef aldılar.
2: Evet.
3: Nuh Mete Yükselleri hedef aldılar. Ondan sonra o dönemin o siyasi kaosunu da kullanarak, o dönem 28 Şubat süreci sonrasındaki süreç, siyasi tartışmaları da kullanarak emniyet ve yargıya yerleşti. Cevdet Saralları, Osman Akları tasfiye ettiler. Nuh Mete Yükselleri tasfiye ettiler ve emniyet ve yargıya yerleştiler. Sonra o yerleşen ekipler 2007'de bizim bildiğimiz kumpas süreçlerini
2: başlattılar.
3: Yani bakıldığı zaman aslında sürecin başlangıcını 90'ların sonuna götürebiliriz yani.
2: Tabii, yani zaten şöyleydi. Bu olmasa zaten mücadele de olmazdı. Yani Türkiye'nin içinde bu örgütlenmenin kim olduğunu, ne tabii yapmak istediğini baştan bu yana yazan
3: işte Rusya bunu işte başardı. O mücadeleyi kendi ülkesinde başardı hemen.
2: Evet. Çünkü
3: kapattı okulları.
2: Çünkü izin vermedi. İşte o anlamda hani başarılı olan devlet anlamında Rusya ilktir diye söylüyorum bunu. Çünkü Türkiye'de bu süreç çok çok uzadı ve işte 15 Temmuz darbe girişimi artık
3: siyasi iradeye saldırı başlayınca artık
2: o biraz daha uzadı. Rusya'da 2000'li yılların başında başladı. 2003 yılında okullarının ulusal güvenliğe tehdit olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Öğretmenleri sınır dışı edildi. 2008 yılında da FETÖ'yü resmen ulusal güvenliğe tehdit, 2008 yılı henüz bizim ülkemizde o kumpas süreçlerinin devam ettiği dönemlerdi.
3: Bu arada az önce Mete Yarar'ın söylediği olayı da bir söyleyeyim. Hı-hı. Biraz açayım. İsim konuşmadık. Hani CIA'ya yetiştirmesi, beslemesi dedik ya. Enver Altaylı. Enver 15 Altaylı. Temmuz sonrasında bir rapor hazırlıyor. Fethullahçı terör ve casusluk örgütlenmesine. Raporun başlığı şu: A Search for Truth. Kontrollü darbe yalanının raporu bu. Bunu uygulayın diyor, bir strateji öneriyor ve diyor ki B planı olarak devreye sokuluyor. 15 Temmuz'da FETÖ yok yalanının, kontrollü darbe yalanının
2: perde arkasında.
3: Perde arkasında örgüt böyle bir plan devreye sokuyor. Mimarı şu an cezaevinde bulunan CIA'yı beslemesi.
2: Ruzi Nazar'ın öğrencisi.
3: Enver Altaylı tarafından hazırlanan raporla başlayan süreç. Yani ondan sonra zaten biliyorsun işte az önce sen de söyledin, bu örgütün Avrupa'da da birçok ayağını oluşturdular.
2: Evet. İşte ki Enver Altaylı ismi böyle geriye dönük sadece hani FETÖ. Tabii. Öncesinde de Türkiye'deki birçok kanlı
3: komünizmle mücadele eden dernekleri, Gladio dediğimiz yapılanma bu zaten.
2: Tam hani ete kemiğe bürünmüş hali diyelim.
3: Tabii.
2: Enver Altaylı için ki öğretmeni de Ruzi Nazar'da geçmişten bu yana hem Nazilerle iş tutmuş.
3: Tabii.
2: Daha sonra Amerikan istihbaratıyla çalışmış. Sovyetler Birliği'ne karşı o dönemde de. Aynen. Keza Türkiye'ye karşı da bu anlamda emperyalizmin taşeronu olmuş isimlerden. Tabii. İstihbaratçı, CIA'ci bir isim. Davalara hızlıca bahsetmek gerekiyor. Biraz bunları anlatmamız gerekiyor. Ergenekon 2006-2007 yılında, yani 2007 ile 2014 yılları arası, aslında daha geriye de gidebiliriz, biraz dayandı 2005 oradaki
3: Atabeylere
2: de gidebiliriz.
3: Şemli iddianamesini hatırlar, evet, evet. O dönemleri,
2: ama en bilinenler hani 2007 ya, mesela Ergenekon davası, Balyoz davası, biraz önce işte Yankı Bağcıoğlu emekli tümamiral askeri casusluktan ve Balyoz'dan, evet, cezaevinde 3 yıl kalmıştı kendisi. Konuğumuzdu. Balyoz davası şundan dolayı önemli. Ya düşünebiliyor musunuz? Şimdi söyleyince insanlar nasıl olabilir? Ya Türkiye bunları yaşadı. Balyoz davasında 11 Şubat 2011. 11 Şubat 2011 kararıyla donanmanın dörtte biri.
3: Mavi Vatan doktrinini ortaya koyan, savunan Türk donanmasına darbe indirildi.
2: Aynen öyle. Donanmanın dörtte biri tutuklandı.
3: Tabii.
2: 2008 yılında Rusya-Gürcistan arasındaki çatışma olduğunda Amerikan gemileri boğazdan geçmek istediklerinde izin vermeyen Möntrö'yü delemezsiniz diyen komutanların hepsi bundan 3 yıl sonra 2011'de cezaevine konuldu.
3: Evet, Türk donanması bu arada şunu da söyleyeyim. Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'na sunulan raporlarda da hedef alındıktan hemen sonra Türk donanmasının o seçkin komutanları alındı. Şunu da hatırlatayım. Eğer o kumpas olmasaydı, kumpaslar engellenebilseydi biz 2010'da Libya ile anlaşma yapacaktık, biliyor musun?
2: Evet.
3: Başbakan'a o zaman, Recep Tayyip Erdoğan'a bir rapor sunuluyor. Raporda haritalar ortaya konuyor. Başbakan kabul ediyor. Libya gezisinde Kaddafi'ye gösteriyor. Diyor ki bak diyor, deniz yetki sınırı. Recep Tayyip Erdoğan, evet, açık açık bu planı ortaya koyuyor, destekliyor. Ve diyor ki sınırımız var diyor. Kaddafi de kabul ediyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Türkiye'de FETÖ'nün kumpasları Türk donanmasını hedef alıyor. Sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Bu arada Şemdinli raporunu hazırlayan, işte Şemdinli iddianamesini hazırlayan FETÖ savcı, militanı, savcı,
2: o dönemin savcı Sarıkaya mıydı? Sarıkaya.
3: Daha sonra 7 Şubat krizinde İstanbul'da, evet, ortaya çıkıyor.
2: Evet, MİT krizinde.
3: Bu sefer Hakan Fidanlar üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Ve tekrar Libya'ya döneyim. Türk donanması hedef alınınca, Kaddafi orada devrilince ne oluyor biliyor musun? 2019'a kadar Türkiye ile Libya arasındaki o anlaşma rafa kalkıyor.
2: Anlaşma rafa kalkıyor. Bu 9 yıllık süreçte de Mavi Vatan'dan çok, tabii, söz edilmediği gibi Yunanistan birçok ittifakı o zaman sağlıyor.
3: Tabii.
2: Oradaki o boşluğu değerlendiriyor. Çünkü şimdi hani anlatılırken gurur duyulan Milgem gemi projelerini yürüten, tabii, başlatan, özden örnekler, Cemaziz Çakmaklar,
3: Soner Polatlar.
2: Bu isimlerin hepsi, ki Mete Yarar da bahsetti ya, mühendisler. Sivil mühendisler darbe yapacak diye Milgem gemi projesinde çalıştıkları için
3: tabii
2: cezaevine kondular. O yüzden bu projelerde gecikti.
3: Aynen öyle.
2: Bu projelerde
3: ya buralardan gecikmesine. Çok iyi ders çıkarmak
2: gerekiyor.
3: Az önce Rusya örneğini verdik. Bir hatırlatma daha yapalım. 15 Temmuz'dan hemen önce o Kasım 2015'te uçak düşürmeyle başlayan, yine FETÖ'nün işi olduğu silahlı kuvvetlerin içine sızan unsurları üzerinden bir Türkiye-Rusya çatışması çıkartmak hedefli olduğu ortaya çıkan o eylemden sonra Türkiye ile Rusya ilişkileri yeniden inşa sürecine girmişti 15 Temmuz öncesinde.
2: Tabii ki açık bir şekilde Rusya'nın bu anlamda FETÖ'yü de çok iyi bildiği için bu anlamda desteği oldu Türkiye'ye. Ve işte o S-400'lerde yani Amerika'nın, Batı'nın hava savunma sistemi vermediği dönemde S-400'ler öyle bir dönemde geldi Türkiye'ye.
3: Çok net bir şekilde söylemek lazım. 15 Temmuz'da bu Fethullahçı teröristler, alçaklar başarılı olsalardı biz daha sonrasında Türkiye-Rusya gerilimini, Allah korusun belki çatışmasını konuşuyor olacaktık. Rus büyükelçisini hedef aldılar.
2: Evet, Karlo suikastı.
3: Rusya orada Rus devlet haklı o kadar önemli bir hamle yaptı ki doğrudan Ankara ile iletişime geçti. Evet. Normalde gerilim çıkartabilecek bir süreci, ki amaçları oydu, Türkiye ile Rusya arasında gerilim çıkartmaktı. Ankara ile çok koordineli bir şekilde doğru bir süreç işleterek Moskova ve Ankara ikilisi muazzam atlattık o süreci.
2: Ya Ceyhun, sadece şu örneğe, yani dinleyiciler şimdi burası Sputnik falan hani böyle değil. Sadece şu örneğe bile baksanız kimin tarafından beslendiğini ya kime destek aldığını görürsünüz. Bir, firari FETÖ'cüler nereye kaçıyor kardeşim?
3: Aynen öyle.
2: Ya Avrupa'dalar ya Amerika'dalar.
3: Ya Cevher Güven'i şu an kim koruyor?
2: Yani.
3: Ben bilgi olarak hepimiz az çok tahmin ediyoruz zaten de ben ek bir bilgi söyleyeyim. Yani detaylı söylemeyeyim. Alman istihbaratı tarafından korunduğunu...
2: Evet.
3: Orada giden, orayı bir görmek isteyen, Cevheri Güven'i bir ziyaret etmek isteyenler Alman istihbaratıyla karşılaşınca çok net bir şekilde somut geri çekilmek zorunda kalıyorlar.
2: Yani hızlıdan gidiyorum. Askeri casusluk davası, yine özellikle İstanbul, İzmir. Ya bu davalar böyle her biri üzerine saatlerce konuşulur da hani yayın süremiz kısıtlı olduğu için hızlı gitmek zorundayım. Poyrazköy davası tabii. Ve mesela Kozmiko'da.
3: Tabii.
2: Yani Türkiye'nin en mahrem bilgilerinin olduğu Kozmiko'da'ya yine o FETÖ'cü hakimler tarafından kararlarıyla, işte bir suikast iddiasıyla tırnak içinde o bir yalanla girildi ve daha sonra ilk girildiğinde kopyalama çok yapılmamış. Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla.
3: Orada da karşımıza çıkıyor.
2: Evet. Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla. Daha sonra bu Kozmiko'da da bilgiler kopyalandı. Ve bunlar alınıp yurt dışına götürüldü. Türkiye'nin hatta bu konuyla ilgili birçok ismin deşifre olduğu yönünde açıklamalar daha sonra yapıldı. Bunlar muhtemelen konu. Her biri bu arada saatlerce sürecek bir belgesel konusudur, film konusudur ve bunlar yapılıyor, yapılacaktır da. İşte sen de mesela yaptın. Bunları neden anlatıyoruz? Daha geriye de gittik. İşte 70'lerden Komünizmle Mücadele Dernekleri, 60'lardan başlayan süreci de anlattık. O Nurculuğun ya da o Fethullah Gülen cemaatinin neler yaptığını, 90'lar. Bu yakın tarihimizdeki kırılma, bunlar çok önemli. Çünkü buradan boşalan koltuklara, bu operasyonlarla yaptıklarında bu başı boşalan koltuklara FETÖ'cüler yerleştirildi. Evet.
3: Ya Uludere işte, bombardımanından sonra bile hava kuvvetlerinde çok etkin bölümlere yerleştirilenlerden bir tanesi kim biliyor musun? Gökhan Şahin Sönmez Ateşler, evet. FETÖ'cü var ya,
2: evet.
3: O yerleştiriliyor. Yani orada bile Türk ordusuna bir kumpas kuruluyor.
2: Evet. Yani. Mesela en son 28 Şubat davası.
3: Evet.
2: 28 Şubat bir anlamda kumpası, şundan dolayı söylüyorum bunu. 28 Şubat davası, 28 Şubat o dönemde hani kime, Necmettin Erbakan hükümeti. 28 Şubat davasını ortaya çıkaranlar FETÖ'cü hakimlerdi. Hı hı. Ve daha sonra o hakimler Bu davayı açmak için neyi beklediler? Sen de biliyorsun. Necmettin Erbakan hayatını kaybettikten hemen sonra bu davayı açtılar ki 2007-2008 yılında Necmettin Erbakan bu Ergenekon kumpasları başladığında Türk ordusu hedef alınıyor. Açıklamalarını yapmıştı kendisi.
3: Ya şöyle o dönemleri iyi analiz.
2: Şevket Kazan'ı duruşmaya gitmedi. Gittiğinde de şey yapmadı. Konuşmadı. Yani kumpas olduğunu biliyorlardı. Hani buradan biraz şeye yani sana da söz vereceğim ama o hani milli görüş geleneği biraz daha o anlamda.
3: Milli görüşe var. De çok haksızlık yapıldığında altını çizmek lazım.
2: Tabii ki. Tabii ki.
3: Orada çok büyük hatalar yapıldı.
2: Yani bu ülkede Kemalist, milli görüşle
3: Atatürkçü insanların Atlantikçilerle ittifakı kadar yanlış bir şey yoktu o dönem.
2: İşte
3: açık söyleyeyim. Yani çevik birlerle ittifak yaptığınızda
2: çevik bire de Kemalist dememek lazım
3: hani
2: ama.
3: İşte çevik Atlantikçi yapı. Yani Kıvrıkoğlu ve Karadayı ekolünün çevik birlerle ittifakı yanlıştı. Açık söyleyeyim. Şimdiden bunu söyleyebiliriz belki. Yani o dönemin şartlarına tabii ki bakmak lazım ama o ekol aslında anti-emperyalist bir Erbakan, Necmettin Erbakan'la ittifak yapabilirdi. O dönem maalesef yanlış okumalar da yapıldı. Onu
2: 70'lerde, 70'lerde
3: çok iyi kullandı
2: tabii ki,
3: yani.
2: 70'de, o yüzden Necmettin Erbakan'la da o dönemde tabii. De arası hiçbir zaman iyi olmadı. Çünkü o süreçte de FETÖ'cü gazetelerin nasıl başlıklar attığını
3: tabii,
2: biliyoruz.
3: Tabii.
2: Ya bırak git diye
3: tabii,
2: Necmettin Erbakan'a.
3: Tabii. İşte ama son karakol diye 12 Eylül öncesi yazılar. Son karakol tabii. İşte ordu darbe yapsın diyor yani. Yani bu, o süreçleri, Türkiye'nin yakın tarihini tekrardan iyi sağlıklı analiz etmemiz lazım ki dost ve düşman tanımını çok daha sağlıklı yapmamız gerekiyor.
2: Doğru, ben sadece şuradayım. Bu kumpas davasında milli görüş geleneği bu davayı sahiplenmedi.
3: Tabii, kesinlikle.
2: Destek vermedi. Bizim üzerimizden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kuramazsınız dedi.
3: Çok
2: net bir şekilde tavrını koydu.
3: Şunu söylediler, çok hatırlıyorum. Oğuzhan Asil Türk'ten tutup da zaten
2: evet,
3: Necmettin Erbakan'a kadar, Şevket Kazan'a kadar ordudaki Amerikan karşıtlığı tasfiye ediliyor dedi.
2: Evet.
3: Şey demedi, darbecilik falan demediler.
2: Evet.
3: Ordudaki Amerikan karşıtlığı, İsrail karşıtlığı tasfiye ediliyor dedi. Mesela onların şimdi, açıklamaları oydu.
2: Tabii ki şimdi bu tavır yani geçmişte bu iki farklı tavırda olan siyasi parti 1970'lerin başında yani ittifak kurduğunda neler olduğunu biliyoruz.
3: Barış Harekatı'nı beraber yaptılar.
2: Daha sonrasında işte 12 Eylül'den sonra da siyasi yasakların kaldırılması için de yine ittifak içerisinde yer aldılar. Tabii. Hani yan yana gelebilen isimler kim bunlar, işte Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, hatta şeyde Süleyman Demirel de var. Hakkını bu anlamda teslim etmek lazım şundan dolayı. Kıbrıs Barış Harekatı, hani haşhaş meselesi, Kıbrıs Barış Harekatı ambargo koydu. Kıbrıs Barış Harekatı'nı Erbakan ve Ecevit hükümeti yaptı ama ABD üstlerini de Demirel.
3: Demirel'in Nixon'la bir konuşması var. Yani biz aslında yıllarca boşa o kadar kutuplaştığımızı gösteren birçok veri var. Yakın tarihe yönelik belge. Nixon'la bir tartışması var. Çok net bir şekilde Türkiye'nin haklı olduğunu, Amerika'nın yanlış yaptığını meydan okuyan bir şekilde, Türkiye'nin menfaatlerini savunan bir şekilde Nixon'u açık açık söylüyor Demirel.
2: Tabii
3: yıllarca
2: ki.
3: Morrison Süleyman dedik mesela. Yani bizim cenahlar, büyüklerimiz falan filan. Ama baktık ki Demirel, dediğin gibi Demirel'di bu ülke için.
2: Tabii şimdi
3: mücadeleler vermiş.
2: Tabii ki
3: aslında.
2: Yani bunu ben şunun için söylüyorum. Yani bunu hani dinleyen, ilk defa duyan dinleyicilerimiz, ya devlet dediğimiz şey nedir?
3: Tabii.
2: İşte bu devamlılıktır.
3: Aynen öyle.
2: Devletin bir politikası olur ve bu devamlılık üzerinden gider. Bunun en güzel örneklerinden biri o anlamda.
3: Aynen.
2: Ceyhun, süremizin sonuna geldik.
3: Geldik.
2: Efendim 15 Temmuz özel yayınında gazeteci meslektaşım Ceyhun Bozkurt'la birlikteydik. Biz bu FETÖ'ye dair meseleleri anlatmaya, eksiklik varsa bunu söylemeye devam edeceğiz. Bu mücadele
3: tehlike
2: dediğimiz
3: devam ediyor,
2: gibi
3: onu söyleyeyim.
2: Evet,
3: eksik yönleri var.
2: Tabii ki. Tehlike
3: devam
2: ediyor.
3: Mücadele eden o yargı mensuplarımıza, emniyet mensuplarımıza da sonuna kadar destek vermemiz gerekiyor. Gerçekten kelleyi koltuğa alıp mücadele edenleri de.
2: Evet. Hepsine selamlar.
3: Aynen,
2: sokağa çıkan sivil yurttaşlarımız, hayatını kaybedenlere tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Askerler, siviller, askerler de Kemalist,
3: Saitler Türkalbay,
2: işte,
3: Bülent Aydın,
2: onların
3: Asubay,
2: isimleri çok
3: Alistemir, Asubay.
2: Çok fazla gizli kahramanın olduğu dönem anlatmaya, bunları dillendirmeye, bu tehdidi Bugün FETÖ, yarın başka bir kılıkta da olabilir. Aynen. Ama biz bunu söylemeye, dillendirmeye, bu anlamda bildiğimizi, yakın tarihte yaşadığımızı anlatmaya devam edeceğiz efendim. 15 Temmuz özel yayını bitti. Ceyhun, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
3: Yani bilincimizi her zaman bu konularda diri tutmak ve bu işe siyaset üstü, ya da daha doğrusu partiler üstü diyeyim. Sonuçta siyasetin stratejisi önemlidir. Partiler üstü bakmak hepimizin meselesi bu. Çünkü bu örgütler, bu saldırgan yapılanmalar, bağlantılı oldukları yapılar çerçevesinde hepimizi hedef alıyor. Yani bugün hiçbir şehidimizin nasıl PKK ile mücadelede, terörle mücadelede, diğer terör örgütleriyle mücadelede şehitlerimizin siyasi düşüncesini bilmiyorsak, onların vatan için bu mücadeleye girdiğini biliyorsak, hepimizin de can, evet, yana durması gereken mevzulardan bir tanesi de FETÖ ile mücadeledir. Allah bir daha öyle bir gün yaşatmasın bizi.
2: Yaşatmasın. Balyoz kumpasından bahsettik. Onun ses kaydı var. Karar ses kaydı. O karar ses kaydını yayını bitirirken ben onunla bitirmek istiyorum. Şundan dolayı tam 15 yıl oldu bu karar çıkalı. 11 Şubat 2011. Hiç unutmuyorum o günü. Aralıksız da çalışmıştım çok, hatta işte duruşma salonunda olanlar, o isimler tek tek söyleniyorlar. 6 dakikalık bir ses kaydı efendim. O ses kaydıyla veda edeceğiz. Çünkü Türk askerine, Türk donanmasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine kurulan en büyük kumpaslardan biriydi. Tabii. Savaş halinde olsanız generallerinizin 1/4'ünün esir alındığını düşünün. Ve bir gecede Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki generallerin yaklaşık 1/4 tutuklandı. Türk donanmasının 1/4 tutuklandı. Evet. 15 Temmuz özel yayınımızdan hoşça kalın. Baylos karar duruşmasının son 6 dakikasıyla veda ediyoruz efendim. Hoşça kalın.
4: 2010'a 283 esas sayılı kamu davasının oturumu Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsü bitişindeki müstakil girişi bulunan salonda Mahkeme Başkanı Ömer Diken, üye hakimler Ali Efendi Peksak ve Murat Üründen oluşan mahkeme heyeti tarafından zabit katibi Alper Akdemur da hazır olduğu halde CMK'nın 147/1-H ve 219/1 maddesi gereğince sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle açıldı. Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş hazır. Duruşmaya gelen sanıkların isimlerin tespitine geçildi.
5: Özden Örnek,
6: İbrahim Fırtına,
7: Mustafa Korkutuz Aslan,
8: Engin Alan,
9: Şükrü Sarıışık,
10: Ayhan Taş,
11: Cem Gürdeniz,
12: İzzet Ocak,
13: Süha Tanyeri,
14: Taylan Çakır,
15: Ayhan Gedik,
16: Cem Çakmak.
4: Mahkememiz hakimi Ali Efendi Peksak tarafından açıklanacaktır. Buyurun hakim. Söz hakkı verilmeyecek. Ara kararlar açıklanıyor. Lütfen oturun. Duruşma kapanmıştır. Ara kararlar açıklanıyor. Ara kararları tevhim ediliyor. Lütfen oturun. Tevhim ediliyor. Ara kararları tevhim ediliyor.
17: Başkanım, buyursunlar.
4: Duruşma bitmiştir. Ara kararlar açıklanıyor. Bu konuda mahkememiz kararını açıklamıştır. Savunma makamı 2 gündür yok sayılmadı. Size gerekli imkanlar sağlandı. Şu anda saat 20.30'dur. Ara kararlar açıklanacaktır. Evet, ara kararlar açıklıyoruz. Lütfen.
18: Ara kararı. Sanıklardan Özden Örnek, Halil İbrahim Fırtına, Mustafa Korkut Özarslan, Engin Alan, Şükrü Sarıışık, Ayhan Taş, Ramazan Cem Gürdeni, Yüksel Gürcan ve Taner Gül haklarında dosyadaki delil durumu, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanılmamış oluşu, sanıkların konumları itibariyle delillere etki yapma ihtimallerinin olması.
4: Lütfen.
18: Tanıkların henüz dinlenilmemiş oluşu, atılı suçun CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması, belirtilen bu sebeplerle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşılmakta, sanıkların CMK'nın 100-101 maddeleri gereğince ayrı ayrı tutuklanmalarına...
11: Hayır da bulunmaktınız, suç duyurusunda bulunacaktır hakkınızda. Lütfen tehlimi dinleyin.
18: Sanıklar hakkında yeterince tutuklama müzekkeresi çıkarılmasına...
11: Lütfen sabaha yeteri kadar güvenlik kuvveti olarak müdafileri çıkartın.
18: Sanıklar hakkında... Sanıklar hakkında... Devam edeyim mi? Devam edeyim mi? Devam ediyorum. Tamam.
11: Evet. Kalan kısım ilgililere tebliğ edilecektir. Yok, duruşma bitmiş.
18: Devam edebiliriz başkanım. Devam edebiliriz. Güvenlik görevleri çıkarsın.
11: Lütfen içeri yeteri kadar güvenlik kuvveti alın ve boşaltın. Siz teyfimi dinlemek zorundasınız. Biz iki gündür sizleri dinledik.
18: Devam ediyorum.
11: Devam edin.
18: Bitirin. Sanıklar hakkında yeterince tutuklama müzekkeresi çıkarılmasına, sanıklara tutuklama kararına 7 gün içerisinde itiraz haklarının olduğunun hatırlatıldı. Sanıklardan CMK'nın 107/1 maddesi uyarınca savcılığa, sanık yakınlarına CMK'nın 107/1 maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığınca haber verilmesine. 21. Sanıklardan Çetin Doğan, Ergin Saygun, Nejat Bek, Halil Yıldız, Refik Hakan Tufan, Erhan Kuraner, Yunus Nadi Erkut, Nuri Ali Karababa, Gökhan Murat Üstündağ, Harun Özdemir, Hakan Akkoç, Mehmet Alper Şengezer, Recep Rıfkı Durusoy, Hamdi Poyraz, Hasan Nurgören, Murat Ataç, Bahtiyar Ersay, Mustafa Yuvanç, Nedim Ulusan, Mehmet Ferhat Çolpan, Nihat Altınbulak, İbrahim Koray Özyurt, Soner Polat, Neptun Hıraca, Hanifi Yıldırım, Ali Demir, Mustafa Önsel, Erdinç Atik ve Abdurrahman Başbuğ haklarında. Dosyadaki delil durumu, dosyadaki kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanılmamış oluşu, sanıkların konumları itibariyle delillere etki yapma ihtimalinin olması, tanıkların henüz dinlenilmemiş oluşu, atılı suçun CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması, belirtilen bu sebeplerle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, bu nedenle tutuklama koşulları oluştuğundan sanıklar hakkında CMK'nın 98 ve 199. maddeleri gereğince ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına.
11: Duruşma bitmiştir.

Gündem Özel tekrar yayınını dinlediniz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Püsküllü bela. Bazen bir ya da bir şey öyle bir dert olur ki ne bırakırsınız ne de baş edebilirsiniz. Sürekli uğraştırır, peşinizi bırakmaz. İşte böyle durumlar için dilimizde çok özel bir deyim var. Püsküllü bela. Ama hiç düşündünüz mü bu deyim nereden çıktı? 1800'lere gidiyoruz. Osmanlı padişahı 2. Mahmut kıyafetlerde değişiklik yapar. Önce askerler, sonra memurlar için resmi başlık olarak fes kullanılacaktır. Başta halk bu yeni başlığı yadırgasa da kısa sürede herkesin başında fes görünmeye başlar. Ancak fesin kullanımı pek de kolay değildir. Kimi püsküllü, kimi püskülsüz. Püsküllerin rengi, şekli, uzunluğu derken çeşit çeşit fesler sokakları doldurur. Ama esas mesele başka. Fes yağmurda, karda hemen bozulur. Rüzgarda püskülü oraya buraya savrulur. Kalıbı korunmazsa hemen deforme olur. Yani başta taşımak zahmet, bakım yapmak dert. Bir yandan pahalı, bir yandan da sürekli ilgi ister. Hal böyle olunca fes, özellikle püsküllü olanı halk arasında dertle özdeşleşir. Ve zamanla şöyle denmeye başlanır. Püsküllü bela bu. O gün bugündür başa bela alan kişiler, işler ya da dertler için bu deyim kullanılır. Deyimler sadece söz değil, geçmişin günlük hayatından bize kalan ince detaylar. Püsküllü bela deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre 90 binden fazla kişi yaklaşık 10 yıl boyunca takip edildi. Araştırmanın sonucunda gün içinde 30 dakikayı aşan kesintisiz hareketsizlik kanserden ölüm riskinde artışla ilişkilendirildi. Araştırmacılar 30 dakikadan uzun süren hareketsiz kalma dönemlerinin kısa fiziksel aktivitelerle bölünmesinin riski azaltabileceğini belirtti. Uzmanlara göre ofiste kısa bir yürüyüş yapmak ya da ayağa kalkıp birkaç dakika hareket etmek bile sağlık açısından yararlı olabilir. Çalışmada yavaş yürüyüş, ev işi, ütü yapmak veya bulaşık yıkamak gibi hafif fiziksel aktivitelerinde hareketsiz sürenin yerini aldığında fayda sağlayabileceği belirtildi. Verilere göre günde 1 saatlik hareketsiz sürenin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinde %12 daha düşük oranla ilişkilendirildi. Katılımcılar ortalama 12 yıl boyunca takip edildi. Çalışma gözlemsel verilere dayandığı için uzun süre oturmanın doğrudan kansere neden olduğu kanıtlamıyor. Open University uygulamalı istatistik alanında Profesör Kevin McConvey, bulguların ilginç olduğunu ancak kesin sonuçlar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Günde 30 dakikadan uzun süre hareketsiz durmanın kanserden ölüm riskini artırabileceği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Niğde'nin Bor ilçesindeki Tiyanati kentine yürütülen kazılarda geç Roma dönemine ait önemli bulgular ortaya çıkarıldı. Sekizgen planlı kilisede şimdiye kadar 42 mezar tespit edilirken bunların 18'i gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceği Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda araştırmacılar Tiana'nın tarihini ışık tutacak yeni verilere ulaşıyor. Kazı heyeti özellikle sekizgen planlı kilisenin ana bölümünde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. İncelemeleri yürüten antropologlar mezarların tek döneme ait olmadığını belirledi. Araştırmalara göre kilise çevresi yaklaşık 4 farklı evrede mezarlık olarak kullanıldı. İlk gömülerin halka ait olduğu, alt tabakalarda bulunan daha nitelikli mezarların ise yüksek statülü kişilere ait olabileceği değerlendiriliyor. Geçen yıl başlayan çalışmalar kapsamında önce 25 mezar belirlenmişti. Kazılar ilerledikçe bu sayı 42'ye yükseldi. Şimdiye kadar 18 mezar açılırken 2 mezarın da bu sezon incelenmesi planlanıyor. Kalan 22 mezar ise gelecek yıl yapılacak kazılar için korunuyor. Uzmanlar elde edilen bulguların yalnızca Tiyanati kentinin değil, Anadolu'nun geç Roma ve erken Hristiyanlık dönemine ilişkin gömü gelenekleriyle toplumsal yapısının anlaşılmasına da önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Niğde'deki Tiyanati kentine yürütülen kazılarda geç Roma dönemine ait 42 mezar tespit edildi. Uzmanlar bulguların bölgenin gömü gelenekleri ve sosyal yaşamına ışık tuttuğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Şarkıcı Haluk Levent tutuklandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararları verildi. ABD, İran'a başlattığı son saldırı dalgasını bitirdi. Ayrıntılar bültenimizde. Haluk Levent tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Haluk Levent'in de olduğu 14 şüpheli tutuklandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararları verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu'yla yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Anayasa Mahkemesi noterlerin tatil günlerinde çalışmasını sağlayan düzenlemeyi iptal etti. Noterliğin serbest meslek olarak icra edildiği ancak bir kamu görevi olduğu vurgulanan kararda izin günlerinde çalışmalarının çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesinin dinlenme hakkına sınırlama getirdiği ifade edildi. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar dün gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde saat 00.13 itibariyle tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda selalar yeniden yükseldi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyeti AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede süreci ilişkin çerçeve yasa hazırlıkları ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu. Türkiye'nin 15 Temmuz'a bağımsızlığına bir kez daha sahip çıktığını belirten Erdoğan, önemli mesajlar verdi.
2: Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, yeni kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen cumhuriyetik bir eşiği geride bırakmıştır.
1: Erdoğan, Türkiye'nin son 10 yıldaki başarılarının temelinde FETÖ'nün devlet kurumlarından tasfiye edilmesinin bulunduğunu belirtti. Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı.
2: Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuşan isimlerden de 15 Temmuz'un bıraktığı en büyük mirasın demokrasi ve milli iradenin zaferi olduğunu belirten Kurtulmuş şunları söyledi.
3: O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Esasında Osmanlı'nın son döneminden itibaren Cumhuriyet tarihimiz boyunca da devam eden ve özellikle çok partili siyasi hayatımızda çok sıkça gördüğümüz 30 Mayıs 1876 Sultan Abdülaziz Han'a karşı yapılan darbenin bir nevi devamı olan darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile yaşanan çatışmada çok yakında yenilgiye uğrayacağını söyledi. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürerken İran'da bölgedeki ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi. Tansiyonun yükseldiği süreçte İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını açıklarken Trump ise ABD'nin Boğaz'ın koruyucusu olacağını ifade etti. Rus ordusu Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik grup saldırısı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı gece saatlerinde düzenlenen grup saldırılarıyla Kiev'deki İHA üretim tesislerinin yanı sıra Odessa ve Yuzhniv limanlarındaki askeri lojistik altyapılarının yüksek hassasiyetli silahlarla tam isabetli vurulduğunu belirtti. ABD yönetimi son bir hafta içinde iki kişinin ISIS ekiplerince vurularak hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir karar aldı. Bu kapsamda düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda trafikte araç durdurma ve kontrol uygulamaları geçici olarak askıya alındı. Trump'ın sınır çarı olarak bilinen Tom Homan kararın geçici olduğunu ve ISIS'in operasyon kapasitesini etkilemeyeceğini söyledi. Yetkililer uygulamanın gözden geçirilmesinin ardından yeni adımların değerlendirileceğini belirtti. İran lideri Ayetullah Mujtaba Hamenei'nin baş danışmanı Ali Ekber velayeti Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenliği altında olduğunu ve hiçbir gücün bunu değiştiremeyeceğini söyledi. Velayeti Boğaz'ın yüksek liderin talimatıyla İran'ın kontrolüne alındığını ifade etti. Bu açıklama ABD Merkez Komutanlığı'nın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit ettiği iddiasıyla düzenlediği saldırıların ardından geldi. ABD İran'a başlattığı son saldırı dalgasını bitirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Türkiye saatiyle 22'de İran'a başlatılan saldırı dalgasının bitirildiğini duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e yıllık 3,3 milyar dolarlık güvenlik yardımının kesilmesini öngören önergeyi reddetti. Ancak 103 demokratın önergeye destek vermesi, İsrail'e verilen desteğin ciddi şekilde zayıfladığını ortaya koydu. Venezuela'da can kaybı 5000'e dayandı. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Ülkede yapılan son açıklamaya göre can kaybı sayısı 4829'a yükselirken yaralı sayısının da 16740 olduğu bildirildi. Öte yandan bölgede 24 Haziran'dan bu yana 1284 artçı sarsıntının da kaydedildiği açıklandı. Fransız gazeteci Christelle Neant, Fransa'da bazı gönüllerin yalnızca Donbas'a insani yardım yaptıkları ve Kiev yönetimini eleştirdikleri gerekçesiyle yargılandıklarını öne sürdü. Neant, Anna Novikova ve Vincent Perfetti hakkında ortaya atılan casusluk iddialarını destekleyen somut bir kanıt bulunmadığını savundu. Soruşturmanın yaklaşık bir yıldır devam etmesine rağmen dava açılmamasının iddiaların zayıf olduğunu gösterdiğini ileri sürdü. Fransız medyasını temelsiz suçlamaları gerçekmiş gibi yansıtmakla eleştiren Neant, sürecin siyasi sayıklarla yürütüldüğünü söyledi. Gazeteci, davanın asıl amacının Donbas ve Rusya'ya destek veren kesimleri caydırmak olduğunu ifade etti. İspanya ile Cebeli Tarık arasındaki sınır kapısı düzenlenen törenle resmen kaldırıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Bugün kıta Avrupa'sındaki son duvar yıkılıyor." diyerek kararın ortak refah için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. Sanchez, sınırın kaldırılmasıyla uzun yıllardır bölge halkını etkileyen önemli bir sorunun çözüldüğünü ifade etti. Karar, İngiltere'nin Brexit sürecinin ardından Avrupa Birliği ile Cebeli Tarık konusuna varılan anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle hayata geçirildi. Kanada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde 835 aktif orman yangını bulunurken bunların 112'si kontrol altına alınamadı. Orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar rüzgarın etkisiyle Toronto merkezini kapladı. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta programını duyurdu. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışında 14 Ağustos Cuma günü ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Fenerbahçe ve Trabzonspor sezonu 15 Ağustos'ta, Beşiktaş'sa 16 Ağustos'ta resmen açacak. Sarı lacivertler ilk haftada Gençler Birliği Trabzonspor'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'sa evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Mauro Icardi ile yollar ayrıldı. Galatasaray'da bir süredir devam eden Mauro Icardi belirsizliği sona erdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 4 sezondur Galatasaray formasını giyen Arjantinli golcü ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kupanın günlüğü. Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde kupanın favorileri arasında gösterilen Fransa'yı 2-0'la geçen İspanya'nın rakibi Arjantin oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam oynanan yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Maçın 55. dakikasında Gordon'un kaydettiği golle geriye düşen Arjantin maçtan 2-1 galip ayrıldı. Arjantin'in finale taşıyan golleri 85. dakikada Fernandez ve 90+2. dakikada Martinez attı. 2026 FIFA Dünya Kupası pazar akşamı sahibini bulacak. İspanya ve Arjantin'in kupayı ülkelerine götürmek için ter dökeceği zorlu mücadele 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New York'ta oynanacak.
4: Hava durumu.

0: Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı güney ve doğu kesimde yükseliyor. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye varıyor. Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak etkili olacak. Bugünün beklenen en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda başkent Ankara'da parçalı bulutlu bir hava hakim 31 derece, İstanbul parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu ve açık 37, Antalya parçalı ve az bulutlu 35, Trabzon parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 derece. Önemli bir notla bülteni sonlandıralım. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında Nez'le yapılan keyifli bir sohbetle devam edecek. Kaçırmayın. Radyo Sputnik'te kalın, hoşça kalın.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
2: Müziğin enerjik ve sevilen isimlerinden Nez, bu kez samimi anlatımlarıyla Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oluyor. Çocukluk yıllarından müzik yolculuğuna, kariyerinde yaşadığı dönüm noktalarından geleceğe dair hayallerine kadar pek çok konuyu içtenlikle paylaşan Nez'in sohbetinden öne çıkan anlar sizlerle.
3: Hanımlar beyler, şu güzelliğe bakar mısınız? Sevgili Nez, hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Alkış alalım oradan. Kemal, abicim daha güçlü. Daha ellerini patlat.
4: Hoş
3: geldin. Kızardığını göreyim.
4: Bravo.
3: Bir şey söyleyeceğim. Muhteşem bir yayın olacak. Harika bir enerjiyle geldin.
4: Çok
3: ya.
4: Teşekkür ederim.
3: Hep böyle misin?
4: Okan, biz sürekli böyleyiz. Yani hayat gerçekten eğlenince, sevince güzel. O yüzden iyi ki varsın. Sizin sen de enerjiniz
3: öyle.
4: Muhteşem.
3: Sen de öyle. Ya senin senelerdir bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjin var. Bitmeyecek gibi de duruyor.
4: Hayır,
3: yani.
4: Bitmeyecek. Son şakamı yapacağım.
3: Yok be, dur. Yapma öyle. Şakalar yapma. Hoş geldin Nez.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsın, iyi misin?
4: Vallahi çok mutluyum, çok iyiyim. Hani bunlar böyle klişe olacak ama gerçekten çok mutluyum.
3: Sen yine bayağı aktifsin, gidiyorsun bir yerlere, sahne alıyorsun,
4: evet.
3: Çok yoğunsun. Yani o bitmektik, tükenmek bilmeyen enerjiyi artık oralarda atıyorsun.
4: Ya benim sanıyorum 7'sinde neyse 70'inde de olacak dedikleri değişmeyecek.
3: Hep
4: anneme sormak lazım. Hep böyleymişim.
3: Hep böyle hareketli, hep böyle kıpır kıpır.
4: Yani çocukken hani vardır ya tarak vardır böyle. Çocukların aldığı yatağın üstünü sahne yapıp ondan sonra annem, babam, bütün herkes diye salondan içeriye taşırmışım. Gelin birazdan şov başlıyor.
3: Allah Allah. Ciddi misin sen ya?
4: Ve bilet kesermişim, para alırmışım ondan.
3: Şaka yapıyorsun.
4: Tabii, o zamandan belliydi.
3: Alıyor muydun para gerçekten?
4: Tabii canım, almaz mıyım?
3: O zamandan kazanmaya başlamış. Aileden başlamış önce.
4: Biraz önce dışarıda konuşuyorduk. Ben hayatımın her döneminde çalışmışım. Çocukluğumdan tutun. Yani eczacı...
3: On parmağında on marifet diyecek miyiz yani?
4: Yani neredeyse. Yapmadım.
3: Eczane ya?
4: Eczanede çırak olarak çalıştım.
3: Şaka yapıyorsun. Kaç yaşında?
4: Çok çocuktum İngiltere'de. Yıllar önce. İşte gazete dağıtıyordum bisikletimle.
3: Allah Allah. Falan. Ciddi misin sen ya?
4: Tabii anaokulunda branş öğretmenliği yapmışım. Bu çok tuhaf yani.
3: Birbiriyle hiç alakası olmayan şeyler.
4: Şimdi o dönem yaşa
3: niye
4: göre.
3: Niye böyle peki?
4: Çünkü bana ailem her zaman şunu öğretti. Bir şey, çocuğa bir sorumluluk vereceksiniz. Ve al sana cep telefonu, al sana para değil. Her zaman için bir çocuk bir takım şeyleri yapıp bir şeyi kazandığında onun kıymeti ve değeri. Ve küçük yaşlarda bunu verirseniz o çocuk ileride, size şöyle söyleyeyim, şekil bira gibi her yerde dimdik ayakta durur.
3: Kesinlikle.
4: Bu çok önemli bir şey.
3: Bu senin için geçerli ama sen hayatın boyunca hep dimdik ayakta. Bir de her şöyle zaman. Bir şey var. Şimdi senin Nez dediğimiz zaman, hani bir Nez'e baktığımız zaman Türkiye'de dışarı çıksan, dışarıdaki insanlara adını söylesen birçok insan seni tanıyor.
4: Evet.
3: Bak ben sana yayından evvel ne dedim biliyor musun? Nez dedim ya. seninle dediğim insanların yaşanmışlıkları var. Yani bir şekilde sen insanların hayatına girmişsin. Sevgili Selin Yazıcı işte bizim haber evet. spikeri. Simge neydi o hikaye? Kız istemeye geliyorlar. Bir dakika, Selin'i istemeye mi geldikler? Ha, Selin'i istemeye geliyorlar. Yeğeni herkesi topluyor yeğeni. Kıyafetler senin kıyafetlere benzer kıyafet giyiyor. Açıyor senin şarkını. Çatır çatır şarkıyı söylüyor.
4: Okan,
3: yani
4: bu ülkede ben yaşıyorum ve yarışmam yapıldı. Ya işte yeniniz bizim yarışması diye. Ben asla konuşmadım, bir şey demedim ama yani çok şaşırıyordum. Okan'ın mesela bir programı vardı bir televizyonda. Ne zolmuş ya, şıkıdak şıkıdak şıkıdak diye çıkıyorlardı. Hani herkesin böyle bir ne zolma, bir kemer takma. Bir gün Eminönü'ne gittim. Yıllar önce ben Eminönü'nden taşmaş alıp
3: Nez
4: kendi
3: kemerleri değil mi ya? Nez.
4: Evet. Bunları ben kendim yapıyordum o Allah zamanlar. Allah. Sonra bir gün gittim. Abimiz kemer yapmış. Kafasını beline takmış. Nez de buradan şıkıdak şıkıdak giyiniyor diye. Buradan alıyor dedi bana. Ve benim ben olduğumu bilmiyor işte. Kep takmışım, kamuflaj falan. Neyse dedim, Nez gerçekten burada mı? Buradan alıyor abla dedi. Her gün gelir alır dedi.
3: Her gün alıyorsun
4: bir
3: de.
4: Öyle bir şey yok yani.
3: Çok iyi ya.
4: Çok şanslıyım. Gerçekten çok şanslıyım.
3: Gerçekten çok şanslıyım. Ama şöyle de bir şey var. Yani küçüklükten beri, küçük yaşlardan böyle müthiş bir çalışma. Sürekli böyle hareket. Ama diğer taraftan çok da sakin kalmışsın sen ya. Yani çünkü senin şöyle bir yanın var sanki. Yanılıyorsam lütfen söyle. Yani hakkında birçok şey söylenmiş, konuşulmuş, yaralamaya çalışmışlar, engellemeye çalışmışlar. Ya ne bileyim, Işın Karaca hikayesinden tut da konuşmayı tercih etmemişsin. Niye? Yani
4: ya biraz o benim
3: o enerjiyi çekmemek için.
4: Ya şöyle, yıllar önce de birçok şeylere uğradım ama benim bir lafım vardır. Ben Türkiye'nin dramı olmayacağım derim. Yaşadığım şeyleri önce bir ne olduğu önemli. Hani bana kötülük yapan bir insana kötülükle cevap vermek çok basit bir şeydir. Ben hep şunu söylerim. İyi olmaktır zor olan. Kötü olmak çok kolaydır. Şimdi ben
3: mükemmel bir tespit.
4: Benim hayatımda benim önümü kesen bir takım insanlar olduysa ya da benimle ilgili sorunları olan insanlar varsa bu onların kötülüğüdür. Ben aynı şekilde cevap verirsem benim onlardan hiçbir farkım kalmayacak ve ben böyle bir ailede büyümedim. Ve yıllar sonra psikoloji okudum ben Londra'dan.
3: Bir şey çok hoşuma gitti ya, sözünü böldüm ama. Bir kere ne sosyal medyayı hani çok güzel kullanıyorsun. Gittiğin yerlerden böyle o anın paylaşımlarını yapıyorsun. Aslında bizim insanımızın istediği şey de budur. Görüyoruz sosyal medyada. Bir de sen sosyal medyadan mesela şey yapmadın. Yani büyüklük göstermek yok için değil de o alanı benimle bir şeyler paylaşın. Varsa tanıyacağım insanlar bana söyleyin falan dedim.
4: Kitap
3: sordun.
4: Ne olursa olsun doğal kullanmak lazım. Sosyal medyanın aslında amacı odur. Tamam, tabii ki de tanıtım yapalım. Ama insanların merak ettiği bir şey var. Benimle özdeşen nesi var diye bakıyor. Daha samimi. Artık günümüz öyle. İnsanlar işte belirli platformlarda kendi hayatlarını veriyorlar, izleniyor. İşte canlı yayınlar yapıyorlar. İşte bunun programları da var. Bir ailenin normal hayatı falan. Ama işte bunu gördüğü zaman bir insan, şimdi ben doktoramı yapıyorsam ve bilgiye ihtiyacım varsa, böyle bir platform varsa bunu kullanacaksın. Çünkü insanlar da başka türlü bunları bilemez. Yani benim ne yaptığımı, yıllarca neden yok olduğumu. Aslında ben bir eğitim alıyordum. Ben çalışıyordum. Tekrardan üniversite dönemlerine geri gittim. Müziği asla bırakmamış olmamı da görüyorlar işte. Konserleri görüyorlar orada. Bence günümüzde artık sosyal medyanın olmuş olması, herkes 10-0 önde.
3: Öyle
4: çok
3: mi
4: önemli
3: diyorsun?
4: Kesinlikle. Biz zamanında beklerdik bir röportaj yapılsın da iki cümle söyleyeyim de o cümle de doğru yazılsın. Oturup ben 20 yaşlarımda ağlardım yani.
3: Sen samimi bir insansın ya. Yani hakikaten sen kendine baktığın zaman en iyi kendini sen tanıyorsun. Öyle değil misin? Yani hani içinden geçeni, beyninden geçeni dudağında bitiren, söyleyen, seslendiren bir insan değil misin yani?
4: Yıllarca işte susmanın sebebi de aslında o benim. Çok fazla böyle sataşmayı, kavga etmeyi seven bir insan olmadım. Biraz daha yani ben yıllarca çok farklı bir ortamda büyüdüm. Halk evlerinde büyüdüm Londra'da. Bir tarafımda Ahmet
3: Londra'ya
4: Kayalar.
3: Londra'ya gidiş hikayesi niyeydi? Yani küçük yaşta bir gidiş.
4: 12 Eylül.
3: O 12 Eylül.
4: Aile. Siyasi sebeplerle
3: gittim.
4: İlticaiden bir ailenin
3: kızıydın. Orada evet. belli bir süre bayağı bir süre. 17 sene. 16-17 sene. Sene orada geçen bir zaman, sonra tekrar Türkiye.
4: Tekrardan bir tek liseyi Türkiye'de okudum. Hı-hı. Üniversite için tekrardan gittim. Birinci girdiğim üniversite aslında drama okumak için, tiyatro okuyordum.
3: Ama onu tamamlamadım.
4: O içimde kaldı. Hı-hı. Yıllar sonra dedim ki hayır, ben yapacağım. Psikoloji okuduktan sonra da kendimle yüzleşip artık çok daha rahat konuşabildiğimi, ne olursa olsun hakaret etmeden çok düzgün bir şekilde hikayenizi anlatabilirsiniz. Saldırmadan. Hı-hı. insanlara.
3: Ne senin böyle ilk hani Türkiye'ye nezi tanımaya başladığı zamanlarda bir de hiç değişmemiş ha simge. Gıcık oluyorum ya. Vallahi billahi ya.
4: Yaşasın.
3: Gerçekten ya. Ben var ya bir 20 sene önceki fotoğrafımı çıkarıp şimdiki fotoğrafa bak.
4: Çok güzeliz ya.
3: Vallahi billahi ya.
4: Güzeliz.
3: Hakikaten güzelsiniz ya.
4: Teşekkür ederim.
3: Sen tek başına devam eder misin? Ben gideyim
4: istedim. Tabii ki. Evet. Radyo Sputnik'te bundan sonra Nez'le beraberiz. Hoş geldiniz. Evet, nasılsın Okan'cığım?
3: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hakikaten bak yani bence herhalde şöyle bir şey oldu. O dönemlerde Türkiye'nin Nez'i görüp tanımaya başladığında Nez, insanlar ne oluyor falan, kim bu Nez falan demeye başladığında ve bir süre böyle devam ettiğinde senin bu popülaritenden ve geleceği bir takım insanları tahmin etmesi herhalde biraz rahatsız etti onları. Öyle olacak ki ama sen dediğin gibi
4: sakin. Siz iyi bir şey yaparsanız düşmanınız çok olur.
3: Sen eski Nez yeni Nez karşılaştırması yapsan peki, yani değişti mi Nez işin gerçeğinde
4: çok
3: baktığın
4: değişti.
3: Zaman? Ne anlamda
4: ben
3: değişti
4: mesela?
3: Ben çok
4: değiştim çünkü o zamanlar 20'li yaşlar. Ben çok küçük yaşımda başladım camiaya. Hı. Girdiğimde daha neyin ne olduğunu bilmiyordum. Hı hı. Şimdi bu kadar tecrübe, bu kadar sahne. Hı hı. Ben sayısını bile bilmiyorum.
3: İlk camiaya giriş nasıl oldu?
4: İlk camiaya aslında ben çok bilinen bir caz kulübünde caz söylüyordum. Hı hı. Daha sonrasında o kadar çok isim beni dinlemeye geldi ki, işte bu spor camiası, yazarlar, yıllardır bizim Tarkan. Bir baktım bir gün Tarkan gelmiş beni dinlemeye.
3: Aa, ciddi misin sen?
4: Hani daha ben Tarkan konserine gidememişim. En hayran olduğum insanlardan biri.
3: Tarkan seni dinlemeye gelmiş.
4: Ve teklifte bulundu. Neyse Tarkan. Vokalistim olmalı gibi. Şimdi bunlar böyle olunca daha albümüm yok. Hiçbir şey yok ortada.
3: Tarkan sana vokalistim ol diye teklifte bulundu.
4: Evet,
3: ne
4: evet.
3: dedin peki?
4: Ya o zamanlar ki menajerliğimi yapan Allah rahmet eylesin hanımefendi bunu doğru bulmadı. Dedi ki Tarkan evet ama çünkü şöyle gördü. Onun mekanında çıkan biriydim çünkü.
3: Ama Tarkan'ın da yeni yeni aslında popülaritesinin olduğu...
4: Çok popülerdi Tarkan o dönem.
3: Olmuştu yani.
4: Çok olmuştu. Yani ben çok istedim. Hmm. Çok istedim. Ne yalan
3: keşke söyleyeyim. Yapsaydın Nez.
4: Keşke ama şimdi bir sözleşmem vardı o dönem. O sözleşme
3: onun üzerine
4: de,
3: geçemiyorsun.
4: Evet, daha sonra da çok bir sürü... Ya hayatım boyunca şunu gördüm. Hmm. Ne kadar başarılı olursan o kadar da senin arkandan, önünden, sağından, solundan gelen insanlar oluyor. Bunların çoğu iyi olabilir, birçoğu da kötü olabilir. Hmm. Buna alışacaksın. Şimdiki en büyük farkım şu, ben artık kötülükleri çok rahatlıkla sırtlayabiliyorum.
3: Öyle mi?
4: Eskiden bu kadar rahat değildim. Hmm. Çünkü iyi insanlar, kötü insanlar. Ben istediğim kadar bir şey söyleyeyim, sen inanmak istemiyorsan inanmaz.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası.
4: Ben... Yıllarca bu işi bir kenara bırakmadım. Ben hep stüdyoya girdim. Bir takım denemeler, şeyler yaptım. Birçok arkadaşıma vokal yaptım. Çok yazıyorum. Mesela benim kimsenin bilmediği bir şarkım vardır. Kimsenin bilmediği dediğim sözlerini benim yazdığımı kimse bilmez.
3: Hangi
4: çok popüler
3: şarkı?
4: Söyleyemem.
3: Aa.
4: O insana olan saygımdan dolayı bütün Türkiye'nin yıllardır dinlediği.
3: Ciddi misin sen?
4: Çok iyi bildiği.
3: Ama bir dakika şeyde de ya o da mı söylemedi? Yani
4: çünkü,
3: yazılmadı mı?
4: Şöyle
3: sana ait olduğunu mu bilmiyoruz.
4: Şarkıyı söylemeyeyim ama hikayesi şöyle. Yıllar önce ilk evliliğimde benim sürekli anılarımı yazdığım, şiir yazdığım, düz yazıları yazdığım bir defterim vardı.
3: Tamam.
4: O sırada eski eşim de bu şahsı tanıyordu.
3: Evet.
4: Bu şarkıcı arkadaşımı. Dur dedi ya verelim belki
3: dakika,
4: oradan bir şey.
3: Bir dakika, şahıs dediğin için sanki bir.
4: Şahıs diyeyim.
3: Şahıs ne diyeyim yani. Tamam devam et.
4: Bu arkadaşımızı tanıyordu. Defterimi verdik. Hani belki oradan bir şey çıkıyor. Yıllarca bir şey olmadı. Sonra bir gün şarkıyı bir duydum.
3: Allah Allah.
4: Yapmış şarkıyı ama kendisinde konuştum. Ya dedi ben o anlamadım hani defter ben yazmış ol. Ya dedim sen yazmış olamazsın. Görmüyor musun? Kendi yazını bilmiyor musun?
3: Allah Allah.
4: Başka birinin yazısı o. Ya da şöyle düşünmüştür. Başkasına yazdırdığını düşünmüştür. Her şey olabilir. Ama onu da affettim. Güldük. Hatta hala da görüşüyoruz, gayet gülüyoruz, hani hiç sorun değil.
3: Bu hepimizin bildiği ünlü bir isim ve hepimizin çok güzel de dinlediği bir şarkı. Bir şarkı. Hareketli bir şarkı mı, slow bir şarkı mı?
4: Mid tempo diyelim. Aa. Benim hayatımın hikayesinin şarkısı zaten.
3: Ciddi misin sen evet, ya? Evet. Aa, çok enteresan.
4: Çıkışta söylerim.
3: Vallahi söyle ya. Benden laf çıkmaz, merak etme.
4: Çıkışta söylerim.
3: Nez, iyi ki varsın ya.
4: İyi ki varız.
3: Şimdi Nez bir gün şöyle bir şey dedi. Ya dedi, herkes beni dedi 90'ların ismi zannediyor. Ben dedi 2000'lerin ismiyim ama 90'ların olduğu her yere de beni çağırıyorlar, evet, dedi. Niye?
4: Ya bu biraz da şey, ben o kadar önceden çıkmadım. Yani 90'larda çıkmadım, 2000'lerin başında. Hı. Yani 2000'de aslında Nez olmuştum. Hı hı. Ama hemen 90'lar furyasında çok.
3: Mükemmel yakın, dönemler yakın. Ama ya.
4: Ama şimdi bazı simalar ne kadar piyasada olmasalar da, sürekli bir şey üretmesek de, hı hı, insanların kalbinde yaratmış olduğumuz bir şey var. İşte Sakın'a, Her Şey Boştan diyorlar ki, bu kadın yıllardır yok, o zaman 90'lardan kalmadıdır. Hı hı. Yıllar sonra tekrardan görünce çünkü ciddi ara verdim ben. Hı hı. Ama bu ara verirken ben tabii ki konserlerimi yaptım. Hı hı.
3: Ara
4: ama,
3: vermenin sebebi neydi? Ne oldu yani o arada?
4: Hiç önemli, çalışamadım. Çalıştırılmadım eski firmamdan, hı hı, dolayı. Hı hı. TMSF Devlet Fon hesabında, hı hı, sözleşmem geçti. Hı hı. Ve beklemek durumunda kaldım. Hı hı. Sonra firmalar da bu aynı ihalelere giriyor. Hı hı. Siz kendi kendinize isteseniz de alamıyorsunuz. Hı hı. Öyle bir dönem. En pik noktasındayken böyle, hı hı, bir sakinlik dönemine girdim. Hı hı. Sonra sevgili Bülent Seyhan'a geçtim. Hı hı. Seyhan Müziği'ye. Orada, hı hı, da %100 Nez diye bir albüm çıkardım. Hı hı. Ama o kadar büyük bir ara var ki arada, insanlar hani bunca yıldır yoksan, sanki bir şey üretmiyorsan.
3: Ama sen başlangıcı çok sağlam yapmıştın. Tabii. Yani o kadar. Çünkü bizi insanlar bir de şöyle değerlendiriyor. Yani öyle isimler var ki, ben onlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani bu bekleyiş sürecinin ardından mutlaka bir şeyler vardır. Bir şeyler gelir. Gelirse çok iyisi gelir, evet, falan. Yani insanlar yadırgamıyor o uzun araları. Bir de yaptığın, hı, işlerle, gerçekleştirdiğin işlerle hafızalarda çok iyi kaldığın için, hı, insanlar dönüp dolaşıp.
4: O, hı, sevgi çok önemli. Hı hı. O çok önemli. Yani ben şanslıyım diyorsam sürekli, gerçekten, hı hı, şanslıyım. Çünkü o insanlardan aldığım sevgi yıllarca hiçbir şekilde leke sürülmedi. Hı hı. Buna hiç izin vermem. Hı hı. Bunca yıldır ben işime, mesleğime, müziğime, insanlara, hayvanlara bu kadar önem vermiş bir insan olarak bu yaşımdan sonra hiç yapmam. Hı hı. O yüzden sonuna kadar insanlar gerçekten mesleğini, insanları severse, hı hı, yaşamayı da seversin. Sevmiyorsan orada bir sorun var. Hı
3: hı. Yani her şey sevgiden geçiyor senin.
4: Her şey sevgi.
3: Öyle diyorsun yani.
4: Her şey. Sevgiden ve hayal edebildiğin şeyler. Hayal edemediğin noktada aslında yaşamıyorsun. Hı hı. Yani sen akşama ya pişireceğin yemeği bile hayal ediyorsun. Bu, hı, böyledir. Acaba ne pişirsem? Hı hı. Ama kendini bıraktığın noktada kendini bırakıyorsun aslında. Ya ben ilişkimde de öyleyim. Hı hı. Hayal edebildiğim bir şey varsa orada bir şey, üretebildiğim bir insan varsa, gülebildiğim, bu kadar.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
3: Nez, Türkiye'nin en iyi dans eden insanlarından bir tanesin. Belki de en iyisi sensin. Hala dans ediyor musun? Devam ediyor musun?
4: Hiç durmuyorum.
3: Vallahi her yerde dans ediyor musun Nez ya? Evde falan, böyle salata yaparken falan.
4: Sürekli ya, bu ülkeye twerk'i getirmiş insanlar.
3: Müthiş ya, gerçekten müthiş. Ay,
4: çok seviyorum yani dans. Benim yani
3: çocukluğundan beri, evet, dans hayatında var.
4: Evet, var. Çok seviyorum çünkü müziği seviyorum. Duramıyorum.
3: Senin dansın sana özel bir dans. Senin yaptığın bir dans. Senin oluşturduğun bir şey mi? Nasıl yaptın o hareketler, kendiliğinden mi gelişiyor?
4: Herkesin
3: nasıl
4: bir
3: oldu?
4: Yapısı vardır fiziksel. Hı. Çocukluğumda anneme hep ördek taklidi yapan, ördeğim diye beni sevdiği bir kızı vardı. Hı. Ben aslında ördek dansı diye başladım. Hı. Sonra ilerledi. Ve baktım ki benim sürekli kulağımla ilgili, müzikle ilgili bir olayım var. Hep, hı hı, ona yönlendim. İşte, hı hı, spor aktiviteleri. Okuldan sonra her türlü kursa gidiyordum. Sonra dans başladı. Hı hı. 8 yaşında Annie müzikalinde Londra'da Albert, evet, Hall'da başrol oynadım. Derken baktım ki çok güzel, çok zevkli. Zaten bende o vardı. Yani dans da yani bir yetenektir. Hı hı. Yaptıkça daha iyiye gidersin. Ama bazıları da olmaz. Çünkü kulağı yoktur. Hı hı. Hani o ritmi
3: kulak çok önemli yani.
4: Yakalayamayabilir. Hı hı. Ya da işte der ki biri işte ben hiçbir şekilde dans edemiyorum. Hı. Olabilir ama ben işte doğuştan yani herhalde anacığıma teşekkür ediyorum. Babacığıma teşekkür ediyorum.
3: aile ilişkileri nasıldı? Yani insanın başarısında hep en önemlidir ya. Evet. Aile, anne baba çok önemlidir ya. Sen de
4: nasıldı? Ben her zaman çok ya yani annem beni hep desteklemiştir. Hı-hı. Her konuda. Benim Hı-hı. kızım düşsün kalksın, istediğini yapsın ama Hı-hı. kendi yapsın. Yani anne olmak sadece aman evladım yapma demek değildir. Hı-hı. Bazen özgür her çocuk Hı-hı. 6 yaşı itibariyle hatta 7 oldu. Bütün kişiliği oturur. Hı. Yani o çocuklar bir birey olduğunu hatırlamamız gerekiyor ve yönlensinler bakalım nereye doğru gidiyor.
3: Sen küçük yaşlarda bugünlerin hayalini kuruyor muydun? Yani ya da neydi? Hani beraberinde şunu da soracağım. Gerçekleşmemiş bir hayalin var mı? Olsun istediğin ama bugüne kadar henüz olmamış olan.
4: Aslında yok.
3: Yok.
4: Yok.
3: İstediğin şeyler oldu yani.
4: Oluyor ve müthiş. Şimdi de hayallerim var. Olacağından eminim. Öyle söyleyeyim. Az kaldı. Bir film hayalim var.
3: Tamam, onu soracaktım ben
4: kendi
3: sana.
4: Kendi senaryosunu yazdığım bir film var. Bunun olacağını biliyorum ben.
3: Bir film.
4: Evet.
3: Senin hayatın mı yoksa başka bir şey mi?
4: Başka bir şey. Benim hayatımı istemiyorum. Çünkü kitap olarak yazdım. Hı-hı. Ama asla onu piyasaya çıkarmak istemediğim. Çünkü çoğu insanın hayatında mutsuz olacakları bir kitap olduğunu düşünüyorum.
3: Öyle mi?
4: Evet. Çok insanı ya affediyorsanız insanları affedin ve bırakın. Hı-hı. Tekrar ben Türkiye'nin dramı olmak istemiyorum dememin sebebi bu. Horklayacaklar. Bu sefer diyecekler ki otururken evet ben bu kötülükleri yaptım ve kitap halinde vah ne olacak? Bütün Türkiye bana ay çocuğum neler çekmişsin mi diyecek. Hı-hı. Ben bundan yana değilim. Benim özelimdir onlar. Beni ben yapandır. Ben bana en çok kötülük yapan insanlar tarafından çok güçlenmiş bir kadınım. Hı-hı. Onlara da teşekkür borçluyum.
3: Ama onlar yapıldı. Mesela Türkiye'de aslında gerçekte çok iyi tanınmayan insanlar filmleri yapıldıktan sonra hmm. aynen senin dediğin gibi vay arkadaş ya ne hayat yaşamış.
4: Yani şahsen bu kitap desene. Kalacaktır. Hı-hı. Bu kitap kalacaktır. Hı-hı. Eğer zamanı geldiğinde sıralı bir şekilde olsun inşallah. Ondan sonra yapmak isteyenler olursa buyursunlar yapsınlar. Ama ben yaşarken istemem.
3: Boş ver Allah ömür versin. Yani, hiç konuşmayalım böyle şey. Film nasıl bir film? Ne yani senaryosunu falan yazdın dedin. Böyle ufaktan ne tür bir konusu var? Psikodram. Duygusal mı? Öyle mi?
4: Çok ağır. Ve
3: çok ağır.
4: Tek kişilik bir.
3: Tek kişilik.
4: Baştan sona kadar. Bir kadının hayatınla ilgili.
3: Perişan edersin bizi.
4: Ya dur bakalım ya.
3: Ciddi misin sen?
4: Bazen perişan olmak lazım ki güzel şeyleri görelim.
3: Bütün duyguları tatmak lazım, yaşamak lazım yani. Başka gerçekleşmesini istediğin hayalin var mı Nes?
4: Var. Ben biraz böyle yıllardır gittiğim yurt dışındaki festivallerde çıkıp o biraz etnik kökenli ilk yaptığım dönemlerdeki şarkıları sıfırdan iyi bir DJ ile...
3: Aa mükemmel. Yeniden
4: bunu yapacağımı
3: aranje.
4: Da biliyorum.
3: Vallahi yap ya süper
4: biliyorum,
3: olur.
4: Biliyorum yapacağım.
3: Süper olur. Yani günümüz teknik altyapısıyla aranjesiyle harika şeyler olur.
4: Yapacağım
3: olur.
4: Ve bence bu işin yaşı yok ama biz ülkemizde nedense erkeklere adamlara çok yapılmıyor ama kadınlara inanılmaz derecede seksist yaklaşıyoruz. Özellikle de müthiş bir şey var. Yaşı hadi teyzeciğim artık yaşın geldi. Hı-hı. Aman evlat sen de böyle giyineme. Ya bırakın arkadaşlar.
3: Bu seni rahatsız etmedi değil mi?
4: Beni etmez yani çünkü sana kendim seviyorum.
3: Sana insanların çünkü gerçek bu yani. Nes, çok seksi kadın falan diye kliplerine bakıyorsun.
4: Sana bir
3: danslarına
4: sorun.
3: Bakıyorsun.
4: Kaç yaşındasın?
3: Ben 48 yaşındayım.
4: 48. Mesleğini bırakır mısın?
3: Hayır bırakmam.
4: Neden bırakacaksın? Ay, senden geçti artık. Pardon.
3: Ama öyle değilsin ki. Pardon. Yani evet.
4: Dünyanın en güzel insanları, sesleri, hı-hı. tiyatrocuları, oyuncuları, yazarları. Ya, yani ne demektir? Yaş almayan hiçbir şey yok bu dünyada. Hı-hı. Bir taş da yaşalıyor. Hı-hı. Yani her şey yaşalıyor. Yani bunu yazan kişi de yaş alacak. Hı-hı. Almak zorunda. Hı-hı. Ne yapalım? Bizi biz yapan her şeyi bırakalım böyle ot gibi oturalım ondan sonra. Hep dünya yok. Tabii ki yaşayacağız.
3: Ya Allah aşkına zaten bunu bu söylemi
4: takmamak
3: bu
4: mantı, lazım.
3: Evet yani bu mantığı zaten boşa çıkaran yanlış olduğunu gördüğümüz çok örnekler var Türkiye'de. Seni de öyle göreceğiz gibi geliyor. Yani ya, bu
4: ben
3: gidiş,
4: gerçekten
3: bu canlılık.
4: Yani, yıllar
3: ya bıraksan
4: önce,
3: zaten çökmez mi insan Allah'ını seversen? Neyse.
4: Yıllar önce Los Angeles'ta konsere gittiğimde yetenek avcıları tarafından keşfedilip Henry Fonda tiyatrosunda iki gün önce Justin Timberlake konser veriyor. Hı hı. Rahmetli Ahmet Ertegün'ün Yetenek avcıları orada ve beni buluyorlar ve teklifte bulunuyorlar. Orada albüm çıkarmamış.
3: Müthiş ya.
4: Ve biz, ben ve o zamanlar çok sevdiğim asistanım, hı-hı, kutlama falan yapıyoruz. Hı-hı. Ama firmam sonrasında izin vermiyor. Hı-hı. Yani ben bu teklifi almışım zamanında.
3: Müthiş.
4: Başkası olsa belki şöyle düşünebilir. Allah'ım nasıl olmadım? Ben belki şu anda başka yerdeyim. Ya öyle olması gerekiyordu. Hı hı. 7-24'te bunu herkese, ben bu teklifi aldım, biliyor musunuz ben kimim?
3: Yani o zaman dönüp dolaşıp keşkeye geliyoruz. Senin keşkelerin herhalde çok fazla yok hayatta yani.
4: Yok, o öyle olması gerekiyordu. Oldu ve şimdi önüme tekrardan yapmam gereken, istediğim başka hedeflerim var.
3: Ya bu olgunluk sende var mıydı yoksa sonradan mı oluştu? Yani çünkü kolay da bir şey değil. Çünkü hakikaten insan biraz kendini yiyip bitirir yani.
4: Yani benim... Şöyle söyleyeyim, yazmış olduğum kitabım dediğim, hı hı, şu anda piyasada asla kimsenin bilmeyeceği, okumayacağı birkaç kişi haricinde. Anne ben hiç çocuk oldum mu? Hı. Öyle diyeyim.
3: Ay.
4: Yani bazı beyinler küçücük yaşında bile ya da hayatınızdaki yaşadığınız şeylerden dolayı çok çabuk büyümek durumunda kalıyorsunuz. Hı hı. Her çocuk çocukluğunu yaşamalı tabii ki. Hı hı.
3: Sen
4: dolu dolu.
3: Onlardan bir tanesi mi?
4: Ben o yüzden hala çocuğum. Hı. Deli gibi çocuğum. O yüzden ben çocuk olanla çok iyi hissediyorum.
3: Bu istediğin için mi yoksa zorlama değil değil mi? Yani
4: yok, zorlama değil. Ben her zaman çok aktif, çok böyle seven bir çocuk oldum. Tek çocuktum ben mesela. Böyle değil gibi arkadaşlarımı eve hep davet ederdim. Hep işte ama gitmesinler falan. Şimdi böyle yetişen bir çocuktan da yani ben mesela, bana desen ki bungee jumping yapmak ister misin? Denerim derim. Hı. Bir deneyeyim ya, belki çok güzel, çok seveceğim.
3: Yaptın mı öyle o tarz çılgınlıkları hiç?
4: Ay yaptım, sorma.
3: Vallahi öyle adrenalin çılgınlığın var mıdır ya?
4: Var idi, daha çok vardı.
3: Vardı, çünkü sende bakınca, neze bakınca bu çılgın diyor insan. Yani bu paraşütten de atlar. Yani akla hayale gelebilecek çılgınlıkları çok rahat yapar şeyi var.
4: Yaptım.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası.
3: Nez. Aynı sahneyi biriyle paylaşmak isteseydin, ya istesen var mı böyle bir şey? Yani şu isimle sahnede olmak isterdim. Birlikte Allah... şöyle bir tozunu atsaydık falan.
4: Yani şöyle, bir isim var bir çok mı? Istediğim...
3: Ya da bir iki isim.
4: İki isim var.
3: Öyle mi?
4: Ben çok ciddi bir Fatih Erkoç hayranıyım.
3: Oo,
4: Fatih Erkoç'un olduğu bir sahnede aynı gün sahne oluyordum. Hüngür hüngür ağladım. Çünkü dediler ki sizi sonra alacağız. Öyle bir şey yok dedim. Öyle bir saygım var ki dedim. Aşkım var ki. Sonra bir gün yolda gördüm. Hı hı. O kadar çok seviyorum ki yanına gidemedim.
3: Allah Allah.
4: Yani Fatih Erkoç'a gerçek anlamıyla çok büyük bir aşk.
3: Ama gerçekten
4: öyle böyle
3: Türkiye'nin
4: değil.
3: En iyi müzisyenlerinden bir tanesi.
4: En iyi.
3: En iyi mi diyorsun?
4: Kardeş diyorum.
3: Sinan Erkoç.
4: Sinan Erkoç. Hı hı. Aynı şekilde. Ama Fatih... benim için çok, yani çok isterdim onunla, hı hı, ve Türkçe ve İngilizce, hı hı, bir şeyler yapmayı. Bir de Allah rahmet eylesin Pavarotti.
3: Of.
4: Bir arada şey yapmıştı, düetler yapıyordu. Brian Adams'la olsun falan. İnanılmaz böyle bir.
3: İnanılmaz.
4: Çok isterdim.
3: Bir de yani inanılmaz bir kalabalığı hakikaten.
4: Bir tanesini de şöyle yaptım, çok istediğim yine rahmetli Amy Winehouse'la. Yıllar önce, daha bu işe başlamadan önce çıktığı bir kulüpte, jazz kulüpte ben çıktım. Onun çıktığını ve
3: müthiş.
4: Hiç kimsenin albümünde olmayan bir şarkı, çünkü babası rahmetli kızının hiçbir şarkısını kimseye vermiyor. Hı-hı. Açıkçası sadece bir platformda yapabilirsin, onun dışında albümü alamazsın. Hı-hı. Bir tek biz aldık.
3: Ciddi misin?
4: Babasını bayağı böyle bir yazıştık ettik, dinlemek istedi şey falan. Ben çocukluğumu anlattım ona, nasıl hani nerede büyüdüğümü, aynı
3: yani
4: noktalarda tabii izin verdi ve Retro Türk albümde çıkmıştı.
3: Müthiş ya, gerçekten harika.
4: Teşekkürler.
3: Nez, ayaklarına sağlık, sesine sağlık, yüreğine sağlık. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Seni çok seviyoruz.
4: Ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sputnik ailesi süpersiniz. Çok teşekkürler.
3: Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyosu Radyo Sputnik'te.
5: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Doktor Rengin Yiğit, sıcak hava ve nem artışına bağlı yükselen vücut ısısının beyinle diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yiğit, 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı ve buna bağlı sağlık sorunları da arttı. Doktor Rengin Yiğit, aşırı sıcaklarda vücudun yalnızca terleme yoluyla ısı dengesini korumakta yetersiz kalabileceğini belirterek, risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiğini belirten Doktor Yiğit, normal koşullarda terleme yoluyla vücut ısısının dengelenmeye çalışıldığını ifade etti. Ancak aşırı sıcaklarda bu mekanizmanın tek başına yeterli olmayabileceğini kaydeden Yiğit, yaşlılar ve bebekler için kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizmasıyla vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Ortamdaki nem oranı yüksekse terleme yoluyla vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir dedi. Obezite, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalıkları ve ruhsal ve nörolojik hastalıklarla alkol ve uyuşturucu kullanımının sıcak havalarda terleme mekanizmasını etkileyebileceğini belirten Yiğit, bazı ilaçların da riski artırabileceğine dikkat çekti. Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaçların sıcak havalarda vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini ifade eden Yiğit, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları sıralayan Doktor Yiğit, şu kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. 65 yaş ve üzerindekiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananlar. Şeker hastalığı, kalp damar ve beyin damar hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, kronik solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını belirten Yiğit, özellikle yalnız yaşayan ve kronik hastalığı bulunan yaşlıların yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı sıcaklardan korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Yiğit, açık havada çalışanların güneş altında korunmasız kalmaması ve aşırı hareketlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını önerdi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemesi ve güneşlenilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, diğer saatlerde ise güneş koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmasını tavsiye etti. Uzun süre kesintisiz güneş altında kalınmaması gerektiğini vurgulayan Yiğit, spor ve yoğun fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesini önerdi. Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Bebek, çocuk, engelli bireyler ve hayvanların kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Yiğit, araç içi sıcaklığın klima bulunsa bile çok kısa sürede tehlikeli düzeylere çıkabileceğini belirtti. Araçtan ayrılırken herkesin dışarı çıktığından emin olunması gerektiğini ifade eden Yiğit, kapalı alanların iyi havalandırılmasını ve güneş gören pencerelerin perde ya da güneşliklerle gölgelenmesini önerdi. Vücut ısısının yükselmesini önlemek için sık sık duş alınması gerektiğini belirten Yiğit, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayakların, ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla ısıtılabileceğini söyledi. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlıların günde en az 2 kez sıcak hava veya güneş çarpması belirtileri açısından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Yiğit, bebeklerin ise daha sık izlenmesi gerektiğini ifade etti. Susuzluk hissi oluşmasa bile günlük en az 2-2,5 litre, yani yaklaşık 12-14 bardak sıvı tüketilmesini öneren Yiğit, terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının yerine konulması gerektiğini belirtti.

0: Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Rengin Yiğit, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelere yer verilmesini önerdi. Yağlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Doktor Yiğit, yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda ya da az suda pişirme yöntemleriyle hazırlanmasını tavsiye etti. Vücut direncini artırmak ve yeterli vitaminle mineral alımını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, et, yumurta, süt ve balık gibi çabuk bozulabilecek besinlerin açıkta bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önemini vurgulayan Yiğit, sıcak havalarda gıda kaynaklı sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı bu günlerde uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Doktor Rengin Yiğit 10-16 saatleri arasında güneşten uzak durulmasını, bol sıvı tüketilmesini ve aşırı sıcakların beyinle hayati organlarda ciddi hasara yol açabileceğinin unutulmamasını istedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adalet Bakanı Akın Gülek, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zincir markette son kullanma tarihi geçmiş 135 ürün bulundu. Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gülek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gülek, vatandaşlarımız müsteri olsun, iyi niyetle dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır, dedi. Zincir markette son kullanma tarihi geçmiş 135 ürün bulundu. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir vatandaşın şikayeti üzerine denetlenen zincir markette son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü tespit edildi. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimin ardından markete 3705 lira idari para cezası uygulandı. İstanbul'da yolcu otobüsüne 120 silah ele geçirildi. İstanbul'da yolcu otobüsünün yakıt deposuna yapılan gizli bölmede saklanmış 120 tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımı için soruşturma başlatıldı. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı. İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. İran Silahlı Kuvvetleri'ni savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini yineleyerek bunun Tahran'ın tavizsiz kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Rus ordusu Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik grup saldırısı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı gece saatlerinde düzenlenen grup saldırılarıyla Kiev'deki İHA üretim tesislerinin yanı sıra Odessa ve Yuzhny limanlarındaki askeri lojistik altyapılarının yüksek hassasiyetli silahlarla tam isabetli vurulduğu belirtildi. ABD Savunma Bakanı Exit, 30 yaş ve üstü askerlere testosteron taraması yapılacağını açıkladı. Yaşın ilerlemesiyle testosteron seviyelerinin doğal olarak düşebildiğini ifade eden Exit, uygulamanın testosteron eksikliğinin önüne geçerek askerlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmelerini sağlamayı hedeflediğini vurguladı.
2: Ekonomi.
1: Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Maynur Özdemir Göktaş, evlerinde yapılan tam bağlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Ticaret Bakanı Bolat Brüksel'e gidecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 16-17 Temmuz'da Brüksel'e yapacağı ziyarette Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik bağların derinleştirilmesi, sanayi entegrasyonunun korunması konuları gündemde olacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.136 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 54 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.124, çeyrek altın 10.000'in aşağısına düştü, 9.997 liradan işlem görüyor. Tam altın 39.820, ata altını ise 40.840 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Mauro Icardi ile yollar ayrıldı. Galatasaray'da bir süredir devam eden Mauro Icardi belirsizliği sona erdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 4 sezondur Galatasaray formasını giyen Arjantinli golcü ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 6. galibiyetini aldı. Amili erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi. A Yıldızı ekibimiz 3. etaptaki 2. maçında 17 Temmuz Cuma günü Türkiye saatiyle 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.
2: Hava durumu.
1: Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı güney ve doğu kesimde yükseliyor. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye varıyor. Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak etkili olacak. Bugünün beklenen en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Ankara parçalı bulutlu 31, İstanbul parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu ve açık 37 derece, Antalya parçalı ve az bulutlu 35, Trabzon parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kiss.
1: Dünya haberi.
2: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rus ordusu Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik grup saldırısı düzenledi. Fransız gazeteciler Fransa'da siyasi baskının sürdüğünü, Donbas'a yardım edenlerin yargılandığını söyledi. ABD, İran'a başlattığı son saldırı dalgasını bitirdiğini açıkladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rus ordusu Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik grup saldırısı düzenledi. Rusya Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'nın askeri sanayi kapasitesine ve lojistik hatlarına yönelik nokta atışı operasyonlarına devam ediyor. Buna göre Rusya Savunma Bakanlığı gece saatlerinde düzenlenen grup saldırılarıyla Kiev'deki İHA üretim tesislerinin yanı sıra Odessa ve Yuzhny limanlarındaki askeri lojistik altyapılarının yüksek hassasiyetli silahlarla tam isabetle vurulduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri bildirdi. Avrupa ile diyaloğa dönüş Avrupa Birliği'nin Rusya karşıtı çizgiden vazgeçmesine bağlı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova düzenlediği basın toplantısında Avrupa ile siyasi diyaloğa geri dönüşün ancak Avrupa ülkelerinin Rusya karşıtı ve Rusofobik politikalarını terk etmesi halinde mümkün olacağını söyledi. Zaharova, Rusya karşıtı çizgiden vazgeçmenin başta Rusya'nın iç işlerine karışmama ilkesine riayet edilmesini de içerdiğini vurgulayarak şu anda diyaloğun yeniden başlaması için herhangi bir ön koşulun bulunmadığını kaydetti. Fransız gazetecilerden peş peşe açıklamalarla devam edeceğiz. Fransız gazeteci Christelle Nio, Fransa'da gönüllülerin sadece Donbas'a insani yardım yapmaktan dolayı yargılandıklarını anlattı. Nio, Fransa'da insani yardım kuruluşu SOS Donbas'ın kurucusu Anna Novikova ve Vincent Perfetti'nin suçlanabileceği tek şey Donbas'a yardım etmek. Novikova'yı açıkça casus olarak nitelendiren, bunu bir iddia değil, oldu bitti olarak sunan makaleleri okuduğunuzda bu suçlamaları destekleyecek gerçek hiçbir kanıtın olmadığını anlıyorsunuz dedi. Davanın hiçbir dayanağı olmadığını belirten Fransız gazeteci, bu öncelikle Donbas'ı ve Rusya'yı destekleyenlerin ve Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğe karşı çıkanların gözünü korkutmayı amaçlayan son derece siyasallaştırılmış bir davadır. Sonuç olarak bu tamamen siyasi bir davadır ifadelerini kullandı. Fransız gazeteci, insanların konu hakkında açıkça konuşmasına izin verilmesi, kamuoyunu Kiev'e yapılan yardıma kararlılıkla karşı çıkmaya itebilir. Bu, Ukrayna'yı desteklemek için ülkenin bütçesini adeta boşaltan Fransız yetkilileri içinse ciddi sorunlar yaratabilecek diye konuştu. Bir başka Fransız gazeteci, savaş muhabiri ve yazar Lorin Barrière da Fransa'da insani yardım kuruluşu SOS Donbas'ın kurucusu Anna Novikova hakkında yürütülen ceza davasını Sputnik'e değerlendirdi. Gazeteci Barrière, Anna Novikova hakkında açılan davanın siyasi nitelik taşıdığını ve bunun Fransa'da demokrasi ve ifade özgürlüğüne zarar verdiğini savunuyor, Novikova'nın faaliyetlerinin insani yardım amaçlı olduğunu söyleyip hakkındaki suçlamaları ise şok edici ve skandal olarak nitelendiriliyor. Anna Novikova ile Haziran 2022'de Donbas'ta tanıştığını aktaran Fransız gazeteci, Donbas hakkındaki gerçekleri biliyoruz. Amacının tamamen insani olduğu açıktı. Daha önce de hatırladığım kadarıyla hiçbir insani yardım çalışanlarının tutuklandığını görmemiştik dedi. Novikova hakkındaki suçlamaların ciddi olduğunu dile getiren gazeteci, bu oldukça şok edici bir olay. Fransa için bir ilk olup aynı zamanda demokratik süreci de baltalıyor. Kaldı ki hem Rus hem de Fransız medyasıyla temas halinde olmasına rağmen pozisyonuysa olabildiğince tarafsızdı ifadelerini kullandı. ABD-İran hattında yaşananlarla devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a başlattığı son saldırı dalgasını bitirdiğini açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a başlatılan saldırı dalgasının ABD doğu zaman dilimine göre saat 21'de yani Türkiye saatiyle de 04'te bitirildiğini duyurdu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere İran'ın oluşturduğu tehditlerin azaltılması adına İran komuta merkezleri, hava savunma bölgeleri, füzeleri, İHA kapasiteleri ve sahil tarama tesislerinin vurulduğu aktarıldı. Bender Abbas dahil birçok konumda hedefleri vurmak için hassas silahların kullanıldığı belirtilen açıklamada Büyük Tunp Adası'ndaki sahil güvenlik ve gemi füze tesislerinin de vurulduğu ifade edildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, savaşa hazır olmalı, müzakere araçlarından da yararlanmalıyız dedi. Kalibaf, sosyal medya hesabından halka hitaben yaptığı yazılı paylaşımında ABD'nin son saldırıları çerçevesinde gelişmeleri değerlendirdi. ABD ile varoluşsal bir mücadele içinde olduklarını ifade eden Kalibaf, Washington'ın hedefinin İran İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak ve ülkeyi parçalamak olduğunu belirtti. Her zaman savaşa hazır olmalı, güvenliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı korumak için gerekirse canımız pahasına mücadele etmeliyiz. Bunun yanında ulusal çıkarlarımızı gerçekleştirmek ve kalıcı hale getirmek için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanmalıyız ifadelerini kullandı. ABD ile varılan mutabakata da değinen Kalibaf, bir mutabakatın ancak maddelerinin geçerli ve yürürlükte olması halinde anlam taşıyacağını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'sa İran'ın Aralık 2024'ten bu yana tutuklu bulunan bir ABD vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu. Trump, İran'ın eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde tutuklanan kişinin ülkeden ayrılmasına izin verdiğini belirtti. Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi şu anda İran'ın dışında güvende ve durumu iyi, ABD İran'ın bu iyi niyet göstergesini takdir ediyor ifadelerini kullandı. İtalya Başbakanı Meloni'nin 2027 genel seçimleri öncesinde hayata geçirmek istediği seçim reformu parlamentoda ciddi bir engelle karşılaştı. Temsilciler Meclisi'nde yapılan gizli oylamada reformun en kritik maddesi 188'e karşı 187 oyla reddedildi. Muhalefet Meloni'yi güvenini kaybetmekle suçlayarak istifaya çağırdı. Fransa son yılların en ciddi kuraklık krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ekolojik Dönüşüm Bakanı ülkenin tamamını kapsayan su kullanım kısıtlamalarının yürürlüğe girdiğini açıkladı. Buna göre 99 ilin tamamında kısmen veya tamamen su kullanımına sınırlama uygulanırken 43 ilde de kriz seviyesine yükseldi. İngiltere'de 16 ve 17 yaşındaki gençlere gece yarısı sosyal medya kısıtlaması geliyor. İngiltere 16 ve 17 yaş grubundaki gençlerin uyku kalitesini ve odaklanmasını artırmak amacıyla gece yarısıyla sabah 06 saatleri arasında sosyal medya kullanımına kısıtlama getirileceğini açıkladı. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi.
0: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
1: Temmuz 2026 Perşembe gününden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 11.20 gösteriyor ve bir solukta basın turuna başlıyoruz. Ben Selin Yazıcı.
2: Ben Ebru Dönmez.
3: Ben Serkan Baştımar.
1: Efendim gazetelerimizi aldık ve bakacağız Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarını nasıl taşımış. Bugünün ilk gazetesi Milliyet gazetesi olacak. Tabii ki bugün bütün gazetelerde dün 15 Temmuz biliyorsunuz 2016'daki hain darbe girişimi ve bununla alakalı haberler var. Milliyet gazetesi de FETÖ ihanetine karşı aynı ruhla manşetini atmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla beraber. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini milletin ve devletin el ele bastırmasının 10. yıl dönümü törenlerle anıldı. Milyonlar 15 Temmuz gecesindeki ruh ve kararlılıkla millet iradesinin üstünde bir gücün olmadığını gösterdi demiş Milliyet gazetesi ve anma törenlerine ilişkin Şehitler Köprüsü üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarındaki drone gösterisinin fotoğrafı var. Yine köprü üzerinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, Galata Kulesi'nde 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'in silüeti yansıtıldı. Bu görüntüler var. Yine taksilerin şehitlerin anısına sarı konvoy oluşturduğu görüntülerin hepsi hemen hemen birçok Türkiye'nin dört bir tarafından bu anmaya dair, bu törenlere dair fotoğraflar yine Milliyet Gazetesi'nin manşetinde yer almış.
2: Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Hürriyet Gazetesi Avrupa'da sıcaklık alarmından bahsediyor ve bunun sonucunda da araba yıkamak yasaklanmış Avrupa'da. Özellikle Almanya'nın Münih kentinde belediye kuraklığa karşı tedbir almış bir dizi tedbir. Buna göre özel yüzme ve süs havuzlarının doldurulması, çim ve yeşil alanların sulanması, araçların ticari yıkama tesisleri dışında yıkanmasıyla teras, çatı, avlu ve yolların su kullanılarak temizlenmesi, bizde de halı yıkamak yasaklanmıştı.
1: Bir ara hatırlıyorsun değil mi? Aklıma o geldi ve ikisi arasındaki karşılaştırmayı yapıyorum. İşte insanların hani bir araba yıkamayla halı yıkamayı bir tutmazsın tabii ki. Elzem olarak böyle bir karşılaştırma yaptım kafamda.
2: Evet, evet, o halı yıkanırken de tonlarca su harcanır.
1: Tabii.
2: Hem de nasıl? Böyle köpüklü köpüklü.
1: Ama nasıl relaks ediyorsun? O konu başka.
2: Ama bizde de eğer sıcaklık, yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Dolayısıyla umarım kuraklık yaşanmaz. Geçen sene Bursa'da da çok kuraklık yaşanmıştı.
1: Evet. Aman diyelim.
2: Bu tür tedbirlere yönelmişti belediye.
1: Bu kışın yağan yağmurlar nereye gitti? Allah Allah. Bu kışın yağmurdan,
2: neyse
1: soğuktan
2: ki bu
1: kafamızı
2: sene
1: kaldıramadık.
2: Kar fazlaydı. Özellikle tabii, Uludağ'da tabii kar fazlaydı. Dolayısıyla o eriyen karların suları da depolanmıştır. Barajlarda, İstanbul'da da yine öyle. Dolayısıyla böyle bir tedbir alınmış ve tedbirler 1 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacakmış. Kuraklığın devam etmesi halinde de bu süre uzatılabilirmiş. Avrupa'da durum böyle.
3: Milli Gazete'deyiz. Yine manşetlerde 15 Temmuz'un 10. yılı var. Kamu kurumlarına sızma girişimleri maalesef hala sürüyor. Son operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler arasında hala aktif görevde olan emniyet, jandarma ve adliye personelinin bulunması FETÖ örgütünün sızma girişimlerinden vazgeçmediğini gösteriyor. Eski haberleşme sistemleri deşifre olan örgüt, günümüzde internet tabanlı şifre uygulamalar, gizli finansal transferler ve yeni isimler üzerinden varlığını sürdürmeye çalışıyorlar ve finansal faaliyetler de devam ediyor. İstanbul, Konya ve Mersin merkezi operasyonlarda ele geçirilen yüksek miktardaki nakit para ve döviz, örgütün yurt içi ve yurt dışı kaynaklı finansal transferlerinin sürdüğünü göstermekte. Örgütün ayrıca bekar üyelerini bir arada tutabilmek adına çevrim içi formlarla evlilik organizasyonları yapmaya da devam ettiği belirtildi.
1: Peki o halde hangi gazeteyle devam edelim? Türkiye Gazetesi'yle devam edelim. Borsaya zaafım var, usulsüzlük yaptım. Kim söylemiştir bu sözleri sizce? Borsaya zaafım var, evet, usulsüzlük yaptım. Yardım paralarıyla alakalı olarak biliyorsunuz emniyetteki işlemleri tamamlandı. Haluk Levent haber yayına hazırlandığında adliyeye sevk edildi diyor. Ancak Haluk Levent'le birlikte 14 kişinin tutuklandığını söyleyelim. Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı efendim. Şöyle diyor: ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Bu paraları hep borçlandım dedi. Masak ve bilirkişi raporları da yurt dışından gelen milyonlarca dolar ve euronun bildirilmediğini, bu dövizlerin de havuz hesaplarda tutulduğunu ortaya koydu. Pis bir zaafım var demiş. Pis bir zaaf değil de sen pislik yapmışsın aslında. Yani burada böyle bir şey oluyor. Yoksa insanların borsada oynaması gayet normal, anlaşılabilir bir şey. Ama sen burada, yani zaafın değil, insanların borsayla ilgilenmesi, bu gayet normal bir şey. Ama senin orada yaptığın başka bir şey var iddialara göre diye de parantez açalım.
2: Evet, Sabah gazetesiyle devam edelim. Hemen şimdi Avrupa'daki kuraklıktan ve araba yıkama yasağından bahsetmişken İstanbul'un barajlarına bakalım mı?
1: Haydi bakalım.
2: Alarm veriyor beni diyor maalesef. Aa. Şimdi tam umarım yoktur dedim ama maalesef İstanbul barajları alarm veriyor diyor. İSKİ verilerine göre doluluk oranları şöyle, dün ölçülmüş, hatta %59,71 olarak geçmiş barajlardaki toplam doluluk oranı İstanbul'da. Bu miktarlar şöyle, barajlara göre ıstırancalarda %28,52, %50'nin altına düşmüş. Çok aslında şey, korkunç diyebiliriz. Daha yazın başlarında sayılır, yani ortasında. Terkos %49, neyse ki. Sazlıdere %35, Alibey %56,97. Büyükçekmece'de %42,72. Demek ki büyükçekmeceliler çok halı yıkamıyorlar.
1: Aman dikkat, aman dikkat.
2: Ömerli'de en fazla doluluk oranı, Ömerli'de %84,59, Darlık'ta %77,47. Bu arada Yunanistan'da da, Yunanistan'a gideceklere duyurulur özellikle. 3 aylık olağanüstü hal ne, yine suyla ilgili, kuraklıkla ilgili su sıkıntısı çekiliyormuş çok fazla gelen turist sebebiyle. Ve adalarda, özellikle Poros Adası'nda 3 aylık olağanüstü hal ilan edilmiş. Aman Poros Adası'na gitmeyin.
1: Tamam. Bakar mısın? Tamam.
3: Nefes gazetesindeyiz. Siyasetle devam edeceğiz. CHP'de biliyorsunuz ki Butlan sonrası Özgür Özel'in rotası netleşiyor. Kırmızı beyaz logolu yeni bir partiden söz ediliyor. Partide kalın diyenlerin oranı da önceden %80'di. Şu anda da %20'nin altına düştü. Bu değişimle beraber artık yeni parti kurma süreci de hızlanmış oldu. Bir sunum yapılacak, toplantılar var. Toplantılarda yeni parti ismi ağırlık kazandı. 3 merkeze logo tasarımı için sipariş verildi. Şirketler bu haftada Özel ve ekibine sunum yapacak. Logoda yeni parti yazı olarak öne çıkacak. Kırmızı ve beyaz ağırlıklı renklerde bu logoda ağırlık basacak. Şimdi ekonomiyi ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Soğanlı gören ağlıyormuş. Çünkü kuru soğan fiyatlarındaki artış baş döndürüyor. Bir ay önce kilosu 38 lira olan kuru soğan market raflarında 75 liradan satılıyor. Yemeklerin vazgeçilmezi soğanın fiyatını gören vatandaş şaşırıyor. Eskiden soğan ağlatırdı, şimdi de etiketi.
1: Güzel oldu. Biraz magazinsel oldu ama güzel oldu.
2: Evet,
1: maalesef.
2: Ama o zaman soğan mı saksılarda yetiştirelim artık?
1: Vallahi yani, bilemiyoruz. Soğansız da hiçbir şey olmuyor yani. Olmaz. Hiçbir şey, hiçbir yemek olmuyor. Yapacak bir şey yok. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet gazetesi diyor ki efendim, ülkenin yarısı borçlu. 44 milyondan fazla kişi bireysel kredi kullandı. Yani 4 milyondan fazla kişi ise batık durumda. Uzun zamandır süren ekonomik ve politik kriz altında çok yönlü sorunlar yaşayan yurttaş borç üstüne borç yapıyor. Mayıs ayı ile ilgili yeni açıklanan veriler kredi ve kredi kartlarındaki büyük hareketlenmeyi de ortaya koyuyor. Aslan payını tabii yine kredi kartları, ihtiyaç kredileri ve konut kredileri alıyormuş efendim. Şöyle biraz birkaç tane rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Mayıs 2026 sonu itibariyle 44 milyondan fazla kişi 6.8 trilyon liralık bireysel kredi kullandı efendim. Ve kişi başı ortalama bireysel kredi 152.654 liraya çıkmış ve böylelikle ilk kez de 150 bin lirayı aşmış durumda. Kredi kartı borcu da 82.480 lirayla yine 80 bin lira bandını aşmış olduğunu görüyoruz Mayıs 2026 itibariyle.
2: Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesi de meclisteki bir skandaldan bahsediyor. Bu taciz skandalı değil, bu sefer başka bir skandal. Meclis kreşinde sigara işçiler diyor. Sigara sağlığa zararlıdır, bunu hemen belirtelim. Meclis kampüsü içinde 0-6 yaş arası çocuklar için açılan kreşte sigara odası olduğu ortaya çıkmış. ve koku tüm binayı sarınca da yönetici sigara çocuklara zararlı diye uyarmış. Sigara sağlığa da zararlı, tekrar edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsü içerisindeki kreş, gündüz bakım evi ve anaokulu 4 yıl önce hizmete açıldı diyor. Yeni bina olarak yaptırılan milletvekili ve meclis personelinin 0-6 yaş arasındaki çocuklarının yararlandığı kreş ve anaokulunun yönetiminde geçen yıl değişikliğe gidilmiş ve göreve gelen kadın yönetici kreş çalışanlarının bina dışındaki çardakta bu tütün kullandığını görmüş ve bu bölümü kapatma kararı almış. Ancak bu kez de bina içinde klima cihazının bulunduğu kapalı alanda böyle bir fiili oda yapılmış ve buraya da işte izmaritlerle dolu pet şişelerin içine atılmaya başlanmış. Gayet sağlıksız bir ortam ve koku bu çocukları tabii ki olumsuz yönde etkileyeceği için ailelerden de tepki yağmış. Böyle bir skandaldan bahsediyor Sözcü Gazetesi.
3: Takvim Gazetesi'ndeyiz. Doğmadan şifa bulan bir bebeğimizden bahsedeceğiz. İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de yaşayan anne Güneş Aydın hamileyken kontrol amaçlı bir ultrason yaptırıyor. Ultrasonda da bebeğin omurgasının ayrık olduğu anlaşılıyor. Sonrasında da minik yavru henüz anne karnındayken 4 saat süren bir ameliyatla omurga operasyonu gerçekleşiyor ve o ayrık olan omurgalar birleştiriliyor. Sağlığına kavuşuyor anne karnındayken ve 4 saatlik bir operasyon. Ben ilk defa böyle bir şey
4: ve anne karnında gelişimini devam ettiriyor bu arada.
2: Evet. Sağlıklı bir şekilde. Hı-hı. Harika bir şey.
3: Yani tıbbın gelmiş olduğu noktada çok
4: tıbbın
3: iyi.
4: Ve Türk doktorlarımızın başarısı.
2: Gerçekten.
3: Dünyada başarıyla söz ettiriyorlar zaten. Gerçekten.
4: Bizim bu doktorları elimizde tutmamız gerekirken akın akın yolluyoruz o olayı.
3: Maalesef. O zaman bir tane de yine Yunanistan bir şeyimiz çalmış.
4: Gene.
3: Vallahi.
4: Gene nedir?
3: Yani atasporumuz. Yunanistan cacık ve baklavadan sonra yağlı güreşte kendi sporu gibi sahiplendi. Selanik Soğuz köyünde davul zurna eşliğinde pehlivanlar güreşti. Çakma Pınar büyük tepki.
2: Yunanistan bizi kıskanıyor.
4: Ay, peki.
3: Evet. Kıskans. Yani sadece kıskansa iyi.
4: Pehlivanların fotoğrafı var mı?
2: Ama aramızda Yunanistan'a tatile gidecekler de var.
3: Fotoğrafına da baktım. Bu arada bakar mısın? Yani
4: pehlivanların
3: saçtan direkt anlaşılıyor zaten.
4: Ben de.
3: Böyle bir güreşimiz var mı bizim?
4: Tamam, sonra bir bakacağım. Bir Gün Gazetesi'yle devam edelim. Bir Gün Gazetesi diyor ki efendim çürük düzende sağlam çark yok. Efendim ahbap operasyonuyla birlikte farklı bir yerden ele almış olayı, diyor ki ahbap operasyonu aslında rejimdeki çürümeyi gösteriyor. Sosyal devletin tasfiyesiyle doğan boşluğu dolduran hayırseverlik anlatısı çöktü diyor. İşte diyor kamu kurumlarının yarattığı bir boşluğu doldurmuştu diyor Haluk Levent diyor. Ve toplumun çeşitli kesimlerinden de büyük bir destek görmüştü. Ancak şimdi ise diyor hayırseverlik anlatısı çöktü. Hani bir yandan insanlar da düşünüyorlar, bu derneğe bağış yapan milyonlarca insan vardı. Yüksek ihtimalle şu anda dinleyicilerimizden de bu insanlar arasında olan, bu masada, bu stüdyoda olan insanlar da var. Ve şu anda hayırseverlik anlatısı çöktü diyor Bir Gün Gazetesi ve bu düzenin çürük olduğunu, sağlam bir çarkın olmadığını söylüyor. Tek çözüm olaraksa yeni bir sosyal devlet inşası demiş Bir Gün Gazetesi.
2: Evet, ben de Yeni Şafak Gazetesi'nden son haberimi aktarayım. Adı şimdilik Yeni Parti. Çok konuşuluyor son zamanlarda. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağı, adının da şimdilik Yeni Parti olacağı belirtiliyor. Özgür Özel yeni parti hazırlıklarını sürdüğünü açıklamış ve partinin ismi için de ben henüz belirlemedim. Genel olarak kabul gören bir isim belli, logo çalışılıyor. Yeni bir isim olana kadar yeni parti diyelim açıklamasında bulunmuş.
3: O halde magazinsel bir haberle devam edelim artık. Akşam Gazetesi'ndeyiz. Baktığımızda biliyorsunuz ki Çakallar filminin serisi var. 8. filmi çekilecek artık. Başrollerinde Timur Acar, Didem Balçın ve Murat Akkoyunlu'nun yer aldığı Çakallarla Dans filmi serisinin 8.sinin çekimleri başladı.
2: İzlemiş miydin serilerini?
3: Çoğu serisini izledim.
4: Ben bir tanesini de seyretmedim.
2: Ben de.
4: Yemin ediyorum sana.
2: Bir sekizincisi çekilmiş. Biz hala izlememişiz serin.
4: Sekiz de çok
2: yalnız. Sekiz de çok fazla değil mi?
4: Bayağı bir ama.
3: Yani demek ki tutulmuş.
2: İlk birinci serisi ne zamandı? Kaç yıl önce?
3: Hiç hatırlamıyorum ama bayağı oldu.
2: Çok oldu mu?
3: Ama bence izlemelisin yani. En azından komik boş olduğunu düşünüyorum.
2: Bak komik ve eğlenceli bir şey. Önemli olan bu. Çok fazla küfür içeren komedi filmleri yapılıyor son zamanlarda. Evet. Onlardan bir tanesi mi?
3: Argo oluyor, evet.
2: Argo diyelim.
3: Maalesef. Yönetmen koltuğunda Murat Şeker var filmin. Çakarla'da Dans 8 Stuttgart çıkarması filminin çekimleri de İstanbul, Almanya'nın Berlin ve Stuttgart kentlerinde gerçekleştirilecek. Film de 6 Kasım'da vizyona girecek.
4: Peki efendim, o zaman ben de Posta Gazetesi'nden bakıyorum. Posta Gazetesi de tam bir yazlık gazete, yani içi böyle nasıl, ilk sayfada böyle birçok haberi görüyorsunuz, sonrasında böyle Bodrum, Çeşme, bütün tatil yöreleri.
2: O zaman
4: yöreleri.
2: Bize Bodrum'dan haber verir misin
4: vallahi
2: biraz?
4: Ya bütün ünlüler orada, yani buradan gördüğüm kadarıyla Bodrum, Çeşme arası ünlüler, sosyetik isimlerin hepsinin bu tatil yörelerinde olduğunu, şahane güzel fotoğraflar
2: Bodrum'da da
4: paylaştığını.
2: Su yok bu arada, ben bugün sudan gidiyorum ama bu kadar kalabalık.
4: Şahane güzel tatil fotoğraflarını görüyoruz ama bunların arasından ben size hangi haberi paylaşacağım derseniz, kupanın finalin adını paylaşacağım. Arjantin-İspanya, haydi bakalım şimdi bu konu üzerine tartışırız diye düşünüyorum. Arjantin-İspanya oldu, neler söyleyeceksin? Sen Arjantin'i söylemiştin finalde ama Arjantin-Fransa demiştin galiba.
2: Arjantin-Fransa dedim, evet.
4: Sen ne demiştin?
3: Ben Arjantin-İspanya istedim, final geldi.
4: Ben İspanya'yı söylemiştim ama İspanya İngiltere ile olur diye daha ziyade düşünüyordum açıkçası. Ama İspanya Arjantin oldu, peki bu maç için ne olacak? Messi yine bir tarih mi yazacak, o kupa Arjantin'e mi gidecek yoksa gözyaşlarıyla veda mı edecek sizce?
3: İnanılmaz tesadüfler var. Finalde karşı tarafta biliyorsun ki Lamine Yamal genç yetenek, dünya yıldızlarından bir tanesi.
2: Kaç
3: küçük
2: yaşında?
3: Bir fotoğrafı var. Messi'nin kucağındayken biliyorsun değil mi?
4: Gördüm
3: şimdi
4: onu.
3: Şimdi karşı rakibi olacak karşılık ve Dünya Kupası finalde.
4: 19
2: yaşında.
3: Şu an 19 yaşında.
2: Çok genç.
3: Bebekken Messi'nin elinde fotoğrafı var bu arada, dediğin gibi.
4: Ve şu anda karşılıklı oynuyorlar ve hem de bir kupa için oynuyorlar. Dünya Kupası için oynuyorlar.
2: Messi'nin eli değmiş. O zaman ondan almış mıdır o yeteneği?
4: Vallahi o da ayrı bir şey yani.
2: Tanrı'nın elinden sonra Messi'nin eli diyebilir miyiz?
4: Olabilir vallahi. Yani olur da Lamine Yamal bir gol atarsa özellikle bu maçta, böyle bir şey söylenebilir diye düşünüyorum.
3: Dünkü maç da inanılmaz güzeldi yani, akşam saatlerindeki.
4: Ben sevgili Serhat'la yayınımızda söylemiştim. Eğer ki dedim maç sonlara kalırsa, son uzatma dakika kalarına kalırsa Arjantin bu maçı alacak demiştim. Nitekim öyle de oldu. Son 5 dakikada işte 90+2'de falan
2: senden
4: böyle.
2: Senden korkmaya başladım.
4: Ya korkmak değil aslında. Arjantin'in maçlarını takip etsen bunu çok net görüyorsun. Hmm. Çünkü hep uzatmalarda. Yani uzatmaya
2: bu
4: kaldığı
2: bir taktik
4: anda.
2: Mi sence?
4: Ya taktik mi yoksa takımının
3: dinamikliği
4: mi?
3: Karşı tarafa heves veriyorlar. Biraz oynasınlar diyorlar. Hani alsınlar hevesini. Ondan
4: bence
3: sonra
4: takımın dinamikliği, koordinasyonu yani bitmiyor. Gerçekten kuvvetli bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Son saniyeye kadar mücadele ediyorlar gerçekten. Dolayısıyla hani ben bu açıdan söylemiştim, İspanya Arjantin olabilir mi acaba diye böyle bir konuşmuştuk ama gene de İspanya İngiltere olur diye düşünüyordum. Ama İspanya Arjantin
2: olur bakalım. Gönlünden geçeni değil, böyle olabileceği söyler misin?
4: Gönlümden geçen ve olabilecek tamamen İspanya. Arjantin hiçbir şekilde telaffuz etmem. Hiçbir şekilde telaffuz etmem ama İspanya'nın kazanmasını gerçekten canı gönülden istiyorum, sen?
2: Ben de İspanya'nın kazanmasını arzu ediyorum ama Arjantin diyorum. Hmm. Sana sorduğum sorunun cevabını
4: anladım.
2: Ben vereyim.
4: Gönlündeki İspanya mı Arjantin alır diyorsun. Serkan,
3: ben Arjantin değişmedi benim.
4: Sen çok ne? Serkan zaten turnuvanın başından beri yani tabii hepimizin canım. O Türkiye olayı dışında tabii ki hepimiz Türkiye'nin çok olmasını isterdik ama en baştan beri sen Arjantin.
3: Hiç çizgimi bozmadın.
4: Hiç bozdu. Ben de bozmadım. Ben de hep İspanya dedim. İspanya Portekiz dedim.
2: Evet, çok, sen de hiç
3: yani gerçekten merakla bekliyorum ya. Çok güzel bir maç olacak bence. Pazar akşamını almaları bence kötü oldu. Cumartesi akşamı olsa da şöyle keyifli izlesek sabahları.
2: Pazar sabah.
4: Cumartesi akşamı olsa da diyorsun, pazar günü dinlenseydik falan.
3: Evet.
2: Pazar sabah olacak değil mi?
4: Pazar akşam 22'de.
3: Olacak. Türkiye saatiyle 22'de olacak. Pazartesi sabahı da artık mutlu işe geleceğim. İlk defa pazartesi günü sendromsuz bir pazartesi olacak. Neden? Çünkü Arjantin kupayı
2: o
3: alacak.
2: O zaman daha güzel cumartesi
4: Allah
2: akşamı oynanmalısın.
4: Bu kadar sendrom yaşayacak kadar mı?
3: Ben fanatik.
2: O derece.
4: Fanatik be, ben bir.
3: Ben aslında Arjantin'in fanatiği değilim de ben Messi takipçisi olduğum için tabii fanı olunca böyle bir durum var söz konusu.
2: Keşke sen de küçükken Messi'nin kucağına olsun.
3: Keşke farklı bir şekilde bunu şey yapsaydım.
4: Fotoğraf verseydin. Yani mesela yani fotoğraf verseydin anlamında söyledim.
3: Yok, tabii. Her gencin istediği bir şey olur. Burada geldik mi şimdi basın turunun sonuna?
4: Geldik. Rahatla bitiriyoruz yayını. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son olarak sizlere veda ederken yarın yine aynı saatte haftayı bitireceğiz. Sizlerle birlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın, keyifle kalın.
3: Hoşça kalın.
0: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
5: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. NATO niye Türkiye için önemli? Çünkü Türkiye 38'den sonra kendisine himaye olarak NATO'yu, Amerika'yı seçti. O günden bugüne gelen bir durum bu. NATO için şu söylenmez, dünyanın en kanlı örgütlerinden bir tanesidir. Bu söylenmez, bu konuşmaz. Bu NATO'nun ne olduğu, kim olduğu, ne yaptığı, Avrupa'da, dünyada ne yaptı ama asıl bizim ülkemizde ne yaptığını uzun uzun konuşacağız Radyo Sputnik'te.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Paranın hareketi,

0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye turist sayısını en fazla artıran ülkeler arasında 4. sırada. Türkiye sağlık turizminde 761,5 milyon dolar gelir elde etti. Tarım üfe bolluk etkisiyle Haziran'da %9 geriledi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %0,36 düşüşle 14.029 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,21 değer kazanırken holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %1,73 ile tekstilleri, en çok geriyen de %9,24 ile finansal kiralama faktöring oldu. Dolar haftanın 4. işlem gününde 47.05 liradan, euro ise 54.02 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarla devam edelim. Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ABD'de yavaşlayan enflasyonun pozitif etkilerini sınırlıyor. Küresel piyasalar ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede enflasyonun yavaşladığını ortaya koymasına karşın artan jeopolitik gerilimler ve dünya genelinde teknoloji hisselerinde görülen sert dalgalanmaların etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Avrupa borsaları da Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesinden kaynaklı negatif etkilerle dün satış ağırlıklı seyretti. Makroekonomik veri tarafında ise Euro bölgesinde Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi beklentilerin aksine aylık %0,2, yıllık %1,2 azaldı. Asya borsalarında ise teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşün etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor. Gelelim emtia piyasalarına. Petrol üst üste 4. işlem gününde de yükseldi. Brent petrol vadeli işlemleri %0,4 yükselişle varil başına 85,28 dolara çıkarken ABD ham petrolü %0,5 artışla 80,02 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatlarına bakalım. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6097 liradan işlem görüyor. Güne satıcılı başlayan gram altın önceki kapanışa göre %0,7 azalışla 6097 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 10042 liradan, Cumhuriyet altında 40011 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da bugün %0,8 düşüşle 4029 dolardan işlem görüyor. Gelelim yurt içi ekonomik verilere. Türkiye turist sayısını en fazla artıran ülkeler arasında 4. sırada. OECD raporuna göre Türkiye COVID-19 salgını öncesine kıyasla uluslararası turist sayısını %21 artırarak en fazla büyüme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Japonya, Norveç ve Danimarka'nın ardından 4. sıraya yükselen Türkiye turizmde güçlü bir performans sergiliyor. Türkiye sağlık turizminde ise 761,5 milyon dolar gelir elde etti. Türkiye'nin sağlık turizminde bu yıl yılın ilk çeyreğinde 302.487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sağlanırken 761,5 milyon dolarlık da gelir elde edildi. Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika başta olmak üzere birçok ülkeden sağlık turisti ağırlayan Türkiye, estetik ve plastik cerrahi, saç ekimi, diş tedavileri, göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, onkoloji başta olmak üzere farklı tıbbi alanlarda sunduğu hizmetlerle uluslararası hastaların tercih ettiği destinasyonlar arasında yer aldı. Otomotiv üretiminin %35,5'u Bursa'dan geldi. Otomotiv kenti Bursa'da yılın ilk yarısında 238.850 araç banttan indirildi. Bursa'da banttan indirilen günlük araç sayısı ise ortalama 1319,6 olarak gerçekleşti. Kentte banttan indirilen araçların %57'si yurt dışına gönderildi. Bu süreçte Bursa'da fabrikaları bulunan üye firmalar Oyak Renault 161.042, Tofaş 77.449 ve Karsan 359 araç üretti. Ekonomik verilerle devam ediyoruz. Hizmet üretim endeksi Mayıs ayında aylık ve yıllık bazda azaldı. Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %3,7 azaldı. Konaklama ve yiyecek hizmetleri %5,8 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri %3,3 azaldı. Gayrimenkul hizmetleri %4,3 azaldı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %4,4 arttı ve idari ve destek hizmetleri ise %2,4 artış gösterdi. TÜİK verileriyle devam edelim. İnşaat üretimi de Mayıs ayında %yıllık %3, aylık bazda da %0,4 geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre 2026 yıl Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 azaldı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi de %6,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %3,3 azaldı. TÜİK verilerine göre inşaat üretimi Nisan ayında yıllık %2,1 artmıştı. Tarım üfede bolluk etkisiyle Haziran'da %9 geriledi. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %9,02 gerilerken yıllık bazda %9,55 arttı. Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde %9,57 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,14 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde de %0,18 azalış gerçekleşti. Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle evde bakım yardımının 15.775 liraya yükseldiğini belirterek artışlı ödemelerin Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Hurda teşvikine 3 aylık sicil şartı getirildi. Türk bayraklı gemisi olup hurda teşviki alabilmek isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla en az 3 ay milli gemi veya Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı olması gerekecek. Serbest bölgeler kanunu kapsamında faaliyet ruhsatı alan gerçek veya tüzel kişilere ait yüklenicilerden kıyı tesisi işletme izni aranmayacak. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi. Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: güzel müzikleri dinletiyoruz. Burası Radyo Sputnik.
1: Enerjiniz seydi.

Romanya'da doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük ve en geniş gemilerinden biri olan Bahama Bayraklı Castron adlı dev doğalgaz boru hattı döşeme platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti. İstanbul Boğazı saat 5.40'da giriş yapan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin ilk ve en büyük acil durum müdahale, arama kurtarma ve yangın söndürme gemisi Nene Hatun da eşlik etti. Uzunluğu 325 metre, genişliği 39 metre olan dev geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak geçici süreyle kapatıldı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ateşkesin sona ermesi, Körfez bölgesine yayılan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin belirgin şekilde azalması küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan değişimle kur fiyatlarına bağlı olarak Türkiye'de akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında yeni bir ayarlamaya gidilecek. Yeni uygulamaya göre de 17 Temmuz 2026 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş, motorinin litre fiyatına da 3 lira 12 kuruş fiyat artışı yapılması bekleniyor. Evsel Enerji Diyarbakır'da atıklardan elektrik üretecek. Diyarbakır ile Bağlar ilçesinde toplam yaklaşık 400 bin metrekare alanda Evsel Enerji Anonim Şirketi tarafından entegre katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi kurulması planlanıyor. Proje için yaklaşık 19 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor. Şirket Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığı mevcut vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu, gaz toplama sistemi, toplanan çöp gazından elektrik üretim santralinin kurulması ve EKAY tesislerinin yapımı ve işletilmesi işle sözleşmesi kapsamında çalışmalar yürütecek. Amerika Birleşik Devletleri İran limanına yaklaşan boş petrol tankerini vurduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında İran'ın limanına doğru seyreden yüksüz petrol tankerini hedef aldığını belirtti. CENTCOM'un ABD merkezi X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ABD kuvvetleri 15 Temmuz'da Arap Körfezi'ndeki bir İran limanına doğru seyretmeye çalışan ve içinde yük bulunmayan bir petrol tankerini etkisiz hale getirerek İran'a yönelik deniz ablukası tedbirlerini uyguladığı ifadesine yer verdi.

0: Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 84,55 dolardan işlem görüyor. Dün 86,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 84,95 dolar seviyesinde tamamladı. Vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,47 azalarak 84,55 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas Rahan petrolün varili 79,39 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran hukuk sistemini kabul etmemesi durumunda boğazın kapalı kalmaya devam edeceğini açıkladı. Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımı için soruşturma başlatıldı. Anayasa Mahkemesi noterlerin tatil günlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenlenmesini iptal etti. Ayrıntılar haberimizde olacak. İran'dan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir açıklama geldi. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekremini'ye katıldığı bir anma programında Hürmüz Boğazı ve ABD'nin müdahalelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran için ulusal bir talep haline geldiğini belirten Ekremini'ye, silahlı kuvvetlerin halkın haklarından geri adım atmayacağını ifade etti. Ekremini'ye, eğer ABD Hürmüz Boğazı'ndaki İran hukuk sistemini kabul etmezse boğaz kapalı kalmaya devam edecek. Tereddütsüz sonuna kadar direneceğiz ve bölgedeki ABD müdahalelerini etkisiz hale getireceğiz dedi. İç gündemle devam edelim. Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımı için soruşturma başlatıldı. Akut'un kurucusu Mahruki hakkında 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonun son dalgasında aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapımcı Fatih Aksoy, magazin gazetecisi Eylem İpek Şafak ve eşi Gökhan Şafak'la katıldığı bir moda programıyla tanınan Ayşenur Balcı'nın da aralarında olduğu 25 isim için gözaltı kararı verildi. Şüphelilere uyuşturucu, uyarıcı madde kullanma, yer temin etme ve kullanımını kolaylaştırma suçlamaları yöneltiliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada ise 14 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi noterlerin tatil günlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenlenmesini iptal etti. Kararda noterliğin serbest meslek olarak icra edildiği ancak bir kamu görevi olduğu vurgulandı. İzin günlerinde çalışmalarının çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesinin dinlenme hakkına sınırlama getirdiği ifade edildi.
2: Ekonomi.
1: Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatına zam gelmesi bekleniyor. ABD ile İran arasındaki saldırıların başlaması ve Hürmüz'de gemi trafiğinin durma noktasına gelmesiyle akaryakıta yeni zamlar da gündeme geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 3 lira 10 kuruş, benzine de 1 lira 15 kuruş zam yapılması bekleniyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.193 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 56 lira 6 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.126 lira, çeyrek altın 10.000 lira bandında, tam altın 39.840, atı altın ise 40.859 lira.
2: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde kupanın favorileri arasında gösterilen Fransa'yı 2-0'la geçen İspanya'nın rakibi ise İngiltere'yi deviren Arjantin oldu. Ve şimdi düne dönelim. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam oynanan yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Maçın 55. dakikasında Gordon'un kaydettiği golle geriye düşen Arjantin maçtan 2-1 galip ayrıldı. Arjantin'i finale taşıyan golleri 85. dakikada Fernandez ve 90+2. dakikada Martinez kaydetti. 2026 FIFA Dünya Kupası pazar akşamı sahibini bulacak. İspanya ve Arjantin'in kupayı ülkelerine götürmek için ter dökeceği zorlu mücadele 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New York'ta oynanacak. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza, Okan Aslan'la gün ortası radyo programına, radyonuz Radyo Sputnik'e. Bir günlük aranın ardından tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik ediyoruz. 13.25'e kadar burada olacağız kıymetli dinleyiciler bu yeni gelen günde. Bugün bir de konuğum olacak, saat 12.30'da stüdyo konuğum sevgili Betül Demir olacak. Birazdan yepyeni bir şarkı yaptı. Betül Demir'i konuşacağız. Hoş, güzel bir sohbet bizi bekliyor değerli dinleyiciler bu yeni gelen günde. Bu hafta böyle güzel güzel konuklarla, yarın da yine stüdyo konuğumuz olacak. Bugün Betül Demir'i ağırlayacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anlatılmayanları anlatmak üzere geldik değerli dinleyiciler buraya, radyonuza, teknik masada bana dikkatle bakan sevgili Simge. Civciv sarısı mı o? Civciv sarısı tişörtüyle sevgili Özgür. Daha önce tanıtımda, yayınlanan bir tane tanıtımda kendilerinin var olduğunu söyleyen ve kendini bir şekilde bana göstermeye çalışan sevgili Mikail, Miko da burada. Haki yeşil gömleğiyle değerli dinleyiciler, sevgili Alkan editörümüz ve tabii ki sevgili editörüm Öznur da burada. Diğer ekip arkadaşlarım da buradalar. Sabah buraya gelirken kimi gördüm biliyor musunuz? Yolda. Çok şaşırdı yalnız. Selim Erdoğan'ı gördüm. Tarihçi yazar. İrem de burada. Oo. İremciğim tam yazı getirmiş. Aman efendim. Sevgili Kemal'in kızı Öykü de burada. Öykücüğüm hoş geldin. Öykü'yü bence buraya alalım bir şekilde. Yani çalışmaya başlasın bence. Radyo Sputnik personeli olarak, değil mi? Bu şey döneminde, tatil döneminde ondan sonracıma çalışabilir. Bize ne yapabilir? Editörlük yapabilir. Editörlük gelir işin elinden. Ondan sonra teknik olabilir. Teknik masa olabilir. Yok artık sende ya. Vallahi billahi. Bizim Özgür de var ya. Meseme gönderelim istersen sevgili Özgür. Yani senin yapmayı planladığın şeyleri onlar zaten yapıyorlar. Hatta öyle güzel yapıyorlar ki kayıplar da oluyor biliyorsun orada. Onu da söyleyelim. Nasıl, iyi miyiz? Bir dedikodu, bir şey var mı radyodan? Yok mu ya? Hiç mi bir şey yok? Ha, sen Titan'ı ters giydin. Ne zaman fark ettin? Biri mi söyledi? Yalnız bu çok pis bir şey ya, biliyor musunuz? Yani insanın giydiği kıyafetle ilgili olarak bir şeyi fark etmemesi, bunu başkasının fark etmesi ve fark eden kişinin de bunu söylüyor olması. Söyler misiniz? Mesela ne bileyim... Yani bir arkadaşınızın fermuarını açık gördünüz, söyler misiniz? Söyler mi? Söylerim diyenler el kaldırsın. Sen de mi İrem? Görmüyorum ki elini ya. Ha tamam, herkes söylüyor burada. Başka? Arkadaşımızı niye rezil ettirelim yani? Titan'ı ters girdiğini kim söyledi sana peki? Kendin gördün. Nasıl fark ettin? Dikişlerin mi şey oldu yani, dikişlerin mi gördün? Rahat etmedin. Anladım. Peki. Bugünlük dedikodumuz bu kadar değerli dinleyiciler. Başka bir dedikodumuz yok. Yani Simge'nin Titan'ı ters giymesi. Hazal'cığım. Hazal, biraz böyle bu tarafa doğru alabilir miyim seni? Evet. Hazal bugün sanki nikah şahidi olacakmış gibi. Caner'le biz birbirimize bugün bayağı benzemiş. İkimiz de siyah tişört. Çok yakışmış bu arada. Hazal'cığım çok güzelsin. Hanımlar çok güzel görünüyor. Gerçekten erkekler tırt, erkeklerde hiçbir şey yok söyleyeyim yani. Kadınlar bayağı özenli ve güzel giyinmişler, gayet güzel. Kendimi duymayınca karıştırıyorum yani. Azalcığım güneş gözlüğün de çok yakışmış gerçekten. Efendim, Okan Aslan'la gün ortası programının metiyeler bölümünü bugünlük tamamladık. Yarın iltifatlar bölümünde sizlerle buluşmak ümidiyle. Hadi bakalım. WhatsApp numaramızı hatırlatalım, mesajlar gelsin.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz Okan Aslan'la gün ortası radyo programına. Elektrik ve doğalgaz zam gelecek mi, gelmeyecek mi? Akşamları soğuk oluyor değil mi Kemal?
2: Soğuk soğuk.
0: Vallahi ben de aynı şeyi düşündüm. Kemal diyor ki ben dedim ki acaba kombiyi yaksak mı, ne yapsak? İrem sizde nedir durum? Soğuk mu?
3: Çok soğuk, çok.
0: Çok soğuk. Bir de sen nesin? Köşesin. Köşede kalıyorsun. Yanında bir daire de yok. Söyleyelim yapsınlar yanına bir tane de daire eklesinler. Bina yapsınlar, bir şey yapsınlar.
4: Geçen mayonez olsun mu?
0: Söyleyin nereye söylememiz gerekiyor? Hangi belediye seninki? Kadıköy, tamam.
5: Alo merhabalar, Okan Aslan'la gün ortasından arıyoruz. Bizim editörümüz üşüyormuş da köşedeymiş evi. Nasıl yapsak ona bir kentsel dönüşüm? Komple yıkmak gerekiyor. Yıkalım, tamam.
0: Ne dersin?
2: Olamaz, kesinlikle olamaz.
0: Üşü o zaman, vallahi.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Yani sevgili dinleyiciler, anlatılmayanları anlatmak noktasında biraz şüphelerim var artık. Yani rejide olup bitenleri anlatsam mı, anlatmasam mı? Caner, uyma lütfen. Bakırköy'den üstünde 5 yerini ısırarak gelen böcek şu anda bizim rejide mi yani? Evet, böceği de bu arada bana gösteriyor. Böyleyiz değerli dinleyiciler. Yani hani ne diyeyim artık, ne diyeyim yani. Canımızsınız, iyi ki varsınız. Betül Demir birazdan konuğumuz olacak. Hemen gündeme şöyle bir bakalım. Ahbap soruşturmasında karar çıktı. Haluk Levent ve Ece Güner'de dahil olmak üzere 14 kişi tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada savcılık sorguları tamamladı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevkler gelmişti. Tutuklama kararları geldi. 14 kişi hakkında geldi bu karar. Ve sevk yazısında değerli dinleyiciler, yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde... Bu arada yani denetlenebilir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği anlaşılmıştır açıklaması geldi değerli dinleyiciler. Adalet Bakanı Gürley'in açıklamaları vardı. Adalet Bakanı bu soruşturma devletin, vatandaşının iyi niyetine sahip çıktığının göstergesidir. Toplanan her bir kuruşun hesabı verilmelidir dedi Adalet Bakanı. Vatandaşlarımız işlenen suçun karşılıksız kalmadığını görmelidir. Suçu işleyenin hukuk içinde yaptırımla karşılaşması yalnızca ceza adaletinin değil, toplumsal huzurun ve kamu düzeninin de olmadığını da biliyoruz açıklaması geldi değerli dinleyiciler. Ünlülere yönelik operasyon var. Burada bazı ünlüler, değerli ünlü isimler gözaltına alındı değerli dinleyiciler. 25 kişi hakkında verilen karar. Savcılıktan açıklama geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturma kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair mekul şüpheye rastlanmıştır gibi açıklama geldi Cumhuriyet Başsavcılığından değerli dinleyiciler. Hızlıca geçiyorum. İsimleri vermiyorum. Siz onları zaten sosyal medyadan takip ediyorsunuz, biliyorsunuz kimler olduğunu değerli dinleyiciler. Beklemek ve görmek lazım bu tarz durumlarda. Ama gözaltı kararının geldiği, bazı isimlerin gözaltına alındığını, bazı isimlerin bunu sosyal medyadan duyurduğunu sizlere aktaralım. Bakalım ne olacak, bu gözaltı kararları sonrasında ne olacak, hep birlikte göreceğiz değerli dinleyiciler. DEM heyetinden Bahçeli'ye ziyaret var, onu da böyle bir son dakika şeklinde geçmiş olalım. Minik bir soluklandırsana beni sevgili Simge.

Şimdi soruşturmalardan değerli dinleyiciler gidelim, o kadar çok. Ya Türkiye'nin hani nesi bol, nesi meşhur derseniz soruşturmaları bol, soruşturmaları meşhur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mesela Malatya'nın nesi meşhur? Var mı bileniniz? Bak hemen kayısı. Sivas'ın neyi meşhur? Kangal köpeği. Peki Amasya'nın nesi meşhur? Bursa. Biri İskender, biri şeftali dedi. Çok ya böyle var ya, şeftali ısırıyorsun da İskender'e banıyorsun ya, tereyağlı suya. Bu üf nasıl? Hoşuna gitti üf mü, iğrenç üf mü? Her şeyi yerim diyor. Pekala. Güzel. Başka? Ankara'nın nesi meşhur? Ney? Kedisi. Ankara kedisi. İstanbul'un nesi meşhur? Balık. Araba. Her şeyi. Başka? Arabı mı? Köprüsü. Tekirdağ. Köfte. Vay hadi ya. Alkan. Bak. Hadi bakalım. Hanımlar beyler, şimdi eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle: bir sosyal medya platformunda Nasuh Mahruki isimli kullanıcı tarafından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yapılan paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştır açıklaması geldi kıymetli dinleyiciler. Başka ne var? İletişim Başkanlığı sosyal medyada dezenformasyon üreterek milli güvenliği hedef alan 12 FETÖ'cü sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Bu hafta erişim engeli getirilen FETÖ hesabı 2735. Bu depozito uygulaması, biliyorsunuz bu haberi yapmıştık biz. Depozito uygulamasından sonra bu suları satan firmalar zam yapmışlardı sularına. Biz de kızdık, yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz diye yetkililere seslendik. Yetkililer sesimizi duymuş olacaklar ki bu fiyat artışlarını geri çekmedikleri takdirde 1 milyon 800 bin TL civarında para cezaları gelecekmiş. 1 Temmuz 2026'da Türkiye genelinde uygulamaya girdi. Depozitolu olan ambalajlar sistem sonrasında bazı ambalajlı su ve maden suyu ürünlerinin fiyatlarında 3 lira ile 5 lira arasında artışlar görüldü. Ticaret Bakanlığı bu uygulamadan kaynaklanan 1 TL'lik depozito bedelinin üzerinde yapılan fiyat artışlarını incelemeye aldı. Üreticiler, tedarikçiler ve perakende satış noktaları denetleniyor. Bakanlık maliyet artışlarıyla açıklanamayan zamların haksız fiyat artışı kapsamında değerlendirildiğini söylüyor. Helal olsun, bak anında müdahale ettiler, ne güzel bir şey. Ve bu haberleri incelediler. Şayet bu zamları geri çekmezlerse, bak parmağı gösterdi. Bakanlık parmağı gösterdi, bak çakarım cezayı, 1 milyon 800 bin TL'lik cezayı var ya, var ya dedi. Ve bekliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor sevgili dinleyiciler. Zafer Havalimanı. Zafer Havalimanı'nın nesi meşhur? Yolcu olmaması meşhur. Başka nesi meşhur? Özür dilerim. Garanti bedeli meşhur. Biliyorsunuz bizde sistem böyle ilerliyor. Garanti bedellerle yapılan hizmetler var. Yollar, köprüler, hastaneler, havalimanları. İşte havalimanları Zafer bunlardan bir tanesi. Kıymetli dinleyiciler, Zafer Havalimanı 658.866 yolcu garantisi verilen 2026 yılın ilk yarısında bildiğiniz sinek avlamış. Ocak-Haziran 2026 döneminde 40.829 yolcu kullanmış. Zafer Havalimanı'ndaki sapma %97 olmuş. Peki onlar için bir sıkıntı var mı? Yani bunu gerçekleştirenlerle ilgili bir sıkıntı var mı? Yok, çünkü garanti bedel var. Neydi bu garanti bedel? Kardeşim sen yap, işlet, millet geçsin, millet kullansın, millet gelsin. Öyle değil mi? Hastane mesela müşterisi bol olsun denmişti ya, hastanede. Neyse ya,
konu biz acayip oluyor. Konudan konuya gidiyoruz. Bölmeyelim ya. Dağılmayalım lütfen. Kendi kendime dağılıyorum. Bir de fırça atıyorum üstüne üstlük. Zafer Havalimanı garanti bedeline gel. Havalimanını yap, işlet, kullandır, paranı al. E peki yani yeteri kadar yolcu olması ya problem değil. Problem değil. Hazineden şey yaparız. Hallederiz. Ben sana garanti ediyorum. Ne kadar bak 2026 yılında değerli dinleyiciler ne kadarmış? 658.866 yolcu burayı kullanıyor. Niye 866? Yani niye 658 bin düz değil? 659 bin değil? Bu da ayrı bir şey. Yani bu neye göre böyle? Evet. Nedim abi. Vallahi 800. Uğur sayın ne? 9. Benim de 6. Çıkartırsak 3 olmaz. Ya niye tam değil bu? Yani niye böyle bir şey garip sayılar veriliyoruz? Ya tam yapın bari. Hani bu kadar parayı veriyoruz. Yani 658.866 tane kişinin parasını verecek olan biz buna bir 30-40 tane daha ekler düz yaparız yani. O kadar şey o kadar da gücümüz var. Efendim. Daha inandırıcı oluyormuş. Evet. Bu kadar yolcu garantisi verilmiş hanımlar beyler. %97 sapmış. Ve 40 bin bir de 40.829 kişi kullanmış. O da 30 da değil. Şimdi Zafer Havalimanı uygulama sözleşmesine göre işletmeci şirkete iç hat giden yolcu başına 2 euro, dış hat yolcu başına 10 euro ücret gelir garantisi verilmiş. Havalimanı 2013 yılında iç hat için 500 bin değerli dinleyiciler toplam 850 bin yolcu garantisi. 2025 yılı itibarıyla iç hat 775, dış hatta yine 542 bin yani 1 milyon 318 bine ulaşmış sevgili dinleyiciler. Sapma öyle böyle değil yani baktığımız zaman. Canım ülkem benim ama olsun biz bu paraları ödüyoruz. Vize alamayanlar var ülkemizde. Vize alınamıyor. Senin böyle bir sorunun yok tabii. Ondan sonracıma... Vize alamıyorsunuz niye? Çünkü randevu yok. Ya yani bir yer randevu açıyor, pat anında bitiyor. Sistem çöküyor, bir şeyler oluyor falan filan. Avrupa Birliği Schengen başvurularında yoğunluğu azaltmak için yeni bir model hazırlıyormuş. O da şu. Aslında bu vardı zaten. Kardeşim sen düzenli olarak yurt dışına çıktıysan ve pasaportunu, vizeni de çok güzel kullandıysan bu kriterlerden bir tanesi, o düzenli kullanmak dediğimiz olaylardan bir tanesi ne? Diyelim ki vizeni Yunanistan'dan aldın, Yunanistan'a giriş yaptın, Yunanistan'dan çıktın. Yani bir başka ülkeye geçiş için geçiş güzergahı olarak kullanmadın. Daha sonra da gittin, gezdin, gördün falan filan. Bu kabul edilir bir sistem oluyor ve sana vize verirken diyor ki tamam sen kurallara uymuşsun, sıkıntı yok. Biz sana istediğin vizeyi vereceğiz. Şimdi diyor ki önce 2 yıl düzenli olarak kullananlar ardından da 5 yıl yani o aradaki 3-4 yok 5 yıl. Böyle bir sistem üzerinde bir teknik çalışmaları varmış. Kardeşim iyi de siz önce bir randevu olayını çözün. Ya randevu açıldı diyorsunuz giriyorsun hede başvuru formunu dolduruyorsun giriyorsun içeriye randevu yok. Bitti aradığınız kriterde randevu kategoride randevu bulunamadı. Aile bakıyorsun yok bireysel bakıyorsun yok. E yok. Neymiş? Bot hesaplarmış, şunlarmış, bunlarmış, silip süpürmüş. Ondan sonra 300, 500, 1000 eurolar tutturabildiğine ne yapıyorlar? Satıyorlar. Yok öyle bir dünya. Önce bunu bir çözün ya. Önce bir sitelerinizde bunun bir güvenliğini alın. Şimdi var ya, sitelerinizde bunun güvenliğini alın derken bunun arka planı var tabii. Şimdi ismini vermeyeyim. Bir tane mesela birçok ülkenin vize işini yapan firmanın firmayla işbirliği olan kişinin kim olduğuna şöyle bir dönüp bir bakın bakalım ya. Ne diyeyim ben yani? Türkiye'de bakanlık yapmış olabilir mi bilmiyorum. Araştırınca belki bir bulabilirsiniz. Bir bakıverin bakalım kimmiş o. O yüzden hani neyse. Şimdi ne diyor? Hangi gruplar bu arada bu 2 yıl 5 yıl olayı? Borsaya kote şirketlerinin yöneticileri ve ortakları, sanayi odalarına kayıtlı iş insanları, Avrupa'da faaliyet gösteren akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, düzenli uluslararası seyahat geçmişi bulunan kişiler değerli dinleyiciler.
Vaktimiz daraldı. İzmir'de 3 yıl önce evlenen bir çift. Kameranın kayıt tuşuna basılmamış düğün esnasında. Ve düğün videoları çekilmemiş. Çok fena bir şeydir bu ha. Vallahi bak çok fena bir şeydir yani. Dolayısıyla şey yok, düğüne ait görüntü yok. Abi kırmızı ışığı da mı görmedin? Adam bunu unutursun diye kameraya kırmızı ışık da koyuyor. Yani her ihtimale karşı gözün böyle kayar mayar bakarsın falan. Mahkemeye gitmiş çift. Demiş ki böyle böyle bizim düğün görüntüleri ortada yok. Niye? Kayıt tuşuna basmadı. 200 bin TL tazminat ödenmesine hükmedilmiş. O ne be dediğin? Yani bir şey değil, değil mi? Şey değil. Bir de para yani. Paranın ne önemi var bu durumda? Çünkü en önemli, en güzel anın, ha yani atıyorum meblağ 500 ve üstü olsa önemi olabilir. Onu da söyleyelim. Tabii Simge diyor ki bir de bak şey çok önemli. Asıl önemli olan kim ne takmış. Yani öyledir ya, şimdi kimileri not alır, kimileri bakar şeyden, görüntülerden bakar. Gelmiş takıyı da insanlar bir de gösterirler. Yani bak ben bunu takıyorum, hani bunu buraya iğneliyorum, bu gram ya da bu çeyrek, böyle göstereyim kameraya, hani yani bak para takıyorum, şu kadar euro takıyorum, bak şöyle açayım kaç euro olduğunu, kaç dolar olduğunu, kaç TL olduğunu gör, ona göre yarın bir gün yani ben de sana davetiye göndereceğim ya, ona göre. Şimdi değerli dinleyiciler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tarım üretici fiyat endeksi Haziran'da yıllık %9.55, yıllık bazda da en yüksek artış %60.71 olmuş. Sebzede yıllık artış %60'ı aşmış değerli dinleyiciler. Fiyatlar tabii öyle böyle değil kıymetli dinleyiciler. Ben şimdilik sizlere bir müsaade isteyeyim sizlerden değerli dinleyiciler. Çünkü konuğumuz sevgili Betül Demir geldi, onu bekletmeyelim. Stüdyomuza davet edelim, sonra tekrar buradayız.

0: Düğün böyle güzeldir, insanları bir araya getirir. Şimdi bu son dönemlerde yapılan düğünler yazık günah. Damatla geline bir dünya masraf. Bir de bunun yemeklisini yapıyorlar. Ya o masanın ortasına konulan çiçek bile var ya, o bile para. Cimicip mi çağırıyorsun? Para. Yemeğin çeşitlerine göre para. İçeceğine göre para. Fotoğrafçıya para.
1: A few moments later.
0: Ona para, buna para. Yazık günah yani. Gelin ve damat evleniyor, mutlu oluyorlar. Abi ertesi gün sabaha bir dünya borçla uyanıyorlar ya. Ulan eğlendik, akşam çok güzeldi. Yedik içtik falan. Arkadaşlar geldi, akrabalar geldi. Şöyle oldu, böyle oldu. Ama hadi buyur bakalım, bu kadar borcu kim ödeyecek? Ya. Biraz da bu gelenek görenek. Damat tıraşı. Ulan ne var damat tıraşı? Her zaman kestiğim bir kes ne var yani? Allah Allah. Topu tüfeği uzaktan birazcık bir sprey sıkarsın. Her zaman sprey sıkmıyoruz. İki jöle sürü bitti gitti. Allah Allah, damat tıraşıymış. Ya pastaneye gidiyorsun, çikolata alacaksın, çikolata. Ne için diye soruyorlar. Çikolata, çikolata ne için olabilir? Çikolata, güzel bir soru. Vallahi bizim çocuğun odasını böyle badana mı yapalım, çikolatayı mı kaplayalım diye düşündük. Çikolataya karar verdik, onun için alacağım. Ne için? Allah Allah, kuru fasulye yapacağız akşam. Birazcık kuru fasulyenin içerisine serpitelim diyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Pastaneye gidiyorsun, ne için? Yiyeceğim. Öyle değil işte. Neyse, buradan çıkamıyoruz.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Yargıtay'dan bir Karay.
1: Bak triplere bak.
0: Karay. Ne olur ya burayı alma Simge. Alma karar o karar. Bir seferlik affedin. Ya bütün potlarımızı topluyorlar ondan sonra madar oluyoruz ya.
2: Bu da deli mi ne be?
0: Hala evet. Yani evet yaptık bir şey sevgili dinleyiciler. Sonucu da katlanacağız artık yapacak bir şey yok.
3: Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum. Ölürsek de kime kaldı?
0: Yargıtay'dan önemli bir karar.
4: Güneş gidiyor Güneş.
0: Fethi Yılmaz, öpücüklerimi gönderiyorum. Çok kıymetli müdürüm. İyi ki varsınız. Çok seviyoruz sizi.
5: Hemen şimdi kalkıyorsun, programı da terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: senle çok uzun harbim.
1: Alkışlasanız oğlum.
0: Ay, ay çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya. Herkesin gözünden böyle ışık böyle.
1: Seni çok seviyorlar. Birazdan ben dolar taşar burası. Gelirler.
0: Oh ne güzel, ne mutlu.
1: Vallahi hoş geldin Betül.
0: Hoş bulduk, nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
0: İyi, nihayet buluştuk ya.
1: Vallahi billahi buluştuk ya.
0: Yani şeyde bir önceki retro albümde telefonda konuşmuştuk vesaire. Hı. Çok içimde kalmıştı. Habil'e de demişim, Habil yani bir şekilde gitmemiz lazım. Bizi bu kadar destekliyor. Ve o kadar hissettim ki yani sevgini ve desteğini, dedim ki yani bizim de orada olmamız lazım.
1: Canımsın ya. İyi ki varsın.
0: Yan yana gelmemiz
1: vallahi
0: lazım.
1: Vallahi iyi ki diye varsın. Bu arada sen, Habil de burada. Bir gün sen de gel şuraya oturuver de yani beraber bir sohbet edelim Allah'ını
0: seversen. Hayatım o gelse otursa neler neler, bak görüyorsun değil mi? Bence bir kitap yazılmalı abi. Bir bestseller olursun hani direkt
1: on,
0: yani.
1: On parmağında on marifet dediğimiz isimlerden bir evet, tanesi sevgili
0: Habil,
1: abi.
0: Benim radyo PR'cim, bunu bizi şu anda dinleyenleri bir açıklamak hı, isterim Habil Ceyhan. Hani 2006 yılında ilk bu radyolara şarkıların promo edilmesi mevzusunu ilk zaten onunla birlikte biz başlatmıştık. Hı hı. Çok sevdiğimiz bir radyoda aynı zamanda haber spikerliği yapıyordu o hı, muazzam sesiyle. Hı hı. Tabii o aynı zamanda kökten gelen bir radyocu da olduğu için benim Yaz Geliyor şarkımdaki ışığı hemen fark edip dedi ki bunun tanıtımını ben yapmak istiyorum. Ve öyle başlayan bir hikaye bugün 20. yılımda yine benimle beraber, o kadar çok mutluyum ki.
1: 20. yıl be evet, vallahi. Habil benim elimden ne zaman tutacaksın? Yani bir an önce tutsan iyi olur artık. 1 Ağustos'tan sonra.
0: Aa, özel bir şey var.
1: Böyle bir şey
0: ki
1: var. Senin var mı böyle şeylerin? Astroloji, kişisel gelişim falan filan.
0: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
1: Deneyimleyerek mi? Nasıl
0: tabii
1: oldu?
0: Tabii canım. Diyorlar ki bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün. Yani o yüzden ben her sabah kendim hı, ben günlük tutuyorum. Yaklaşık.
1: Hala tutuyor musun?
0: 5 yıldır hiç aralıksız. Böyle ev yüzlerce.
1: Bugünü yazacak mısın?
0: Her gün 4 sayfa. Evet. Ertesi gün yazıyorum hep. Bir gün önce ne yaptığımı. Her gün 4 sayfa yazıyorum her hı, sabah uyandığım zaman ve dediğim gibi defterler o kadar çoğaldı ki evde, onlara özel bir dolap ayarladım yani o kadar. Ve şey diyorum kendime, bugün şahane bir güne uyandım. Ben eminim ki Yaradan benimle, ne istiyorsam onu kolaylıkla halledeceğim diyorum. Vay güne be, öyle başlıyorum.
1: Helal olsun. Bugün de öyle başladın mı?
0: Vallahi öyle başladım.
1: Bir şey söyleyeceğim, o defterlerde neler vardır ha?
0: Sus sorma, o defterlerin beyni geçerse zaten.
1: Vallahi bak evet, neler vardır onda.
0: Tabii bütün şey kendinle
1: yüzleşiyorsun Betül.
0: Veriyorum tabii.
1: Bir şey söyleyeceğim. Biz bak biz
0: tabii ki veriyorum. Yarın niye vermiyorum?
1: Biz yarın yazacağım metni kendimiz verelim. Bana bak, dikkatli davranın. İrem, Caner seni izliyorlar oradan ekrandan. Evet. Yani
0: ekranda mı?
1: Tabii ya, canım.
0: Nasıl görünüyor? Aa, burada şurada kameradasın. Kamera varmış. Ben hiçbir şey bilmiyorum.
1: Ya nereye gidiyorsun? Otursana.
0: Ben öyle hani burada biz bizeyiz. Nasılsa bizi kimse, sadece sesimizi duyuyorlar falan zannediyorum. Ay şahane.
1: Toygan. Güldür Güldür'ün paşası ya. Radyo programına giderken insan giyinir mi dedi ya. Görüntü varmış falan sonradan şey.
0: Valla ben gerçekten senin için giyindim ama resmen koltuklarla aynı renkteymişim. Şş, yani.
1: Bana bak, içeridekilere söyleyin. Günlük tutuyor Betül. Yarın yazacak. Hani ona göre zaten girişte şeyi aldık, puanı aldık, beğendi ortamı. Çok. Ama hani yarın günlük yazacak ki hocam.
0: Beğendi ortamı mı? Ya biz saray gibi bir radyoya geldik.
1: Sultanım hoş geldin.
0: Onu diyorum. Daha Hürrem Sultan gibi karşılandım, ağırlandım. Kendimi bir öyle hissettim yani. Pabuk Hürrem Sultan diyebilirsiniz.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten ha. Günlük müthiş şeyler vardır orada. Hakikaten.
0: Herkese tavsiye ediyorum. Bir kere kendinle yüzleşiyorsun. Yani günlük derken ben işte o bana bunu yaptı. Bu da böyle oldu falan gibi bir şey değil o. Aslında bütün psikolojimi oraya döküyorum ve
1: sen kendi yaşadığın şeyleri
0: tabii yüzleşiyorum. Diyorum ki işte bu bana bunu yaptı ama bu mevzuyu da yapmasında ben sebebim. Çünkü ona bu alanı ben açtım.
1: Vay.
0: Yani hani o kendini neden açtım? Belki fazla sevgi arsızlığından, belki bir şeyden, neyse artık. Hani.
1: Ne kadar zamandır dedim Betül?
0: 5 yani şeyden beri, daha önce de çok tutuyordum ama hani bu kadar her gün yazacak şekilde değildi. Şimdi ben nereye, defterim oraya yani.
1: Bir şey söyleyeceğim, bu sende de bazı değişikliklere sebep oluyordur ha. Bilmiyorum, daha tabii, sakin oluyorsundur, daha sabırlı oluyorsundur falan. Ne bileyim, yani yazmak iyidir ya.
0: Yani sakin ve sabırlı bir insanım ama şeyim, daha net bir insan oluverdim. Yani onu biliyorum. İşte karşımdakini üzmemek adına, aslında ya hani üzmemek adına böyle şey yapıyorsun, yarım ağız bir evet diyorsun ama onun ne kadar yanlış olduğunu, hem kendimi hakkıma giriyorum hem karşıdakinin hakkına giriyorum. Çünkü gönülsüzce verdiğin bir evet, ona da bir faydası yok. Ha,
1: direkt söylüyorsun yani.
0: Artık direkt söylüyorum.
1: Önceden söylemiyordun.
0: Tabii biraz böyle. Biraz böyle yumuşatıyordum mevzuyu falan.
1: Bir şey söyleyeceğim, sinirli misin peki?
0: Yok.
1: Değilsin.
0: Yok değil.
1: Hiç sinirlenmez misin? Ne sinirlendirir seni bir de mesela? Neye sinirlenirsin?
0: Gözümün yani çok... içine baka baka yalan söylenilmesi mesela.
1: Anlıyor musun peki bunu?
0: Hemen vücut dilinden anlıyorum.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Ya anlaşılmayacak bir şey değil aslında ya, yalanı. Yok, o bir özel de biz kadınlar yok. Biz kadınlar gerçekten sezgileri çok kuvvetli varlıklarız yani, o net. Yani bir kadın anlar.
1: Anlar.
0: Bir dakika, susuyorsa da bir bildiği vardır yani, onu senden biliyor. Yani şimdi sana söylemeyeyim, sen bilirsin. Sen bilirsin bu işleri. Yani evden bilirsin canım benim. Yalan mı? zamanı geldiği zaman o taşı gediğine koymak olsun, lafı oturtmak olsun.
1: Ya falan. İyi de onu zamanında söylemek daha iyi değil mi? Mesela bekler misin bir şey söylemek için? Yani bir olay oldu, birine bir
0: bazen
1: şey söyleyeceksin.
0: Bazen beklerim.
1: Ciddi misin sen? Evet, ya? Ben yani, hiç yapamam biliyor musun?
0: Şey abi, değilim yani, hiç ikinci değilim, bir şey değilim. Ama bu çok insani derim. Bakarım yalanını bilirim. Aa, sen bana yalan söylüyorsun demem. Beklerim çünkü onun yalanın çıkacağı zaman kendi hani ya itiraf edecek ya işte ortaya bir mevzular çıkacak. Gülümserim sadece şöyle.
1: Vay be.
0: Ne gerek vardı bu yükü bugün bunca zaman taşıdın
1: yani
0: derim.
1: Bir ki üşüme geldi ki bana böyle gülümserim falan deyince Betül.
0: Gülümserim çok.
1: Gülümserim.
0: Bir gülümserim yani.
1: Betül bir kere 20. yıl önce oradan bir tamam yüzlü kıyıya diyeceğiz ama onun böyle bir minik hikayesine bakalım edelim falan ama asıl 20. yıl ne hissediyorsun, ne diyorsun ya, nasıl
0: çok
1: bir şey?
0: Çok duygusallaşıyorum.
1: Ciddi misin?
0: Valla geçen yine çok sevdiğim bir arkadaşımla radyo bağlantısı yaptım. Radyoyu söyleyebiliyor muyum?
1: Söyleyebilirsin, sıkıntı yok.
0: TRT.
1: Tamam.
0: Ondan sonra ağlıyorum. Yani
1: TRT'de.
0: Çünkü öyle güzel bir
1: sunum yaptı ki. Ben de niye ağlamadım?
0: Habil de dinliyor. Ve kız anladı yani ağladığımı. Yapacak bir şey yok. Ağlıyorum. Ve 20. o sırada Urla'dayım. Kayıt yapıyorum. Kayıt ara vermişim. Ve bana diyor ki işte Betül Demir hayatımızdan geçti. Bir şöyle geçti. O şarkılar oldu falan. Ama ben nasıl ağlıyorum o sırada. Çünkü bir film şeridi geçti böyle. Ve sağ olsun o da anladı. Anlayışla karşıladı. Hemen hani... Fark etti mevzuyu, tamam dedim.
1: 20. yıla özel planladığım bir şeyler var mı? Bir şeyler yapacak mısın?
0: Evet, Bostancı Gösteri Merkezi'nde konserlerim olacak. Ona hepiniz davetlisiniz.
1: Önce ya pardon da herhalde yani Habil'ciğim evet. Bilmiyorum artık evet. Yani. Hani derler ya iki elim kanda olsa yine orada oluruz
0: öyle
1: diye.
0: Öyle mutlu olurum ki.
1: Vallahi.
0: Öyle mutlu olurum.
1: Bir kere var ya bir şey söyleyeyim mi? Bütün yüreğimle kalbimle söylüyorum ki daha nice 20 yıllar sağlıklı, huzurlu, mutlu. Çünkü sanatçı, müzisyen yani sen ve senin gibi çok kıymetli isimler bize gerçekten çok iyi. Enerjinle çok iyi geliyorsun, müziğinle çok iyi geliyorsun. Hele de böyle dönemlerde yani kabul edelim ülkemiz zor dönemlerden, zor zamanlardan geçiyor. Böyle dönemlerde senin gibi isimlere çok ihtiyacımız var. Gülen yüzüne, müziğine.
0: Teşekkür ederim. Yani bütün bu 20 yıl boyunca ne yaptın dersen ben bir kere... popüler akımların hiçbirine kendimi eklemedim. Çünkü aslında Türk pop müziği demek ne demek? 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda Türk hafif ya da Batı müziği diye adlandırdığımız müziğin 80'lerle birlikte Türk pop müziği adı altında adlandırılması ve o müzik o kadar kıymetliydi ki bugün hala aynı kalitede aynı işler çok zor yapılabiliyor. Ben o müziğin peşine gittim. Ben Türk pop müziği sanatçısıyım. Bir yorumcu olarak birçok şeyi yorumlayabilirim. Hani o kabiliyete sahibim, şükürler olsun Yaradan'a her zaman bunun için şükrediyorum ama hiçbir zaman şimdi rap moda oldu, hip hop şarkılar yapayım, işte biraz da trap arabesk akımına gireyim gibi bir derdim olmadı. Sadece dinleyicime her zaman müzik kalitesi yüksek şarkılar sunmaya gayret gösterdim.
1: Öyle de oldu zaten.
0: Şükürler olsun. Bunun için yani hani bütün bu kariyerim boyunca övüneceğim şeylerden bir tanesi budur. Sesimi korudum, bedenimi korudum, mentalimi korudum, elimden geleni yaptım.
1: Hep bir koruma çabası var aslında arka planda.
0: Ve yapmaya da devam ediyorum çünkü benim dinleyicime çok büyük saygım var. Ve onların da aynı şekilde bana onu öyle güzel hissettiriyorlar ki hani ben birazcık sesimi şey yapsam hani gerileme hissetsem hemen çan derslerime tekrar devam ediyorum. Sevgili Fatma Karaca hocama da buradan öpücükler, sevgiler. Çünkü bir aydır çalışmıyoruz, bu tatiller yapıyorum arada diye.
1: Evet Fatma
0: baktım,
1: hocam
0: geçen bana mesaj atmış. Betülcüğüm konserler başlamış diye.
1: Fatma hocam hattımızda. Fatma hocam merhabalar.
0: Teşekkürler. Bir şey söyleyeyim. Vallahi bilseydi kesinlikle, yani bugün bilseydi Allah'tan yani bağlanırdı, yemin ediyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim. Sesini nasıl koruyorsun? Hani yediğine içtiğine falan filan.
0: Onlar... Yediğin içtiğine de zaten böyle bu sese zarar verecek kötü alışkanlıklara sahip değilim, şükürler olsun.
1: Çok şükür.
0: Ki. Onun dışında işte şan dersleri alıyorum. Egzersiz çok önemli. Yediğine içtiğine öyle zaten ses telleri nefes borumuzda olduğu için yediğimizin içtiğimizin hiçbir faydası yok bu arada. Ha, öyle çok soğuk içecekler, şunlar bunlar ya da çok şekerli içecekler içme, çünkü reflü oluyorsun. O reflü de geniz akıntısına sebep oluyor. Ay, bir anda sağlık şeysine girdim ben.
1: Hocam.
0: Evet, yok. Yani tabii bunlar deliller.
1: Şimdi akşamları bir çikolata yiyince.
0: Akşamları çikolata yersen olmaz. Neden? Çünkü reflü yapar, sonra boğazında gıcıklar olur kancım.
1: Bir şey söyleyeceğim. Burada konserler monserler 2026 yoğun geçecek mi? Şimdi bak.
0: Geçiyor çok şükür.
1: Yüzlü Kıyı'ya sözler sana ait. Erim Doğay.
0: Evet, sözler beraber. Erim'le bana ait. Evet.
1: Ondan sonra Emirhan Cengiz.
0: Aranjörü.
1: Birol Ballı.
0: Birol Ballı'yla da müziğini, bestesini beraber yaptım.
1: Klipte sen kürek falan çekiyorsun.
0: Evet, çünkü normal hayatımda
1: normalde da. Normalde var mı o?
0: Evet, sabah 6'da kalkıp İlyan Tepe'de. Evet,
1: her gün mü bu?
0: Her gün değil ama haftada 3 bunu yapmaya çalışıyorum İstanbul'da olduğum
1: Betül, her yerde. Betül, senin kollar mollar falan çok güçlüdür o zaman.
0: Fena değil. Böyle zayıf göründüğüme bakma.
1: Hiç kolay bir şey değildir ha o kürek hikayesi. Yüzlü Kıyı'ya.
0: Yüzlü Kıyı'ya benim böyle son günlerde demeyeyim işte son 5 ay önce böyle bir şey oldu. Olur ya, bir an böyle çok üzülürsün, düşünürsün. Hatta abi seninle de konuştuk bugün.
1: Ne oldu?
0: Yani işte abiyle şey konuştuk, şarkı yapar mıyız yapmaz mıyız, ya gerek yok galiba, retro zaten çok güzel bütün radyolarda çalmaya devam ediyor, dönenceler, bir gün belki hayattanlar vesaire, sarı çizmeli, hepiniz çok büyük destekler verdiniz, sağ olun. Dedi ki hani o zaten çalıyor, hani bir şey yapmış olmak için de yapmayalım diye bir konuşma yaptık. Sonra ben o dönem o kadar çok insan hayatımdan elemişim ki böyle bir şey izledim, üstüne de böyle bir şey geldi.
1: Bir dakika, eledim derken ne yaptın? Sosyal medyadan mı bahsediyorsun?
0: Sosyal girdin. Medyadan değil, yani hayatımdan.
1: Hayatından
0: eledim.
1: Da çıkardın. Çok insan. Oradan eledim. Da çıkardın. Niye? Birilerinin gerçek yüzlerini mi gördün? Ne oldu? Bir şey mi oldu?
0: Şöyle, sevgi devam ediyor. Yani bunlar, bütün bu insanlar sevdiğim insanlar ama sevgi devam ederken şeyi hissediyorsun. Ya artık biz devam edemiyoruz ama. Yani ne sevgilimle devam edebiliyorum, ne dostumla devam edebiliyorum. Çünkü enerjiler değişmiş, insanların hayattan beklentileri değişmiş. Yani ne kendimi suçlayabilirim bunun için, ne karşı tarafı suçlayabilirim. Ha evet, ortada bir yanlış var. Onlar da yapılmış edilmiş ama hani... Okey, bunlar olası şeyler.
1: Ama bir sebep olması lazım değil mi Betül?

0: sarılıyor anasını satayım yani. Ve alakasız bir şeyler. Çünkü duygu durumum değişti. Yani içimi döktüm ya orada. Yani gelmedin
1: kadar. Habil bir taraftan Betül geldi mi?
0: Yok.
1: Seni aradılar mı? Yok.
0: Yok. Ondan sonra aradım Birol'u. Birol da benim vokalistim, canım arkadaşım Birol Ballı ve aynı zamanda çok müzik okumuş, çok değerli bir müzisyen aynı zamanda da. Dedim ki Birol, gel bana, al gitarı. Bir şey buldum. Yani bana çok işledi ama devamı gelmiyor bunun. O sırada da Erim de Kuşadası'nda yaşayan müzisyen arkadaşım. Onun şarkılarını da çalıyorsunuz aslında zaman zaman. Single'larla geliyor. Dedim ki Erim, madem Kuşadası'ndan geliyorsun sen de bana geliyorsun dedim. Balkona oturttum bunları. Çok fazla yemek falan yapabilen bir insan da değilim.
1: Hadi be.
0: İndirdim meyveleri önlerine. Kahve, meyve. Hadi dedim.
1: Neyse, o da olur. Vesaire.
0: Söyledim. Söylerken de balkonda ağlıyorum. Ve kimse duymasın.
1: Ya Betül de her yerde ağlıyor ama, arkadaş ya.
0: Ama o da öyle öyle bir yani içime dökeceğim zamanlarmış ya. O kadar kırılmışım ki gerçekten. Ama bu arada kimse beni kırdı diye demiyorum onu. Ben de kendimi kırmışım yani.
1: O sana ilk gelen noktadan girişi yapıyorsun, devamı gelir diye umuyorsun.
0: Gelmiyor arkadaş.
1: Yine mi gelmiyor?
0: Gelmiyor. Bir baktım Birol böyle yaptı. Da ri ri ri ra diye böyle bir girdi gitarla. Aa, Erim devam etti. Yüzü kıyıya.
1: Allah
0: varmadı
1: Allah.
0: Varmadı garip kalbim. Aranjörüm de tam karşı bloğumda oturuyor. Fırladık geçtik aranjörüme. Hemen anında demomuzu yaptık. Bir haftada şarkıyı çıkardık. Hemen yönetmeni Mustafa Işlak'ı aradım ve dedim ki canım Mustafa'cığım, buna klip çekiyoruz. Dedi ki Betül saçmalama, yani buna çok büyük hazırlık yapmak lazım. Çok güzel olmuş şarkı. Dedim sen hazırlığı boş ver. Yarın benimle İdeal Tepe'ye kürek çekmeye geliyor musun?
1: Ciddi misin sen?
0: Vallahi
1: o, olayın hızına bak ya.
0: Ekibini topladı geldi, böyle her şey bu kadar hızlı. Hani şarkıda diyorum yüzlü kıyıya varmadı garip kalbim, ama resmen biz kıyıya vardık. Şimdi kıyıda rüzgarımızı estirme vakti.
1: Vallahi billahi çok güzel ya.
0: Böyle hani, bir hikaye olabilir
1: tamamen
0: mi?
1: %100 doğal dediğimiz efendim, olay bu olmuş ya Habil, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Muhteşem.
0: Ya bazı şeyler kendiliğinden akıyor biliyor musun? Yani işte vakti o zamanmış. Yani vakti şimdiymiş. Ve hani samimiyetle yapılan işlerde hiçbir zorluk yaşamıyorsun. Ama tabii benim defterime yazdığım o bugün de kolaylıkla geçecek günüm cümlelerimin etkisi vardır yani.
1: Vallahi muhteşem ya. O çok güzel, çünkü insan o enerjinin içine giriyor herhalde Betül ya. Değil
0: giriyor
1: mi?
0: Giriyor. Aynen.
1: Şu sarı arkadaşlardan bir tanesini yayından evvel, değerli dinleyiciler daha yayına girmeden, onların hepsini teker teker açabilirsin birazdan yayın
0: öyle
1: boyunca.
0: Mi?
1: Evet, yani şu anda değil. Şu anda bir tanesini açalım.
0: Açabiliyorum.
1: Evet evet, lütfen.
0: Ne çıktı? Ay, ver göz vallahi yakınları bilmiyorum. ver yakınları ver. Kendi yakınlarımı da evde unutmuşum. Evet okuyorum.
1: Ama çok yakıştı bak gerçekten ya.
0: Teşekkür vallahi ediyorum. Hayatında sadece senin bildiğin ve haklı olduğun bir konuda sırf huzur kaçmasın diye suçlu rolünü üstlenip sustun mu? Sonrasında bu durum sana ne hissettirdi?
1: Var mı öyle bir şey?
0: Ya olmaz olur mu? Bir değil yani kaç.
1: Hangi birini söyleyeyim diyorsun?
0: Hangi birini söyleyeyim? Oldu tabii ki. Yani hepimizin olmuştur böyle bir şeyi. Suçlu hissettirmedi ama ya. Çünkü birini korumaya alıyorsan gerçekten onu yürekten yapıyorsun. Yani orada susmuşsam ben. Çünkü ben çok adalet duygusu çok yüksek biriyim. Ben orada susmuşsam muhakkak korumam gereken bir durum vardır yani.
1: Ah ne güzel. Yani. Bir de sen çok
0: bundan. Çok
1: duygusal bir insansın, onu görüyorum.
0: Fazlasıyla.
1: Bunun sana şeyi var mı? Zararı oluyor mu peki?
0: Hiç yok. Ben yani nasıl söylenecek bu şarkılar? Nasıl vallahi yazılacak bu şarkılar?
1: Çabuk kolay ağlayan bir insan mısın Betül?
0: Kolay ağlamam
1: onu
0: ama.
1: Nasıl da Allah'ını seversen
0: işte
1: ya.
0: İşte hiç kolay
1: balkonda
0: ağlamam.
1: Balkonda ağla, telefonda ağla
0: ama
1: bir de kolay
0: o
1: ağlama.
0: Son şeyse artık. Son nokta mı ağlamak? Hani o da öyle bir iki damlaya öyle der.
1: Seni en çok ne duygulandırır mesela? Neye duygulanırsın mesela, ne bileyim yani.
0: Mesela dün akşam şimdi hep Habil'den geçiyor mu konu, vallahi billahi o duygulandırdı. Ulan dedim bir konuşuyoruz, yarım saat sonra bir kalp daha atıyor. Konuşuyoruz yarım saat daha bir kalp, ama öyle
1: bana
0: hissediyorum
1: da atıyordu
0: ki,
1: bak ben söyleyeyim.
0: Ama öyle hissediyorsun ki o kalp hani bir gül.
1: Bana
0: bir
1: şarkı bile gönderdi. Ben de ona gönderdim.
0: Sus, bana da gönderdi. Sen onu da mı yolladın? İnanmıyorum.
1: Aynı şarkı mı acaba? Allah seni kahretmesin, kalemi fırlatırım.
0: Ama bir şey söyleyeyim.
1: Aynı şarkı
0: ben
1: mı?
0: Safım. Ben gerçekten safım. Ne?
1: Betül kalk gidelim ya. Gel abi.
0: Ben de diyorum ki ay bu çocuk beni ne kadar seviyor. Ben bu sevgiye layık olmayayım falan. Yemin ediyorum öyle diyorum. Abi.
1: Ne yok. Oldu ağladın mı?
0: Biliyorum. Yok ağlamadım ama hissettim yani onu gönülden böyle şuramda. O dedim ki dedim bak yani benim bana sevgisini yolluyor. Çünkü konuşmuş.

0: Kapatmışız, hadi yarın görüşürüz, 11.45'te buluşuyoruz demişiz. Yani hani ön üzerine yarım saatte bir kalp atıyorsa bir insan...
1: Ben yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak şöyle olmuştur. Habil almıştır. Şarkının linkini atmıştır. Betü Demir seç, Okan seç, şunu seç, bunu seç. En fazla 250 yapma, seçebiliyormuşuz. Yapma. Neyse bunu bir gönder. 5 kişi mi? Ay, canım benim
0: şey
1: ya.
0: Şey dedim de keşke bu yarım saatte bir atılan kalpleri zaten muhterem şöyle satsa dedim mi? Evet. Tabii ki.
1: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Yüzlü Kıyı'ya çok güzel gidiyor. Harika olmuş gerçekten. Yani senin gerçekleştirdiğin bir işin zaten kötü olması mümkün değil. Ama bu yıl devamında yeni yeni şeyler, sürprizler, şunlar bunlar var mı?
0: Var, olmaz mı? Şimdi bir şarkı daha çıkaracağız Ağustos tamam. gibi. Hı. Ondan sonra da Ekim'de Retro 2 geliyor. Hı hı. Hani söz verdiğim tamam. üzere. Orada da yine 4 şarkı. Yine şaşırtacağım. Hı. Daha önce hiçbir kadın tarafından yorumlanmamış 4 şarkı olacak. Hı hı. Tabii ama retrolar için harcadığımız zaman dilimi çok daha yüksek. Hı hı. Çünkü düşünsene bir öncekinde.
1: Tabii ki.
0: Dönence.
1: Evet ya, şarkılar efsane.
0: Resimdeki gözyaşları, bu biçim ve sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi yani kült şarkıları söyledim.
1: Yenileri yeni seçildi mi bu arada? Yeni şarkıları belirledim mi?
0: Seçildi, tamamen farklı bir tür.
1: Hiç, öyle mi?
0: Evet, bu sefer daha farklı bir tür. Yine ama dokunulmamış şarkılar. Hani bir kadın tarafından dokunulmamış şarkılar. Dolayısıyla da hani bir Barış Manço şarkısını okurken, onu aranje ederken, bir Cem Karaca şarkısı da aynı şekilde bambaşka bir sorumlulukla yapıyorsunuz bunu.
1: O hissiyata giriyorsun tabii, yani. Sen inceleyip sık dokur musun bu arada? Özellikle bu konuda.
0: Tabii.
1: Ciddi misin?
0: Müzik konusunda hiçbir şeyim yoktur yani. Asla üşenmem. Hı-hı. Bir şey en doğru olana kadar yaparım.
1: Bir de şey var Betül. Yani iyi şeyleri yapıyor olmanın ayrı bir sorumluluğu var. Tabii. Bu zorluğu hissediyor musun? Çünkü bir sonrakinin öncekine göre daha iyi olması Hı-hı. gerekiyor ya.
0: Evet, aynen.
1: Değil mi? Bu bir yük aslına bakarsan.
0: Aynen öyle. Çok çok büyük bir yük. Bir de herkesin de hakikaten de her yediğinde harcı değil. Yani bir kere her şeyden önce müziği bilmen lazım. Hı hı. Bir önceki retroda işte Cem Karaca o şarkıyı niye okumuş? Hı hı. Hangi duygularla okumuş? Barış Manço niye Sarı Çizmeli Mehmet Ağa yazmış? Hikayeleri nedir? Dönence'nin hikayesi nedir? Hı hı. Hani hı hı. bütün bunları bilmeden ya da bilmiyorsan da araştırmadan işin içerisine giremezsin. Bak o albümde...
1: Dur, lafını unutma lütfen. Bir saat başına gideceğiz. Saat başı jingle'ımızı gireceğiz. Yok, haber yok. Saat başı jingle'ımızı girip hemen geliyoruz hanımlar beyler.
0: Hadi o zaman. Tamam.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.
1: Valla çok güzel. Şu kamera sende. Üç tamam. Numaralı kamera sende. Valla çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Oyunculuk hiç düşündün mü?
2: Yani düşündüm değil mi? Zaten iki tane çok büyük müzikalde başrol oynadım. Ben Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde okudum. Müzik okudum ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda hem Sevgi Müzikali'nde hem de Artist Mektebi'nde hem müziklerimle hem de oyunculuğumla bir boy göstermişliğim var.
1: Geliyor mu teklif? Sinema dizimizi falan bir şey teklif geliyor mu?
2: Geliyor ama şimdi takdir edersin ki orada da sık dolu kıyıp inceliyorum.
1: Hayır demiyorsun yani.
2: Demiyorum ama son iki yılda bir tane ödenek olmadığı için yapamadığım bir müzikal var. Ona çok üzülüyorum mesela. Keşke doğru bir yapımcıyla yolculuk
1: İnşallah ya.
2: Ama şimdi de şey diyorum yani artık Betül oldu yani çünkü orada da özellikle tiyatro sahnesinde oyunculuk yapmak bana çok şey kattı. Yani kendi sahnemde de çok şey kattı.
1: Hangisi daha zor?
2: Tiyatro çok zor.
1: Tiyatro zor.
2: Çok büyük emek isteyen.
1: Bir de oraya çok vakit vermek lazım değil mi?
2: Çok büyük adrenalin gerektiren de hani öyle onu da sağlayan bir şey. Çok büyük mutluluk. Tabii ki tekrar müzikal oyunculuğuna devam etmek istiyorum. Orada kendimi çok iyi hissediyorum. Ama iyi bir sinema ve dizide de neden olmasın yani.
1: Habil hangi rol gider Betül'e? Yani hangi rolü güzel oynar? Ne diyor? Bak komedi oynar. Böyle şey hani
2: komedi ya, kesin oynarım zaten dünya
1: böyle aşk zaman. Hani değil mi aşk romantik komedi filmleri var ya
2: peki
1: orada.
2: Başroldeki diğer şey kim diye
1: evet başroldeki beyefendi kim olabilir.
2: Evet, lütfen o zaman dinleyicilerimizden gelsin kimle yakıştırıyorsunuz diye
1: kimi yakıştırıyorsunuz derken Betülcüm herhalde gerçek hayatta yok mu aşk hayatında ilgili
2: evet o yüzden yakıştır insanın bilhassa bekar olmasına dikkat edin.
1: Evet yani yakıştırdığınız insanları bize gönderiyorsunuz değerli dinleyiciler. 0500 571 66 56 biz kendisiyle iletişime geçiyoruz.
2: Hiç öyle bir şey yok. Valla son dönem anlatayım sana ruh halimi. Ne kadar kendimle kaldıysam o kadar da şey zorlaştı. Yani hayatıma birini çok zor alırım yani onu biliyorum.
1: Ne kadar oldu en son?
2: Çok yani sevdim kendimle kalmayı.
1: Öyle mi?
2: 3,5 yıl oldu.
1: 3,5 yıl oldu. Evet.
2: Ve çok mutluyum kendimle. Canım kendim diye.
1: Ya bırak Allah'ını sen. Eve gidince var ya. Eve gidince orayı burayı yumrukluyordur. Bağırıyordur, çağırıyordur. Bakmayız biz burada böyle dedi. Dünya aşksız yaşanır mı ya?
2: Ya yaşanmaz ama aşk gelirse yani o aşkmış gibi bir şeyin peşinden gidecek biri değilim artık. Yani hiç. Çok gittik gitmedik değil.
1: Bak.
2: Öyle zannettiğimiz çok şey zamanlar oldu. Ondan sonra ama yok aşkın gerçek aşkın yerini tutmayınca hemen tabii ki geri döndük.
1: Öyle mi?
2: Evet ama şu an en büyük aşkım oğlum Titi. Titi dünyanın en zeki köpeklerinden bir tanesi. Ben şey diyorum zaten insanlar bazen diyor ki Betül çok mu fazla şey yapıyorsun Titi'nin üzerine düşüyorsun. Evet diyorum yani düşüyorum ben köpeğimin köpeğiyim yani neticede. O durumdayız yani. Herif beni böyle parmağında oynatıyor. Gözleriyle vallahi beni şey yapıyor.
1: Ay çok fena. Bir şey söyleyeceğim Betül. Erkeklerde kaş aldırma olayına ve botoksa karşısın. Bir erkek kaşını aldırıyorsa veya botoks yaptırıyorsa benden uzak dursun der misin? Hala böyle düşünüyor musun?
2: Evet.
1: Ciddi misin sen?
2: Tabii ki. Ya o ne yani.
1: Bütün herkes şimdi var ya kaşa bakıyordur Allah bilir.
2: Bak kaş almak derken orada şey diyorum hani böyle bayağı kadın kaşına benzer kaşlar oluyor böyle kaşlar kesiliyor falan filan. Hayır ya o maskülen tarafını bir erkeğin yok etmesini sevmiyorum.
1: Senin hayatına girecek olan seninle hayatı bir şekilde, evlilik anlamında söylemiyorum bunu, seninle hayatı paylaşacak olan birinin hangi kriterlere sahip olması lazım, nasıl biri olması lazım?
2: İnsan olması lazım.
1: İnsan olması
2: lazım. Vicdanlı olması lazım.
1: Vicdanlı olması
2: evet,
1: lazım.
2: Yani bunları not edelim. Olarak, evet.
1: Arkadaşlar not edelim.
2: Eskiden bana sorsan okuduğum üniversiteye kadar ben didik didik ederdim. Ne saçmalık değil mi? Sana ne? Sana ne? Yani sen de Oxford'da mı okudun kızım? Yani hani nedir bu şey? Ama niye onu şey yapıyorum? Hani birbirimize ne katabiliriz hayatımızda? Öyle değil mi? Hani o yüzden soruyorum zaten okuduğu üniversiteyi falan. Sonra fark ettim ki kendini okumayan, hayatı okumayan istediği üniversiteyi bitirsin. Hiçbir şey fark etmiyor. Bana gerçekten kendini anlamış, kendini okuyabilmiş, kendine yüzleşebilmiş vicdanlı biri gelsin. Yani artık öyle bir şey istiyorum.
1: İnşallah biz de dualarımızı edelim,
2: amin,
1: evrene
2: de
1: gönderelim.
2: Çok beklersin diyor oradan fark. O çok beklersin bakışını gördüm. Böyle bir yayını Betül cümlede.
1: Şarkıları ilk kime dinletiyorsun Betül?
2: Hemen Sude, sonra Habil.
1: Öyle mi?
2: Evet. İlk şarkının yüzlü kıyının demosunu dinledim ben. Habil dedi ki vallahi çok beğendim. Dur daha okumadım şarkıyı bile yani.
1: İki kişi mi?
2: Evet, önce Sude Emirhan. Hı. Yani Sude Emirhan, sonra Habil.
1: Sude bu arada zaten kardeşin.
2: Kardeşim, prodüktörüm aynı zamanda.
1: Prodüktörün aynı
2: ama
1: zamanda.
2: Ama bu 20 yıl içerisinde benim bütün güzel şarkılarımın da aynı zamanda hem söz yazarı hem bestecisi.
1: Çok güzel ya. Vallahi buradan ona da sevgilerimizi gönderelim. Fazla kişiye dinletmemek de aslında iyi. Ondan sonra kafalar karışıyor yani.
2: Yani evet, ama zaten dinlettiğim kişilerde işte Emirhan Cengiz de müzik direktörüm yani. İşte...
1: Peki şöyle yapalım böyle yapalım dediklerini de dinliyor musun?
2: Mecburen yoksa... dinliyorsun. Yani... Çünkü ben bazen...
1: Yoksa kendi kafanı dikine mi gidiyorsun yine yani? Yok,
2: yok
1: öyle olmaz
2: canım,
1: falan
2: öyle bir şey olur mu o zaman? Çalışamayız yani. Çünkü benim bir fikrim var. Karşıdakinin de bir fikri var. Öbürünün de fikri var. Zaten o fikirler bir yerde birleştiği zaman güzel. Yani ben Emirhan'a bırakmayı mesela çok seviyorum aranjeyi. Çünkü öyle bir yere getiriyor ki şarkıyı, öyle bir bambaşka bir noktaya. Wow diyorum, ben hiç böyle düşünmemiştim. Yani o olasılıklara açık olmak lazım. Yoksa old school olarak kalırsın yani. Hani o eski kafa, öyle bir insan olmak istemiyorum. Ben Ajda Pekkan gibi sürekli kendini yenileyen... Kendisine bayılıyorum bu arada. Yani yıllardır söylüyorum, herkes biliyor zaten.
1: Bu arada mesajlar dur şu gözlüğümü alabilir miyim lütfen?
2: Al tabii. Rica tabii al. Yani.
1: Helal olsun. Herkes fitre arkasına saklanırken o doğallıkta bir numara demiş Hakan Bey göndermiş.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgilerini göndermiş Melis Kadıköy. Ondan sonra... Sen Müge Anlı mı izliyorsun?
2: Çok.
1: Mügüş mü diyorsun ona bir de?
2: Miki öyle... Anlı diyorum.
1: Müge Anlı mı diyorsun?
2: Miki Anlı.
1: Ne?
2: Miki Anlı.
1: Hala devam ediyor musun bu arada?
2: Şu anda tatildeler. Tatildeler, deliriyorum. 10.30'da ne izlemeye başlayacağım ben diye. Başka da bir şey izlemiyorum. Neyse, kitaplara sardım Allah'tan.
1: Demiş ki eli belinde teyzeler gibi mevzuya dalma isteği mi var kendisinin demiş. Programa seyirci olarak katılıyor mu demiş. Düşünüyor mu demiş.
2: Yok canım, Allah korusun öyle bir şey yok da. Ama ben Müge'nin böyle o bilgilendiren yanını, o kadınlara güç veren yanını, sadece kadınlara değil bütün herkese. O bazen eşit şartlarda doğmuyoruz, bilgiden yoksun olabiliyoruz. Hangi haklara sahip olduğumuzu bilemiyoruz. Ama Müge'nin tüm bunları insanlara aşılıyor olması çok mutlu ediyor beni.
1: Son klibi Yüzlü Kıyı'ya da Zeynep Hanım Şişli kürek çekip sörf yapıyor. O aşırı fit ve enerjik halini neye borçlu demiş.
2: Her sabah 6'da uyanmama, önce köpeğimi gezdirmeme, sonra da direkt İdeal Tepe'ye evden bayağı yarım saatlik bir yolculuk yapıp kürek çekmeye gitmeme borçluyum.
1: Bir şey söyleyeceğim. Yemeklerle falan aran nasıl? Tamam, yapamıyorsun, anladık. Onu yapamıyor musun hakikaten?
2: Hiç.
1: Ciddi misin sen?
2: Anılarımı anlatayım sana. Bir
1: anlat.
2: Gün evde müzisyen arkadaşlarıma
1: ya
2: yemek
1: az önce
2: yapacağım.
1: Gördük onu zaten yani. Hani
2: müzisyen arkadaşlarıma yemek yapayım dedim. Hani topladım bütün ekibi falan filan. İşte,
1: herkes yemiş gelmiştir oraya, ben sana söyleyeyim.
2: Onlar da bir beklenti içerisindeler. İşte içecekler böyle, hani tahmin edersin, makarnanın yanında böyle bir de güzel güzel şeyler alınmış. Ondan sonra evde bir koku var ama diyorum ki herhalde makarnam bu kadar güzel kokuyor diye düşünüyorum. Ben de bolonez bir şeyler pişirmişim. Yani... bir çatal alıyor herkes, kenara bırakıyor falan. Orada diyorum yani sohbet çok güzel herhalde. Yavaş yavaş yemeye devam edeceğiz. Vesaire diyorum. Yani daha acıkmadılar. Daha acıkmadılar herhalde falan diyorum derken. Baktım bir hani bir saat, bir buçuk saat geçti. Dedim ki arkadaşlar yemiyorsunuz. Şimdi biz doyduk falan. Okey. Yani bu arada ben yiyorum ama. Benim için ya, bana göre çok güzel geliyor.
1: Sana göre güzel bir de.
2: Bana göre güzel. Ben neredeyse ikinci tabağı yiyeceğim falan filan. Ondan sonra Sude böyle yaptı. Arkadaşlar dedi. Bitti mi dedi. Herkes evet bitti dedi. Baktım çantadan köfte ekmekler çıktı.
1: Şaka yapıyorsun
2: herkese
1: sen.
2: Dağıttı. Diyorum ki bu koku buradan geliyormuş. İnanabiliyor musun?
1: Şaka yapıyorsun ya.
2: O kadar
1: ya.
2: Kötü olmuş yani. Yok yani yemek yapmak gerçekten şey işi. Ben en son Arda'nın mutfağına katıldım.
1: Bir de yani ben gördüm o programı.
2: İddialıyım bir de sen sorma. Arda dedi ki Betül birincisin. Ay dedim ne güzel ama sondan birincisin. Hayatımda senin kadarı yani. Senin gibisini de görmedim dedi ya. O kadar yani.
1: Ya en iyi yaptığın bir şey vardır herhalde ya.
2: Tarhana çorbası.
1: Tarhana çorbası zor bir şeydir o bir de ya. Allah
2: canım
1: Allah.
2: Tarhana çorbasını ama eriterek karıştırıyor.
1: Zor bir şey işte sana göre zor.
2: Yani. Yok yok zor değil valla. Tarhana çorbasını güzel yapıyorum zaten başka da bir şey bilmiyorum.
1: Masayı da kurarsın artık herhalde.
2: Aa çok güzel kurarım ama ben terazi
1: burcuyum.
2: Abi aklında olsun
1: evde mevde davet olursa lansman mansman falan yani tok gideriz.
2: Teşekkürler. Aman sinirlendim ama bak. Valla.
1: Yok yok kıyamam.
2: Donatırım.
1: Sefer tasıyla falan geliyormuş.
2: Bir şey söyleyeyim. Sude gelir nasıl olsa sen merak etme. Donatır masayı.
1: Sude'cim iyi ki varsın ya. Vallahi seviyoruz seni ya.
2: Vallahi aynen öyle canım kardeşim.
1: Yemede peki nasılsın ya? Çok hiç kilolu oldun mu?
2: Mesela oldum. Kışın bir ameliyat geçirdim. Normalde 52 kilo benim en tavan kilom. 56 kilo. O 4 kilo bende sen bir yük. Vücutta travma alerti verip ondan sonra tuttu o kiloyu. Allah'ım yarabbim veremiyorum. O deli gibi de spor yapıyorum vesaire. Cinnet geçirdim. En son diyetisyenim Selahattin Dönmez'e gidip dedim Selahattin ne yap et bu kiloları bana verdir. Bir türcüm dedi şu an normal kilondasın. Dedim ki bu 56 bana çok. Yani kilo mevzusu bende her zaman çocukluğumdan beri böyle. Hayır ya kilolu olmamalıyız. Yani o sağlıklı görünmek. Yani o
1: ama
2: zayıf olmak
1: herhalde,
2: değil yani.
1: Yani aldığın en fazla kilo zaten
2: tabii
1: o hayatın
2: canım,
1: boyunca
2: tabii.
1: Zaten.
2: Şu an mesela normal kilomdayım 52 kiloyum. Hani bundan ne düşük olayım ne yüksek olayım. Yani bunu hep koruyayım durumundayım. Çok güzel yemek yerim işte bugün yedim. Ertesi gün unut.
1: Arada bir bozuyorsun ama onun tedbirini de alıyorsun
2: tabii
1: yani.
2: Tabii tedbirini alıyorum.
1: En yani çok neyi seversin bu arada? Tatlı matlı falan sever misin?
2: Bütün tatlılar. Bana geçen de sordular hangi tatlıyı tercih ediyorsun? Bütün tatlılar yani ben tatlı konusunda ne ayıracağım?
1: Yemeklerden tatlı, en çok neyi seviyorsun peki?
2: Yemeklerden lahmacun.
1: Lahmacun.
2: Evet. Ama dana olacak. Kuzu yiyemiyorum. Acılı şöyle bir güzel. Ondan sonra bir çıtır çıtır.
1: Vay arkadaş.
2: Benim lahmacuna özel taktığım isim var. Lahmo. Ya o lahmacun bayılıyorum.
1: Bir şey
2: bence dünyanın
1: sen
2: en güzel yemeği.
1: Lahma şey lakaplar da Habil'e mesela bir şey söylüyor musun? Habil'in lakabı.
2: Hep Habil'im.
1: Habil'im. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya senin Ceza ile düet ne oldu?
2: Olmadı. Yok.
1: Olmadı
2: ses çıkmadı. Ceza lütfen niye ses çıkmıyor? Yani çok sevdim. Yani Türkiye'de rap, hip hop dersen kim var? İşte Ceza var.
1: Tam oradan sana şunu
2: Sagopa
1: da
2: var.
1: Oradan sana şunu da soracağım. Ne olur lafını unutma araya girdim ama yeni jenerasyon yani yeni müzik bir sürü isim var. Bir sürü yeni isimler var. Yapay zeka var. Kullanılmalı mı? Kullanılmalı mı? Kısmen mi kullanılmalı? Bunları da bir değerlendir istersen.
2: Kullanalım.
1: Kısaca.
2: Yapay zekayı kullanalım. İşte yapıyor arkadaşlar yapay zekayla şarkılar. Hangi şarkı şu anda hit? 3 gün dolandırıyorsunuz her yerde bastırıyorsunuz manipülasyon şeyleri izlenmeye zaman kaybediyorsunuz. Çünkü sahici değil. Gerçek bir insan duygusundan çıkmadığı için şuramıza işlemiyor bizi. Buraya işlemeyen hiçbir şarkıda yok. Neden hala Sezen Aksu'nun şarkılarını dönüp ağlaya hazırlaya dinliyoruz ve söylemeye de devam ediyoruz? Çünkü hepsi yaşanmış şeyler. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hiç bir duyguyu yaşamamış bir bilgisayardan sen diyorsun ki bana bir aşk şarkısı yap. Bir bilgisayardan sen diyorsun ki bana bir aşk şarkısı yap. Ondan sonra da o olmuyor işte o kadar oluyor. Bir kere ilk başta bir güzel geliyor. Mükemmel bir ses dinliyorsun. Allah'ım sıfır detone falan. Ama o sesin hiçbir pürüzü yok ya. Yani hiçbir duygusu yok. Dolayısıyla hiçbir zaman hiçbir şekilde işlemiyor.
1: Yalnız
2: Ama oradan yardım alıp daha güzel hale getirebilir. Okey. Ona okey. Yani.
1: Burada yalnız şunu söylemek lazım. Sevgili dinleyiciler bakın bu ismi bu cümleleri söyleyen kişi altını şöyle dolduruyor. Ben hatırlatayım. Bir sanatçı için, bir müzisyen için en güzel şeylerden bir tanesi şarkılarının sözlerinin biliniyor ve o, özellikle o konserlerde sen mikrofonu uzattığında seyircilerin onu söylüyor olması. Bu çok gurur verici bir şeydir. Tadı başkadır eminim.
2: Deli misin?
1: Betül kaderime yaz gelecek çıkıyor. 20 gün sonra Çınarcık Festivali'nde sahneye çıkıyor. Benim şarkımı yanlışsam düzelt lütfen. Kim benim şarkımı bilir ki diyor. Titriyor. Ama şarkılar ilk 3 şarkı orada ezbere söyleniyor. Doğru mudur?
2: %100 doğru.
1: Bu çok güzel bir İnanamaz. Şey değil mi?
2: Yani ve o gün o gece de Okan Bayülgen'in programına katılıyorum. Okan Bayülgen de bana şey yapıyor işte yeni çıkan bir ismim diye. Böyle biri hani kendince Clark çekiyor falan öyle bir şeyleri var ya televizyon programcıların işte yeni bir kız çıkmış falan yapıyor. Ondan sonra ben Çınarcık Festivali'nden Okan'ın programına yetişiyorum. Okan bile inanamıyor. Gecenin 4'ünde benim için insanlar mesajlar yağdırıyorlar.
1: Ne kadar güzel bir şey.
2: Yani o bile şaşırıyor. Nasıl olabiliyor böyle bir şey diye. Olabiliyor tabii ki işte. O yüzden her zaman söylerim. Kimseye çok da fazla yukarıdan bakmamak lazım.
1: Lazım. Yani. Sahnede böyle yaşadığın enteresan ya da ünlü olmak bunlar nasıl şeyler? Yaşadığın çok enteresan güzel. Bir şey yani, var mı? Mesela düşenler mi dersin?
2: Kendim düştüm sahnede.
1: Şaka yapıyorsun.
2: Tabii belediye festivalindeyim. Binlerce insan karşımda bir havalıyım. Allah'ım bir havalıyım. Böyle bir şey olamaz. Ve düşme korkusu da bende çok yüksektir bu arada.
1: Sahnede mi?
2: Sahnede düşme korkusu çok yüksektir. Zaman zaman da rüyalarımda görürüm. Böyle irkilerek uyanırım kabus gibi. Arkadaş sahneye adımımı attım. Sanan Olmuş'la çıkıyorum bu arada. Müthiş bir VTR dönmüş arkadan. Attım. Ondan sonra hoş geldin nihayet bitti mi bu diye. Ya, sonra o gün fotoğrafçı onu. Fotoğrafçımız sağ olsun o anı almış. Altına yıldız beni şarkı. Ben düşerken yükseklerden hop uçurumlara diye. Hala güleriz o şeye ya çok acayip. Yani bütün hava sahnenin daha ilk dakikasında yaşayamazsın bunu Betül ya. Ya anladın mı? Gitti bütün karizma. Al topla toplayabilirsen yani.
1: Ama yapacak bir şey yok. Orada bizim için izleyenler için bir şey fark etmiyor ki. Ya biz alkışlıyoruz. Oo harika diyoruz şöyle diyoruz.
2: Öyle olmuyor canım
1: ama
2: benim.
1: Ama orada öyle olmuyor değil mi?
2: Tabii ki yani ben de olsam sahnedeki biri düştü. Yani çünkü onu kafanda o an bir illüzyon oluşturuyorsun bambaşka bir yere koyuyorsun ya düştü kadın.
1: Sahnede şey konserde monserde sahnede ya da öyle söyleyeyim. Düşünür müsün bir şeyler? Yani
2: hiç.
1: Oradan sıfır. Uzaklaşır gider misin?
2: O an oradayım yani bak bunu bir
1: bu da acayip bir şey ya tam konsantrasyon.
2: Yani öyle
1: yani.
2: Değilsen zaten başarılı olamazsın yani seyirciyle bütünleşemezsin. O iyi bir iş olmaz yani kafan başka bir yerdeyse. Ya orada olacaksın ya hiçbir şey. O da... şarkı söylemeye doğduysan yani müzik yapmaya geldiysen zaten dünyaya başka bir şey olmuyor. Derdini bırakıyorsun kuliste. Hop.
1: Hep böyle miydi Betül?
2: Hep öyle.
1: Vallahi helal olsun ya.
2: Hep öyle. 3 şarkıda sadece gıkımı çıkarmam hoş geldin bile diyemem. Çünkü o şeker şey yaşıyorum ya böyle dudaklar birbirine yapışır. 3. şarkı sonunda suyumu içer hoş geldiniz derim yani.
1: Bir şey soracağım. Kuliste ne istiyorsun? Neler istiyorsun?
2: Su sadece.
1: Sadece.
2: Su,
1: başka böyle buz, özel bir şeyin istediğin.
2: Buz. Bir kova buz. Bir kaşık onları kırar kırar yerim işte şey bu ses tellerine iyi geldiği için.
1: Buz.
2: Evet çok iyi gelir.
1: Allah biz yıllarca uzak durduk soğuktan.
2: Hayır soğuktan uzak dur ama buz sıfır derece olduğu için.
1: Vay be.
2: Kasları ses tellerimiz vücudumuzdaki en yumuşak kaslarımız bak gene girdim bilimsele.
1: Hocam. Yine bir... Profesör doktor Betül Demir.
2: Ondan sonra...
1: Gastroenteroloji.
2: Ya evet o ses tellerinin gerilmesi lazım doğru yani kasların gerilmesi lazım doğru çalışması için. O da hani eğer çok iyi şan çalışmadıysan ya da şan dersinin üzerinden bir iki saat geçtiyse sesi ısıtmak adına son derece faydalı bir iştir. Bizim bir opera şan kültüründen gelenlerin hepsinde bu bilgi vardır. Sertap da yer yani.
1: Böyle tuhaf huyların var mı Betül? Böyle takıntıların falan var mıdır?
2: Tuhaf ne huyum var?
1: Ne bileyim yani temizlik huyu, düzen huyu ne bileyim. Yani böyle garip garip şeylerim sanki bakış var bakıcı gibi duruyor
2: düzen
1: ama.
2: Düzen ve temizlik deyince bütün çocukluğum annem. Annemin ah bu kız inşallah iyi yere geleyim gider bunu kimse almaz demeleri geliyor. Yani hiç yok. Hiç yani benim için işte sehpanın üzeri o dağınık kalmalı. Çünkü ben orada bıraktığım her şeyi orada bulmalıyım yani. Takıntıysa evet bu. Yani o çok düzen sevmiyorum yani. Öyle her şey kitap gibi her yerde. Bana biraz şey geliyor, zorlama geliyor. O yaşanmışlık olmalı. Sehpanın üzeri dağınıksa okey, dağınık. Ha pis olmasın okey yani.
1: Para, en çok neye para harcarsın?
2: Hoş geldin, nihayet bitti mi? Ya para en çok yani pandemiye kadar çantalara çok harcıyordum. Hmm. Sonra bunun ne kadar yanlış bir şey oldu.
1: Kaç tane çantam var şu anda?
2: Çok tane çantam var. Ve Allah'tan zamanında aldığım o çok kıymet vererek aldığım o çok sevgili
1: şimdi ne çantam. Pahalıdır onlar.
2: Şimdi alamazsın zaten. Ondan sonra dedim yani bunlar beni bir 20, bu arada gerçekten bir 20 sene daha götürür. Rahat hani kaliteli bir şey alınca o uzun yıllar kullanırsın ki ben de temiz kullandığım için öyle idare ediyorum. Bir, yani şurada trilyonlarım olsa bugün o paraları harcar mıyım? Hayır canım ya, ne
1: münasebet. Peki bir şey söyleyeceğim.
2: Böyle, çok büyük yanlışmış.
1: Ah yani. Be buna çok para verdiğim dediğim bir alışverişin oldu mu?
2: Yok.
1: Olmadı mı öyle bir şey?
2: Vermiş, sen vermişsindir, ne olacak?
1: Hadi ya, gelin, düşünmezsin yani.
2: Yok hayır.
1: Bonkör müyüz? Bonkör mü? Şu arkadaşlardan bir tane daha sana zahmet. Bu arada ben de mesajlara bakayım.
2: Bak.
1: Vallahi ya.
2: Bana da çok yazıyorlar bu arada.
1: Okan Bey merhaba. Nice güzel şarkılarla 20 yıl emek. Betül Demir'e başarılar. Yürekten kutluyorum. Keyifli yayınlar diliyorum. Sevgiyle izliyorum demiş. Nihal Hanım Manisa'dan göndermiş.
2: Ay çok sevgiler. Manisa'da 2 sene önce konserim vardı. Ne güzel geçmişti. Vallahi çok sevgiler.
1: Bir dinleyicimiz merhaba iyi yayınlar demiş. İrfan Bey göndermiş. İrfan Bakır çok teşekkür ediyorum. Selamlarını göndermiş. Soru ne bu arada Betül?
2: Hayatım yakın gözlüklerim yok diye yani hemen bunu hayır bak. Kocaman yazılarla yani bunu 10 metre öteden herkes okuyabilir yani, bu kadar olur.
1: Altına bir de renk vermişiz.
2: En son hiç istemeye yaptığın şey programa gelmek. Aldın mı? Yok, istemeye yaptım. Yok ya, son zamanlarda hiç öyle.
1: Bir şey söyleyeceğim, hakikaten bugün kalkıp üşendin mi?
2: Hiç ya, sıfır.
1: Okan'ın yayına gideceğiz falan.
2: Ay asla falan. Bir hazırlık bir şey yani.
1: Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi gerçekten? Çok,
2: dedim ya işte klişeler.
1: Saray gibi değil mi?
2: Çok güzel yani.
1: Lütfen bak günlüğe çok rica ediyorum. Betül bir tane daha çeksene.
2: Hemen
1: ya.
2: Çekiyorum.
1: Vallahi ya. Sırf sen de sevdin diye söylüyorum.
2: Tamam. Yo, bu çok güzel bir şey ya. Ben ama içinden şey çıkacak zannediyorum. Hani sürpriz. Hani hediyeler. İşte bir çikolata kazandın, bir şey oldun falan diye. Önünde sihirli bir zaman makinesi olsa.
1: Hadi buyur bakalım.
2: Geçmişe mi giderdin? Geleceğe mi? Neden? Yok. Geçmişe gitmem. Onu geçirmişim zaten. Ne gideceğim? Ama geleceğe de gitmem. Şu anda sadece geleceğimi daha iyi yapacak ne varsa onları o an oraya getiririm.
1: Vay, çok güzel.
2: Yani hiç gerek yok. O geleceği planlayacağım her şeyi şu ana getiririm.
1: Bir şey soracağım
2: sana. Böyle bir şey olsa keşke.
1: Şöyle birkaç şey, eskiden vardı böyle bir dizi. Görünmez olsan şöyle birkaç dakikalığına nereye giderdin Betül?
2: Görünmez olsan.
1: Görünmez olacaksın. Hiçbir şey gidip görmüyoruz yani. Görünme. Öyle bir dizi vardı ya. Abi hatırlıyor musun? İzledin mi?
2: Görünmez olsam.
1: Nereye giderdin?
2: Bütün bu büyük konserleri organize eden arkadaşlarımızın toplantı yaptığı masalara gider. Hepsinin en başına Betül Demir yazar.
1: Bak aklıma bir şey geldi. Zihni okuyorsun, tamam mı? Öyle bir gücün var. Kimin zihnini okumak isterdin böyle? Kısa bir sürede olsa.
2: Donald Trump'ın dönermiş.
1: Ya var ya, bu soruyu daha ben birine daha sordum, o da aynı cevap verdi, biliyor musun?
2: Yani ne yiyorsun, ne içiyorsun, hani onları bir sormak isterdim hani bu.
1: Bunları söylemek, bunları yapmak için neler yapıyorsun?
2: Yani hani bu niye böylesin sen, hani ne oldu, çocukluğuna biraz inelim mi falan demek çok isterdim yani.
1: Şeyi soracağım sana. Bir kişi, Adem'in programında mı söyledin? Adem'in programında söyledin galiba. Adem Metan, buradan sevgiler gönderelim ona da. Sinirli olduğun biri varmış. Hala aynı sinir devam ediyor mu? Sildiğin biri. Öyle bir şey vardı,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet var.
1: Devam ediyor mu o kişi?
2: Yo yani sinirli değilim de sildiğim biri. Yani ben birini silersem bir daha o alana sokmam yani. Onu benim mümkün değil. Yani.
1: O biliyor mu?
2: Tabii biliyor canım. Araya kimleri soktu da yok yani.
1: Ciddi misin sen?
2: Ya çok netimdir. Yani çok ne? Sevgim devam ediyor bu arada. Bak az önce de sana da söyledim. Sevgim sonsuz devam ediyor. Yani sevgi dediğin şey zaten gerçekse o silinmez. Yani o zaman birileri öldüğü zaman sevgimiz mi ölüyor? Hayır. Tabii öyle ki. Bir şey yok. Hayatıma almıyorum. İyilikler diliyorum ama bana da bulaşmıyor.
1: Evet.
2: Artık.
1: Şu hemen o mumbu bölümümüzü yapalım, ondan sonra yavaş yavaş
2: ama
1: bitireceğiz.
2: Ama diyeyim, demi diyeyim, cemi diyeyim diye.
1: Evet. Hadi ya. Bakalım. Dua mı gözyaşı mı?
2: Dua.
1: Dua. Kavga mı tebessüm mü?
2: Tebessüm.
1: Gırtlak mı diyafram mı?
2: Diyafram.
1: Ağıt mı şarkı mı?
2: Şarkı.
1: İmza mı dövme mi?
2: Tatu. Dövme, evet, dövme. Çok seviyorum.
1: O ne? Anlamı ne onun?
2: Bunun hiçbir anlamı yok. Bu sadece hani benim çok yaşantıma çok uygun. Hı. İşte bu Venüs ve Venüs'ün işareti. Hı. Bu da lotus çiçeği. Hı hı. Ve bunu yaptırdıktan sonra bu lotusla ilgili büyük mucizeler yaşadım bu arada.
1: Hı. Olursa acıtıyor mu bu arada?
2: Dünyanın üzerinde kullanılmış Sümer harfleri bunlar. Hı. Burada şey diyorum, işte Elif gibi dik bir yıldızım, sadece inançlarıma eğilirim diyorum.
1: Vay.
2: Sol elimde bu yazıyor. Hı. Dünyanın en eski harfleriyle.
1: Çok güzel.
2: Ondan sonra bu tamamen işte dönence. Hı. Bu o döngü.
1: Vay,
2: dönence
1: vay,
2: şarkısına
1: vay,
2: olan aşkımdan
1: devamı
2: dolayı.
1: Devamı gelecek mi? Daha düşünüyor musun dövme yaptırmayı?
2: Çok fazla var, ayağımın altında da var.
1: When Allah Allah. Wall, just vaktimiz kalmadı. Vallahi vallahi ayağa kaldırır onları, tek tek kamerada göstertirdik ama.
2: Neyse. Bir sonraki şeye.
1: Bir sonraki
2: Retro 2'de canım benim. Retro 2'de. Nasıl, bu program bitti mi şimdi ya?
1: Bitiyor, evet. Doğallık mı fitre mi?
2: Zaman zaman doğal fitreler. Bak bu kadar doğal. Doğal fitreler.
1: Çok tatlısın gerçekten ya.
2: Yani doğal fitreleri okuyayım.
1: Peki cömertlik mi hesap mı?
2: Cömertlik her daim.
1: Gurur mu taviz mi?
2: Gurur.
1: Gurur. Peki özgünlük mü taklit mi?
2: Özgünlük her
1: özgünlük.
2: Zaman.
1: Özgünlük. Valla bitti mi? Bitiriyor musun?
2: Bu nasıl peki, bitti hemen? Peki. Şey diye bitirdiniz programı küt diye ya.
1: Valla bir
2: bu
1: şey söyleyeyim mi? Su gibi akıp geçiyor yani zaman.
2: Ben
1: harikasın
2: dedim sana
1: ya.
2: Bana bırakmayın, ben çok konuşuyorum dedim. Şarkı
1: harikasın
2: da söyleyemedim
1: ya.
2: Hiçbir şey yapamadım ben.
1: Ama sen hep konuş, biz senin şarkılarını zaten dinliyoruz, yayınlıyoruz ve çok seviyoruz
2: sen yeter
1: seni.
2: Sen yeter ki sus diyor ya.
1: Hayır canım, öyle bir şey değil mi? Allah'ım yarabbim. Ya o demin güzel ki günlük için giy gittiydik de bu son olmadı ya.
2: Ya.
1: Betül iyi ki varsın.
2: Ya iyi ki sen de varsın canım. Vallahi davetine çok teşekkür ederim. Bütün Güler Yüzlü ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben çok şaşırdım yani. Hiç böyle şey gibi oldu. Böyle stand up gibi oldu sanki. Hani
1: canım
2: bir yandan
1: ya.
2: Böyle...
1: Ama bu senin sayende. Senin enerjinle.
2: Hep birlikte o yani onu birlikte de yakalamıştık ama ne de olsa bir ufak bir resmiyet olabiliyor bazen. Ama buraya gelip hani seninle yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
1: Harikasın. İyi ki varsın.
2: Bütün derinlerime inmek yani. Çocukluğuma
1: daha
2: kadar geldik.
1: Taminemedik. Bir dahaki yayında inşallah daha da gideceğiz.
2: Çocukluğuma kadar geldik. Annemin beni inşallah bu kızı birileri alır demesine varana kadar geldik. Bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Radyo Sputnik'te gerçekten arada bir gelin, bence burayı da ziyaret edin. Muazzam. Kahveler çok güzel. İkramlar süper.
1: Harikasın. O zaman bir sonraki
2: sensin
1: yayından...
2: Sensin harika. Deniz manzarasının karşısında şey,
1: radyomuz güzel.
2: Kurmuş.
1: Vallahi çok güzel.
2: Yani,
1: çok şükür. Hani... Bir sonraki yayında buluşuyoruz
2: kesin
1: ama.
2: Kesin geliyorum zaten. Ben radyoyu gördükten sonra abi, sürekli gelirim.
1: Abi sana da çok teşekkür ediyorum. Hanımlar beyler, muhteşem insan sevgili Betül Demir bugün konuğumdu. Çok tatlı, gördüğünüz üzere. Bu bir başlangıç. Bir sonraki programda tekrar buluşacağız. Tekrar teşekkür ediyorum
2: ben
1: ayağına.
2: Teşekkür ederim.
1: Yüreğine sağlık.
2: Senin de canım benim.
1: Canımsın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tuttuğumuz kupa günlüğüne hoş geldiniz. Ben Selin Yazıcı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda artık sona yaklaşıldı. Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde kupanın favorileri arasına gösterilen Fransa'yı 2-0'la geçen İspanya'nın rakibi dün akşam İngiltere'yi deviren Arjantin oldu. Ve şimdi dün akşama dönelim. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile son şampiyon Arjantin karşı karşıya geldi. Son dakikaları nefes kesen maçı Arjantin 2-1 kazandı. Mercedes-Benz Stadyumunda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada ilk gol 55. dakikadan geldi. Anthony Gordon İngiltere'yi 1-0 öne geçti. Bu golün ardındansa Arjantin baskısını arttırdı. Güney Amerika ekibi Messi önderliğinde ataklarını sıklaştırdı. Aradığı golü ise dakikalar 85'i gösterdiğinde Enzo Fernandez'le buldu. Son dakikalarda ise Messi'nin ortasında Martinez takımını 2-1 öne geçirdi. Bu sonuçla Arjantin 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselerek İspanya'nın rakibi oldu. 2022 Dünya Kupası finalinde de Fransa'yı geçerek şampiyon olan Arjantin 2026'da da finale yükselmeye başardı. Son iki Dünya Kupası'nda final bileti alan Arjantin 2014'te de Almanya ile final oynamıştı. Arjantin bu sonuçla son 4 Dünya Kupası'nda 3. kez finale yükselmeyi başardı. İngiltere ve Arjantin dün akşam Dünya Kupası sahnesinde 6. randevularına çıktı. Arjantin İngiltere'ye karşı Dünya Kupası'nda 3. galibiyetini elde etti. İki ekip arasındaki ilk maç Şili'de düzenlenen 1962 Dünya Kupası'nda oynandı. Aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini İngiltere 3-1 kazandı. İngiltere çeyrek finale yükselirken Arjantin organizasyondan elendi. İki ülke 1966'da İngiltere'de yapılan Dünya Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. İngiltere bu maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. İngiltere ile Arjantin arasında 40 yıldır tartışılması bitmeyen mücadele ise 1986 Meksika'da oynandı. Çeyrek finalde Maradona önce eliyle gol attı, sonra 6 kişiyi çalımlayıp takımını 2-0 öne geçirdi. Arjantin mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken turnuvayı da şampiyon olarak tamamladı. 1986'da oynanan bu tartışmalı maçın ardından iki takım ilk kez 1998 yılında Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda rakip oldu. Grup maçlarının ardından son 16 turunda eşleşen Arjantin ve İngiltere normal süre ve uzatma dakikalarını 2-2 eşitlikle tamamladı. Penaltı atışlarında ise Arjantin rakibine 4-3 üstünlük kurarak turu geçen taraf oldu. Arjantin ve İngiltere'nin Dünya Kupası'nda son rakip olduğu mücadele ise 2002 yılında oynandı. Güney Kore ve Japonya'nın düzenlediği organizasyonda aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini İngiltere Beckham'ın attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla İngiltere gruptan çıkarken Arjantin ise organizasyona veda etti. Ve bir not daha aktaracağız. İki takım arasında oynanan son maçsa bir hazırlık mücadelesiydi. 12 Kasım 2005'te oynanan bu mücadelede de İngiltere rakibini 3-2 mağlup etmişti. Ve Dünya Kupası boyunca Messi haberlerinin sonu arkası gelmedi diyebiliriz. Messi yaşlanıyor ama rekorları bitmiyor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin geriye düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup etmeye başardı. Karşılaşmada yaptığı 2 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Lionel Messi 39 yıl 21 günlükken sahaya çıkarak 1958 Dünya Kupası'nda Batı Almanya ile İsveç arasında oynanan mücadelede 37 yıl 236 günle forma giyen Walter ve Green'i geride bırakarak bu rekorun da sahibi olmayı başardı. Messi 21 golle turnuva tarihinin en golcü ismi konumunda da bulunuyor. Dünya Kupası'nda 12 asistle ilk sırada yer alan 39 yaşındaki yıldız futbolcu 33 gol katkısıyla zirvede yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası finali pazar günü oynanacak. Her iki devresinde uygulanacak üçer dakikalık su molaları, devrelerin uzatma dakikaları normalden uzun sürecek. Devre arası da hesaba katıldığında final maçının en az 2 saati bulması bekleniyor. Müsabakanın 15'er dakikalık 2 uzatma devresiyle penaltılara gitmesi durumunda ise bir Dünya Kupası'nın ilk kez 3 saatlik süreyi aşabileceği aktarılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık sizlere. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 67 milyon yıllık bir Tyrannosaurus rex ya da kısa adıyla T-Rex fosili açık artırmada rekor fiyata satıldı. Gus adı verilen dev iskelet 50 milyon 100 bin dolara alıcı bularak şimdiye kadar açık artırmada satılan en pahalı dinozor fosili oldu. ABD'nin New York kentinde düzenlenen Sotheby's müzayesinde satışa çıkarılan fosile müzayede öncesinde 20 ila 30 milyon dolar arasında değer biçilirken beklentilerin çok üzerine çıktı. Gus, 2021-2023 yılları arasında ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki özel bir arazide yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 67 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil 3.8 metre yüksekliğinde ve 11.5 metre uzunluğunda. 183 fosil kemikten oluşan iskelet bugüne kadar bulunan en büyük ve en iyi korunmuş T-Rex örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca T-Rex fosillerinde nadiren rastlanan 30 karın kaburgasını da içeriyor. Bilim insanları fosil üzerinde başka T-Rex'lerle yaşanan mücadelelere ait olduğu düşünülen ısırık izleri ve iyileşmiş kaburga kırıkları da tespit etti. Bu izlerin dev yırtıcının yaşamı boyunca geçirdiği çatışmaları ortaya koyduğu belirtiliyor. Ancak satış bilim dünyasında da tartışma yarattı. Çok sayıda paleontolog böylesine önemli bir fosilin özel koleksiyonlara gitmesinin bilimsel araştırmaları zorlaştırabileceği uyarısında bulundu. Önceki rekorsa geçen yıl yine Sotheby's müzayedesinde 44 milyon 600 bin dolara satılan Apex adlı Stegosaurus fosiline aitti. Amerika Birleşik Devletleri'ne düzenlenen açık artırmada satışa çıkarılan 67 milyon yıllık T-Rex fosili 50 milyon 100 bin dolara alıcı bularak açık artırmada satılan en pahalı dinozor fosili unvanını kazandı. Bilim dünyası ise fosilin özel koleksiyona gitmesine tepki gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku düzeniniz Alzheimer riskinizi düşündüğünüzden daha fazla etkiliyor olabilir. Yeni bir araştırma, aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda hafıza ve beyin kaybı yaşadığına ilişkin önemli ipuçları ortaya koydu. Bilim insanlarına göre uyku alışkanlıkları Alzheimer'la bağlantılı bazı genlerin etkisini değiştirebiliyor. Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacıları, beynin sıvı dolaşımını ve atık maddeleri temizlemesinde görev alan AQP4 adlı geni inceledi. Bu sistem özellikle uyku sırasında daha aktif çalışıyor ve Alzheimer'la ilişkilendirilen zararlı proteinlerin beyinden uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Araştırmada AQP4 geninin farklı varyantları, katılımcıların uyku düzeni, beyin görüntüleri ve bilişsel performanslarıyla karşılaştırıldı. Sonuçlara göre bazı genetik varyantlara sahip kişiler yeterince uyumadığında beynin gri maddesinde daha hızlı kayıp görüldü. Bazı kişilerde ise uykuya dalma süresinin uzaması beyin hacmindeki küçülmeyle ilişkilendirildi. Araştırmacılara göre önemli olan yalnızca hangi genlere sahip olduğumuz değil, bu genlerin yaşam tarzıyla özellikle de uyku düzeniyle nasıl etkileşime girdi. Yani aynı genetik özellik, iyi uyku alışkanlıklarına sahip bir kişide farklı, düzensiz uyuyan bir kişide ise farklı sonuçlar doğurabiliyor. Çalışmada dikkat çeken bir başka bulgu da uyku sorunlarının herkese aynı şekilde etkilememesi oldu. Hafıza ve düşünme becerilerindeki değişimlerin kişilerin sahip olduğu AQP4 gen varyantına göre farklılık gösterdiği belirlendi. Araştırmacılar bu bulguların gelecekte Alzheimer'ın önlenmesine yönelik kişiye özel yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Ancak uzmanlar bu çalışmanın uyku bozukluklarının doğrudan Alzheimer'a neden olduğunu ya da yalnızca uyku düzenini değiştirmenin genetik riski ortadan kaldırdığını göstermediğini de vurguluyor. Bilim insanlarına göre araştırmanın en önemli mesajı şu: kaliteli ve yeterli uyku beyin sağlığını korumada sanılandan çok daha önemli olabilir. Yeni bir araştırma, uyku düzeninin Alzheimer'la bağlantılı genlerin etkisini değiştirebileceğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre kaliteli uyku, aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda bilişsel gerileme yaşadığını açıklayabilecek önemli bir etken olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kokusundan ilham alan yapay hibernasyon yöntemi üzerinde çalışıyor. Mars'a gidiş dönüş yolculuğu yaklaşık 2 yıl sürüyor. Bu süreçte astronotların ihtiyaç duyduğu yiyecek, su ve oksijen miktarı hem maliyeti arttırıyor hem de uzay araçlarının daha büyük tasarlanmasını gerektiriyor. Araştırmacılar metabolizmanın yavaşlatılmasıyla bu ihtiyacın önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor. Hibernasyon sırasında hayvanların kalp atışları yavaşlıyor, vücut sıcaklığı düşüyor ve enerji tüketimi en aza iniyor. Araştırmalar bu durumun kas ve kemik kaybını azaltabileceğini, ayrıca uzaydaki yüksek radyasyona karşı da koruyucu etki sağlayabileceğini gösteriyor. İnsanlar doğal olarak kış uykusuna yatmasa da bilim insanları sentetik torpor adı verilen yapay uyuşukluk yöntemi üzerinde çalışıyor. NASA destekli bir araştırmada sağlıklı gönüllülerde metabolizmanın yaklaşık %20, kalori tüketiminin ise %30 azaltıldığı açıklandı. Üstelik gönüllüler acil bir durumda uyandırılıp hareket edebildi. Uzmanlara göre bu teknoloji yalnızca uzay görevlerinde değil, kalp krizi, inme, organ nakli ve bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde de önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak yöntemin güvenli şekilde uygulanabilmesi için uzun süreli uyutma, güvenli uyandırma ve olası psikolojik etkiler gibi birçok sorunun çözülmesi gerekiyor. Bilim insanları ilk tıbbi uygulamaların 10 ila 15 yıl içinde başlayabileceğini, Mars görevlerinde kullanılmasının ise birkaç 10 yılı bulabileceğini öngörüyor. Mars yolculuğunun önündeki en büyük engellerden biri olan uzun seyahat süresi için bilim insanları hayvanların kış uykusundan ilham alan yapay hibernasyon teknolojisini geliştiriyor. Başarılı olması halinde astronotlar kızıl gezegene yolculuğun büyük bölümünü uyuyarak geçirebilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Adalet Bakanı Akın Gürlek FETÖ'yle kesintisiz mücadele mesajı verdi. Büyükçekmece Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin dava görülmeye başlandı. Üniversite öğrenci affında kapsam genişledi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Gürlek konuşmasında FETÖ'yle kesintisiz mücadele mesajı verdi.
2: Milletimizin iradesine, devletimizin anayasal düzenine ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ ile mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Bu yapı yalnızca bir terör örgütü değil, yıllarca devletin kurumlarına sızarak hukuku, eğitimi, güvenliği ve kamu düzenini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan bir ihanet şebekesidir. FETÖ'nün güncel yapılanmasına, finans kaynaklarına, mahrem yapılanmasına, hücre evlerine, yurt dışı bağlantılarına karşı yürütülen soruşturmalarda rehavete yer verilmemelidir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, şarkıcı Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin de açıklama yaptı. Gürlek, vatandaşlarımız müsterih olsun, iyi niyetle dişinden tırnağından arttırarak yapılan hiçbir bağışın şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır dedi.
2: Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere, kanunlara göre hareket edilir.
1: Büyükçekmece Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin dava görülmeye başlandı. 93 sayfalık iddianamede 3 kişi mağdur, görevden uzaklaştırılan Başkan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 31 kişi ise şüpheli olarak yer alıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyetle görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Kararla birlikte 9 aylık düzenleme süreci devreye giriyor. Hukuk Fakültesi barajında son karar belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, hukukta başarı sıralaması barajı 100 bin olacak, bir değişiklik söz konusu değil dedi. Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremleri değerlendiren yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür uyardı. Görür, Marmara bölgesi geriliyor, biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz ifadelerini kullandı. Üniversite öğrenci affında kapsam genişledi. Eğitim komisyonunda kabul edilen düzenlemeyle daha önce aftan yararlananlar da yeniden başvurabilecek. Başvurularının yasalaşmasının ardından 4 ay içinde yapılması gerekecek. İstanbul'da bir yolcu otobüsünün yakıt deposundan cephanelik çıktı. Organize suç örgütlerine silah sevkiyatı yapacağı belirlenen yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda 120 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 4 şüpheli de tutuklandı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul Valiliği'nin aldığı havai fişek ve meşale yasağı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak. Japonya'nın başkenti Tokyo'da kamu çalışanları artan sıcaklıklar ve yükselen enerji maliyetleri nedeniyle şort, tişört ve spor ayakkabıyla işe gelmeye teşvik ediliyor. Kampanyada klima kullanımının azaltılması hedefleniyor.
0: Ekonomi.
1: BİSAM Temmuz ayı açlık ve yoksulluk raporunu yayınladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı tutarı 36.324, yoksulluk sınırı ise 119.330 lira oldu. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 14.198 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 47.05, euro 54.04 lira. Kapalı çarşıda gram altın.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin oldu. Yarı final mücadelesinde kupanın favorileri arasında gösterilen Fransa'yı 2-0'la geçen İspanya'nın rakibi İngiltere'yi deviren Arjantin oldu. Dünya Kupası pazar akşamı sahibini bulacak. İspanya ve Arjantin'in kupayı ülkelerine götürmek için ter dökeceği zorlu mücadele 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
3: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat. Yine sizlerle bir Yapay Zeka Günü'nde birlikteyiz efendim. Bugün çok enteresan bir konuyu yine masaya yatıracağız. Daha önce de burada tartıştığımız konulardan bir tanesi. Ama konuya başlamadan önce hemen konuğumuza merhaba diyelim izninizle. Hattımızda CHP Bursa Milletvekili, bilgisayar mühendisi, aynı zamanda Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Hasan Öztürk var. Merhabalar efendim.
4: Merhaba Serhat Bey. Nasılsınız?
3: Merhabalar efendim.
4: Tüm dinleyicilerimizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum.
3: Efendim saygılar bizden. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Daha önce de sizi yormuştuk bu konuda. Türkiye'nin çok önemli konularından bir tanesi. Yapay zekada önümüzdeki günlerde başımıza neler gelecek, ne olacağı anlatan bir komisyon raporumuz vardı. Bu rapor çıkmadan hemen önce sizle konuşma fırsatı bulmuştuk. Şimdi rapor çıkıp hani iyice okunduktan sonra sizle konuşmayı istedim. Sağ olun, siz de kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyorum size.
4: Teşekkür ederim. Ben de davet ettiğiniz için.
3: Sayın Öztürk, şimdi bu rapor çıktı. Bu raporun ben detaylı olarak size sorular hazırladım ama öncelikle sizin bir genel bakış açınızı almak istiyorum izninizle. Ne düşünüyorsunuz raporun bu gidişatı ve çıkan hali hakkında?
4: O zaman da söylemiştim. Aslında genel olarak Yapay Zeka Komisyonu olarak hani o belirlediğimiz zaman diliminde ve iktidar ve muhalefet yapıcı bir şekilde dinlemeleri, dünyanın bu konudaki konumu, bizi bekleyen riskler, ülkemizi bekleyen riskler ve buna göre bu devrimi ıskalamamamız gerektiği konusunda ortaklaştığımız, aslında genel anlamda kağıt üzerinde de bence şerhimizle birlikte anlamlı bir rapor hazırladığımızı, ama bunun tabii kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini, atabileceğimiz adımları hızlı ve ivedi bir şekilde atmamız gerektiğini ifade ettik. Yani metin olarak ve içerik olarak tabii ki eksikleri vardır. Ama temelde yapılması gereken çok konu var. Ama işte raporun çıktığı günden bugüne ne yapıldı derseniz bir şey yapılmadı.
3: Anlıyorum. Yani benim zaten gelmek istediğim nokta biraz buydu efendim. Yani şimdi milyarlarca dolarlık yatırımdan bahsediyoruz raporda geçen. Milyonlarca kişinin eğitiminden bahsediyoruz. Kamuyu etkileyecek, kamu kararlarını etkileyecek algoritmalardan bahsediyoruz ama ben hani böyle bir bağlayıcı takvim, ayrıntılı bütçe, bağımsız denetim, hani başarısız olunursa ya da bu iş ilerlemezse sorumlusu kim filan, bunları tam göremiyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
4: Şöyle, zaten şu an devletin yönetim mekanizması içerisinde bu konuyla ilgili önemli bir yapılanma yok. Yani özellikle evet, yapay zeka ile ilgili. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şimdi Türkiye'de şimdi gerçeklere bakalım. Mesela bizim komisyonlarımız, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunsal olarak Türkiye'nin geleceğine ve bugününe ve geleceğine dair kanun koyucu mekanizmanın içerisinde var olan komisyonların içerisinde bu kısmın geçtiği bir komisyon yok. Yani Dijital Mecralar Komisyonumuz var. Ben oranın üyesiyim. Evet. Daha çok adı üstünde dijital mecralar üzerinde olan özellikle sosyal medya, dijital iletişim, dijital medya ortamlarının dijital basın keza bu, evet, bu ortamları, bu mecraları konuştuğumuz bir komisyon. Yine evet, bir komisyonumuz daha var. İçinde her şey var. Yani Türkiye'nin aslında işte sanayi, enerji, tabii kaynaklar ve teknoloji ve bilim, bilim ve teknoloji dediğimiz bir komisyonumuz var.
3: Evet efendim.
4: Komisyonun da mesela 2025'te iki kere toplanmış, 2024'te üç kere toplanmış. Dolayısıyla hani ne sanayinin, ne bilimin, ne teknolojinin aslında bu bizim kalıcı ihtisas komisyonları içinde de çok konuşulmadığını bilmeniz lazım, anlamanız lazım diye söylüyorum, bunları vurguluyorum.
3: Anlıyorum.
4: Komisyonun en önemli çıktısı aslında yapay zeka ve ileri teknolojilerin konuşulacağı bir komisyon, kalıcı bir ihtisas komisyonunun gerekliliği vurgulanmıştı.
3: Evet.
4: Belki en önemli konu buydu. Hani bu geçici olmasın. Bu hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm milletvekillerimizin, iktidarın, muhalefetin odaklanması ve ıskalanmaması, işte elektriğin keşfi gibi, internetin keşfi gibi bir devrimin eşiğinde olduğumuzu, hatta trenin hareket ettiğini ve bizim bu konuya kaynak ve bütçe ayırmamız gerektiğini, bununla ilgili kurumları oluşturmamız gerektiğini, Türkiye Yapay Zeka Kurumu, Etik Kurulu, Veri Kurumu, yani genel veri anlamında hem özel sektörün hem kamunun artık veriyi oluşturma, veri olmadan, doğru veri olmadan, yani ana ham maddesi yapay zekanın, hepimiz biliyoruz ki veri, yani internetle beraber,
3: evet,
4: hepimiz verilerimizi, bilgilerimizi, deneyimlerimizi, metinlerimizi, eleştirilerimizi, yazılarımızı dünyayla paylaştık. Bir açık veri havuzu oluştu. Şimdi bu açık veriyi yöneten dünya firmaları aslında bu açık veriyi ve dil modelleriyle beraber işleyerek karşımıza çok güçlü bir, her anlamda fırsatı olan ama her anlamda da tehdit olabilecek bir gücü, yani yapay zekanın ilk hallerini koydular ve hepimiz hayretle, ilgiyle ve yakından takip ediyoruz ama böyle uzaktan bakarak, takip ederek Türkiye'nin bu treni kaçırmaması gerektiğini, kaçırmaması için üzerimize düşeni yapmak gerektiğini de hep vurguluyoruz. Sonuçta iktidarın önceliği olmak zorunda. Ne yapıldı? İşte Cumhurbaşkanlığı üyesinde önceden dijital dönüşüm ofisi vardı. Bunu Siber Güvenlik Başkanlığı yaptılar. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın altında bir yapay zeka ile ilgili bir müdürlük oluştu 3-5 ay önce diye hatırlıyorum. Biz bunun daha işte bizim bahsettiğimiz konular kısmen o müdürlük altında oluşturulmak, yani da sembolik oluşturulması gibi bir şey. Çünkü yani siber güvenliğin altında olacak bir şey değil. Siber güvenlik tabii ki çok önemli,
3: onun
4: ama
3: altında olması lazım. Belki de siber güvenliğin onun altında olması lazım gerektiğini.
4: Tabii ki yani en nihayetinde öyle olması lazım diye böyle bir girizgah yapayım genel anlamda. Yani ben
3: evet,
4: geneli anlamında komisyon üyelerimizin, başkanımızın ortaklaştırmaya çalıştığımız konular oldu. Ama biz tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak yazdığımız hem olması gereken hem eleştirel konuları da ifade ettik. Çünkü yapay zeka, biliyorsunuz, neyi verirseniz, yani verdiğiniz bilgi ve bu bilginin nasıl diyeyim, lineerliği ya da çok yönlülüğü önemli. Ona göre sonuçta çıktı veriyor. Bugün de hani Gemini'ye de, işte ChatGPT'ye de sorduğunuzda kaynaklarını da size aşağıda ifade ederek gösteriyor. Kaynaklar ne kadar regüle, şimdi iktidarın hem dijital mecralarda hem de ifade özgürlüğü anlamda basın üzerinde ciddi bir baskısı var Türkiye'de şu anda. Dolayısıyla
3: evet,
4: oluşan verinin yönlendirilmiş bir veri olması, doğal olarak yapay zekanın ürettiği çıktıların da yönlendirilmiş bir veri olacağını, bu manada hem dijital mecralarda hem basın, zaten basın artık hani matbu da olsa her şeyin bir dijitali var. Ürettiğimiz evet, tüm evet. verilerin ifade özgürlüğü, eleştiri sınırlarının, işte iktidarı bugün eleştirdiğinizde suç, bize hakaret ettiğinizde, küfür ettiğinizde herhangi bir sorun olmadığı bir dünyadayız biliyorsunuz muhalefet.
3: Maalesef, maalesef. Yani böyle bir ikili şey var.
4: Evet, her yönüyle etkiliyor.
3: Özgür basın. Peki tane tane baktığımızda
4: olduğunu gösteriyor aslında. Özgür yayının, özgür çıktıların, özgür bilimin, özgür üniversitenin, özgür eğitim kurumlarının, özgür kaynakların aslında özgür ve insanlık için daha faydalı bir yapay zekanın da aslında ana ham madde kaynağı olduğunu ifade etmek için söyledik bunları. Söylüyoruz.
3: Saygılar efendim. Peki şimdi o şeyden, komisyondan çıkan kararlara tane tane baktığımızda, yani ben mesela bunu daha önce yapmıştım programda ve gelen sorularla da bunları biraz geliştirmiştik. Ben izninizle size bunları sormak istiyorum. Şimdi mesela iki yılda 5 milyon kişiye eğitim verilmesinden bahsediliyor. Burada verilmesi planlanan eğitim, yani mesela video izleyince bu insanlar bir eğitimden geçmiş mi sayılacak 5 milyon kişi? Ya da ne bileyim bir sertifikasyon, bir bitiriş sınavı vesaire bir şey olacak mı? Bu konuda bir muğlaklık vardı. Bunu size danışmak istedim.
4: Yani aynı soru işareti bizim de kafamızda var.
3: Değil mi? Değil mi?
4: Şimdi özellikle bu Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan çocuklarımızın okullarda yaşadığı işte şiddet ve saldırı sonucunda bu dijital okur yazarlığın ne kadar önemli olduğu, anne babanın evet. Yani şöyle bir şey deniyor, işte ebeveyn çocuklarını kontrol etsin, örnek veriyorum. Hani eğitime geleceğim orada. Evet, zamanın evet. çocukları dijital dünya ve dijital okur yazarlık olarak anne ve babalarının zaten önünde.
3: Maalesef.
4: Ve anne babanın onu kontrol etme mekanizmasının oluşması çok kolay bir şey değil. Biz ne kadar kamu spotu oluşturduk, ne kadar bu konuda hani sadece yapay zeka konusundan bahsetmiyorum. Yapay zekayı kullanma, anlama ve hani algılama iyi öğretmek çok kolay olmayacağı gibi bizim dijital okur yazarlık konusundaki karnemiz de kötü. Onu söylemek istiyorum. Yani bu konuda da evet. aslında doğru düzgün bir eğitim vermediğimiz için işte herkesin elinde telefon. Ben hatta şu örneği bile verdim. Hani birçok milletvekilinden yöneticiye herkes telefon kullanıyor ama o telefon üzerinde kullanırken dikkat etmemiz gereken konular konusunda evet. hepimiz yaşayalım. Hani kervan yolda düzülür hesabı.
3: Kesinlikle. Kesinlikle. Ne kadar bilgi sahibi. Yani bir video koyup bunu 5 milyon kişiye seyrettirince bu rapordaki söylenen hedefe ulaşılmış mı olacak sorusu kafamda hep dönüyor benim. İnşallah öyle olmaz.
4: İnşallah öyle olmaz. Öyle olmamalı zaten. Daha doğrusu zaten yetişkinlere yönelik bir eğitim modelimiz de yok. Yani hepimiz evet, yetişkin evet. olarak düşünelim. Hadi okul, evet, okula giden çocuk, üniversiteye giden çocuk. Bunlar bir şekilde müfredatlarla belki kısmen yapılabilir. Peki bize mesela siz kendiniz örnekleyin. Hani kendi araştırmanız dışında kamunun, kamu eliyle size bir eğitim verdiği bir şey var mı? Kamu spotu dışında. O da
3: maalesef efendim.
4: Sonuna kadar.
3: Maalesef yok. Yani maalesef yok. Reklam aralarında vakit geçirmek için kullanılan şeylerden bahsediyoruz. Minik reklamcıklardan bahsediyoruz. Yani kamu spotu da ben çok fazla eğitim verebildiğini düşünmüyorum. Peki yine buradan yola çıktığımızda mesela 5 milyon kişiyi geçtim ben. Şimdi 10 bin ileri düzey uzmandan bahsediyor. O düzeyin ne olduğu, neyin ilerisi olduğu, hangi alanda olduğu da biraz sanki havada kalmış, muğlak gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Yanılıyor muyum?
4: Bunlar tabii böyle iyi niyetli yazılar diyelim yani.
3: Anladım,
4: ama nasıl yapılacağı ile ilgili bir eylem planı konusunda bir şey yok, somut bir şey yok. Dolayısıyla siz de haklı olarak, bizler de haklı olarak bugüne kadarki karnelerimiz, böyle verdiğimiz vaatler ve olması gerektiğini düşündüğümüz konuları gerçekleştiremediği için iktidar veya işte yönetenler, dolayısıyla bununla ilgili kaygılar var. Bir de şöyle, yani şimdi yapay zeka veya yüksek teknoloji böyle ol deyince olan bir şey değil. Ben bu cümleyi sık sık kullanıyorum. Yani bunun için
3: evet, efendim.
4: Gerçekten biz öyle dedik. Yani belli üniversiteler bünyesinde olmalı. Yani biz her üniversiteye her bölümü açarak mühendis veya işte yapay zeka uzmanı, yapay zeka mühendisi yetiştiremeyiz yani. Yetişmiyor zaten. Evet. Hani belli bir bilgi gerekiyor. Yapay zekanın temeli ve bugün yapay zekanın ortaya çıkmasında kullanılan özellikle algoritmaları geliştiren düzeydeki ileri düzeyde geliştirici ve ya da işte ileri düzeyde uygulayıcı olabilmek için yüksek matematik bilgisine sahip olması lazım insanların.
3: Evet,
4: yani en temeli evet. Nihayetinde matematik. Bu yüzden belki bir iki üniversite ama belki bir tane yapay zeka ile ilgili tek bir üniversite uzmanlığı bu. Ama bütün bunları yapabilmek için önce tabii üniversiteleriyle konuşmak lazım. Bugün
3: hani
4: üniversitesinin durumu ortada. Hani burada Boğaziçi'nin direnişi ortada. Ben buradan bir selam gönderiyorum tüm hocalarımıza. Bu direnişi gösteren. Yani işte üniversite öğrencilerine davranışlar ortada. Bütün bunların olduğu, yani üniversitenin özelliğinin olmadığı bir yerde yüksek bilimin olmadığı, gelişmediği bir ortamda da yüksek teknolojinin gelişme ihtimali azalıyor. Veya hatta olma imkanı yok diyelim yani. O yüzden biz bu atamalarla, işte dayatmalarla, üniversitenin gerçek sahibi, üniversitenin öğrencileri ve öğretim görevlileri olduğunu unutarak bir şeyi geliştirmemiz kolay değil. Ama bizim önerimiz şuydu, hani daha hani somut ve konuya odaklı dönüp evet, baktığımızda bunu her üniversiteye bu bölümleri açarak, işte bu bölümlerden birilerini mezun ederek ona da diploma vererek yapay zeka uzmanı diyemeyiz. Bu konuda ciddi odaklanmak lazım ve tabii kaynak da ayırmak lazım. Ciddi anlamda bizim biliyorsunuz kaynak problemimiz var şu anda.
3: Maalesef.
4: Kaynakları doğru yerlere kullanılmıyor, doğru amaçlara kullanılmıyor. Yani bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, sorayım ben size, bütçedeki payı nedir? Tüm bütçedeki i̇şte. Payıyla ilgili bir bilginiz var mı? Hiç baktınız mı?
3: Efendim baktım fakat şu anda net bir rakam söylemem imkansız. Yani bu özellikle
4: Teknoloji Bakanlığı'nın evet. 2026 bütçesindeki payı 1/9.
3: Evet, süper. %1 değil yani.
4: Değil, evet.
3: Yani işte bunun için de ben şunu da sormak istiyordum. Şimdi 10 milyar dolar bütçe ayırdık falan gibi böyle yine wishful thinking diyebileceğimiz hani böyle çok güzel şeyler olacak bak görün bekleyin diyen hani 2030'a kadar 10 milyar dolarlık bir bütçe ayırdık onun da üstünden şu kadar vereceğiz bütçeden falan gibi şeyler var. Mesela kamu yatırımlarının %2'si en az yapay zekaya gelecek falan gibi maddeler gördüm ben. Yani bilemiyorum bütçemizde böyle bir kalem var mı ya da çıkartılıp oluşturulabilecek mi? Ama hani bu maddeyi koymanın ötesinde yani biz bunu nerede kullanacağız? Kendi el elemimizi üretmek için mi kullanacağız? Halk bu el elemi kullansın diye COBİ'lere özel uygulamalar yapılsın diye mi kullanacağız? Yine çok muğlak orası. Yine sizin dediğiniz yere geliyoruz.
4: Ya buralarda şöyle bakmak lazım. Yani şimdi mesela bizim dünyada da bakıldığında bu işi domine eden firmalar Big Tech dediğimiz evet. büyük teknoloji firmaları.
3: Google, OpenAI, Anthropic vesaire, Palantir, evet.
4: Tabii bunların bütçeleriyle. Şimdi bizim bir kere öncelikle sermayemizin, yani Türkiye'nin bir genel ekonomide sahip olduğu pozisyonu koruması için yapay zeka, işte karar destek sistemleri, makine öğrenmesi veya işte biliyorsunuz artık her şeyi yapay zeka diyoruz. Hani bir karar destek sistemlerine de yapay zeka diyoruz. İşte robot bunları
3: maalesef, evet.
4: Hepsine birden böyle bir nasıl diyeyim trend olduğu için ama altlarının detaylarını oluşturarak kendimizi güçlü olduğumuz noktalarda koruyacak sektörlerden de başlamak önemli. Yani biz tutup hemen bir işte bugün karşımızda yapay zekayı öğrendiğimiz Gemini, işte OpenAI'ın yaptığı ChatGPT gibi falan bir şey ürün çıkartma şansımız yok. Yani bu öyle çok kolay bir şey değil. Ama biz bunlarla birlikte bunlara da kaynak ve ortak kullanabileceğimiz tabii ki büyük dil modelimizi geliştirmek zorundayız. Ama bunu evet. geliştirirken de işte orada kullandığımız veri kaynaklarının, onların güvenilirliğinin, onların sağlıklı olduğu için bağımsız bir etik kuruluna da ihtiyacımız var. Yine genel veriyi, yani paylaşılacak genel verinin doğruluğu ve burada bir yönlendirme, bir etkileme noktasında bağımsızlığını kontrol etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü niye?
3: Yine rapordaki muğlak noktalardan birine geldiniz efendim. Yani raporda da mesela bu konudan hiç bahsedilmiyor. Mesela diyor ki API'larla işte şey verilecek mi? Devletin verileri açılacak mı? Herkes bu devletin verilerini kullanabilecek mi? Bu veriler ne bileyim PDF belgeler mi olacak yoksa database'ler mi olacak? Yine tamamen açıkta konu yani burası da. Hani nasıl insanlar geliştirsinler, nasıl bir şeyler yapsınları tam içinden çıkamıyorum ben. Siz çok güzel söylediniz. Bir etik komisyon mesela, evet. Yani bir bilge gibi bir şey kuruyorsak biz, Türk dil modeli, bunu neye, hangi hocalarımıza, kimlerle yapıyoruz? Ben mesela TÜBİT'a en az 20 kere şey röportaj başvurusunda bulundum. Bilge konusunda tek bir fikir alamadım.
4: İşte bunlar böyle her biri bir cümle gibi, sanki böyle hızlıca olacakmış gibi gözükse de çok kolay olmayacak, emek isteyen ve kaynak ayırmamız gereken konular. Çünkü verinin güvenliği kadar verinin paylaşılması çok önemli. Yani bugün şimdi dediğiniz gibi yani PDF olarak bir veriyi vermek min ötesine geçmek lazım. Artık veriyi hem standartlaştırma, hani genel veri standartlarını, açık veri standartlarını ne seviyelerde kimlerle nasıl paylaşılacağının kuralını, hatta özel sektörün kendi işleri için oluşturduğu verilerin de bir kısmının kamu ve kendi sektörünün gelişimi için açık veriye dönüştürülmesiyle ilgili kuralların geliştirilmesi onlar için de bir zorunluluk, onların geleceği açısından da bir gereklilik olduğu bilincini oluşturmak lazım. Ama bugün TÜİK bile verileri işte Excel'de topluyor. İşte kişiler
3: mahkeme kararına rağmen saklıyor efendim. Yani Excel'i falan geçtim, yani kim hangi eskiden verirdi, ben bir haber yapmıştım, o haber yüzünden bu verileri gizlemeye başladılar çünkü oyun konsollarıyla çocuk bisikletlerinin şeylerini değiştirdiler, kategorilerini değiştirdiler ve enflasyonu 1.5 puanlık bir düşüş sağladılar bu sayede, bunlar 2 sene önce. Ama biz bunları söyledikten sonra o fiyatları, aylık fiyatları gizlemeye başladılar mahkeme kararına rağmen. Şimdi biz nasıl devletten yapay zeka geliştirmek için temiz veri alabiliriz? Çok derin şüphelerim var benim.
4: İşte biz bu kaygılarımızı ifade ettik. Çünkü yapay zeka sonuçta bugün bile kullanırken bizi çok rahat yönlendirebilen, çok rahat etkileyebilen, bizi ikna edebilen, yani yarın işte siyasi chatbotların, işte siyasi propaganda aracı olarak bunların kullanılmaması gerektiğini falan ifade ettik. Her şeyden önce işte dijital şekilde damgalanması gerektiğini, içerik paylaşanların, içerik üretenlerin bunun bir yapay zekanın ürünü olduğunu zorunlu olarak bulmaları, göstermeleri ve kişilerin izlediği şeyin veya gördüğü şeyin veya gördüğü verinin bir yapay zeka ürünü olduğunu anlayabilmeleri, daha doğrusu görmeleri gerektiğini ifade ediyoruz. Dünya da tabii bunu çözmeye çalışıyor. Bunlar önemli sorunlar ama TÜİK gibi işte devletin diğer kurumlarına olan güveni maalesef iktidar siyasi amaçlar ve siyasi anlamda iktidarı devam etmek için maalesef manipüle ediyor. Yani bugün TÜİK özellikle neden? Hepimizi doğrudan ilgilendiren bir kurum. Gerçekten de hani insanlar yaşıyorlar. 3 yıldır 4 yıldır yaşadıkları enflasyonla açıklanan enflasyon arasındaki farklılığı net alım güçlerinde görüyorlar. Fakirleştiklerini görüyorlar. Yaşayamadıklarını, sefalete sürüklendiklerini görüyorlar. Dolayısıyla artık inanmıyorlar. Hiçbiri inanmıyor neredeyse doğru söylediğine. Bu da bizim için hani hepimiz bayrağa, devlete, vatana karşı hassasiyetleri olan insanların bile devlete olan güvenini zedeleyenler var. Bugün işte yargıda da aynı şekilde en son Çankaya Belediye Başkanımız, yani adam yurt dışından geliyor ifade vermeye. yargı karşısına evet. çıkmaya, ama siz onu tutukluyorsunuz. Neymiş efendim? Kaçma şüphesi varmış. Yani bunlar iddialar, iftiralar evet. Karşısında insanları tutuklayarak yargılamak, özellikle seçilmiş siyaset yapan, saygınlığı olan insanlara siyasi operasyonlar olduğunu artık yani 80 yaşındaki, 90 yaşındaki insanlar bile anladı ama iktidar anlamadı, ısrar ediyor bu konuda. Dolayısıyla neyi kaybediyoruz? Kamuya, devlete olan güveni. Burada da öyle, %100 haklısınız. Yani kaygı bu. Şimdi siz veri kaynaklarını kısarsanız, şimdi biliyorsunuz dijital mecralarda tabii ki biz yaş denetiminin önemsiz olduğunu düşünmüyoruz. Çocuklarımızı kötü içeriklerden korumak gerektiğini ve bunun için aslında asıl sorumluluğun içerik paylaşanların, içeriği toplumla paylaşanlarda olduğunu, o hesaplarla kişinin bunu görüp görmemesi noktasında veya içerik sınıflandırılmasındaki hassasiyetlerin ve derecelendirmelerin çok daha dikkatli ve önemli yapılması ve yaptırımlarının fazla olmasını söylüyoruz. Ama şimdi E-Devlet'le birlikte yaş doğrulaması getirdiğinde kimin hesabının kime ait olduğunu ve yüz milyonlarca hesabı kontrol edemesen bile belli kişilerin hesaplarını belli bir radara, belli bir denetime çok daha rahat alarak aslında sosyal medyada da insanların paylaşımlarını çok kolay bir şekilde kısıtlama ve sesini kısma noktasında ve veriyi de az önce bahsettiğim gibi belli kalıplar içerisinde tutarak geleceğin yapay zekasının kaynağını bile değiştirme veya yönlendirme noktasına gidebileceğini ifade ettik.
3: Tam bu noktada size şunu sormak istiyorum efendim. Yani bizim konuştuğum çevremdeki insanlarda da bu korku var. Ben Bilge'den büyük dil modeli, Türkçe büyük dil modelinden bahsettiğimde insanlar bana şu soruyu sordular. Çok çok basit bir soru. Bilge'nin şu andaki mevcut iktidar yanlısı TRT ya da Anadolu Ajansı olmasını engelleyecek şey nedir diye sordular bana. Ben cevap veremedim. Bilmiyorum, böyle bir cevap sizde var mı?
4: Yok zaten. Yani şimdi şöyle düşünün, şu anda da baktığınızda övenler ve eleştirenler, bugün şimdi eleştirmenin suç olduğu bir noktada insanlar eleştiremiyorlar. Hemen işte kamuyu, işte toplumu ayrıştırma, kin ve nefrete yönlendirme suçu, Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları. Ya 100 bin, bir yılda 100 bine yakın hakaret davası mı olur ya? Yani Cumhurbaşkanı'na hakaret. Yani böyle bir şey varsa ya Cumhurbaşkanı kendine demeli ki ya ben ne yapıyorum da bu insanlar bana hakaret ediyor, benim vatandaşlarım bana hakaret ediyor demesi lazım. Ya da ben her söyleneni yanlış anlıyorum, her şeyi hakaret sınıfına alıyorum, eleştiriyi de hakaret sınıfına alıyorum anlamına gelmesi gerekmez mi? Çünkü daha önceki dönemlerdeki cumhurbaşkanlarına, darbe döneminde bile bin tane cumhurbaşkanına hakaret davası yok bakıldığında yani. Yok, toplam yok. Şey döneminde yani. Cumhurbaşkanlığı döneminin toplamında yok. Burada bir yılda artık yani 100 binlere yaklaşan hakaret davaları. Bu da neyi neden oluyor? İnsanlar sıkıyor. İnsanlar anketteki cevaba bile, telefonla aradığında seçim anketleri cevabında bile hangi partiye oy vereceğini doğru söylemekten korkuyor. İnsanlar
3: niye söylesin onu tanımıyorum.
4: FaceTime'dan konuşuyor. İşte böyle bir i̇şte, ortamda evet. oluşmuş verinin ya da oluşacak yapay zekanın temelini, yani ham maddesi olacak dil modelinin TRT olmama imkanı var mı?
3: Maalesef gözükmüyor. Maalesef gözükmüyor. Peki efendim, yani şunu da size sormak istiyorum. Sizi çok vaktinizi aldım. Çok teşekkür ediyorum bunun için ama şunu ben çok merak ediyorum. Mesela 2023 hedeflerine ben bakmıştım. Ne kadarı nasıl tuttu diye. Bizim %50'nin üstüne çıkabildiğimiz 2023 hedefi çok az. 2010'lu yıllarda yaptığımız 2023 hedeflerinden bahsediyorum. Ama kimse bundan bir hesap sormamış. Ya da niye böyle demiştiniz de böyle olmadı, peki şimdi ne olacak dememiş kimse. Şimdi biz 2030 için böyle bir yapay zeka hedefi koyduk. Yapay zeka dünyayı ve şekillendirmesi büyük ihtimalle çok önemli bir şey olarak geçiyor. neresinden bakarsak bakalım. Şimdi böylesi önemli bir konuda 2030 hedeflerinin tutmaması durumunda bizim hesap sorabileceğimiz iktidar mıdır, parti midir, cumhurbaşkanı mıdır, bakanlık mıdır, onu tam çözemiyorum. Böyle bir mekanizma var mı efendim?
4: Yani şimdi öyle güzel cevabını bildiğiniz bir soru soruyorsunuz ama yani şöyle, biz bütçe, mesela bütçe görüşmelerini takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum.
3: Evet efendim, tabii
4: bütçe
3: ki.
4: Bütçe görüşmelerinde Sayıştay raporları gelmiyor. İşte biz 2026'yı konuşacağız. 2024'ün Sayıştay raporu gelmiyor. Çok daha geriden raporlar geliyor. Yani bugün birçok kuruma zaten hesap soramıyoruz. Yani iktidarın yönettiği hiçbir kuruma ve hiçbir kişiye hesap soramıyoruz. İddialar, işte deliller, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili verdiği
3: milyar dolarlık dava konusu.
4: İddialar. Aynı şekilde aynı partinin eski başbakan yardımcısının söylemiş olduğu iddiaya rağmen kendisine hiçbir şeyin sorulmadığı. Yani dolayısıyla hesap sorulmayan bir süreç var zaten. Dolayısıyla biz bütçede de, bütçe görüşmelerinde de veya işte seçim zamanı verilen 7200 gün çiftçiye, emekliye, işte enflasyon rakamı çifthaneleri geçerse biz 4 tane asgari ücrete zam yapacağız diyen Cumhurbaşkanımızın vaatleri de var.
3: Dolayısıyla
4: hani hesap sorma konusunda zaten hesap sorma mekanizmaları ve güçlerin, yani erklerin ayrılığı maalesef bu Cumhurbaşkanlığı bize özgün uydurulan Cumhurbaşkanlığı yönetim modeliyle sarı öküzü verdik diyelim.
3: Maalesef.
4: Bugün tekrar bu erkler ayrılığını yaratmak, devleti, yani milletin egemenliğini demokratik seçimlerle verdiğimiz kişilere milletin ve devletin o erklerin bağımsızlığıyla tabii ki onların siyasi itibarlarını zedelemeden hesap sorabilmeliyiz. Bir sorun varsa da kanun önünde hesap vermelerini sağlamalıyız. Ama bugün maalesef işte iktidarın özellikle hukuk topasıyla neler yapmaya çalıştığını bütün milletin gördüğünü, ama ben buradan iktidar sahiplerine şunu söyleyeyim, bu millet hiçbir zaman korkuyla hizaya girmedi, emperyalizme karşı da korkuyla hizaya girmedi, kimsenin arkasına korkuyla hizaya geçmedi, durmadı. O yüzden demokrasiye ve siyaseten geldiğimiz makamlardaki demokratik seçim ve milletin egemenliğine ve milletin tercihlerine karşı daha saygılı ve birbirimize daha fazla saygılı olmalıyız. Sonuçta herkes seçilmiş insan. Bugün belediye başkanlarımızın her biri de seçilmiş insanlar. Belli bir kitleyi temsil ediyorlar. O yüzden hesap sandıkta veriliyor zaten. İşte Çankaya Belediye Başkanımız ve Çankaya Belediyesi hem simgesel olarak da biliyorsunuz, yani meclisin bulunduğu, evet, Anıtkabir'in bulunduğu, tüm devlet organlarının temsil edildiği bu ilçede yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları aslında seçim sandığı geldiğinde kazanmış ve o şehri, ilçede yaşayan insanların iradesini, milli iradesini alarak en sonunda da %65'in üzerinde bir oy olarak seçilmiş. Şimdi yurt dışından gelen ve yargı karşısına çıkan 32 yaşında genç avukat arkadaşımız tutuklu yargılamayı hakimin karar vermesiyle tutuklandı. Yani bunu kimseye anlatamaz. Bunun bir yargı sonucu ve hukuki bir sonuç olduğunu, bunlardan vazgeçmelerini, eninde sonunda sandığın geldiğini, korkunun hiçbir şeye faydası olmadığını, milletin sorunlarını çözmeye odaklanmamız gerektiğini, emekliyi, işçiyi, çiftçiyi, işte az önce bahsettiğiniz gibi dünyada bir devrim yapay zeka, bunu ıskalamayalım, kaçırmayalım ki bugünkü pozisyonlarımızı, bugünkü genel ekonomide sahip olduğumuz pozisyonları da kaybetmeyelim. Yoksa yapay zeka tüm sektörleri etkileyecek. Otomotiv, yan sanayi, tekstil, turizm, bunlardaki bilgi birikim ve know-how'larımızı yapay zeka ürünlerine ve yapay zekayı kullanarak düşünüp dünyaya da nasıl hakim olabileceğimizi konuşalım. Bunlara odaklanalım. Ama bunun olması için insanların özgür, mutlu ve ülkelerine ve devletlerine olan güvenleri yüksek olmalı. Şimdi gençler gidiyor, beyin göçü. Türkiye'nin en zeki çocukları gidiyor. Paradan dolayı mı gidiyor? Paradan geldiği için mi gidiyor? Hayır, hepimiz biliyoruz. Çok arkadaşımız var. İşte güvenlerini kaybediyorlar. Kimin başına ne geleceği kestiremeyen insanlar çocuklarını daha demokratik ve daha hukukun üstün olduğu ülkelerde yetiştirmek gibi bir hayal kurarak ülkeden gidiyorlar. Yani bütün bunları değiştirecek olan hepimiz ve siyasileriz her şeyden önce. Dolayısıyla milli iradeye saygı duymak ve milli iradeye sahip çıkmak lazım. Bugün işte hırsızlık, yolsuzlukla birilerini itham ederek bir gizli tanığın iftiraları veya iddialarıyla insanlar tutuklu yargılanmamalı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014'te söylediği çok önemli bir cümle var. Diyor ki en büyük hırsızlık milli irade hırsızlığıdır.
3: Evet.
4: Bugün seçilmiş insanların, milletin iradesiyle seçilmiş insanların iradelerinin korunması ve çalınmaması gerekir diyorum. Bütün bunların temelinde bunlar var ama tabii ki biz Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisi olarak teknolojiyle ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Bir gün onları da konuşmak isteriz.
3: Seve seve efendim. Seve seve.
4: Neleri öncelikleyeceğiz? Bu işte efendim katma değerli yüksek ürün üretmeliyiz. Katma değerli ürün üretmeyiz. Yani algıda her zaman, söylemde her zaman, toplumun gönlünde milli, yerli, değerli, zengin bir Türkiye cümlesi kuran iktidarın bugün hala 1,5 doları geçmeyen kilogramı ihracatla bunu sağlayamadığı, bugün herkesin fakirleştiği Türkiye'mizi aslında belki de dünyanın en zengin, zamanın Amerikalarının doğduğu, dededen atadan zengin olduğumuz bu coğrafyada nasıl tekrar kişi başına düşen milli geliri ve refahı tabana yayan sosyal politikalarla böyle tabii orta hedeflerimiz ve uzun hedeflerimizle neyi önceliklediğimizi de sizin programlarınızda anlatmak isteriz.
3: Saygılar efendim, mükemmel olur. Yani biz de sizi yakından takip ediyoruz. Dediğim gibi yani birileri istedi diye, birileri yukarıdan böyle emir verdi diye işte ne bileyim siz de iradenizi teslim etmiyorsunuz. Görüyoruz biz de bu şeyinizi, bu konuda attığınız çabaları sizin ve oradaki diğer güzel insanların. Biz de bunun gibi işte yapay zekayı korumamız lazım bir şekilde. Teknolojiyi korumamız lazım. Kol kola bunları yapabilmemiz lazım. Çünkü bu trende kaçarsa artık geriye tren kalmıyor. Gerçekten zaten bundan sonraki bütün ulaşım füzeyle şey yapıyor. Biz bu treni yakalayamazsak bundan sonra füzenin peşinden koşmaya başlarız diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum size gerçekten açık yüreklilikle bu verdiğiniz bilgiler için efendim.
4: Ben davetiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuları önemsemek çok önemli. Gerçekten de hani yapay zekayı gündemde tutmak ve Türkiye'nin yapay zeka noktasında konumlanması gereken konuyu önemsemek ve önemsediğiniz için sizi ekibinizi de kutluyorum. Bu programların çok fazla gündemde olmasını temenni ederek biz de elimizden gelen katkı ve hatta sizin de bize iletmek istediğiniz her türlü bilgi paylaşımını da bekleyerek ben tüm dinleyicilerimizi bir kez daha selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.
3: Seve seve efendim. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, CHP Bursa Milletvekili, Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Sayın Hasan Öztürk'le konuştuk. Yani Sayın Öztürk'ün de çok güzel dile getirdiği gibi kimden hesap soracağımız belli değil. Yapılacak olan işlerin nasıl yapılacağı belli değil. Ben bundan önceki programda size bunları elimden geldiğince saymaya çalışmıştım ama acaba bizim bilmediğimiz bir şey var mı diye Sayın Öztürk'e de tekrar yani danışmak istedik. Yok yani diyorlar ki biz 5 milyon kişiye eğitim vereceğiz. Yani ben oraya bir dosya koydum, onu 5 milyon kişi izledi. Şimdi ben 5 milyon kişiye eğitim vermiş mi oldum? Hadi canım sizde. 10 bin kişiye uzmanlık eğitimi vereceğiz diyorsunuz. Ne eğitimi olduğu belli değil. Yani diyorsunuz ki işte biz devletin verilerini açacağız. Herkes bu devletin verilerinden faydalanacak. Nasıl açacağınız belli değil. Yani biz hani bunlar yapıldı, yapılacak işte 10 milyar dolar dağıtacağız diyorsunuz. Sonra bu 10 milyar dolar dağıtılmazsa ya da bu söylenen şeyler yapılmazsa bunların yani kimden hesap soracağımız belli değil. İşte yeni bir yapay zeka üretiliyor, Bilge isminde, büyük Türkçe dil modeli. Buna gerçekten çok umutlar da ben de bağladım. Çünkü evet, ben yurt dışındaki şeylerle, yapay zekalarla boğuşmaktan bıktım. Ben kendi ülkemizde yetiştirmiş, ülke kaynaklarıyla yetiştirilmiş yapay zekayı çok istiyorum. Ama diğer taraftan bunun mevcut iktidar yanlısı basın organlarından biri gibi çalışması ihtimali beni korkutuyor. Sayın Öztürk bize bunun ihtimal olmadığını, bayağı bir gerçekliğe yakın bir şey olduğunu söyledi. Yani nereye gidiyoruz ki biz? Niye gidiyoruzum ben içinden çıkamıyorum. Yani mesela dün 15 Temmuz'du. Yani çok pislik insanların 2016 yılında yapmaya çalıştığı o şeylerden çıkışımızın yıl dönümüydü. Kötücül insanların, kötü yürekli insanların. Ama diğer taraftan da mesela ben rahatsız bir insan olduğum için bu konuda mecliste neler yapılmış, nasıl ileri adım atılmış şap baktım. Mesela 26. dönemde mecliste Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimiyle bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonuna buldum. Komisyonlar araştırıyor, ben yapay zeka komisyonunu öyle çıkartmıştım. Böyle bir FETÖ'ye karşı alınması gereken önlemlerin araştırılacağı bir meclis araştırma komisyonu kurulmuş ve rapor durumunu söylüyorum size. Rapor verilmedi, hükümsüz yazıyor altında. Ya anlatabiliyor muyum? Biz dün diziler seyrettik mesela televizyonda. 15 Temmuz'da nasıl kahramanlık hikayeleri. Evet ya, insanlar öldüler orada. İnsanlar sinelerini siper ettiler. Ama biz o komisyonu hükümsüz bırakmışız. Bunu araştırmakla yükümlü, bunun siyasi yönlerini araştırmakla yükümlü komisyonu hükümsüz bırakmışız. Rapor vermemiş o komisyon. Ya biz neyi tartışıyoruz ki o zaman? Biz neden yapıyoruz bazı şeyleri? Yani matematikten bahsediyoruz. Bakın, safi matematikten bahsediyoruz. Mesela yılbaşı diyorlar ki bu sene enflasyon işte 10 olacak. Atıyorum yani. Şimdi mesela bunlara revizyon geliyor. Ama revizyon şöyle bir şeydir. Mesela 10 değil de 10.5 olunca mesela bu bir revizyondur. 0.5 puan arttırdık. Ama mesela 10 değil de 36 olacak deyince bu revizyon olmaz. Ya da mesela siz revizyonu yılda bir kere yapabilirsiniz. Yılda 4 kere revizyon yapıyorsanız bu revizyon olmaz, olmamalı. Çünkü bunun adı matematik olmuyor o zaman. İşte bütün bunların içinden geçerken ya bir yandan da dünyaya bakıyorum. Yani ben her gün sizler için haberler araştırırken dünyaya bakıyorum ve dünya nerede? Dünya neleri tartışıyor? İçinden çıkamıyorum artık. Yani biz neleri tartışıyoruz? Dünya neleri tartışıyor? Ya orada insan gerçekten çok geriliyor. Gerçekten çok geriliyor. Mesela IBM'in tarihi çöküşü haberi var elimin altında şu anda. Yani ikinci çeyrek sonuçları geldi IBM'in. IBM o ikinci çeyrek sonuçlarından borsada %25 değer kaybetti. Bakın %25 IBM gibi, yani neredeyse teknolojinin tarihiyle bir tutulan firma %25 değer kaybetti. Yani sonuç yalnızca IBM'in kötü bir çeyrek geçirmesi, kötü bir yıl geçirmesi değil. Şirketlerin bütçelerindeki o yazılım, danışmanlık vesaire, yapay zeka altyapısına yöneltmesi, bütün bu teknoloji sektörünün gelir modelini tehdit eder hale geliyor. Dünya mesela bunları tartışıyor. Biz diyoruz ki 5 milyon kişiye yapay zekayı anlatacağız biz, çok iyi. 5 milyon kişiye yapay zekayı anlatmak yetmez ki, biz 84 milyonuz, 87 milyonuz. 5 milyon kişiye yapay zeka anlatarak ne yapacaksınız? Zaten siz kendi haline bıraktığınızda 20 milyon kişi aynı anda yapay zekayı öğreniyor. Kendi haline bıraktığınızda, kurcalamadığınızda. Mesela yani biz mesela diyoruz ki silahlanmada çok ileri, işte şunu yolladık, bunu yaptık, son yıllarda zıplamalar yaptık. Mesela işte Avrupa'nın yeni silahlanma yarışının merkezinde artık dronlar varmış mesela. İnsanlar dronları konuşuyorlar ve dronların farklı yönlerini konuşuyorlar mesela. Yani biz yanlış bir yerden gidiyoruz gibi geliyor. Ben hep bunun içinde kayboluyorum. Bu şeylerin içinde kayboluyorum gerçekten yani. Ve hani haberlere bakalım biraz. Son 5 dakikada bir iki haber okuyayım size. Yani mesela yapay zeka karşıtı hareketler var dünyada. Stop AI diye bir bakış açısı var. Sam Kirchner diye birisi bunu şey olmuş. Varoluşsal yapay zeka korkusuyla bir hareket büyütüyorlar bunlar. Ve şiddet, sivil itaatsizlik ve iç bölünmelerle sınanıyor. Bu 27 yaşında bir çocuk bu Sam Kirchner. Ve yapay süper zekanın insanlığı yok edebileceğine inanan ve kalıcı küresel yasak isteyen Stop AI diye bir grup kurdular. Ve bu grup artık eskiden bağırıyorlardı, böyle pankart açıyorlardı. Hep Amerikan filmlerinde görürsünüz, birileri pankart açar istemiyoruz filan diye. Bu adamlar gerçekten fiziksel hareketler yapmaya başladılar. İnsanları tehdit etmeye başladılar, ölümle tehdit etmeye başladılar. Yapay zeka dünyaya gelmesin diye. Bunların hepsi fazla Terminator seyretmekten diye düşünüyorum. Neyse. Başka neler var? Yani mesela teknoloji yatırımcıları yapay zeka tezini dünyada yeniden tartışmaya başlamış. Yani yapay zeka yapacakları yatırımları yeniden tartışmaya başlamışlar. Biz 5 milyon kişiye nasıl video seyrettiririz diye düşünürken. Yani yatırımcılar yapay zekanın büyüme potansiyelinden vazgeçmiyor ama harcama temposu, kâra dönüş süreci ve şirketler arasındaki o değer dağılımı konusunda daha seçici davranmaya başlamışlar ve artık yatırım yaparken 3 kere düşünüyorlar, 5 kere düşünüyorlar. Ve şimdi bir başka şey söyleyeyim size yine buradan yola çıkarak. Mesela yapay zeka devleri borçlanıyor ama şöyle borçlanıyor, 725 milyar dolarlık harcama için borçlanıyor. Kim bu yapay zeka devleri? Google'ın Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle 5 yılda borç yüklerine 350 milyar dolar eklemişler. Borç yüklerine. Yatırımcılar dev veri merkezi hamlelerinin ne zaman gelir üreteceğini de daha sert sorgulamaya başlamış. Yani biz diyoruz ya mesela 1 gigawattlık şey yapacağız biz. Bizim o komisyon raporumuzda var. 1 gigawattlık veri merkezi yapacağız diyorlar. Peki şunu sorayım ben size. Elimde bir rapor var benim. Şubat 2026 raporu. Yani bundan 4 ay öncesinin raporu. Türkiye'de kurulu veri merkezi ne kadar biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. 65 megawatt. Yani bizim o 1 gigawatta ulaşmak için yaklaşık 15 kat daha fazla veri merkezi kurmamız lazım. 15 kat. Ha, şu anda dünya bunun için mesela bakın diyorum ki size 5 büyük firma 350 milyar dolar borçlanmış. Diğer bütün firmaları işin içine koyunca 725 milyar dolarlık yapay zeka için borçlanma yapmışlar.

esinlenen bir MEM transistör diye bir şey yapmışlar. İnsan beyinciğinden esinlenerek olağan veriyi işlemeyip yalnızca beklenmedik olaya tepki vererek hesaplama ihtiyacını 10 bin kat azaltan, yani beyni öyle bu şekilde taklit eden bir çipten bahsediyoruz burada. İşte insanlar bunlarla uğraşıyorlar. Bakın bizim uğraştığımız yerlerde. Biz acaba bu yeni yapay zekamız şey ve benzer yandaş bir basın organı gibi mi olur falan diye konuşurken insanlar bunlarla uğraşıyorlar. Mesela OpenAI ChatGPT'yi ailelerin ortak aracına dönüştürmek için adımlar atmaya başlamış ki bu en son 5.6 çıktı. Ben bunun örneklerini görebilmeye başladım. Mesela aileler, bakım yapanlar, yaşlı kullanıcılar vesaireler için ürün yöneticisi atamış OpenAI. Bireysel verimlilik araçlarına, işte hane platformuna geçiş hazırlığı yapmaya başlamışlar. Ki bunun için de mesela bir tane alet falan yapıp, bu alet de artık hani telefon gibi mi olur, ekransız bir şey olacağı söyleniyor. Böyle hani atıyorum toka gibi bir şey olacak, buranıza takacaksınız. Ondan sonra o sürekli siz yapay zeka ile konuşur hale geleceksiniz. O sizi sürekli dinler hale gelecek gibi şeyler var ama bunu ailenin içine sokmak istiyorlar. Ve yapay zekada işte yeni bir milyarder ve bağışçı sınıf yaratılmış ortada. OpenAI ve Anthropic'in olası halka arzları serveti kadar siyasi ve toplumsal etkisinde olağanüstü büyük bir yeni bir teknoloji eliti ortaya çıkartıyor. Daha önceki teknoloji elitleri neydi? İşte Oracle'ın sahipleri, Amazon'un sahipleri, Microsoft'un sahipleri vesairelerdi. Şimdi yeni kuşak alttan yapay zeka ile birlikte geliyor. Yeni bir elit olarak geliyorlar. Ama bu yeni elitlerin arasında Palantir'in CEO'su da var mesela. Yani başımıza iş açacak adamlar da var. Elon Musk mesela yeni elit. Demiş ki SpaceX bir gün dünyanın geri kalanından daha değerli olabilir. Yani dünya atıyorum değeri 100, SpaceX'in değeri 103. Yapar tabii, olur paşam. Yani uç değerlemeler yaptırıyormuş kendi kendine oradan para çekmek için. Neyse efendim, programın böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Gerçekten de gidip hesap soralım. Ya bu olacak iş değil yani. Yani şimdi başka hesap sormadığımız şeyleri de ben size hatırlatırım. Sık sık da zaten bu radyoda da size hatırlatılıyor bunlar. Ama yapay zekada çok hızlı gidiyor. Bakın biz şu anda trenin arkasından koşuyoruz yakalama ihtimaliyle. Biz o treni yakalayamazsak bundan sonraki gidişat füzenin arkasından koşarak onu yakalamaya çalışacağız. Çok zor. Son demlerimiz bunlar. Ve ben bu insanların hani ne söylediği belli olmayan rapor çıktılarının peşine takılıp hazır olduğunda durmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Bunun hesabını da soracağız. Sormaya devam edeceğiz efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı saatlerde görüşelim efendim. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
3: Eski ajandığı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet. Bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
2: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
3: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
2: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
3: Evet.
2: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, gelişmeler her zaman söylüyoruz ama Türkiye'de gerçekten olaylar bitmiyor. Yani belki bazı İskandinav ülkelerinde bir senede yaşanan olaylar Türkiye'de bir hafta içinde yaşanıyor, belki bir günde yaşanıyor. Yani öyle değerlendiriliyor. Biz gazeteciler arasında hep bunu konuşuruz. Şimdi çok tartışılan Haluk Levent olayı vardı. Bu Haluk Levent, Ece Güner ve diğer gözaltına alınan isimlerin tamamına yakını tutuklandı. Burada tabii Haluk Levent'in ifadeleri var, diğerlerinin ifadeleri var. Yani basit bir efendim bir kumar meselesi, bir yardım paralarının başka yerde kullanılması mıdır? Yoksa bambaşka bir olay mı vardır? Onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Benim dikkatimi çeken burada Ece Güner ismindeki avukat. Bu Ece Güner kimdir diye baktığımda gazete notları içerisinde Adnan Kaşıkçı'nın yanında işe başlamış. Onun asistanı. Daha sonra onunla evlenecekleri konusunda haberler çıkmış. Fakat Adnan Kaşıkçı ölmüş. Yani sevgili oldukları iddiaları gazetelere yazılmış, çizilmiş. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Ama Adnan Kaşıkçı önemli bir isim. Adnan Kaşıkçı CIA'nin kirli işlerini yaptırdığı isim. Biliyorsunuz kaçak silah kaçakçılığı şudur bu tür işleriyle meşhur. CIA bu tür adamları kullanır. Belli bir büyüklüğe gelince bir tokatlar. Yaşayabileceği kadar bir para bırakır. Ondan sonra yoluna devam eder. Onlar da bunu bilirler. Hatırlarsınız Türkiye'ye gelirken birkaç uçakla gelirdi peş peşe. İşte bütün yardımcıları şunlar bunlar. Yani şu anda o durumu önemli ölçüde sarsıldı. Yanılmıyorsam 2017 yılında yaşamını yitirdi. Yani bu isim o nedenle dikkatimi çekiyor Ece Güner ismi. Daha sonra çok ilginç yine Erdoğan Toprak'la evleniyor. Erdoğan Toprak da CHP içinde çok tartışılan isimlerden birisi. Kurdukları ilişkiler hep sorgulanır. Yani nasıl oralara yerleştiği konusunda henüz birçok insan yanıt bulabilmiş değildir. Yani o da bir ilginç. Daha sonra ondan boşanıyor ve burada karşımıza çıkıyor. Yani hep bir yerde karşımıza çıkıyor bu Ece Güner. Bilmiyorum onun ilişkileri nasıl sorgulanacak. Dediğim gibi bu olay basit bir olay mı? Yoksa uluslararası bazı işlerde para transferinde kullanılan bir sistemin başında Haluk Levent'i de orada ismen kullandılar mı? Şimdi bunlarla ilgili de sorular var. Tabii işi yargıya bırakmak lazım. Yargıda bunlar gözükecek. Efendim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da ve orada görüşmeler yapıyor. Tam bu sırada da, yani Ukrayna'da olduğu bir sırada da o gün Ukrayna Rusya'ya yönelik yine yoğun bir saldırı gerçekleşiyor. Bu da dikkat çekici bir olay. Yani birileri bize bir şeyler kurmaya, tuzaklar kurmaya çalışıyor. NATO zirvesi burada yapılırken de en yoğun İHA SİHA drone saldırılarından birini yaptı Ukrayna Rusya'ya karşı. Yani bizi sanki bu savaşın içine itme gibi bir taktik izleniyor. Bu önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak gibi gözüküyor. Bu arada tabii bu ilişkilerin başka yansımaları da gündeme gelebilir. Evet, CHP konusu var. Hep tartışıyoruz, tartışmaya da devam edeceğiz. CHP'de yeni parti, yani neredeyse son aşamaya gelinmiş gibi. Öyle gözüküyor ki önümüzdeki hafta içerisinde yeni partinin kuruluş dilekçesi belki verilecek İçişleri Bakanlığı'na. Bu partide milletvekilleri olacak mı, Özgür Özel olacak mı, oralar belli değil. Şu ilk aşamada daha çok teknik bir ekip, yani bu partinin seçime girmeye hazırlayacak olan bir ekip kurucular kurulunda yer alacak gibi gözüküyor. Katılımlar ne zaman olur? Burada tartışmalar var. Yani CHP'de geniş bir kesim, yani CHP'den kopmak konusunda temkinli davranıyor. Biraz soğuk bakıyorlar. Özgür Özel'in niyeti eğer ayrı parti kurursa ana muhalefet partisi olmak. Ancak ana muhalefet partisi olması için yeter sayıda milletvekilinin bu partiye katılması gerekiyor. O da şimdilik pek mümkün gözükmüyor. Dün meclisteydik bu 15 Temmuz törenleri nedeniyle. Orada yaptığımız sohbetlerde de bunun pek mümkün olmadığı izlenimi edindik. Yani Özgür Özel'e yakın milletvekilleri de bu konuda biraz temkinli. Yani partiden kopma noktasında arkadaşlarının çok istekli olmadığını ısrarlı bir şekilde dile getirdiler. Bu da önümüzdeki dönemde, günlerde karşımıza çıkacak olaylar. Evet, biz bugün 15 Temmuz'u ve FETÖ'nün kamu kurumlarına, devlete, emniyete yerleşmesini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Emekli Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Sayın İbrahim Selvi ile konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Şimdi tabii siz herhalde bu süreci en yakından yaşayanlardan birisiniz. Şöyle evet, söyleyelim. Şimdi FETÖ'ye baktığımız zaman şöyle bir manzara görüyoruz. ABD dünyayı nerede hedef alıyorsa FETÖ orada karşımıza çıkıyor. Ve orada büyüyor. Mesela ilk büyüdüğü yer Orta Asya. Çünkü Sovyetler dağılmış. Amerika Orta Asya'yı Sovyetlerden koparıp oraya kendisi yerleşmek istiyor. Dünya stratejisi açısından da Çin'le Rusya'nın arasına oturmaya çalışıyor. Burada FETÖ'yü görüyoruz. Mesela Enver Altaylılar, efendim diğer bütün FETÖ örgütler. Ben de o dönemde kamuda çalıştığım için oradaki yapılan işleri de birebir görme imkanım oldu. Oradaki faaliyetlerini de izlemek durumunda kaldım. Mesela Enver Altaylı'yı nerede gördüm? 92 yılında Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı ziyarete gittik Türkiye'den 4 bakanla. Dediler ki yan tarafta bir danışman var. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı bir Türk dediler. Kimdir dedim bu. Gittim odasına baktım, Enver Altaylı. Ya, ya bir garip bir ilişki. Enver Altaylı şu anda FETÖ bağlantılı işler nedeniyle hapiste bulunuyor. Ondan sonra bir bakıyoruz Yugoslavya'nın dağılması. Amerika Avrupa'da Yugoslavya'yı dağıtma sürecine gidiyor. Balkanlara yüklendi. FETÖ'yü Balkanlarda görüyoruz yoğun bir şekilde. Daha sonra işte Amerika-Çin rekabeti Afrika'da kızıştı. FETÖ'yü birdenbire Afrika'da görüyoruz. Tabii Türkiye kritik bir ülke. En kritik ülke Türkiye. Türkiye'yi çökertmeden bölgedeki amaçlarına ulaşmaları da zor gözüküyor. Bu çerçevede alırsanız, yani 15 Temmuz sürecine nasıl gelindi, nasıl oldu bu işler?
4: Tabii FETÖ ilk önce emniyet teşkilatı, yargı, mülki idare amiri ve askeri personelin içine sızmalara başladı. Ne zamandan itibaren? 1980'den itibaren sızmaya başladı.
2: Evet.
4: Emniyet teşkilatına 1980'den itibaren polis kolejinde sızmaya başladılar. Daha sonra polis meslek lisesi okullarına sızmaya başladılar. Polis akademisine sızmaya başladılar. Buralardan yetiştirdikleri elemanlar Türkiye'nin çeşitli illerine yerleştirildi. Özellikle istihbarat, terör, bilgi işlem, eğitim ve personel şube müdürlükleri. Merkezi de personel daire başkanlığı. Ben personel daire başkanı olduğumda baktım, çoğu FETÖ'cüydü.
2: Evet.
4: Başka birilerini almak istiyorsunuz, almak istediğiniz de FETÖ'cü. Neden? Yetiştirilmiş çünkü. Başka bir ekip kurmanız mümkün değil. Onlarla çalışmak mecburiyetinde kalıyorsunuz.
2: Evet.
4: Yani bu tehlikeyi ben gördüm. Daha sonra 2006 yılında işte FETÖ'nün etkin elemanları isimli bir 57 kişilik bir liste yayınlandı. Bu Aydınlık Gazetesi'nde de Nusret Senem Bey,
2: evet,
4: genel sekreterken yayınladı. Sen misin yayınlayan? İsmet Bey'i hemen Ergenekon'a dan tutukladılar.
2: Nusret Bey'i.
4: Evet, Nusret Senem Bey'i tutukladılar. Evet. Sıra bize geliyordu. Yani bize dediğim, ben İbrahim Selvi, genel müdür yardımcısı, Allah rahmet eylesin, Necati Altıntaş, sıra ona geliyordu. Ona geldiğinde 17-25 Aralık patlak verdi. Hmm. 17-25 Aralık patlak verince bizi Ergenekon'dan tutuklayamadılar. Ama çalışmaları vardı.
2: Evet.
4: 17-25 Aralık'ta benim başkanımda 13 tane müfettiş arkadaş, hemen biz 25 Aralık günü İstanbul'a bir polis baş müfettişleri olarak benim başkanımda gittik. Bütün işte kaçakçılığı, ondan sonra mali şubeyi, işte narkotiği ve terör şubesini, siber şubeyi incelemeye başladık. Yani daha Türkçesi denetledik. Buralarda ne olmuş, ne gelmiş, ne gitmiş.
2: Evet.
4: Bu bizim denetlememiz 3 hafta sürdü. Selami Altınok İstanbul Emniyet Müdürü'ydü.
2: Evet.
4: Yani Aksaray'dan vali olarak gelmişti. İlk defa emniyet müdürlüğü yapıyordu. Biz tabii kendisine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Bazı dosyalara inmeye kalkıyordunuz, gizlilik kararı var.
2: Allah Allah.
4: Tabii mahkeme gizlilik kararı koymuş. Biz sadece baktık işte kaç kişi telefonda dinlemişler. Neden bu kadar çok telefon dinlemesi olmuş terörde, narkotikte veya şeyde. Demek ki istedikleri adamı gözaltına alıp istedikleri adamdan herhalde bir şeyler kopartmak istiyorlar.
2: Bize öyle yöntemler vardı. Haraç alma işte.
4: Yani bize öyle geldi. O yüzden biz merkeze döndüğümüzde Teftiş Kurulu Başkanı arkadaşıma dedim ki acilen mali şube, siz dedim kadroyu fazla tanımazsınız, ben personel daire başkanlığı yaptım. Terör şubesinde şu baş müfettişi görevlendirirseniz, kaçakçılık şubesiyle ilgili şu baş müfettişi görevlendirirseniz, siber suçlarla ilgili şu arkadaşı görevlendirirseniz, kaçakçılıkta şu arkadaşları görevlendirirseniz, bunlar bu soruşturmayı derinleştirirler. Derinleştirirler ve herhalde soruşturmalar neticesinde de gözaltına almalar olabilir. Tutuklananlar olabilir. Nitekim de öyle oldu. Gözaltına alınanlar oldu. Ondan sonra tutuklananlar oldu. Bu arada ben geldim baktım sadece emniyet ayağı yok bu işin içinde. Bu işin içinde yargı var. Bu işin içinde mülki idare var. Şeyden randevu aldım. Adalet Bakanı Müsteşarı'ndan randevu aldım.
2: Şimdi o zaman...
4: Adalet Bakanı Müsteşarı
2: Kasırga mıydı?
4: Yok yok değil. Ondan sonra gelen bir ara bağımsız bakanlıkta yapan şu anda Yargıtay üyesi.
2: Evet.
4: İsmini şu anda hatırlayamadım. Bende şeker de var biraz. İsimleri hatırlamakta zorlanıyorum. Kenan İpek. Kenan İpek Bey'e dedim ki Sayın Müsteşarım, bu mücadele sadece bu emniyet yönüyle gitmiyor. Bunun yargı ayağı var. Bunun mülkidara ayağı var. Müştereken mülkiye müfettişleri, yüksek hakimler savcılar kurulu müfettişleri ve emniyet müfettişleri bu işi müşterek yaparlarsa bir sonuç elde edebilirler, neticeye ulaşabilirler. Yoksa sadece emniyet müfettişinin gidip de neticeye elde etmesi mümkün değil. Çünkü gizlilik kararı koymuş mahkeme.
2: Evet.
4: Gizlilik kararı mahkemeye bir yazı yazsanız, emniyet müfettişi bir yazı yazsa veya savcılar bir yazsa, yazı yazsa
2: diyecek ve cevap vermeyecek.
4: Cevap vermeyecek. Ama orada yüksek hakimler, savcılar kurulu müfettişi gittiği zaman el koyacak. Veya valiye gittiğiniz zaman, valilikte de var çünkü o bazı şeylerde valilikin örtülü ödeneklerinden paralar harcanmış.
2: Evet.
4: Tabii bunları da çıkartmak için mülkiye müfettişleri gerekli ve onları yaptıktan sonra gözaltılar çoğaldı, tutuklamalar çoğaldı ve en sonunda tabii bunların gelişi şöyle belliydi. Nasıl belliydi? Ben 2012'de zannedersem Hakan Fidan'dan önce ben basını çok okurdum internetten. Diyorlar ki Cumhuriyet Yasası'nda şöyle bir madde var. İstenirse bakanlar ve milletvekilleri dokunulmazlıkları olmasına rağmen gözaltına alınabilir. Allah Allah. Şöyle bir düşündüm. Ya bunların bir hesabı var ama ne? Hesabını bulamadım. Birkaç arkadaşa dedim ki ya bu FETÖ'cüler bir yüksek düzeyde bir operasyon yapacaklar ama kime yapacaklar? Sonradan 2000 Hakan Fidan oldu. Hakan Fidan'ı gözaltına almaya kalktılar ve başaramadılar Sayın Cumhurbaşkanı engellemesiyle.
2: Cumhurbaşkanı da gidin demiş canım aslında.
4: Yok yani gitmedin ha, ne olduysa artık biz evet, öyle evet. Biliyoruz yani gidin gitmesini istemediğini biliyoruz biz.
2: Ve gözaltına, git ifadeni ver hiçbir şey olmaz demiş. Yani
4: gözaltına tabii alamadılar. Ama o basit bir ifade zannetmişlerdir belki o dönemde.
2: Evet, evet.
4: Öyle zannedilmiştir.
2: Bir tutukladı mı bitti iş.
4: Evet, bitti. Sonradan işte demek ki adım adım 15 Temmuz'a doğru bunlar adım atıyorlarmış. Yani nereye? Yargıya yerleşmişler. Nereye? Emniyete yerleşmişler. Nereye? Mülkidareye yerleşmişler. Nereye? Askeriye yerleşmişler. Ne oldu? Ne oldu? Yani birazcık belleri kırıldı. 17-25 Aralık'tan sonra ama en sonunda 15 Temmuz günü geldiler ve vatan hainleri bu milletin evladına benim paramla, sizin paramızla, vergilerimizle alınan silahları ne yaptılar? Doğrulttular. Tankları yollara çıkarttılar. Vatandaşın direnci ondan sonra
2: 48'de evet, polis şehit oldu evet, galiba.
4: Evet İsmet Bey. Özel Hareket Daire Başkanlığı'nı bastılar. 48 orada şehit verildi. Emniyet, Ankara Emniyet Müdürlüğü uçakla bombaladılar. 7 tane şehit orada verildi. 6 tane de vatandaş şehit verdi orada. Bu vatandaşın, yani bu milletin karşı koyması, özel hareketin ve vatanını milletini seven polislerin ve askerinin içinde sonradan bunların FETÖ operasyonu olduğunu, FETÖ derbesi teşebbüsü olduğunu anlamaları sebebiyle karşı çıkmalar oldu. Bazı birlikler geri çekildi veya kışladan çıkmadı. Ama emniyet devamlı ayaktaydı.
2: Evet.
4: Biz o gün evimi taşımıştım. Televizyon yok, internet yok. Telefonla bir Kütahya'dan bir arkadaş aradı, ya sizin de Kızılay'dan dedi bomba sesleri geliyormuş, bir şeyler varmış. Benim haberim yok dedim saat 10'da. Saat 1'e doğru oğlumun evine geçtik. O arada bomba sesleri duymaya başladık. Bağluma yakın bir yerde. Sonra bizim Turgut Aslan'ın oğlu var. Şu anda Gazi Turgut Aslan, Terörle evet, Mücadele Daire evet. Başkanı. Benim oğlum devamlı onu aradı. Dedi ki ya neredesiniz dedi. Ya dedi ben dedi güvenli bir yerdeyim ama babama ulaşamıyoruz. Biz tabii uyku yok bilmem ne yok. Saat 10'a doğru mu ne? Sonradan bir duyduk ki bizim Turgut Aslan'ı, kardeşim kadar sevdiğim Turgut Aslan'ı şerefsizler Jandarma Genel Komutanlığı'nda esir almışlar. Evet. Ve kafasına sıkmışlar. Hemen Gazi Üniversitesi'ne koştuk gittik. Yani durumuyla ilgili ne var ne yok işte doktorlar sağ olsun. Herkes işte bizim emniyet genel müdürü, Ankara valileri, emniyet müdürleri, sevenler hep orada toplandılar bahçede. Devamlı Turgut'a dua ettik kurtulması için.
2: Evet.
4: Sonra bu işler devam etti. Tutuklamalar başladı. O tutuklamalar neticesi bir FETÖ'cü benim de ismimi vermiş. Demiş ki bu FETÖ'cü demiş. Ya oysa ben nasıl FETÖ'cü oluyorum ki? İsmet Bey, yani gülünecek bir şey. Benim oğlum Erkam Selvi polis akademisi sınavlarına katıldı. Ve 50 sınav çekmesine rağmen, koşmasına rağmen Mülakatta çocuğu beden eğitiminde elediler FETÖ'cü öğretim üyeleri.
2: Evet evet.
4: Neyse,
2: o sonra, sınavların nasıl olduğunu çok, evet, çok net bir şekilde ortaya çıktı sonradan. Evet,
4: sonradan çıktı. Sonradan benim oğlum askeriye sınavına girdi. Askeriye sınavına girdiğinde o da ilk Arapça mülakatı geçti, yazılıyı geçti, beden eğitimini geçti, fiziki şeyleri geçti, sınavları geçti. Sonradan 3 kişilik veya 4 kişilik bir heyet. Benim oğlana soruyorlar, diyorlar ki ya daha önce bir sınava girdin mi? Girdim efendim, polis akademisinde girdim, paralel yapı beni eledi. Vay sen misin diyen bunu. diyen bu. Ondan sonra benim oğlanı da elediler oradan. Ha, demek ki askeriyede de bu işi onlar organize ediyormuş. Tamam, duyumlar geliyordu. İşte sorular çalınıyormuş, bilmem ne yapılıyormuş falan diye geliyordu ama hep de yerleşti bunlar. Ta bu yerleşme yani 1980 de değil, 1980 öncesine dayanıyor.
2: Evet, evet.
4: Biliyorsunuz yani ta ilk önce bir
2: Soğuk Savaş döneminden beri bir adım adım gelişen adım bir şey var.
4: Ta yani askerlik döneminde köyden çıkan bir FETÖ geliyor. Değil mi yani?
2: Bu tesadüf olmasa gerek.
4: Geliyor, yetiştiriliyor. İzmir'de vaazlar veriyor. Ondan sonra etrafına işte ilk önce işte masum mu diyelim? İlk önce şöyle söyleyelim.
2: Ya garibanları toplarlar.
4: Garibanları, masumları. Yani bu ben işte İslamiyet'i yayacağım, Müslümanlığı anlatacağım. Garibanlar topladılar. Sonradan bu halkayı ne yaptılar? Genişlettiler ama amaçlarını gizleyerek genişlettiler. Evet. Sonradan kamu kurum ve kuruluşlarına sızmaya başladılar. Bazen ilk önceleri tabii aleni değildi, soru çalmaları veya işte soruları vermeleri aleni değildi. Daha sonradan işte bu 2010'dan sonra veya 2010 öncesi alenileşti soru vermek, soru çalma. Yani
2: harp okulu, tutun üniversite sınav sorularını tutun hemen hemen hepsini aleni yapmışlar yani.
4: Yapmışlar.
2: Sen şimdi insanlar gidiyor, çocuklarını dershanelere götürüyor, özel hocalar tutuyor, binlerce lira harcıyor. Ama birisi soruları bir yerden veriyor ve o insanların emeğine de yazık, o çocukların başkasının hakkını yiyerek o noktaya geldi.
4: Tabii efendim, evlere topladıkları kişilere diyorlar ki efendim polis sınavına girecekler gelsin. Biz öyle duyuyorduk. Polis tabii sınavına gelecekler gelsin. Topluyorlardı o evlerde.
2: Asker sınavına, subaylık sınavına girecekler gelsin. Harp okuluna gidecekler gelsin.
4: Onlar da gelsin. Ne yapıyorlardı? Belli bir kaç tane, 100 tane soru çıkacak. Belki bunlara 200 tane soru veriyorlardı. İşte bunlara iyi çalışın. Herhalde tam vermiyorlardı şeyler. Bunlara tabii, iyi çalışın.
2: Taktiksel
4: anlamda veriyorlardı.
2: Peki şeyi soracağım efendim. Şimdi bunca emniyette personel daire başkanlığı çok önemli bir görev.
4: Evet.
2: Şimdi şeyi görüyor musunuz? Yani bu sızmalarda şimdi gerçekçi bakalım. Ecevit bu işlerde ilgisi yoktur. Ama onu bile etkilemişler. Fethullah Gülen'in Ecevit'i ziyaretiyle ilgili Ecevit'in Rahşan'a bir söylemi hep konuşulur. Bak Rahşan, bak hocamız ne güzel işler yapıyor falan gibi, işte bu okullar mokullarla. Arkasından işte Tansu Çiller'dir, Demirel'dir. Demirel Orta Asya'ya gidişlerde hep mektuplar yazıyor. Bunlar da referans oluyor.
4: Evet, basından duyduk.
2: Ben şahit olduğum için bilemiyorum. Daha sonra işte AK Parti geliyor. AK Parti'de neredeyse koalisyon ortağı olarak görev yaptılar. Yani emniyet onlara bırakıldı. Bir anlamda yargı onlara bırakıldı. Yani böyle bir iş oldu. Bunların büyümesinde, örgütün büyümesinde siyasilerin bu hatalarının da payı yok muydu?
4: Tabii ona ben fazla girmeyeyim ama anlı secdeye diyen insanlardan zarar gelmez. Evet. Slogan buydu. Evet. Bu kadarını söylesem İsmet Bey yeterli herhalde.
2: Evet yani çünkü şeydi Türkçe olimpiyatları zaten Sayın Cumhurbaşkanı kendisi dedi yani. Biz de bunlara gerekli yardım, hatta ne istedilerinize vermedik diye sitem etti kendilerine karşı çıkarken onlar karşı.
4: Ya bana bir davete geliyordu Turgut Özal Vakfı. Neymiş bilmem nerede bir şey varmış. Gece varmış. Allah Allah. Ben gitmedim tabii. Sonradan öğrendim ki bu Turgut Özal Vakfı adı altında insanları topluyorlarmış, evet, o gecelere.
2: Evet. Türkçe olimpiyatlarına Sayın Cumhurbaşkanı evet. Ben de bunlara çok yardım ettim.
4: Türkçe olimpiyatları,
2: Allah beni affetsin dedi mesela.
4: Türkçe olimpiyatları belliydi. Ha ben şimdi istihbaratçı değilim ama bütün kurumlara yani sadece biz emniyetten, askeriyeden, yargıdan ve mülk idareden bahsettik ama bütün kurumlara yani Milli Eğitim olsun, diğer bakanlıklar olsun bütün kurumlara yerleşmişler.
2: Evet, evet.
4: Ama işte benim dediğim gibi anlı secdeye diyen insanlardan zarar gelmez. Zarar gelmez gördük 15 Temmuz'da ne yaptıklarını.
2: Evet.
4: Kaç tane 253 şehit, 2737 gazi verdi bu ülke. Allah şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. Gazilerimize de sağ olan gazilerime de Allah afiyet ve afiyet versin, sıhhat versin. Evet. Yani hayatları boyunca tabii güzel bir yaşam diliyorum. Başka yani ne diyebilirim ki?
2: Evet.
4: Ne diyelim ki? Bu bir tam bir...
2: Evet. Buyurun.
4: Tam bir terör örgütüydü. Yani nedir bu? Arkasında emperyalist ülkelerin istihbarat örgütleri mevcuttu.
2: Asıl mesele yoksa, orada galiba.
4: Evet. Yani nedir amaç? Ülkeyi zayıflatmak. Nedir? Ülke işte
2: veya
4: Orta Doğu'da
2: almak.
4: Evet, Orta Doğu'da veya Türk Cumhuriyetlerinde söz sahibi olmasın.
2: Yani şöyle düşünebiliyor musunuz? FETÖ darbe başarılı oldu. FETÖ'cüler iktidara geldi. Mesela biz bu İran-Amerika Savaşı'nda nerede olurduk?
4: Tabii ki Amerika yanında olurduk yani. Yani
2: düşünebiliyor musun? Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kimin yanında olurduk?
4: Herhalde yine Ukrayna.
2: Yani Amerika'nın yanında olurduk ikisinde.
4: Çünkü İran'da, İsmet Bey, İran'da benim basından izlediğim kadarıyla FETÖ'nün okulları yoktu.
2: Yok.
4: Rusya'da yoktu. Rusya'da bir
2: ilk
4: vardı.
2: İlk kapatan onlar
4: vardı. Kapattılar. Sonradan Özbekistan herhalde uyandı. Onlar da kapattı. Evet. Suudi Arabistan'da var mıdır? Yoktur.
2: Evet.
4: Ondan sonra Suriye'de var mıdır? Yoktur. Yok. İsrail'de var mıdır? Yoktur. Evet. Ama Irak'ta zannedersem Kuzey Irak'ta
2: var. Evet. Erbil'de var. Üniversite düzeyinde var üstelik.
4: Yani orada örgütlenmişlerdi.
2: Evet. Ama işte orada örgütlendikleri yerde Amerika sayılır o. Özellikle 1. Körfez Savaşı'ndan sonra 36. paralelin üstü Amerika'nın denetimindeydi.
4: Tabii. Yani çevik kuvvetleri kanalıyla
2: çekiç güç.
4: Evet. Çekiç güç pardon. Evet. Çekiş güç kanalıyla orayı kontrol ediyorlardı. Rahmetli Doğan Güreş Paşa bile biz çekiş güçten şey yapmadan oraya giremiyoruz diyorlardı.
2: İzin almadan. Evet. Şimdi şeyin arkasında yani sizin de sözlerinden anladığım kadarıyla yani 15 Temmuz'un arkasında sadece FETÖ var demek biraz hafif kalıyor galiba. İşte, yani uluslararası bir güç FETÖ işte, burada uygulayıcı.
4: Emperyalist güçlerin emelleri doğrultusunda herhalde FETÖ'de kullanıldı.
2: Evet yani öyle gözüküyor. Çünkü
4: evet.
2: Sayın Cumhurbaşkanı dün 15 Temmuz anma toplantılarında ısrarlı bir şekilde SEVR uyarısı yaptı.
4: Tabii. Yani ülkeyi bölmek.
2: Evet.
4: Bölmek yine yani bazı bölgeler hani Sevr Anlaşması'nda bazı evet. bölgeler işte İngilizlere işte Yunanlara Fransızlara İtalyanlara bırakıldığı gibi bu da herhalde zannedersem kafalarında ne geçiyorsa o ülkelere o bölgeleri teslim etmekti.
2: Evet yani orada da şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü ettiği ülkeler var. Şimdi FETÖ'nün arkasında. FETÖ nerede saklanıyor şu anda? Ya, karargah?
4: Avrupa'da.
2: Amerika'da. Karargah Amerika'da.
4: Avrupa'da ve Amerika'da saklanıyorlar.
2: Tabii. Peki Avrupa'da özellikle Almanya'da, işte Hollanda'da.
4: Hollanda'da, İngiltere'de, Fransa'da evet. hep.
2: Peki bu ülkeler NATO üyesi ülkeler değil mi?
4: Evet.
2: Peki NATO bizim müttefikimiz değil mi?
4: Evet.
2: Bu nasıl oluyor?
4: Vallahi NATO 74 yıllık bizim müttefikimiz 1952'de herhalde girdik. Evet. Müttefikimiz ama o konulara geldiği zaman hiç girmiyorlar.
2: Ay girmemeleri hiç, bir şey değil.
4: Evet.
2: Ama yani açıkça FETÖ'yü besleyip büyütüyorlar.
4: Ya hiç gündeme gelmiyor o konular NATO'da. İsmet Bey. NATO toplantılarında ben hiç duymadım yani. Onlar gündeme gelmiyor.
2: Ya mesela diyoruz Sevr uyarısı yapıyorsak bu Sevr'i hangi emperyalistler yapıyor bu uyarıyı? Yani bu soruların da yanıtını vermek lazım.
4: Evet, evet.
2: Bakın İran Savaşı'nda belki İran'ın en büyük başarısı düşmanını net olarak tespit etmesi. Diyor ki benim düşmanım Amerika ve İsrail'dir. Bütün ilişkilerini buna göre konumlandırıyor. Bizse mesela 15 Temmuz darbe girişimini yapıyor. 12 Eylül yapıyor. Bizim çocuklar yaptı deniyor. Ama biz hala onunla bir müttefiklik arayışındayız.
4: Yani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya iş dinamikleri diri tutalım. İş dinamikleri diri tutarsak inşallah hiçbir ülke yani emperyalist ülkeler yani isim vermeyeyim emperyalist ülkeler siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Emperyalist ülkeler emellerine nail olamaz. Bu vatan bizim.
2: Evet.
4: Bu vatan bizim. Bu bayrak devamlı dalgalanacak. Türkiye Cumhuriyeti ilerlemedikçe var olacak. Ben o düşüncedeyim. Zaten şu anda o tip örgütler artık ne diyelim sekteye uğradı ama operasyonlar da devam ediyor. Zaman zaman basında da izliyoruz operasyonların devam ettiğini.
2: Evet.
4: Ben, bu tabii ben şu anda görevde değilim ama MİT tarafından, Emniyet İstihbarat tarafından takip edilip operasyonlar zamanı gelince yargı eliyle, yargının şeyiyle, direktifleriyle, talimatlarıyla operasyonlar da devam ediyor.
2: Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Yani uyanık olmamız gerekiyor dedi. İşte, Sayın Devlet Bahçeli bitmiş değil FETÖ dedi.
4: İşte iç dinamiklerden hem Sayın Bahçeli hem Sayın Cumhurbaşkanı özellikle vurguladı.
2: Evet.
4: Özellikle hemen hemen her konuşmalarında vurguluyorlar. Bir cümle geçiyor.
2: Evet. Tabii benim tabii kendi anlamda yani bir gazeteci olarak sürekli sorguladığım mesele de şu. Yani tamam FETÖ hala şey var. Yaralı bırakmamak lazım. Çünkü yaralı bırakırsan eğer fırsat bulursa çok daha acımasız bir şekilde gelir. Onun için yaralı bırakmamak lazım.
4: Acırsanız acınacak hale gelirsiniz.
2: Evet. O zaman bu FETÖ'yü besleyen, büyüten, destekleyen, finanse eden ülkelere karşı da gerekli önlemi almak lazım. Mesela NATO zirvesini yeni yaptık Ankara'da. Yani ballandıra ballandıra anlatıyoruz. Hatta NATO'yu ayakta tutmak için çok çaba sarf ettiğimiz konuşuluyor. Yani o nedenle bilmiyorum bence buralarda Türkiye'nin netleşmesi lazım. Yani, bu FETÖ konusu da buna dahil.
4: Tabii NATO kararlarında biz bunu göremiyoruz ama belki de birebir Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde bu konu gündeme geliyordur.
2: Acaba
4: geliyordur tahminim.
2: Trump'ı tabii ben çok fazla ciddiye alamıyorum. Şimdi İran'a dedi ki işte geçen petrolün %20'sini dedi ben alacağım dedi. Yani ne işin var senin orada o da ayrı bir tartışma konusu ama bir gün sürdü bir gün sonra değiştirdi. Yok almayacağım başka bir şey. Yani Trump'la görüşmelerdeki Trump'ın dedikleri ne kadar şeydir bilemiyorum tabii ama mesele tabii daha farklı bir şey.
4: İsmet Bey sadece o ülkeyi idare eden liderlerde değil, alt tarafta da görüşmeler devam etmesi lazım.
2: Evet.
4: Alt taraf deyince MİT'in karşılığı neyse o olur. Emniyet istihbaratın karşılığı neyse o olur. İçişleri Bakanlığı'nın, emniyetin Avrupa'daki diğer ülkelerle güvenlik işbirliği anlaşmaları var. Herhalde onlar gündeme getiriliyordur. Ve takip ediliyorlardır. Bazı operasyonlar herhalde o ülkelerdeki o şeylerin, ülkelerin istihbarat örgütlerinin yardımıyla yapılıyordur. Mesela diyor ki Arnavut'tan şunu aldık geldik, şu işte, ülkeden şunu aldık geldik.
2: Anladık da işte Amerika'dan evet. Da gelsin, Almanya'dan da gelsin. Evet. Adresleri belli, evet. Fotoğrafları yayınlıyoruz. Lüks içinde yaşıyorlar. FETÖ'nün garibanları bir kısmı özellikle.
4: Şimdi benim öğrendiğim kadarıyla İsmet Bey 10 yılı aşkındır bunlar oralarda barınıyorlar.
2: Hem de
4: ilk önce tabii,
2: bayağı iyi yaşıyorlar. Tabii, onu da söyleyelim.
4: Sığınmacı olarak girdiler. Benim duyduğuma göre sonradan da bunlar o ülkelerin vatandaşlığı olmuşlar. O ülke vatandaşını size vermesi mümkün değil. Bu,
2: evet.
4: Bu benim vatandaşım. Ben size bunu veremem der.
2: Yani
4: bunu elde ettiler
2: Batı
4: artık.
2: Batı ülkelerinin.
4: Evet, evet Batı ülkeleri öyle.
2: Evet.
4: Avrupa'da öyle, Amerika'da öyle yani o ülkenin vatandaşına operasyon yapamazsınız. Uluslararası hukuka aykırı.
2: Anladık. Ya da mesela bunların suçu varsa da onların iade etmesi gibi ama, de bir şey var. Sorumlulukları ama, var.
4: Tabii bakıyorsunuz narkotik suçlarıyla ilgili bir şey oldu mu teslim ediyorlar. Kaçakçılık organize suçlarla ilgili bir iş olduğu zaman teslim ediyorlar.
2: Evet.
4: Ama siyasi suçlarla ilgili bir şey olduğu zaman size teslim etmiyorlar.
2: Evet.
4: Çünkü yani benim hatırladığım kadarıyla Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde o ülkelere sığınmacı olarak girenleri o ülke sığınmacı oldukları için, siyasi sığınmacı oldukları için geri iade etmeme hakkı var. Öyle biliyorum ben.
2: Evet, yani ama işte burada mesela Amerika'da CIA'nin kontrolündedir. Almanya'da BND'nin kontrolünde. İngiltere'de MI6'nın kontrolündedir. Göreve hazırız diyorlar. Ya siz benle bunları daha iyi biliyorsunuzdur yani mesleğiniz gereği.
4: Ya tabii onlar tabii el altında tutulacaktır.
2: Bunlar yeri geldiğinde kullanılacaktır.
4: Zamanı gelince kullanılacaktır.
2: Tekrar Türkiye'ye gönderilecektir uygun fırsat bulurlarsa.
4: İnşallah. İnşallah bulamazlar. İç dinamikler uyanık olduğu müddetçe, ayakta olduğu müddetçe vatanın minnetini sevenler, yani bizler, sizler, evet. Ben devamlı okuyorum yani şimdi. Herkes buna karşı, FETÖ'ye karşı.
2: Evet. Bedeli çok ağır oldu bizim ülkemize.
4: Ya hem ülkemize ağır oldu, hem sevmeyenler de çoğaldı. İsmet Bey geliyor, esnafa zorla Zaman Gazetesi aboneliği yaptırılıyor.
2: Evet.
4: Kim yapıyor bunu? Kim yapıyor? O esnafı kim denetliyor? Onlar yapıyorlar.
2: Evet. Devletin içindeler.
4: İşte devlete yani, karşı. Ben bu gazeteye abone olmasam yarın benim bir açımı bulur bu arkadaşlar diye ne yapıyorlar? Abone oluyorlar. Bir tane değil, iki tane bile abone oluyorlar.
2: Evet. Devletin içindeler, evet, devletin içinde.
4: Ama şimdi öyle bir şeyler olmadığı için inşallah o fırsatta bir daha ellerine geçmez diye düşünüyorum. Diğer yani neden? Şu anda emniyet istihbarat olsun, bit olsun. Şu anda çok dışarıdan izleyebildiğim kadarıyla iyi çalışmalar yapıyorlar, takip ediyorlar.
2: Evet.
4: Yani teknik takiplere herhalde devam ediyor. Yeri ve zamanı gelince de adliyenin talimatıyla,
2: evet,
4: Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın talimatıyla operasyonlar güzel güzel yapılıyor.
2: Siz Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı yaptınız.
4: Evet.
2: Ve üst düzey bir görevdesiniz. Evet. Tecrübeleriniz var. Hala nerelerde varlar bunlar? Sizin izlenimleriniz.
4: Ya şimdi kendilerini gizlemiş olabilirler. Kabuğuna çekilmiş olabilirler.
2: Ya da renklendiler.
4: Renklendirmiş olabilirler. Bazı cemaatlere ve tarikatlara girmiş olabilirler.
2: Evet.
4: Bazı cemaatlere ve tarikatlara girmek çok basit. Onlar da yani saf Müslüman çok.
2: Evet.
4: Gidip onların yanında cuma namazı kıldığı zaman veya beş vakit namazı kıldığı zaman onlar da diyorlar ki hoş geldin kardeş deyip kucaklaşabiliyorlar. Böylelikle kendilerini kamufle edebiliyorlar.
2: Evet. Mesela nerelerde, mesela emniyette hala var mıdır sizce? Operasyonlar gerçi oluyor da.
4: Oluyor da azdır yani çünkü daya 30 bine yakın kişi herhalde emniyetten kanun hükmünde kararnameyle ihraç oldular.
2: Evet.
4: İşte tutuklananlar falan oldu. Diğer kamu kurumlarında da öyle. Adliyede öyle 5 bine yakın zannedersem adli idari hakim savcı tutuklandı, ihraç oldu. Askeriyeden de 25-30 bin kişiye yakın ihraç oldular. Ve devam ediyorlar. Yani operasyonlarına devam ediyorlar. Tabii operasyonlarına devam ederken tabii yeni yeni deliller buluyorlar.
2: Evet.
4: Yeni yeni deliller çıkınca operasyon yapabiliyorsunuz.
2: Evet. Peki üniversitelerin diyorsunuz. Üniversitelerde bizim yani bize öyle bilgiler geliyor ki yani sanki üniversitelerde FETÖ'nün üzerine hiç gidilmedi.
4: Yani basından da okuyorum. Devamlı bu gündeme geliyor ama bilemiyorum ileride belki de takip ediliyorlardır. Bilemezsiniz.
2: Ya mesela ben kendi başıma gelen bir olay anlatayım. Evet yani bir Güneydoğu ilimizde bir üniversitede.
4: Evet sık sık.
2: adı da çok sık duyulan bir üniversitede biz bir öğretim üyesiyle FETÖ'nün akademi imamı, hatta şu anda FETÖ'nün başına gidip geçmesi mücadelesi veren Şerif Alı Tekalan'la yazışmalarını ele geçirdik.
4: Basında okudum.
2: Her şey var içinde. Bakın
4: evet.
2: %100 doğru bir şey. Yazışmalar, sosyal medya yazışmaları. Bir yolla bir hata yaptılar. O hatayı birisi Amerika'da gördü ve bize gönderdi. Hepsini aldık. İlgili yerlere de ilettik. Fakat hiçbir işlem yapılmadı. Yani düşünün, üniversitede öyle bir şey yapmışlar ki, Şerif Ali Tekalan diyor ki mesela birisine, o diyor mühendislik bölümün dekanı. Diyor ki onun görevi ne diyor? İhtisası ne diyor? Yumuşakçalar. Mühendislik bölümünde dekan diyor. Biz diyor yasaları bir tarafa attık, onu oraya getirdik. Dediklerimizi yapacak diyor. Yani düşünün bak, bu düzeyde konuşuluyor. Ve hiçbir şey yapılmadı.
4: Bilemiyorum, herhalde MİT ve Emniyet İstihbarat bu işleri takip ediyordur.
2: Vallahi biz hepsine ilettik.
4: Takip öyle ediyordur. Söyleyeyim. Yani deliller elde edildiği müddetçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla herhalde operasyonlar da olur diye zannediyorum.
2: İşte üniversitelerde bir şey var. Daha doğrusu bunu şey de söylüyor, herkes söylüyor. Devletin içindekilerden de benzer şeyler duyuyorum. Yani birçok kurumda yapıldı ama üniversitelerde hala FETÖ at oynatıyor diye. Hatta bu dönemi FETÖ akademide yükselme durumu, Anadolu Üniversitelerine gidin, orada akademik olarak yükselin, biz yeniden döneceğiz. Döndüğümüzde sizin o profesör olduğunuz mu, sizi büyük şehirlerdeki üniversitelere rektör atayacağız. Üst düzey yönetici atayacağız. Bu dönemi böyle değerlendirin diye onlara moral veriyorlar.
4: Onlar öyle düşüne koy dursunlar ama bu evet. Devlet uyanıktır. Hiçbir zaman
2: tabii, biz
4: uyanıktır. Devlet her zaman uyanıktır. Yeri mi zamanı gelince balyozu kafalarına indir.
2: Biz zaten bunu o uyarı için yapıyoruz evet. Zaten şeyleri de ama bir gerçek de var. FETÖ bugün bu noktaya, darbe yapma noktasına kadar geldiyse eğer, zafiyetler üzerine geldi.
4: Acaba yani bu zafiyetten sonra bunların kafalarına bir şeyler vurmak için belli bir müddet böyle izleyip ondan sonra da kafalarına balyozu yediler.
2: Yani işte bilemiyoruz yani garip bir durumla karşı karşıyayız ve yani bu konuda hiçbir, yani sürekli uyanık olmak durumundayız galiba. Çünkü i̇şte. Yaralı bırakmak en tehlikeli iş.
4: Yani üniversitelerde de öyle bir şey varsa takip edildiklerinden eminim yani.
2: Valla 10. yılını kutladık, hala takip ediliyorsa bir şey diyemiyorum.
4: Ediliyordu, merak etmeyin. Geri gelince onlara da bir operasyon yapılır.
2: Evet. Şimdi şeyi nasıl karşılıyorsunuz kamuda çalışmış birisi olarak? Yani sizin de kulağınıza geliyor. Efendim şu kurumda yok menzilciler ağırlıkta. Bu kurumda hak yolcular var. Emniyette şurada şunlar hakim. Şimdi tarikatlar düzeyinde böyle bir örgütlenme veyahut da kamuoyunda böyle bir algının oluşması bile büyük zafiyet değil mi?
4: Basından takip ettiğim kadarıyla öyle yazılıyor, çiziliyor ama valla takip ediyorlardır. Şimdi takip ediliyordur. Bazı tarikatlara bakıyorsunuz, parçalanıyorlar.
2: Evet.
4: Kardeşler arasında, bayağı başka şey arasında.
2: Rant paylaşımı çünkü o kadar büyük rakamlara ulaştı ki paralar.
4: Yani üçe bölünüyorlar, ikiye bölünüyorlar. Belki yani bu bölümünde bir altındaki nedenlere de bakmak lazım.
2: Hayır, anlıyorum ne demek istediğiniz de evet. Fakat başka da bir şey var. Yani eskiden biz bizim gençliğimizde falan tarikatlar böyle şeydi, daha çok böyle yoksul kesimlerle boğuşan, o kesimlerin yönlendirdiği gruplardı. Ama şu anda tarikatların liderlerine bakıyoruz, Türkiye'nin en lüks arabalarına biniyorlar. Milyar dolarlara hükmediyorlar. Mal varlıklarının haddi hesabı yok. Şatolarda şey yapıyorlar. Yani devletin artık bunlara, yani Türkiye şeyhler müritler diye Atatürk'ün meşhur bir sözü var yani.
4: Bırakılamaz.
2: Bırakılamaz diyor yani.
4: İnşallah bırakılmaz da.
2: Evet yani.
4: Bırakılmaz da. Ben yani, o düşüncedeyim.
2: Evet yani tehlikeli bir noktaya gidebilir diye. Yani bu bizim... Biz nasıl olsa belli bir yaşa geldik. Biz bir şekilde idare ederiz ama çocuklar, insanların küçücük yaştaki çocuklar ne yapacaklar? Büyüyecekler yani. Onlara güzel bir Türkiye bırakmakla da bir borcumuz var yani. Öyle bir yükümlü var. Kurtuluş Savaşı'nda büyüklerimiz, atalarımız bizi bugün bu rahatlığı erişsin diye canlarını vermişler.
4: Tabii ama biliyorsunuz Yeşil Kuşak projesinden vazgeçmiyor bazı ülkeler, emperyalist
2: evet,
4: ülkeler.
2: Evet.
4: Öyle anlaşılıyor.
2: Evet. Ya bu Zaten FETÖ de eşittir yeşil kuşağın bir parçasıydı.
4: Evet.
2: Ya ona ne diyorsunuz? Yani yani bu dünyada anladığımız kadarıyla şeyler değişiyor. Yani dengeler değişiyor. Belki bu İran Savaşı'ndan sonra yeniden kartlar karılıyor. Yani Türkiye burada ne yapmalı sizce?
4: Vallahi devlet büyüklerimiz herhalde bunu çok iyi biliyorlardır. Ben acizane bir emekli emniyet müdürüyüm, ne diyebilirim ki? Ama devlet işte, büyüklerimiz onu takip ediyorlardır. Hiç merak etmeyin İsmet Bey. Devlet büyüklerimiz de devlet büyüklerimiz de düşünüyorlardır, yani beyin jimnastiği yapıyorlardır.
2: Evet. Evet. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Bu 10 yıl zarfında gelinen noktayı, yani şu andaki durumu yeterli buluyor musunuz bir emniyet müdürü olarak?
4: Şu anda yeterli diyebilirim. Neden yeterli? Üst düzeyler zaten kaçtı biliyorsunuz.
2: Evet.
4: 17-25 Aralık'tan sonra üst düzey kişiler kaçtı.
2: Evet.
4: Ne zaman 15 Temmuz'a kadar hiçbirisi kalmadı veya bu adli ve soruşturmalar yapılıncaya kadar kaçtılar. Kalanlar varsa alt düzeyden kalanlar vardır. Alt düzeyden de kalanlar herhangi bir şey yapamaz.
2: Evet.
4: Hiçbir şey yapamaz.
2: Peki zaman zaman yani bayağı böyle kritik görevdeki insanların da tutuklandığını, gözaltına alındığını görüyoruz. Yani bu acaba, daha doğrusu şöyle diyeyim ben. Ben de bürokraside uzun yıllar çalıştım. 15 Temmuz'dan sonra şöyle şeylerle karşılaştık. Mesela adamı tanıyoruz. Çünkü bunlar çok rahatladıkları için şeffaflaştılar da bazı yerlerde. Mesela kamudaki yerlerde adam genel müdür. Genel müdür şey belli, yani tavrı da belliydi. Korudukları belli, şeyleri belli. Birdenbire altlarındaki FETÖ'cülerin isimlerini vererek kendi durumlarını korumaya çalıştılar. Hatta biz daha sonra öğrendik ki Yükşe'den, Pensilvanya'dan Fethullah Gülen Sağken talimat verilmiş. Kendinizi korumak için gerekirse yani altta daha olgunlaşmamış alt kademeleri harcayın denmiş. Kendinizi korumak adına.
4: Adına.
2: Böyle bir şeyleri kalmış olabilir mi? Yani kulağınıza geliyor mu?
4: Yok, kulağıma gelmedi de kalmış olsalar bile alt tarafa kimseyi yerleştiremezler. Yani soru çalan yok. Öyle değil mi?
2: Evet.
4: En azından.
2: Öyle biliyoruz en azından.
4: Evet, en azından soru çalanlar yok. Zannedersem mülakatlarda da şöyledir. İnsanların liyakatına göre, bilgi birikimine göre seçimler yapılıyordur.
2: Evet.
4: Öyle tahmin ediyorum. O yüzden de o FETÖ'cülerin kamu kurumlarına gireceğini tahmin etmiyorum.
2: Evet.
4: Zaten 10 sene geçmiş. Kaç yaşında olacak? 20. 10 yaşında. 10 yaşında çocuk FETÖ'cü olabilir mi? Ha, babasının etkisiyle olabilir. Evet. Sadece sevgi şeyinde kalabilir. Babasının etkisinde kalarak FETÖ'ye karşı bir sempati duyabilir. Ama ondan sonra bu gerçekleri gördükten sonra, akıl bali olduktan sonra o sempati de kalmamış olabilir diye düşünüyorum.
2: Evet. Peki tecrübenize yine dayanarak söylüyorum.
4: Estağfurullah.
2: Yani bir personel dairesi başkanı, emekli bir personel daire başkanı olarak, mesela emniyetteki arkadaşlara bu tür sızmaların önüne geçmek için ne önerirsiniz?
4: Onlar zaten gereğini yapıyorlar.
2: Tabii sizin hani bir yani özellikle önce, uyarınız. Siz yaşadınız, önce, onlar yaşamadılar tabii, bazılarını.
4: O, ilk önce onlar ne yaptılar? Ne yaptılar? Polis koleji kapatıldı biliyorsunuz. Polis evet. Akademisi kapatıldı. Polis meslek okulları kapatıldı. POMEM'ler kapatıldı belli bir müddet. Daha sonra polis meslek okulları devam etti. POMEM devam etti. Kendi güvendikleri komisyona, kendi yani merkezdeki arkadaşların, yani kim organize ediyorsa bunu, kim koordine ediyorsa, sınav komisyonlarına okullardan değil merkezden kendi güvendikleri kişileri görevlendirirlerse bu sızma olması mümkün değil.
2: Yani kritik kurumlarda özellikle askerdir, yargıdır, TSK'dır, emniyettir.
4: Tabii. Kendi güvendiklerini, güvendikleri kişileri.
2: Evet. Tabii bu başka bunlar, bir anlamda taşımasın.
4: Bunlar müracaatları herhalde öyle yapılıyordur. Çok eskiden polis meslekçisi olan müracaat edenlerin yani emniyet tarafından güvenlik soruşturmaları yapılırdı. İstihbarat tarafından bizzat ikamet ettiği yerde birebir araştırma yapılırdı.
2: Tabi teftiş kurulları da öyleydi mesela ya, kurumların.
4: Evet.
2: Çat kapı eve gidilirdi.
4: Güvenlik soruşturmasından hariç.
2: Hariç, evet.
4: Güvenlik soruşturmasından hariç. Güvenlik soruşturma nedir? Sabıkası var mıdır? Bir ilişiği var mıdır? Yok mudur? Ama istihbarat şubesi, illerdeki istihbarat şubesi bu tür müracaatları birebir takip etmesi gerekir diye düşünüyorum.
2: Sayın dinleyiciler, Emniyet Müdürümüz bir olayı hatırlattı. Ben de bir ek yapmak istiyorum. Şimdi eskiden mesela bakanlıkların teftiş kurullarına bir müfettiş alınacaksa şöyle bir yöntem izlenirdi. Teftiş kurulu başkanı iki kişiyi görevlendirir. O kişi sınava girecek daha kesin almadan önce sınavı kazanmasına yani kazanmış olan ama açıklanmadan çat kapı giderler. Evine zili çalarlar ve işte bir ziyaret ederler. Evin içine bakardı. Yani şimdi evin içinde bazı simgeler olabilir. Yani oraya çünkü bir terör örgütüyle bağlantılı efendim veyahut da başka tarikatlarla şunlarla bunlarla bağlantılı bir insanın alınması doğru olmaz. Çünkü teftiş kurulu bambaşka yerlerdi. Çat kapı gider ve o gittikleri evdeki o sınava girmiş ve kazanma ihtimali olan çocukla ilgili raporlar tutarlardı. Ve ona göre sonuçlar açıklanırdı. Yani devletin bir anlamda kendi güvenliğini koruma, kendini koruma refleksi olarak bu yapılırdı. Ama bu FETÖ'nün etkin olduğu dönemlerde başka amaçlarla kullanılır oldu ve tam tersi işledi.
4: Yani İsmet Bey bu arada araya gireyim. Benim duyduğum kadarıyla yani FETÖ'cüler de evinize gelebilirler. Atatürk esmasının.
2: Evet tabii ona karşı onlar önlem alıyorlar yani.
4: Evet evinize evinizde viski olsun.
2: Yani içki i̇şte sağlığa içki, zararlıdır ama evet. Yani bunları da hesapladılar.
4: İçki evinizde içki olsun. Atatürk'ün resmi olsun.
2: Emniyettekileri evet. Cuma günü öğle saatlerinde mutlaka lokale gidin diye Ramazan'da lokale gidin öğle zamanlarında yemek yiyin diye talimatlar gelen gizlenme talimatları vardır. Bunları yayınladık biz gazetelerde.
4: Kamufle
2: talimatları vardır.
4: Evet.
2: Yani işte gidin ailenizle başını açın. Mutlaka gidin lokallerde. Herkesin göreceği saatlerde orada olun. Hatta tekrar söylüyorum içki sağlığa zararlıdır ama içki için diye talimatlarını yazıp çizdik yani. Bunlar hepsi deşifre oldu bir anlamda.
4: Evet.
2: Evet. Yani Türkiye gerçekten çok büyük bir badire atlattı. Çok ciddi bir sıkıntı atlattı. Yani şimdi geriye dönüp bakıyorum da yani FETÖ'nün taktikleri, uyguladıkları, yaptıkları gerçekten Türkiye çok büyük bir sınavdan geçti. Çok büyük bir sınavdan
4: yani
2: geçti.
4: Yani ekonomimize de çok büyük bir darbe vurdular. Evet, İsmet Bey. Evet. Çok büyük bir darbe vurdular. Yani enflasyon hala düşmüyor. Düşmüyorsa bunların yüzünden düşmedi.
2: Evet.
4: Bunların darbeye teşebbüsünden dolayı
2: onun da bedeli ağır oldu.
4: Evet, yani. Çok ağır oldu.
2: Bakın bu sadece bu değil ki güvenlik açısından Rus uçağının düşürülmesi meselesi.
4: Evet.

0: FETÖ'nün darbe girişiminin 10. Yıl dönümüydü ve bu FETÖ darbe girişimi bastırıldı. Yani Türkiye bedeli de çok ağır oldu. Bu konularda Emekli Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Sayın İbrahim Selvi ile beraberdik. Efendim çok teşekkürler. O günkü süreçte olanları bize anlattı. İnşallah.
1: Ben evet. Teşekkür ederim. Yani sesimizi duyurabildiysek ne mutlu bize.
0: Sağ olun efendim.
1: Sayenizde teşekkür ederim.
0: Evet sayın dinleyiciler, süremizin sonuna geldik. Haftaya salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
0: Avrupa ekonomileri ciddi bir bunalıma girdiler. Amerikan ekonomisi bir anlamda çöküşe doğru gidiyor. Çünkü orta sınıf orada da çöküyor. İzlenen neoliberal politikaların bir sonucu olarak. Bir de dünyada eskiden başka ülkeleri sömürüyorlardı. Oradan kazançlarını gelip kendi ülkelerinde de biraz paylaşıyorlardı. O da yavaş yavaş artık ülkeler uyanmaya başladı.
3: Trump son bir hamleyle dünyayı harca kesiyor ama yetmiyor. taşıma suyuyla değirmen dönmüyor.
0: Evet evet.
3: Demokrasiymiş, insan haklarıymış. Avrupa Birliği ayağa kalkar Türkiye demokrasi insan hakları diye en ufak bir şeydi. Şimdi gözlerini kaparım vazifemi yaparım diyor. Amerika Trump ne derse onu yapıyorlar. Avrupa Birliği bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yani Avrupa Birliği ilkeler değerler mazumesiydi. Daha işte vahşi kapitalizme uzak zannediyorduk. Hani daha ilkeli kalırlardı. Hiç tamamen dümen suyuna girdiler Amerika'nın ve bir birlik olma özelliklerini kaybedip Amerika'nın korumasına veya insafına terk ettiler kendilerini. Türkiye'ye yönelik olarak da hiçbir demokratik bir talebi yok. Bakın ne Trump'ta var ne Avrupa Birliği'nde var.
0: Demek hiç bunlar, olmadı
3: bunlar
0: galiba.
3: Bunlar yalanmış yani. Aşırı bir yalanmış. Aşırı bir yalanmış. Demokrasi.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ahbap soruşturmasında yeni ifadeler ortaya çıkıyor. Beykoz Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Körfez'de güvenlik endişeleri yeniden tırmandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ahbap soruşturmasında yeni ifadeler ortaya çıkıyor. Dün tutuklanan Nurdan Eriş'in ifadesinde Haluk Levent'le İsviçre'de 2018'de evlendiklerini söylediği, ona para gönderdim, hiçbir şeyim kalmadı. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım, boşanacağım dediği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Şarkıcı Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Gürlek şunları söyledi.
2: Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların, bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere, kanunlara göre hareket etmektedir.
1: Beykoz Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 6 kişi rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı. İki zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevki, görevden almalar ve yeni atamaların ele alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, suça sürüklenen çocuk düzenlemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni yasa tasarısının koruyucu ve önleyici bir düzenleme içerdiğini belirten Göktaş, çocuğun üstün yararının gözetmesinin hedeflendiğini söyledi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme yaşandı. Savcılık, genç kızın kaybolduğu gece kent merkezinde kullanılan tüm zırhlı araçların acilen tespit edilmesini ve kamera kayıtlarını istedi. Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı. Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin ziyaret bölümünde yüksek sesle İncil okuduğu iddiasıyla haklarında işlem başlatılan kişiler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Körfez'de güvenlik endişeleri yeniden tırmandı. Kuveyt, İran'ın Körfez'deki ABD askeri varlıklarına yönelik misilleme saldırılarını sürmesi üzerine hava savunma sistemlerini devreye aldı. Fransız gazeteci Christian Lio, Fransa'da gönüllülerin sadece Donbas'a insani yardım yapmaktan dolayı yargılandıklarını anlattı. Lio, bu öncelikle Donbas'ı ve Rusya'yı destekleyenlerin ve Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğe karşı çıkanların gözünü korkutmayı amaçlayan tamamen siyasi bir davadır dedi. Netanyahu ABD ziyaretini iptal etti. Netanyahu'nun ABD ziyaretini iptal etmesine gerekçe olarak ABD'li senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi gösterildi. Samsun'da kediye tekme atan şahıs tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri ardından polis ekipleri kimliği belirlediği kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Kabataş Bağcılar tramvay hattında doğalgaz bakım çalışmaları nedeniyle 17-20 Temmuz arasında seferler Kabataş Soğanlı arasında yapılacak. Güngören Bağcılar arası ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacak. İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Şoförün fark etmesiyle yolcular tahliye edilirken alevler itfaiye tarafından söndürüldü. İtalya'da iktidar partileri kuyumcu dükkanı soyan iki kişiyi öldüren 72 yaşındaki kuyumcu için af talebinde bulundu. Koalisyon kuyumcunun alacağı cezanın fiilen ömür boyu hapis anlamına geleceğini savunurken suçlu olduğunu savunanlarsa dükkanın dışına çıktıktan sonra ateş açarak meşru müdafaa sınırlarını aştığını söylüyor.
0: Ekonomi.
1: Depozito iade sisteminde suistimallere karşı önlemler devreye alınıyor. Yarından itibaren kimlik numarası ve cep telefonuyla girişler askıya alınacak. İşlemler yalnızca mobil uygulamadaki QR üzerinden yapılacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.166 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 47.05, euro 53.98 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6074, çeyrek altın 9917, tam altın 39496, ata altın ise 40.525 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
3: Milli Eğitim Bakanı AK Partili milletvekillerine bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda Kurtuluş Savaşı terimini müfredattan çıkardıklarını söylüyor. Onun yerine Milli Mücadele diyeceklermiş. Ya Kurtuluş Savaşı tanımını Atatürk 10. yıl nutkunu yazarken istiklal sözcüğünün üstünü çiziyor ve el yazısıyla oraya Kurtuluş Savaşı yazıyor. Atatürk bunu kendi yapıyor, kendi el yazısıyla yazıyor. Sen kimsin de Atatürk'ün söylediği Kurtuluş Savaşı'nı çıkarıyorsun? Yani derdin ne? Neyin peşindesiniz? Bizde iki bakanlığın başında milli sözcüğü vardır. Birisi Milli Savunma Bakanlığı, biri Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu ikisi de milli olmak zorundadır. Sen Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkaramazsın. Bakın yaşayıp göreceğiz, bunun altında kalırız.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İklim politikaları uzmanı Önder Alagedik, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Alagedik, 1 Temmuz'da uygulamaya giren depozito yönetim sistemine yönelik eleştirilerini, sistemin işleyişini ve Almanya'daki depozito modeliyle arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İklim politikaları uzmanı Önder Alagedik şunları söyledi.
2: İçtiğimiz kola şişeleri, meyve suyu şişeleri iade ediliyordu ve bunun bakkal üzerine yapılıyordu.
3: Çok da iyi evet, benim çocukluğumda ya uzun bir süre devam etmişti ve çok iyi hatırlıyorum mesela o dönemi.
2: Aynen, zaten bu klasik depozito sisteminin kötüleşmesi son 20 yıllık eserdir. O da bu iktidara aittir. Şimdi bu filmi zaten daha önce izledik. Hatırlayın, 2018 sonbaharını poşetin paralı olma hikayesi vardı. Doğayı kurtaracağız diye çıktılar. Sonra öğrendik ki o 25 kuruşun 15 kuruşu bakanlığın cebine girecek, 10 kuruş da marketin cebine girecek. Böyle olunca insanlar öfke duydular ve o geçen kanunun bir başka özelliği daha vardı. 2019'da başlaması gereken ve üreticiyi sorumlu tutan, yani sizin çocukluğunuzdaki depozito sistemini devam ettirecek, genişletecek olan depozito sistemi hayata geçecekti. O kanun hem poşet 25 kuruş yaptı hem de gerçek depozito, hakiki depozito sistemini öteledi. Dolayısıyla biz bu filmin aynısını izliyoruz. Peki nasıl aynısı? Şöyle söyleyeyim, biz burada 3 defa soyulacağız. Bu 3 soygunun birincisini zaten başta bakanlık alıyor. O 1 lira zam geldi ya suya. Suya gelen 1 lira zam oradan geliyor. Depozito bedeli baştan alıyor. Ama bu arada depozito işlemi için şirketlerin izin alması gerekiyor, makine alması gerekiyor. Bu da bir masraf. Bu yüzden de şirketler yaklaşık bir 50 kuruş daha zam yaptılar. Dolayısıyla o 1,5 liralık zam bakanlığın ve marketlerin cebine giren paraydı. Ama şimdi diyeceksiniz ki zaten o aldığımız üründe depozito ürünü olan atıyorum petin değeri yok mu, malzemesi yok mu, var tabii ki. Ama bunu ranta çevirdiler. Sonra dediler ki gel sen, ben zaten baştan bir aldım 1,5 lirayı cebe koydum, sen malzemeyi geri ver. Geri verdiğin zaman ben sana 1 lira iade edeyim. Bunun malzeme parası da benim cebime kalsın dedi ve burada iki defa çevre ajansının, bir defa da marketlere kazanacağı bir sistem kurdu. Ama burada trik daha sonra başlıyor. Herkes geri dönecek mi? Hayır, döndüremeyecek. Çünkü zaten sistem geri dönmesin diye yapılıyor. Şimdi Avrupa'da 25 cent, Almanya'da mesela aynı pet.
3: Şimdi bir yayıncımız yazmış. Avrupa'da diyor ki 0.25 euro. 0.25
2: evet.
3: Cent.
2: Evet. O da yaklaşık 13 lira yapıyor. Ama Almanya'da iki tane fark var. Bir, 13 katı bir fiyat. O yüzden %97 verimlilikte çok sıfır geri dönüyor. İkincisi de bu işlemi yapan Türkiye Çevre Ajansı gibi parayı cebe atan ve kendi masraflarını halkın üzerine karşılayan bir kurum değil. Kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş yapıyor bu işleri. Dolayısıyla biz 3 defa söylüyoruz. Ama burada gizli özne kim? Türkiye Çevre Ajansı. Türkiye Çevre Ajansı ne zaman başımıza çıktı? 2020 yılında çıktı başımıza. Ve Türkiye Çevre Ajansı bu işi başarsın diye 3 defa daha depozito sistemi ertelendi. Dolayısıyla biz aslında bakarsanız önce Çevre Ajansı tarafından soyulacağız. Sonra Çevre Ajansı ve marketler tarafından, en son yine Çevre Ajansı olmak üzere 3-4 kat soyulacağımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan iklim politikaları uzmanı Önder Alagedik, 1 Temmuz'da uygulamaya giren depozito yönetim sistemine yönelik eleştirilerini, sistemin işleyişini ve Almanya'daki depozito modeliyle arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Tüketici ürünü alırken yaklaşık 1,5 lira fazladan ödüyor. Bunun önemli kısmı sistem maliyetine gidiyor diyen Alagedik, Türkiye'deki model klasik depozito sistemi değil, çevre ajansı ve marketlere gelir sağlayan farklı bir yapı kurulmuş durumda ifadelerini kullandı. Almanya'daki sistemle kıyaslamak doğru değil diyen Alagedik, orada depozito tutarı daha yüksek ve sistemi kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş yürütüyor diye konuştu. Alagedik, depozito uygulaması çevreyi koruma amacıyla sunuluyor. Ancak mevcut haliyle tüketiciye ek yük getirirken sistemin kazananı kamu kurumu ve marketler oluyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlara göre antik çağın sporcuları bu havuzda yüzme eğitimi alıyor, kentler arasındaki yarışmalara burada hazırlanıyordu. Kazılarda ortaya çıkarılan havuz 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğinde. Yaklaşık 300 kişinin aynı anda kullanabildiği havuzun dönemin en büyük örneklerinden biri olduğu belirtiliyor. Kazı Başkanı Profesör Doktor Murat Çekilmez'e göre havuz hamam kompleksinin bir parçasıydı. Yaz aylarında serinlemek için kullanılan yapı arkasındaki jimnazyumda eğitim gören çocukların yüzme derslerine de ev sahipliği yapıyordu. Araştırmacılar burada eğitim alan gençlerin profesyonel sporcu olarak yetiştirildiğini ve diğer antik kentlerde düzenlenen yarışmalara katıldığını değerlendiriyor. Havuzun dağlardan gelen yaklaşık 56 kilometrelik su sistemiyle beslendiği tespit edildi. Kazılarda ayrıca suyun kısa sürede boşaltılmasını sağlayan gelişmiş kanalizasyon sistemi de ortaya çıkarıldı. Böylece havuzun düzenli olarak temizlenip yeniden doldurulduğu anlaşıldı. Kazı ekibi restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi havuzu yeniden suyla doldurmayı planlıyor. Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2000 yıllık olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, antik çağda sporcuların eğitim aldığı havuzun restorasyonun ardından yeniden suyla doldurulmasının planlandığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yargıtay, hasta eşinin bakımını üstlenmeyen ve onunla ilgilenmek yerine dönem dönem camide kalan kocayı ağır kusurlu buldu. Yaşlı çiftin boşanma davasında erkek evden kovulduğunu ve ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını savunurken kadınsa hastalığı süresince yalnız bırakıldığını anlattı. Yargıtay'dan dikkat çekici bir karar çıktı ve hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı. Yargıtay, hasta eşinin bakımını üstlenmeyen, onunla ilgilenmek yerine dönem dönem camide kalan kocayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet kapsamında ağır kusurlu buldu. Karar, yaşlı bir çift arasında görülen boşanma davası üzerine verildi. Aile mahkemesine başvuran erkek eşinin kendisini hor gördüğünü, aşağıladığını, hakaret ettiğini ve evden kovduğunu ileri sürdü. Emekli maaşı kartının kendisine verilmediğini, bu nedenle ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını savunan davacı erkek, evden ayrıldıktan sonra uzun süre sokakta kaldığını, soğuktan korunmak içinse geceleri camiye sığındığını iddia etti. Davacı erkek boşanmanın yanı sıra tedbir ve yoksulluk nafakasıyla maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Davalı kadınsa eşinin iddialarını kabul etmedi. Kocasının evlilik birliğinden doğan sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten kadın, sağlık sorunları nedeniyle kendisine bakamayacağını söyleyerek evden ayrılıp kızının yanına gitmesini istediğini aktardı. Şeker hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetmeye başladığı dönemde eşinden destek görmediğini ifade eden kadın, hastane ve tedavi süreçlerinde erkek kardeşi, kızı ve damadının kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Kadın ayrıca eşinin hastalığını bir kusur gibi gördüğünü, kendisini küçümsediğini ve aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu savundu. Kocasının zaman zaman camide işlettiği çay ocağında kalmasının da hastalığından ve bakım sorumluluğundan kaçma isteğinden kaynaklandığını ileri sürdü. Davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilmesini istedi. Yerel mahkeme tarafların ayrı yaşamasının tek başına kadına kusur olarak yüklenemeyeceğini hükmetti. Tanık beyanlarını değerlendiren mahkeme, erkeğin hasta eşiyle ilgilenmediği ve sağlık sorunları sırasında ona destek olmadığı sonucuna vardı. Kadına yöneltilen kusur iddialarının da kanıtlanamadığını belirterek boşanma davasını reddetti. Kadın lehine bağlanan tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devam etmesine, kesinleşmenin ardındansa kaldırılmasına karar verildi. Karara yapılan istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hasta eşle ilgilenmemenin boşanma hukuku bakımından kusurlu davranış oluşturduğuna hükmederek Aile Mahkemesi'nin kararını onadı. Yargıtay, hasta eşinin bakımını üstlenmeyen ve sağlık süresince ona destek olmayan eşin ağır kusurlu sayılacağını hükmederek emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Doğanın gizemli canlılarından ve gizemini korumaya devam eden canlılardan biri köpek balıkları. En ufak fırsata saldırıya geçmeye hazırlanan köpek balıklarının aslında insanlardan çok daha farklı olmadığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar köpek balıklarının sosyal yaşam ya da hayattan zevk alma bakımlarından insanlardan çok da farklı bulunmadığını kanıtladı. Bilim dünyası köpek balıklarının aslında sandığımızdan çok daha cool, zeki ve hatta biraz da caz sevdalısı olduğunu gösterdi. Araştırmalar köpek balıklarının geometrik şekilleri ayırt edebildiğini ve hafızalarının bir yıla yakın süre bu bilgileri saklayabildiğini kanıtladı. Üstelik temel matematik yetenekleri var. 3 ila 5 ya da 4 ila 7 arasındaki miktar farkını anlayabildikleri ortaya çıktı. Sydney'deki McGill Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, Port Jackson köpek balıklarının caz müziğine tepki verdiğini ortaya koydu. Havuzda caz müziği çalındığında beslenme noktasına yönelen canlılar, klasik müzik çalındığında ise ne yapacaklarına şaşırıp yanlış yerlere gitti. Yani başka bir deyişle, müzik tarzları bile var. Her köpek balığı yumurtlamaz. Boğa ve çekiç başlı köpek balıkları tıpkı insanlar gibi yavrularını rahimde taşır ve onlara bir göbek kordonuyla besler. Doğumdan sonraki ilk birkaç hafta bu kordonun bıraktığı iz iyileşene kadar tıpkı bizim gibi göbek deliğine sahip olurlar. Kum kaplanı köpek balıklarında hayatta kalma mücadelesi daha doğmadan başlıyor. Dişi köpek balığının rahmindeki embriyolar içeride sadece bir tane güçlü yavru kalana kadar kendi kardeşlerini yemeye başlar. Kardeşinin yemek olarak bilinen bu vahşi strateji sayesinde doğan yavru dış dünyaya inanılmaz derecede güçlü adımlarla merhaba der. Köpek balıkları yalnız değiller. Gri resif köpek balıkları yıllarca aynı arkadaş grubuyla takılırken genç limon köpek balıkları sürü halinde yaşayıp birbirinden avlanma tüyoları öğreniyor. Hatta Simon ve Jack yıl adında iki büyük beyaz köpek balığının okyanusta 6000 kilometre boyunca birbirini hiç bırakmadan yan yana yüzdüğü kaydedildi. Köpek balıklarının derisinde pul yoktur. Bunun yerine dentikül adı verilen mikro dişçikler bulunur. Bu yapı sudaki sürtünmeyi sıfırlayarak jet gibi hızlanmalarını sağlar. Ters yöne doğru dokunursanız zımpara kağıdı hissi verir. Hatta 18. yüzyılda İtalyan zanaatkarlar efsanevi Stradivarius kemanlarını pürüzsüzleştirmek için köpek balığı derisi kullanıyordu. Köpek balıklarının tam 8 duyusu vardır. Kafalarında bulunan ve Lorenzini ampulleri adı verilen özel gözenekler sayesinde zifiri karanlıkta bile kumun altına saklanmış bir avın kalp atışlarını algılayabilirler. Bu dahili pusula onların dünyanın manyetik alanını kullanarak okyanusları aşmasına da yardım eder. Gelelim en çarpıcı rekora. Fosiller köpek balıklarının atalarının 450 milyon yıldır bu gezegende olduğunu gösteriyor. Bu ne anlama mı geliyor? Köpek balıkları dünyadaki ilk ağaçlardan 60 milyon yıl, Satürn'ün o meşhur halkalarından 350 milyon yıl ve gökyüzüne yön veren kutup yıldızından tam 380 milyon yıl daha eski. Köpek balıkları ile ilgili yapılan yeni araştırmalar, bu gizemli canlıların yalnızca güçlü avcılar olmadığını, şaşırtıcı derecede gelişmiş sosyal ve bilişsel özelliklere sahip olduklarını ortaya koydu. Geometrik şekilleri ayırt edebilen, temel matematik işlemlerini kavrayabilen, uzun süre hafızasında bilgi tutabilen köpek balıklarının özellikle caz müziğine ilgi gösterdiği belirlendi. Bilim insanları, köpek balıklarının sosyal ilişkilerinden öğrenme becerilerine kadar birçok özelliğinin insanlarla beklenenden çok daha fazla benzerlik taşıdığına dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Okay.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Şeker denince akla çoğu zaman zararlı bir besin geliyor. Ancak uzmanlara göre önemli olan şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmak değil, doğru kaynaktan ve doğru şekilde tüketmek.

0: yaratabiliyor. Bu nedenle bir portakal yemekle portakal suyu içmek aynı etkiyi yaratmıyor. Bütün meyve lif içerdiği için hem daha uzun süre tok tutuyor hem de şekerin emilimini yavaşlatıyor. Tatlı ihtiyacında elma, çilek, armut ve portakal gibi meyveler daha sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor. Tatlı tüketilecekse zamanlaması da önemli. Uzmanlar tatlının aç karnına değil ana öğünden sonra yenmesini öneriyor. Böylece öğündeki lif, protein ve yağ şekerin kana daha yavaş karışmasına yardımcı oluyor. Tatlının yanında yoğurt ya da bir avuç kuru yemiş tüketmek de kan şekeri dalgalanmalarını azaltabiliyor. Kuru meyvelerde tatlı isteğini bastırmak için tercih edilebiliyor. Özellikle hurma, lif içeriği sayesinde şekerlemelere göre daha dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar yüksek şeker ve kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Şekerli gazlı içeceklerin ise mümkün olduğunca sınırlandırılması öneriliyor. Çünkü bu içeceklerde lif bulunmadığı için şeker çok hızlı emiliyor. Özellikle düzenli tüketimin tip 2 diyabet riskini arttırabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir beslenme düzeninde amaç şekeri tamamen yasaklamak değil, eklenmiş şekeri azaltmak, bütün meyveyi tercih etmek, tatlıyı doğru zamanda tüketmek ve porsiyon kontrolünü elden bırakmamak. Şekeri tamamen kesmek yerine doğru tüketmek gerekiyor. Uzmanlar tatlı krizlerini daha sağlıklı yönetmek için doğal şeker kaynaklarını tercih etmeyi ve eklenmiş şekeri sınırlandırmayı öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransız parlamentosu ölmeye yardım diye nitelenen yasa tasarısını kabul etti. Fransa'da parlamentonun alt kanadı ulusal mecliste tedavisi olmayan hastalıklarla ilgili ölmeye yardım diye anılan yasa tasarısı görüşüldü. Nihai oylamada tasarı 241 hayır oyuna karşı 291 evet oyuyla kabul edildi. Bu tasarı tedavi edilemeyen 18 yaş üzerindeki Fransızları ve uzun süredir Fransa'da yaşayan hastaları kapsıyor. Tasarı, hastanın tıbbi yardımla kendi kendine hayatına son vermesini öngörüyor. Hasta bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire devreye giriyor. Yasa tasarısı bu kişilerin hastalığa bağlı acı çekiyor olması ve iradesini özgür ve bilinçli ifade edilmesi şartını zorunlu kılıyor. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, dün nihai oylamadan sonra tasarıdaki bazı unsurların anayasaya uygun olup olmadığının incelenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvuracağını açıklamıştı. Tasarı, daha önce parlamentonun üst kanadı olan Senato'da 3 defa reddedilmiş, hükümetse anayasanın tanıdığı hakkı kullanarak bu konuda son sözü meclise vermişti. Fransa'da uzun süredir kamuoyunda tartışılan ölmeye yardım yasa tasarısı ulusal mecliste yapılan oylamada kabul edildi. Tedavisi mümkün olmayan hastaların belirli koşullar altında tıbbi destekle yaşamına son verebilmesine olanak tanıyan düzenleme, 291 milletvekilinin desteğiyle yasama sürecine önemli bir eşiği geçti. Başbakan Sébastien Lecornu ise tasarının bazı hükümlerinin anayasa uygunluğunun incelenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvuracağını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye denizlerinde sayıları hızla artan istilacı yabancı türler yalnızca deniz ekosistemini değil, balıkçılığı, kıyı altyapısını ve insan sağlığını da tehdit ediyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, iklim değişikliği ile birlikte deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesinin yabancı türlerin ve istilacı yabancı türlerin Türkiye denizlerine yerleşmesini kolaylaştırdığını söyledi. Yabancı türleri kendi doğal yaşam alanlarının dışında farklı bir ekosisteme giren canlılar şeklinde tanımlayan Öztürk, bunların gemilerin balast suları, Süveyş kanalı gibi kanallar, gemi gövdeleri veya insanlar aracılığıyla yeni denizlere taşınabildiği bilgisini verdi. Ekosisteme ciddi zarar veren türlerin ise istilacı yabancı tür olarak tanımlandığını belirten Öztürk şöyle konuştu. Aslan balığı, balon balığı veya bazı deniz anaları sadece insanlara değil bulundukları ekosisteme de zarar veriyor. Yerli türlerle rekabet ediyor, onları tüketiyor, yaşam alanlarını işgal ediyor. Bu nedenle bu türlerin ekosistemden mümkün olduğunca çekilmesi gerekiyor, dedi. Türkiye denizlerinde yabancı tür sayısının hızla arttığını işaret eden Öztürk, 2025 sonu itibariyle Türkiye sularında toplam 544 yabancı tür bulunduğunu, bunların 414'ünün yerleşik hale geldiğini, 110'unu ise istilacı özellik taşıdığını bildirdi. Yabancı balık türlerinin de dikkat çekici şekilde arttığını vurgulayan Öztürk, 1955 yılında 3 olan yabancı balık türü sayısının 2002'de 24'e, 2025'te ise 80'e yükseldiğini aktardı. Öztürk, Türkiye sularındaki yabancı türlerin yaklaşık %70'inin Kızıldeniz kökenli olduğunu, Karadeniz'de 31, Marmara Denizi'nde 168, Ege ve Akdeniz'de ise toplam 345 yabancı tür olduğunu kaydetti. İstilacı türlerin önemli bölümünün artık kendi popülasyonunu oluşturduğunu, üreyip beslendiklerini anlatan Öztürk, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesine

0: Aslında Kızıldeniz kökenli mercanların gelecekte Akdeniz'de kalıcı tropikal mercan ekosistemleri oluşturup oluşturmayacağı tartışılıyor. İklim değişikliğinin bu süreci hızlandırabileceği düşünülüyor dedi. Öztürk istilacı türlerle mücadelede türü tamamen ortadan kaldırmanın gerçekçi olmadığını, erken dönemde tespit edilen türlerin yavru bireylerinin ortamdan uzaklaştırılmasının başarı sağlayabileceğini ifade etti. Yabancı türlerin yerli canlılarla rekabete girerek yaşam alanlarını daralttığını belirten Öztürk, bazı istilacı alt türlerinin diğer deniz bitkilerinin üzerini kaplayarak fotosentezi engellediğini ve toplu ölümlere yol açtığını söyledi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Türkiye denizlerinde 110 istilacı yabancı tür bulunduğunu, iklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın bu türlerin uyum sağlayarak yayılmasını hızlandırdığını kaydetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Replay King of the Mountain.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP MYK Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Ahbap soruşturmasında Haluk Levent ile ilgili yeni ifadeler ortaya çıktı. Otomobillerde yeni ÖTV dönemi başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. CHP MYK Kılıçdaroğlu başkanlığına toplandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığına toplandı. Bazı il başkanlarının disipline sevki, görevden alma ve yeni atama kararlarının da gündemde olması bekleniyor. Ahbap soruşturmasına Haluk Levent'le ilgili yeni ifadeler ortaya çıktı. Tutuklanan Nurdan Eriş, Levent'le 2018'de İsviçre'de evlendiğini, para gönderdiğini söylerken Sevda Kurt'sa ünlü ismin kendisine evlilik vaadinde bulunduğunu ve milyonlarca lira verdiğini anlattı. Diğer taraftan Ahbap Derneği ve şüphelerin mal varlıklarına el konuldu. Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme var. Soruşturmada savcılık genç kızın kaybolduğu gece kent merkezinde kullanılan tüm zırhlı araçları acilen tespit edilmesine ve kamera kayıtlarını istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Gürlek konuşmasında FETÖ'yle kesintisiz mücadele mesajı verdi.
2: Milletimizin iradesine, devletimizin anayasal düzenine ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ ile mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Bu yapı yalnızca bir terör örgütü değil, yıllarca devletin kurumlarına sızarak hukuku, eğitimi, güvenliği ve kamu düzenini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan bir ihanet şebekesidir. FETÖ'nün güncel yapılanmasına, finans kaynaklarına, mahrem yapılanmasına, hücre evlerine, yurt dışı bağlantılarına karşı yürütülen soruşturmalarda rehavete yer verilmemelidir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, şarkıcı Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkinde açıklamalarda bulundu.
2: Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere, kanunlara göre hareket etmektedir.
1: Bodrum'da jet ski'nin alabor olması sonucu denize düşen ikisi çocuk 3 kişi kayboldu. Denize arama çalışmaları sürüyor. Seyir halindeki İETT otobüsü yandı. İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsüne çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ukrayna'da askeri hedefler vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı devam eden özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'da silahlı oluşumların kullandığı enerji ve ulaşım altyapısının bombalandığını, ayrıca 1400'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.
3: Ekonomi.
1: Otomobillerde yeni ÖTV dönemi başlıyor. Binek araçlarda ÖTV oranlarının belirlenmesinde çekiş sistemi kriterinin de kullanılmasına karar verildi. Söz konusu düzenlemeyle 4x2 ve 4x4 araçların farklı ÖTV oranlarına tabi olabileceği aktarıldı. Şu an için vergi oranlarına doğrudan bir değişiklik olmadığı belirtilirken düzenlemenin çekiş sistemine göre farklı vergilendirme yapılabilmesinin önünü açtığı kaydedildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.212 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 54 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.078, çeyrek altın 9.930, tam altın 39.550, ata altın ise 40.552 liradan işlem görüyor.
3: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'na finalin adı İspanya-Arjantin oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde kupanın favorileri arasında gösterilen Fransa'yı 2-0'la geçen İspanya'nın rakibi İngiltere'yi deviren Arjantin oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dün akşam oynanan yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Maçın 55. dakikasında Gordon'un kaydettiği golle geriye düşen Arjantin maçtan 2-1 galip ayrıldı. Arjantin'i finale taşıyan golleri 85. dakikada Fernandez ve 90+2. dakikada Martinez attı. 2026 FIFA Dünya Kupası pazar akşamı sahibini bulacak. İspanya ve Arjantin'in kupayı ülkelerine götürmek için ter dökecek zorlu mücadelede 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New York'ta oynanacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
5: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Emeklinin cebinden, çalışanın bordrosundan, işsizin GSS borcundan, maaş nereye gidiyor, hak nerede duruyor? Bu soruları masaya bir yatıralım diyorum gene. Hayatınızda bol neşe ve kahkaha olsun. Emeklilik hayali kuranlara sabır, maaş bordrosuna bakanlara metanet diliyorum. Görüşmek üzere, eksiksiz primler için takipte kalın.
6: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Tarihte bugün.
1: Tarihte bugün 1942 yılında Fransa'nın başkenti Paris, Nazi zulmünün pençesindeydi. Binlerce masum insan inançları yüzünden ölüme mahkum edildi. Bu insanların arasında Veldi baskını olarak bilinen korkunç bir operasyonda yakalanan Yahudiler de vardı. Bu operasyon Fransa'nın işbirlikçi Vichy hükümetinin Nazi Almanya'sının emirlerini yerine getirmek için düzenlediği bir soykırım eylemiydi. Bu operasyonun adı tutuklanan Yahudilerin bir kısmının götürüldüğü bisiklet yarış pistinin kısaltması olan Veldiv'den gelmektedir. Veldiv baskını 1942 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Nazilerle Vichy yetkilileri arasında yapılan gizli toplantılarda planlandı. Bu toplantılarda Fransa'da yaşayan Yahudilerin nasıl toplanacağı, nereye götürüleceği ve hangi koşullarda tutulacağı kararlaştırıldı. Nazilerin isteği üzerine öncelikle Fransız vatandaşı olmayan Yahudiler hedef alındı. Ancak Vichy polisi operasyon sırasında Fransız vatandaşı olan Yahudileri de tutukladı. Operasyon 16-17 Temmuz 1942 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 4500 polis ve jandarma Paris ve banliyölerindeki Yahudi evlerine ve işyerlerine baskın düzenledi. Tutuklanan Yahudilerin çoğu kadın ve çocuktu. Tutuklanan Yahudiler Paris'in 15. bölgesindeki Velodrome de Hiver adlı bisiklet yarış pistine götürüldü. Burada yaklaşık 5 gün boyunca açlık, susuzluk, hastalık ve hijyen eksikliği gibi insanlık dışı koşullarda tutuldular. Ardından trenlere bindirilerek Polonya'daki Auschwitz toplama kampına sevk edildiler. Veldiv baskınında tutuklanan Yahudilerin büyük çoğunluğu Auschwitz'e ulaştıklarında gaz odalarında öldürüldü. Tutuklananların arasında 4051 çocuk vardı ve bunların sadece 25'i hayatta kaldı. Veldiv baskınından kurtulanlarsa çok azdı. Bazıları kaçmayı başardı, bazıları da Fransız direnişçiler veya Yahudi kuruluşları tarafından kurtarıldı ya da saklandı. Veldiv baskını Fransa'nın tarihinde bir utanç kaynağı olarak kaldı. Bu olayın sorumluluğunu resmen kabul eden ilk Fransa lideri 1995 yılında Cumhurbaşkanı Jacques Chirac oldu. Chirac yaptığı tarihi konuşmada şöyle dedi. Fransa'nın bu suça ortak olmasının nedenleri ne olursa olsun hiçbir şey bu suçu haklı çıkaramaz. Hiçbir şey bu suçu unutturamaz. Chirac'ın ardından gelen cumhurbaşkanları da Veldiv baskınının anma törenlerine katılarak Fransa'nın bu olaydaki rolünü tanımaya devam ettiler.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'li Umut Akdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz beni atamazsınız, ben kendim gidiyorum, bir gün mutlaka dönmek üzere" ifadelerini yazdı. Mesajı istifa olarak yorumlanan Akdoğan, hakkındaki iddiaları Radyo Sputnik'ten gazeteci Mustafa Hoş'a şu sözlerle yanıtladı.
2: Şimdi böyle bir durum var ve bugün siz şey yazdınız, ben gidiyorum bir gün mutlaka dönmek üzere, istifa mı ettiniz?
3: Hayır, istifa etmedim ama istifa etmek istiyorum. Ancak tabii ki genel başkanımızın ve partimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son seçilmiş yönetiminin alacağı kararlar doğrultusunda bir disiplin içinde hareket etmek zorunda da hissediyorum kendimi. Eğer benim şahsi görüşüme kalsaydı ben çoktan istifa ederdim. Bunu da severek yapmazdım, onu da söyleyeyim. Bundan mutlu oluyor değilim. Başka bir parti kurmanın meraklısı değiliz dedi genel başkanımız. Gerçekten de öyle. Ama şartlar zorlanıyor. Yani 40 tane il başkanını görevden alıp 9 tane milletvekilini partiden attıktan sonra ya Özgür Bey gitmese falan gibi lafları da anlamsız buluyorum açıkçası. Bir an önce sokağa çıkmamız, mücadeleyi sürdürmemiz lazım.
2: Aslında şunu mu yapmak istediniz? Beni ihraç edemezsiniz, ben kendim istifa ederim.
3: Evet, yani o kısmı doğru, tekrar ifade ediyorum. Bir siyasal disiplin içerisinde bulunmak zorunda hissetmesem kendimi, bu disiplin kuruluna falan gitmeyi şahsi olarak hiç istemem, derhal istifa ederim. Çünkü karşılaşılan muamele hiç akla uygun değil, hiç siyasete uygun değil. Kimin evine gidilse, kimin evine o şekilde tecavüz edilse, o kişi mutlaka şeyini bozar, davranışlarında bir aksaklık olur. Böyle aklının lafları falan bize ağır gelir. Dolayısıyla çoktan dediğim gibi istifa etmem de gerekirdi. Ancak yine de o disiplin içerisinde bekliyoruz. İşçi kollarına üye olmak için 18 yaşı beklemeniz lazım. Ben ondan 5 sene önce, yani 13 yaşında bu işlere karıştım ve o gün bugün hiçbir şekilde bırakmamak üzere, bir gün ara vermemek üzere bu mücadelenin içindeyim. 27 sene olmuş benim siyasi yaşamım. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmemiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmamız ben ve benim gibiler için çok zor bir duygu. Butlan yönetimi diye tarif ettiğimiz yönetim sanki bir geçici kurul değilmiş gibi veya tedbiren gelmemiş gibi. Tedbiren geldiler sonuçta bunlar. Mahkeme bir tedbir koydu. Mahkeme diyor ki işin özeti, ya ben bir karar vereceğim ama ben bu karar verene kadar tedbiren eski yönetimi getirdim diyor. Şimdi yönetim sanki tedbiren gelmemiş de icraat için gelmiş, siyaset için gelmiş gibi bir anlayış içerisinde. Bu kabul edilemez. Yol arkadaşlarımızı koruyamamanın üzüntüsü var. Bizim siyaset yapma hakkımız elimizden alınıyor. Dolayısıyla bir keyfiyet sonucunda bir parti kurmuyoruz. Bir gereklilik üzerine de bir parti kurmuyoruz. Bir zorunluluk üzerine bir parti kuruyoruz. Bunu herkesin anlaması lazım. Bizi bir siyasal parti kurmaya ve veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaya sevk eden şeyler bu duygulardır. Bu kadar binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kişi yanlış biliyor. Kemal Bey ve etrafındaki 300 kişi mi doğru biliyor yani? Bu böyle bir şey olabilir mi? Veya herkes sahte, herkes dolandırıcı, herkes rüşvetçi ve bunlara göz yumuyor. Bir tek Kemal Bey'in çevresindeki 300 kişi mi doğru ve düzgün herkese ders veriyor? Dolayısıyla bunların hepsi bir oyun, bunların hepsi bir numara, bunların hepsi bir fasarya. Manzara ortadadır, vatandaşın tavrı ortadadır. Güle oynaya, sevine sevine yeni bir parti kurup da bir yerden bir yere gidiyor değiliz. Ancak siyasal iddiamızı var, vatandaşa karşı olan sorumluluğumuzu da görmezden gelemeyiz.
2: Anlıyorum ki bu parti artık kesin kuruluyor.
3: Evet.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP'den istifa ettiği haberlerini canlı yayında yanıtladı. Şahsi kararım olsaydı çoktan istifa ederdim diyen Akdoğan, seçilmiş genel başkanımızın ve partimizin alacağı kararları bekliyorum diye konuştu. 40 il başkanı görevden alındı, 9 milletvekili ihraç edildi diyen Akdoğan, bu şartlarda mücadeleyi sokakta sürdürmek zorundayız ifadesini kullandı. Yeni parti çalışmalarını da ilk kez Radyo Sputnik frekanslarında duyuran CHP'li Akdoğan, yeni bir parti kurmayı istediğimiz için değil, zorunlu bırakıldığımız için bu süreci yürütüyoruz diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Uyku düzeniniz Alzheimer riskinizi düşündüğünüzden daha fazla etkiliyor olabilir. Yeni bir araştırma, aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda hafıza ve beyin kaybı yaşadığına ilişkin önemli ipuçları ortaya koydu. Bilim insanlarına göre uyku alışkanlıkları Alzheimer'la bağlantılı bazı genlerin etkisini değiştirebiliyor. Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacıları, beynin sıvı dolaşımını ve atık maddeleri temizlemesinde görev alan AQP4 adlı geni inceledi. Bu sistem, özellikle uyku sırasında daha aktif çalışıyor ve Alzheimer'la ilişkilendirilen zararlı proteinlerin beyinden uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Araştırmada AQP4 geninin farklı varyantları, katılımcıların uyku düzeni, beyin görüntüleri ve bilişsel performanslarıyla karşılaştırıldı. Sonuçlara göre bazı genetik varyantlara sahip kişiler yeterince uyumadığında beynin gri maddesinde daha hızlı kayıp görüldü. Bazı kişilerde ise uykuya dalma süresinin uzaması beyin hacmindeki küçülmeyle ilişkilendirildi. Araştırmacılara göre önemli olan yalnızca hangi genlere sahip olduğumuz değil, bu genlerin yaşam tarzıyla özellikle de uyku düzeniyle nasıl etkileşime girdi. Yani aynı genetik özellik, iyi uyku alışkanlıklarına sahip bir kişide farklı, düzensiz uyuyan bir kişide ise farklı sonuçlar doğurabiliyor. Çalışmada dikkat çeken bir başka bulgu da uyku sorunlarının herkesi aynı şekilde etkilememesi oldu. Hafıza ve düşünme becerilerindeki değişimlerin kişilerin sahip olduğu AQP4 gen varyantına göre farklılık gösterdiği belirlendi. Araştırmacılar bu bulguların gelecekte Alzheimer'ın önlenmesine yönelik kişiye özel yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Ancak uzmanlar bu çalışmanın uyku bozukluklarının doğrudan Alzheimer'a neden olduğunu ya da yalnızca uyku düzenini değiştirmenin genetik riski ortadan kaldırdığını göstermediğini de vurguluyor. Bilim insanlarına göre araştırmanın en önemli mesajı şu: kaliteli ve yeterli uyku beyin sağlığını korumada sanılandan çok daha önemli olabilir. Yeni bir araştırma, uyku düzeninin Alzheimer'la bağlantılı genlerin etkisini değiştirebileceğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre kaliteli uyku, aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda bilişsel gerileme yaşadığını açıklayabilecek önemli bir etken olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'la ilgili kararını sert sözlerle reddetti. Myanmar açıklarında 500'den fazla mülteci kayboldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'la ilgili kararını sert sözlerle reddetti. Bakanlık, 1974 Barış Harekatı'na hedef alan iddiaların mesnetsiz ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamada, kararın Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları görmezden geldiği vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Gürlek konuşmasında FETÖ'yle kesintisiz mücadele mesajı verdi.
4: Milletimizin iradesine, devletimizin anayasal düzenine ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ ile mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Bu yapı yalnızca bir terör örgütü değil, yıllarca devletin kurumlarına sızarak hukuku, eğitimi, güvenliği ve kamu düzenini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan bir ihanet şebekesidir. FETÖ'nün güncel yapılanmasına, finans kaynaklarına, mahrem yapılanmasına, hücre evlerine, yurt dışı bağlantılarına karşı yürütülen soruşturmalarda rehavete yer verilmemelidir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, şarkıcı Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkinde açıklamalarda bulundu.
4: Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere, kanunlara göre hareket etmektedir.
3: Ahbap Derneği soruşturmasında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına da tedbiren el konuldu. Ayasofya Camisi'nde yüksek sesle İncil okuduğu belirlenen iki kişi yakalandı. Ayasofya Kebir Camisi'nde ziyaret bölümünde yüksek sesle İncil okuduğu iddia edilen iki kişi hakkında işlem başlatıldı. Haklarında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan işlem başlatılan kişiler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu eski savcı Ömer Faruk Köksal hayatını kaybetti. Eşi Ayşe Köksal yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan çift itfaiye ekiplerince çıkarılırken yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Rusya ve Çin yapay zeka alanında işbirliği yapmak üzere örgüt kurdu. Rusya, Çin ve 25'ten fazla ülkenin Şangay'da bir araya gelerek yapay zeka alanında işbirliği yapmak üzere bir dünya örgütü kurduğu öğrenildi. Myanmar açıklarında 500'den fazla mülteci kayboldu. Birleşmiş Milletler, Myanmar açıklarında 500'den fazla kişiyi taşıyan iki mülteci teknesinin battığından şüphelenildiğini açıkladı. Doğrulanması beklenen olayın gerçekleşmesi halinde bu yıl bölgedeki en büyük deniz facialarından biri yaşanmış olacak.
1: Ekonomi.
3: Kuzey Kıbrıs'ta yine asgari ücret belli oldu. Kuzey Kıbrıs'ta 2026 yılının ikinci yarısına uygulanacak net asgari ücret 61.677 lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre 2026 yılı Mayıs ayında bina inşaat sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 azaldı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %6,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %3,3 azaldı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi kapatalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.250 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 54 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine geldiğimizde gram altın 6.075, çeyrek altın 9.920, tam altın 39.515, ata altını ise 40.535 liradan işlem görüyor.
1: Yol durumu.
3: İstanbul genelinde şu anda %60'lık bir yoğunluk var. D100 Avcılar Gümüşpalı'dan Hacı Şerif yönüne sol şeritli bir araç arızası mevcut ve bu şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bölgede trafik yoğunlaşmakta. Bağlantı yolu Nurtepe'den yan yoldan Akom yönüne doğru sol şeritte bir trafik kazası var. Bu şeritte trafiğe kapatıldı. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
2: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı başlıyor.

0: Days are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Filozof Harry G. Frankfurt der ki, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki çok sayıda eğitimli, vasıflı insan gerçeği saygı duymaya değer bir şey olarak görmüyor. Politikacılar ve halkla ilişkiler mensupları tipik olarak saçmalığın, yalanın ve diğer tür sahtekarlıkların, dolandırıcılığın en üretken mensupları. Gerçek olmadan yaşayamayız. Gerçeğe sadece nasıl iyi yaşayabileceğimizi anlamak için ihtiyaç duymayız. Hayatta kalabilmek için de ona ihtiyacımız var. Ayrıca gerçek öyle kolayca göz ardı edebileceğimiz bir şey de değil. Gerçeğe kayıtsız kalmak sadece ihmalkar bir düşüncesizlik değildir. Böylesi bir tutumun ölümcül sonuçları olduğu kısa zamanda da anlaşılır. Gerçeğin bizim için nedenli önemli olduğunu anladığımız müddetçe makul olarak gerçeği istemek ve onu elde etmek çabasından uzak duramayız. Bir yeni gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanları görevden alındı. Hakikat yolculuğumuz içerisinde birazdan önemli konuklarımız olacak. Onunla da bu gelişmeleri konuşuruz. Şimdi duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında bari bu dönemde çalmasın ve diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
5: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartlarımız her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 23 kişi adliye sevk edildi. Gözaltına alınan bir kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık sorgularının ardından Haluk Levent'in de arasında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda İlyas Yalçıntaş, Sıla Gencoğlu, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşenur Balcı ve Öner Faruk Işın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. Gülistan 9 soruşturmasına yeni gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan 9 soruşturması kapsamında 5 Ocak 2020'de Dersim'de emniyet ve jandarmanın kullandığı tüm zırhlı araçlarla bu araçlarda görev yapan personeli ilişkin bilgi ve belgeleri istedi. Hak arayışlarını sürdüren özel sektör öğretmenleri Ankara'da yeniden eyleme geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan öğretmenleri polis ekipleri müdahale etti. En az 40 öğretmenin gözaltına alındığı öğrenildi. AKUT eski başkanı Nasuhi Mahruki'nin sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımının ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Güney Afrika'dan gelen Mahruki gözaltına alındı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Yarın yani Cuma günden itibaren gerçekleşecek olan zam geliyor. Mazota 3.10 lira, benzine 1.10 lira zam gelecek. Ortalama benzin fiyatları 65 44,46, motorin 71,07, LPG 31,29 lira olacak. Şimdi mazota zam gelecek ama şu Şimşek döneminde mazot fiyatlarının grafiği tablosu hazırlanmış. Hazırlayan ekonomist İnam Mutlu. Mayıs ayı ortalaması işte 70 küsür civarı olan mazot fiyatı şimdi 71-75'e doğru gidiyor. Mesela Mayıs 2023'te yani 3 yıl önce 19,3 lira mazot. Şimdi 71 o ortalama 71 lira civarına yükseldi. Yılın ilk 6 ayında saniyede 423.300 lira, dakikada 25.398.000 lira, saatte 1 milyar 523 milyon lira, günde 36 milyar 573 milyon lira, ilk 6 ayda toplam 6 trilyon 619 milyar lira vergi ödendi. Ozan Bingöl çıkardı rakamları. Ve bu yine yetmedi. İlk 6 ayca bütçe 942,8 milyar lira açık verdi. Peki ne oluyor? Bu kadar vergi alınıyor. Bak o vergi de şöyle. İlk 6 ayda 1 trilyon 464 milyar bütçeden faiz ödendi. Yani her 100 liranın 17 lirası faize gitti. Her 100 liranın 14 lirası eğitime, 9 lirası sağlığa harcandı. Gide en büyük harcama kalemine faiz. 1 trilyon 464 milyar lira bütçeden faize giden para. İşte o toplanan verginin ilk 6 ayda 6 trilyon 619 milyar lira toplanan verginin gittiği yer burası. Peki vatandaşın durumu ne? Vatandaşın durumu da tarihi borçlanmada tarihi zirve. Kredi borcu 7 trilyon lirayı geçti. Tüketicilerin bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları Temmuz ayının ilk haftasında 97 milyar lira daha artarak 7 trilyon 9 milyar liraya yükseldi. Özgür yeter mi?

0: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplantı vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi grup sözcüsü Ahmet Alperen Aydın o toplantıda konuşmuş, bir dinleyelim.
1: Ahmet İnönü eşini Venizel olsun koluna taktı mı takmadı mı? Taktı mı takmadı mı? Hakim ol genç.
0: Az önce okudum, rakamları okudum, ortada olan gerçekliği okudum. Adamın derdine bak ya. İnönü'nün eleştirilecek çok şeyi var İnönü dönemine ilişkin. Ama bu nedir ya? Hani yani tutulacak bir tarafı yok. İsmet İnönü eşinin Venezilos'un koluna taktı mı takmadı mı? Hani belaltı bile siyasetinin bir seviyesi vardı bu ülkede. Ya belaltının seviyesi mi olur? Tabii ki olmaz. Ama gerçekten bunlara bakıldığında bir seviyesi olduğunu da görüyorsun. Bu artık seviyeden de başka bir yere doğru gitti. Bu çukurla da ifade edilecek bir şey değil ki. Ya bu, ya bu lafı söyleme imkanını, imtiyazını... Asıl tartışılması gereken durum o ki bu kadar rahat bunları söyleyebilme alanı açılmasıdır mesele. Ya bunun onda birini Adalet Kalkınma Partisi'ne ya da o gelenekten birisine söylese birisi bugün şu anda çoktan gözaltında olmuş olur. Hani bu çifte hukuk, çifte sosyal hayat bilmem ne'nin artık başka bir aşaması bu. Yani her ağzına geleni söyleyebilecek bir kendinde kibir kuşanmış durumda. Her teşkilatta, her yerde, her ilde. Yani şu sözünden sonra bu kişi aynı rahatlıkla devam edebiliyor. Ya belki de tebrikler bile kabul etmiştir. Yani böyle acayip bir şey. Ki bu yalanın daniskası. Devam edelim Özgür.

Ya bu öyle, bak sinirim geçmeyince devam edesim geldi, başka konuya gidemedim. Hani bu grup sözcüsü Ahmet Alperen Aydın, hani ya ülke nankör. Ya insan hani kişiye nankörlük olur, şu olur, ama ülkeye nankörlük denilen şey acayip bir seviye. Tabii bu böyleyken akademisyenleri ne durumda? Bak onu unuttum söylemeyi sinirlenince. İhsan Dağı denilen kişi, o da şöyle yazmış sosyal medyasına: gözünüz aydın, post kemalizm öldü, ideolojisiz demokratik ve seküler devlet, çoğulcu toplum, rekabetçi pazar ekonomisi artık hayal bile değil. Siz böyle bir Türkiye mümkün diyen aydınları linçlemeye devam edin, post kemalist Türkiye'de AKP rejiminin keyfini çıkarın. Ne diyor şimdi bu ya? Ne demek istediğini bile anlatamıyorsun sen. Açıkça netçe bir söylesene, ne demek istiyorsun? Lafı ne dolaştırıyorsun? Meclis üyesi böyle, akademisyeni böyle. Yani yazık bu ülkeye. Şimdi 24 saatte neler oldu? Haluk Levent tutuklandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy gözaltına alındı. Levent Üzümcü gözaltına alındı. Nasuh Mahruki gözaltına alındı. Türkiye bu. Devam edelim.

0: Ya ülkenin konuşulması gereken çok yakıcı gerçekleri var. Enflasyonun hali ortada, memurun hali ortada, işçinin hali ortada, öğrencinin hali ortada. Hani kalk diyen gözaltı, guk diyene başka bir şey. Yani her yerden böyle abluka abluka altında ülke. O gerçeklerden birisi de Paris İstinaf Mahkemesi ham petrol hattında usulsüz petrol taşıdığı iddiasıyla Türkiye'yi Irak'a 1 milyar 471 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Ya artık o kadar alışıldı ki böyle şeyler. Eskiden bu tip haberlerde ortalık yıkılırdı. Günlerce canlı yayınlar yapılırdı. Sadece bu konuşulurdu. Mecliste bu konu tartışıldı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın konuştu. Dinleyelim.
1: Türkiye tahkimde 1.4 milyar dolar yani 70 milyar TL'ye bir ceza ödemeye çarptırılmış. Buz gibi bir gerçek. Peki bu ticareti kim yapmış? Burada kusuru bulunan kimler? Bunu bilmiyoruz. Ama buna karşılık bu cezayı Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan millet olarak biz vergilerimizle ödeyeceğiz. Biz bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosuna getiriyoruz. Beyefendi diyor ki hamasetle meseleyi çarpıtıyorlar, Türkiye'nin büyümesini engelliyorlar. Biz Türkiye'nin soyulmasını engellemeye çalışıyoruz. Soyanları da deşifre etmeye çalışıyoruz. Vereceğiniz oylarla bunu gizlemeye mi çalışıyorsunuz? Yoksa siz de bu 70 milyar liralık soygunun peşine düşebilecek cesaretiniz var mı yok mu, bunu göstereceksiniz. Sen buradan 70 milyar lirayı Türkiye Cumhuriyeti vergilerinden oluşan hazineye kaybettirdin mi, kaybettirmedin mi? Bu kadar açık ne anlatıyorsun ya? Üçüncüsü, ilk derece mahkemesini kaybetmişin, istinafı kaybetmişin. Bunları hiç saymıyor. Diyor ki mahkeme süreci daha bitmedi, orada kazanacağız. Kazanacağını kim söylüyor? O senin varsayımın. İnşallah Türkiye kazanır. Ama veriler orta yerde kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunları böyle taraf olmadan bir doğru dürüst anlamaya çalışmanız lazım. Siz de aynı bizim gibi parlamento üyesi olarak bir denetim aracısınız. Siz de deyin ki burada sorumlu kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş olarak ben de bunun denetlenmesini istiyorum deyin ya. Bu kadar basit ama bunu yapamıyorsunuz. Gerçekten üzülüyorum. Teşekkür ederim.
0: Gökhan Günaydın bunu söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ne söyledi onu dinliyoruz.
2: Evet. Mustafa Kemal Atatürk muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmış bir Türkiye ve tam bağımsız Türkiye hedefini ortaya koymuştu. Biz milli savunma sanayinde %80'lerin üzerine çıkarttığımız milli savunma sanayini aynı şekilde milli enerji hamlemizde de Allah'ın izniyle yerli ve milli enerji üretimi noktasında herkesin gıptayla baktığı bir ülke haline geliyoruz. Hem doğalgazla, hem Gabar'da bulduğumuz terörden temizlediğimiz Gabar'daki petrolle ve Mersin Akkuyu nükleer santralle çok farklı bir lige doğru gidiyoruz. İsteseniz de istemeseniz de enerjide de tam bağımsız Türkiye'yi mutlaka gerçekleştirecek.
0: Yani böyle dinledim, ben de sizin gibi böyle kaldım böyle. Yani 70 milyar. Yani şimdi Paris İstinaf Mahkemesi Türkiye'yi 1 milyar 471 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Konu bu. Bu tartışılıyor. Bu konuşuluyor. Gökhan Günaydın da o rakamları söyledi ve bunu ne yapacaksınız diye sordu. Karşılığından doğalgazla, Gabar petrolüyle, Mersin'deki nükleer santralle enerjide çok farklı bir lige gidiyoruz. Yanıt bu. Burası Türkiye. Devam.

çok tartışılan Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. İspanya-Arjantin karşılaşacak finalde. Doğal olarak bu finale gelene kadar Arjantin'in bütün maçları hem tartışıldı, Messi çok tartışıldı, Messi'nin kupa başlamadan önce Trump ziyareti ve o Trump ziyaretini yaptığı anda İran'daki savaşın başlamış olması ve İran'daki çocukların öldürülmüş olması, bütün bunların gölgesinde finale doğru gelindi. Bu finalinde şöyle bir tarafı var. Şimdi İspanya Arjantin finalinin, İspanya aynı zamanda Amerika'ya bu süreçte meydan okuyan tek ülke. Filistin'in yaşadıkları

0: tavrını sürdüren İspanya'nın Amerika'daki bir dünya kupasında orada kupayı alması bambaşka bir anlam ifade eder. Yani o bilinen klişe gibi görünen futbol asla futbol değildir'in bir anlamda orada karşılaşmasını izleyeceğiz. Yani İspanya, Filistin ve Amerika'nın son dönemde yürüttüğü bütün kirli savaşlara karşı çıkan İspanya ve onu sonsuz destekleyen, İsrail'i sonsuz destekleyen Arjantin karşılaşacak sahada, ama arka planda da hep bunlar konuşulmuş olacak. Devam edelim.
1: Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü?

O finale gelirken İspanya yarı finalde Fransa'yı eledi. Fransa birçok otoritenin, birçok spor severin, futbol severin favori takımıydı. İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente bu maçı bir cümleyle özetledi. Aslında o cümle o maçın nasıl kazanıldığının da bir anlamda deşifresi oldu. Diyor ki Fuente, bugün dünyanın en iyi oyuncuları dünyanın en iyi takımına karşı oynadı. Dünyanın en iyi takımı kazandı. Evet, bu kadar. Bir cümleyle bu kadar anlatılır. Devam edelim.

0: İsrail, Amerika, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaş ve sonrasında sürdürülen uzun dönemdeki bir adım ileri, iki adım geri o savaş hali, mutabakatlar, ateşkesler ve sonra tekrar tansiyonun yükselmesi ve gelinen noktada aslında bir mutabakat metni olacak ve orada bir anlaşma sağlanacak ama o anlaşmaya kadar kim ne koparırsa, yani Trump artık Amerika'nın çıkarlarından daha çok kendini kurtarmaya dönük bir strateji izliyor. Kasım ayındaki kongre seçimlerinde bir başarısızlık Trump'ın sonu olacak ve bütün stratejiyi buna göre yapıp kendini kurtarma peşinde. Yani kısaca özet olarak şimdi Amerika en son yaptığı saldırıyla birlikte İran'da çocukların kanser tedavisi gördüğü hastaneyi vurdu. Yine en acımasız yerden vuruyor ki sonuç alabilsin, kendi koltuğunu kurtarmak için. Kendini koltuğunu kurtarmak için nasıl vahşileştiklerini en iyi anlatan örneklerden birisi oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance'in ilginç bir açıklaması var. Yani Epstein'in Amerikan istihbaratının en üst kademeleriyle bağlantıları olduğunu söyledi. Bu bağlantıların için önemli bir istihbarata sahip olduklarını da söyledi. Bir taraftan da öyle bir şey söyledi ki hani İsrail sistemin içinde savaşı süresiz olarak devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye ve değiştirmeye çalışan bazı kişiler olduğunu biliyoruz diye söyledi. Açıktan İsrail'in bu savaşı manipüle ettiğini söyledi. Bu baştan bugüne gelen Amerika-İsrail ilişkileri içerisindeki en önemli kırılma anlarından bir tanesi. Bundan sonrası için de birçok şeyi gösterir bir örnek. Şimdi saat başına gidiyoruz. Ondan sonra konuğumuzla devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Okkar'la her gün bir doz alacaksınız. Nasıl olacak bu? Mesela zam değil güncelleme, artış değil değerleme, yolsuzluk değil israf, saray değil külliye, tarikat değil.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Küçükkuyu fayı üzerinde deprem oldu. Yine hassasiyetler, korkular depreşti. İyi de deprem Türkiye için sürpriz değilken, hele İstanbul depremi için zaman hızla akarken ne yapılıyor? Korku ve panik dışında elimizde ne var? Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Naci Bey, şimdi bu depremle birlikte siz büyük İstanbul depremi için tez zamanda bekliyoruz Kuzey Kol'da dediniz. Buna itirazlar geldi. Önce bunu bir konuşalım da sonrasında, tamam, bu depremin, yani her bir deprem olduğunda, hafif bir deprem ya da orta şiddette bir hassasiyetler yükseliyor. Sonrası hiç olmuyor. Yıllardır böyledir. Yeni olan bir şey de değil bu. Yani ben hatırlıyorum, 20 yıl önce de böyleydi, 25 yıl önce böyleydi. Nasıl bir yol aldığımızı, nelerin iyi yapıldığını konuşuruz ama önce bu söylediğinizden bir başlayalım. Sizin bu tez zamanda Kuzey Kol'da deprem bekliyoruz açıklamanıza yine başka deprem bilimciler karşı çıktı. Ya bu bir tartışma mevzusu mudur, yoksa başka bir şey için mi siz uyarıyorsunuz? İtiraz edenler niye ediyor? Bu tartışma niye böyle sürüp gidiyor?
2: Şimdi onlar ne dediler bilmiyorum da yalnız ne söylemişlerse benim kanaatime göre yanlış söylemişler. Öyle deprem bilimci falan da dememek lazım. Deprem bilimcilik ciddi bir iştir. Öyle rastgele çalışmadan, etmeden, bizzat alet edevat kullanmadan, yayın yapmadan, atıf almadan ben deprem bilimciyim demek doğru değildir. Şimdi biz bunu söylerken bugün olan bir depremden dolayı söylemiyoruz. Yani bizim Marmara bölgesinde bir beklentimiz var. Deprem beklentimiz var. Bunun da çeşitli nedenleri var. Kuzey Anadolu fayı bu Marmara Denizi'nden, Kuzey Marmara Denizi'nden geçiyor. Bunun özellikle Kuzey Kolu Marmara Denizi'nden geçiyor. Güney Kolu da kıyılarından, güney kıyılarından geçiyor. Bu kolların, güney kollar tamamen yani şeyin, levhaların kırılması, kendi dilimlenmesi sonucu meydana geliyor. Asıl sınır olan Kuzey Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayı iki levha arasında bir sınırdır. Biri Avrasya levhası, diğeri Anadolu levhası. Her deprem bir levha sınırına denk gelir ama her fay bir deprem sınırına denk gelir ama her deprem fay deprem üretmez. Yani depremin üretilebilmesi için fayın üzerinde bir kilitlenmenin olması lazım. Ve bir kuvvetin engel olması lazım. Sürtünme kuvvetinin engel olması lazım. Ve bu sürtünme kuvvetinin de bir nevi levha hareketlerini yenmesi lazım ki deprem olsun. Yoksa her fay demek deprem üretir demek değildir. Eğer sürtünme kuvveti olmasa, sürtünme olmasa, fayda kilitlenme olmasa, yani fay hayatta kalıncaya kadar sürekli olarak hareket eder ve deprem olmaz. Depremin olması özel şartlara bağlı. Marmara Denizi'nde deprem olacağını bir söylerken çeşitli nedenlerimiz var. Birincisi, bir sefer tekerrür periyodu dolmuş. 250 senede bir Marmara Denizi'nin kuzey kolunda büyük bir deprem meydana geliyor. 250 sene geçmiş deprem o nedenle başvurduğumuz bir nokta. İkincisi, 1912 yılında Şarköy'de deprem olmuş. 1999'da Kocaeli'nde deprem olmuş. İkisinin arasında deprem olmamış. Bu olmaz. Yani bir fayın sağında deprem olur, solunda deprem olur, ortasında eğer hiçbir şey olmamışsa o fay kırılmak zorundadır. Zorundadır. Yani bunu siz beğenseniz de beğenmeseniz de, isteseniz de istemeseniz de, fayın iki tarafında deprem varsa ortasında deprem yok olur. Yani hiçbir zaman için depremsiz geçirmez orayı. Orayı da kırmak zorundadır. Şimdi bütün bunlara dayanarak biz depremden bahsediyoruz. Yoksa bugünkü olan, yarınki olan, dünkü olan depremden dolayı, depremlerden dolayı Marmara Denizi'ne atıfta bulunmuyoruz.
1: Yani şunu söylüyor, kimin söylediğine baktım da, jeoloji uzmanı Doktor Ramazan Demirtaş.
2: Ya neyse, o uzman, şimdi uzman, beni isimlerle muhatap etme. Birinin uzman olabilmesi için yayınına bakacaksın. Uluslararası yayınına bakacaksın. Uluslararası atıfına bakacaksın. Ha endeksine bakacaksın. Yani sen o endekse bakıp, atıf sayısına bakıp, yayın sayısına bakıp, hangi araştırmaları yapıp yapmadığına bakıp, hangi aletleri kullanıp kullanmadığına bakıp, laboratuvarlarına bakmadıkça onun bilim adamı olup olmadığına karar veremez.
1: Peki şimdi bu deprem için uyarıyorsunuz ama hani yıllardır da bunu söylersiniz. Şu anda depremle ilgili, evet şöyle bir şey yapıldı, şurada şöyle bir şey var diyebileceğimiz bir şey var mı? Örnek gösterilebilecek.
2: Var. 10 sene, 12 sene biz Marmara Denizi'nde çalıştık. Gemiler kullandık. 9 tane gemi kullandık. 2 tane denizaltı kullandık. İnsanlı denizaltı kullandık. İnsansız denizaltı kullandık. Jeofizik veriler uygulamalar yaptık. Jeolojik uygulamalar yaptık. Karotlamaları aldık. Sondajlar yaptık. Bunun üzerine söylüyoruz. Yoksa kafadan atarak değil. O araştırmaları yapan kimseyle konuşuyorsunuz şu anda. O araştırmanın başkanıyla konuşuyorsunuz.
1: Hani şu açıdan söylüyorum. Tabii ki bu araştırmaları yaptınız, ettiniz. Hani bu araştırmalar bir deprem hazırlığı açısından hayata geçti mi? Ya da geçiyor. Böyle ya, bir örnek mi?
2: Yani şey, zaten Parson ve diğerlerinin anlatımına göre önümüzdeki 30 sene içerisinde, yani 2030 senesine kadar deprem olma olasılığı yeni düzenlenmiş çalışmaya göre %48'dir. Daha 2030 sene olmadı ki. Yani bekle, deprem böyle hemen her saniye olmuyor. İyi ki de olmuyor. Ama deprem ciddi bir olay, doğal bir olay ve tekerrür periyodu dolacak, gerekli zaman dolacak ki deprem meydana gelsin. Yani söylenen odur. Bütün veriler depremin olacağına işaret etmektedir.
1: Bu 2030 tarihi nedir hocam?
2: 2030 senesine kadar depremin olma olasılığı %48 bugünkü rakamla.
1: Peki bu kadar yakın bir zaman içerisinde şu ana kadar nasıl bir hazırlık içinde? Mesela İstanbul depreme hazır mı?
2: Hiç hazır değil. Yani hazır olduğunu söyleseler bile beni inandıramazlar. Depreme hazır olmak için İstanbul'u deprem dirençli yapmak lazım. İstanbul deprem dirençli değildir. İstanbul'da deprem olduğu zaman güneydoğuda olan depremde daha fazla insanın ölümüne sebep olacaktır. Deprem dirençli kent minimum hasarlar depremi, büyük depremi geçiren depremdir, şehirdir. İstanbul şimdi deprem dirençli değil ki. Allah korusun, İstanbul'da bir deprem olsa afet çok büyük olacaktır. Minimum olmayacaktır. Niye? İstanbul'un 6 tane bileşeni vardır. Daha doğrusu bir kentin 6 tane önemli bileşeni vardır. Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre, ekonomi. Bunların hangi birini düzelttiğinde deprem dirençli bir kent bekliyorsun? Sadece bina yapmakla, binayı veya daireleri düzeltmekle iş olmaz. Yani sadece deprem dirençli iş olmaz. Deprem dirençli olmak için diğer bileşenleri de düzeltmek lazım. Bunu da ancak devlet yapabilir. Böyle bir toplu halde bir inşaat, toplu halde bir çalışma, toplu halde yani yolu, köprüyü, viyadikleri, barajları, bilmem yapı stokunu, çevreleri vesaire görüyor musunuz? Çalışmalar görüyor musunuz? Böyle bir çalışmalar var mı? Herkes depremde zannediyor. Zannediyor yapı stokunu düzeltmekle depremi çözmüş olacağız. Siz yapı stokunu düzeltmekle yani ev yapmakla depremi halledemezsiniz ki sadece. İnsan afete neden olan bina değildir. Yani bina bunun ancak bir tanesidir. Diğer 5 tane 6 tane daha bileşeni var. Onları da düzeltmek çalışmak zorundasınız. Mesela İstanbul'da olan tüneller çalışılmış mıdır? Barajlar çalışılmış mıdır? Yollar çalışılmış mıdır? Değil mi ama?
1: Siz böyle söyleyince daha bir korkutucu geliyor ama bu gerçek. Yani söylenmese bu ortadan kalkmıyor.
2: Biz korkuyoruz zaten, korkutucu geliyor demek. Yani boş laf. Bak önemli olan kardeşim senin veya benim burnumun kanaması değil. Hiç kanamadan da atlatsak bile eğer insanlar ölüyorsa bu ülkede korkun korkun, korkmak lazım. Ben insanımın ölmemesi için konuşuyorum. Hiçbir insanımın ölmemesi için. Hiçbir insanımın ölmemesi demek veya minimum zararla insanımın atlatması depremi demek ancak deprem dirençli kentler oluşturmak yoluyla mümkündür. Türkiye'de kentlerin hangi biri şeydir, deprem dirençlidir? Ama Türkiye bir deprem ülkesi. 700'ün üzerinde canlı fay var, aktif fay var. Yani bunlar üzerinde çalışılmadan, etkileri minimize edilmeden korkmamak lazım. Nasıl korkmam ben? Hangi güvenlik tedbirleri alınmış?
1: Haklısınız. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Oldu, rica ederim.
1: Kolay gelsin size, iyi akşamlar.
2: Sağ olun, iyi günler.
1: Ah, korku tünelinden çıkmış gibi olduk tekrar ama bu ülkenin en önemli gerçeklerinden birisi bu. Gerçeği görüp ona göre önlem alınması gerekiyor. Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür'le konuştuk ve net bir şekilde korkun korkun korkun dedi. Şimdi şu başta yolculuğumuzun başında konuşacaktık, ben unuttum ama şimdi yeri gelmişken bir şu ahbap meselesini de biraz konuşalım. Haluk Levent tutuklandı, işte yine ahbap Kızılay yarışına dönüştürüldü. Meselenin kendi nasıl olduğu, bu aşamaya gelindi yine unutuldu, ıskalandı. Daha önce ahbabı yere göğe koyamayanlar şimdi ahbaba ne kadar vurursa kendinin daha makbul olduğunu gösterisine dönüştü her şey. Şimdi önce şu Pelin Batu daha önce deprem döneminde şöyle bir sosyal medyada yazmış, bir devlet yoktu ama halk vardı. Sivil toplum örgütleri, Haluk Levent ve ahbap ve binlerce isimsiz kahraman, kumbarasını gönderen çocuktan sahibin başında bir dilim ekmekle bekleyen köpeğe kadar güzel bir ulus var diye yazmış deprem zamanı. Sonra şimdi bu tweet'i silmiş ve şöyle, bunun gerekçesini de şöyle açıklıyor. Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı diyor. Pelin Batu'nun kendi iç hesaplaşmasıdır, dünyasıdır. Böyle bakıyor olabilir ama başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan özür diliyorum kısmında acayip bir itirazım var. Neden özür dileniyor ki? Eğer bir kurumda yan yana deprem olmuş, herkes can havliyle bir kurtarıcı peşinde koşarken, o acılı günlerde sarılacak bir yeşil dal beklerken, bu neden Kızılay olmadığının asıl tartışması, niye ahbap oldu değil, neden Kızılay olmadı tartışmasını daha sağlıklı, daha doğru buluyorum. Tamam, ahbap kısmında çok şey söylenir, çok şey konuşulur. Ortaya çıktıkça, belgelendikçe bunlar daha çok konuşulur. Konuşulması da lazım. Bunu kim suistimal ettiyse bedelini de en ağır şekilde ödesin. Haluk Levent'se Haluk Levent, başkasıysa başkası. Ama asıl meseleyi gözden kaçırmamak lazım. Neden Kızılay o güveni vermedi? Yani bu kısmı onarırsak her şey daha kolay düzelir. Yoksa ahbap gider, bahbap gelir, şu gelir, bu devam eder. Hani o tarafın, bu tarafın. Ya böyle bir şey olur mu? O tarafın, bu tarafın değil ki. Bu ülkede her şey konusunda bu kadar çok sert bir şekilde ayrıştırmak ve bundan bir şey beklemek, fayda beklemek, kendi kitlesini konsolide etmek, yani bu doğru değil ki. Asıl yanlışlık burada. Az önce konuştuk, ürkütücü şeyler söylüyor Naci Görür. Kim alacak bu önlemi? Kim onun alması lazım? Alması gerekenler almadığı için başka şeyler zaten ortaya çıkıyor. Yani o ahbap Kızılay tercihinde sen hangi taraftasın saçmalığından kurtulup, neden Kızılay'ın ya da devletin başka bir kurumunun o güveni vermediğini, sağlayamadığını, bütün herkese aynı şekilde kucaklayamadığının tartışılırsa ve bu tartışmadan gerçekten bir güvenilir bir kurum çıkarılırsa, o zaman Türkiye bir şey kazanmış olur. Yoksa bu ahbap mı Kızılay mı, ahbap mı Kızılay mı? Yani şimdi ahbaba sallayanlar, Haluk Levent'e en ağır şeyleri söyleyenler Haluk Levent'in peşinden ayrılmıyordu. Ya da daha bir şekilde Kızılay'da o güveni sağlayamayanlar perde arkasından ahbapla Kızılay'a bir bağlantı kurmuşlardı. Ahbap'ın parası Kızılay'a gidiyordu. Niye? Madem öyle bir yerdi, niye oradan para aldınız? Kim sağladı bu ilişkileri? İfade verirken o dönemin kamu görevlilerine ya da işte İçişleri Bakanlığı'na ad geldiğinde neden bir panik havası oldu? Durduk yerde mi söyledi Haluk Levent asıl bomba patlayacak diye? Yani herkesin heybesinde büyük kirlilik var. Kirli bir yük var. Kime sırtına yüklerseniz ötekinin heybesindeki yükler temizlenmiyor. Asıl meseleyi buraya bakmak lazım. Bunu daha çok konuşmak lazım. Devam edelim Kemal.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 14. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 19. günde. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 16. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 263 günde. Çiğdem Mater 1546. Selçuk Kozağaçlı 3175. Selahattin Demirtaş 3542. Ekrem İmamoğlu 490. Tayfun Kahraman 1546. Murat Çalık 484. Aykut Erdoğdu 409. Ramazan Gülten 476. Akademisyen Emel Memiş 21. gün. Osman Kavala 3179, Resul Emrah Şahan 484, Tunç Soyer 385, Necati Özkan 480, Ömer Günel 121, Mine Özer'den 1546, Gürkan Akgün 488, Hakan Bahçetepe 409 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1546 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması üzerine bir soru önergesi verdi. İlginç, tuhaf bir olay için verildi bu soru önergesi. Murat Bakan diyor ki, 13 Temmuz gecesi saat 23 sıralarında Giresun Sahil Güvenlik 73 Komutanlığı'nda görevli bir sahil güvenlik devriye botu kayalıklara çarptı. İddiaya göre botta görevli bir astsubay, 2 uzman çavuş ve 4 sivil şahıs bulunuyordu. Ve söz konusu sivil şahıslar 20'li yaşlarda genç kadınlardı. Kaza sonrasında tedbir amacıyla askeri personel ile sivil şahısların farklı hastanelere sevk edildiği ve hayati tehlike oluşturacak nitelikte ciddi bir yaralanmanın bulunmadığı paylaşılsa da sivil kişilerin kimlikleri, tekneye hangi yetki ve izin kapsamında bindikleri ve botta bulunma gerekçeleri hakkında şu ana kadar kamuoyuna aydınlatıcı resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili çok sayıda iddia öne sürülüyor. Konuyu meclis gündemine taşıdım. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdim ve iddiaları sordum. 1. Söz konusu kazaya 4 sivil şahsın karıştığı iddiası doğru mudur? Doğruysa bu şahıslar yaşları, cinsiyetleri ve teknede bulunma sebepleri nedir? 2. Basında yer alan haberlerde yaralı sivillerin kaza sırasında sahilde mi yoksa teknede mi bulunduğu ile ilgili araştırma sürüyor yönünde ifade dikkat çekmektedir. Söz konusu şahıslar kazaya nasıl karışmıştır? Şahıslar teknede midir, sahilde midir? 3. Giresun Bulancak Buruncu sahil mevkiinde faaliyet gösteren ve ayakta kürek sörfü etkinlikleri düzenleyen bir işletme çevresinden zaman zaman bazı kadınların sahil güvenlik botuna alındığı ve botta alkol tüketildiği yönünde iddialar araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa detayları nedir? Söz konusu kaza ve iddialar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen idari ve adli soruşturma var mıdır? Varsa detayları nedir? Kimler hakkında hangi gerekçelerle soruşturma yürütülmektedir? Soruşturma yürütülmüyorsa bunun gerekçesi nedir diye sordu soru önergesinde Murat Bakan. Bakalım ne yanıt gelecek? İlginç bir konu, tuhaf bir durum. Devam edelim.

0: Çerçeve yasa hazırlıkları devam ediyor. Bu çerçeve yasanın kapsamı ne olacak? İkinci çözüm sürecinin en önemli aşaması olarak bunu görüyor DEM Parti ve diğer tarafta kendini bu barış sürecinde konumlandıranlar. Bugün İmralı heyetinden bir kritik bir ziyaret gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi mecliste ziyaret etti. Bu meclis tatile gitmeden Temmuz ayı içerisinde bu sorunun çözümü için bu çerçeve yasanın mutlaka çıkması gerektiği söyleniyor. Çerçeve yasanın nasıl bir içeriği olacak hala bir bilgi yok. DEM Parti biz o hazırlandıysa çerçeve yasadan haberimiz yok deniyor. İşte Abdullah Öcalan'ın statüsü ne olacak? O netlik değil. Büyük bir tartışmanın başlayacağı bir an olacak bu çerçeve yasa, öyle görünüyor. Devam edelim.
1: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
0: Butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu için söylenen en klasik nasıl tanırsınız denliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu soğukkanlı diye söylenir Kemal Kılıçdaroğlu. Tavrını, duygusunu belli etmez denir. Sakin güç denir. Şimdi bu sakin meselesi şöyle yorumlanıyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. İşte yeni partinin kuruluşu geciktikçe tabandaki yumuşama da artacak. Acele etmeyin, zamanla kontrol bize geçecek. Bu başından beri aslında söylenen bir şey. Türkiye'deki siyasi mühendislik yapıldığı zaman da zamana yayalım, unutturalım ve nasıl olsa unuttururuz. Güç bizde, makam bizde, para bizde, her şeyi hallederiz anlayışı var. Bu aslında butlan yönetimi geldikten sonra tam olarak işlemedi. Ben de bunu Türkiye'de siyasetin ezber bozan gelişmesi olarak söyledim hep sizlere. Çünkü kimse zamana yayıldıkça tepkisinden de vazgeçmedi aslında. Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kendini bu zamanla kontrol bize geçecek, acele etmeyinle bu siyasi mühendisliğin bir kez daha karşılık bulacağına inanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de adım adım yeni partiye doğru gidiliyor. Kamuoyu yoklamaları da arttı. O kamuoyu yoklamalarında yeni parti ne olur, şu olur, bu olur kısmı da çok fazla kamuoyunda görünür oldu. Herkes bir yön gösteriyor. Aslında bir kurum çözülecek, kriz her şey çözülmüş olacak. Ama o kurultay kararı alınmıyor. Asıl en çarpıcı gerçek bence bu. Peki ne olacak? Onu da Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'le konuşacağız. Alo.
2: Mustafa Bey, merhaba.
0: Hoş geldiniz Süleyman Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi biraz anlatmaya çalıştım, özetlemeye çalıştım durumu. Ama siz şu durumda hani bekleyelim, acele etmeyin.
2: Bakın, beklenecek bir durum yok Mustafa Bey. Biz ne dedik 2023'teki 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra? Bir duygusal kopuş vardı. Bir travma vardı. Bu travmaya karşın o yapı, ya bekleyelim, tepkiler azalır, sonra yola devam ederiz olsaydı, biz 2024'te 31 Mart'taki seçimlerde biz kesinlikle Türkiye'nin %65'ini ve birinci parti olamazdık. Neden olamazdık? Çünkü Kemal Bey'le yürünecek yolda, vatandaşın duygusal kopuş ve travma yaşadığı bir yolda millet sandığa gitmeyecekti. Biz ne yaptık? Değişim dedik. Dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir dedik. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim kurultayından sonra 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'de %38 ile Türkiye İttifakı'nı sağladık. Yani Kemal Bey yanılıyor. Daha önceki hatırlarsınız, ya nasılsa tepkileri biter, öfkeleri biter gelir. Sokağa çıkmadığı için bilmiyor. Sokağa bir çıksa, geçen gün seçilmiş genel başkanımızın bahsettiği gibi grup toplantısında, ya bizim kollarımızı sıkıyorlar, bizim önümüzü kesiyorlar. Diyorlar ki bize, yani siz ne yapıyorsunuz? Artık yani bu vatandaşın umudunu bir kenara itmeyin. Ya bizim, bir şey söyleyeyim Mustafa Bey. Bizim 17 milyon Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine karşı bizim neyimiz var, bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğu yerine getirmek için uğraştık. Çocuğun 48. maddesi olağanüstü kongre istedik. Olağanüstü kongre talebimiz şu anda noterce verildi. Noterlikte verilen 833 tane noter delegesi olduğu halde kabul edilmedi. Şimdi çağrı heyetine gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde çağrı heyetinin yapacağı olay eğer kabul edilirse hemen kurultaya gidilmesi. Yani daha sonra gittik Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na parti meclisinin organının düştüğünü ve 24. madde 3. fıkrasına göre bu organ düştüğü nedeniyle kurultay yapılması zorunlu olduğuna ilişkin yine mahkemeye gittik. Yani bütün yolları denedik biz. Dediğim gibi bizim Cumhuriyet Halk Partisi seçmene karşı sorumluluğumuz var ama bizim toplumdaki 60 milyon Türkiye'de bu kara düzene hayır diyen, bu düzenin değişmesini isteyen, yıllarca başka partilere oy vermiş ama şu anda umudunu seçilmiş genel başkan Özgür Özel'i sokaklarda, meydanlarda karşılayarak, yanında bulunarak artık bizim önümüze düşün diyen vatandaşa karşı sorumluluğumuz var. Yani bizim sorumluluğumuz artık Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 86 milyonun 60 milyon oy veren vatandaşa, 86 milyon vatandaş sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk büyük bir sorumluluk. Bunun için muhalefetin lokomotifi olarak seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'le birlikte bu sorumluluğu gereğini yerine getireceğiz. Biz bütün yolları deniyoruz. 20 Temmuz 2026'dan sonra yargı tatil başlıyor, açı tatil başlıyor. Bu açı tatil başlangıcından sonra şu anda daha dosya fiziki durumda şeyde İstihbarat Mahkemesi'nde 36'da BAM'da. Ya böyle bir şey olabilir mi? 54 günden beri bu dosya niçin Yargıtay'a gitmez? Ya devamlı engellemeler var, devamlı engellemeler var. Yani noterden gelen imzaları karşılaştırıyormuş Sayın Sözcü Sarı. Ya neyi karşılaştırıyorsun? Noterden gelen resmi evrak bu. Bakacaksın sağında 1200 tane delege, solunda 833 noter belgesi olmak üzere 1300 tane delege. Ya resmi evrak bu. Yani nasıl reddedersin? Tüzüğe uymayan bir saray iradesiyle, yargı aparatıyla mazeselerin muhalefeti yönetimi oluşturulmuş durumda. Tüzüğe uymuyor. Tüzük bizim anayasamız. Biz milletin umudunu, bu vatandaşın millet iradesinin umudunu bir kenara mı iteceğiz? Ya bugün iki yerde de operasyon yapıldı. Beykoz'da, başka illerde operasyonlar devam ediyor. Ya bizim Çankaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi Çankaya, meclisin bulunduğu, Anıtkabir'in bulunduğu, birinci meclisin, ikinci meclisin bulunduğu Çankaya belediye başkanımız hakkında CMK, TCK'ya aykırı Danıştay kararı varken, savcılığın takipsizlik kararı varken, hiçbir aleyhinde delil yokken tutuklandı. 4,5 milyon lira aylık Çankaya halkının, Çankaya'daki oturan vatandaşın lehine ihale yaptığı tespit edilmişken, İhaleyi fesat karıştırmaktan tutuklandı. Örgüt ve rüşvet almadan tutuklandı. Örgüt rüşvet almayla ilgili bir tek soru yok. Emniyette yok, savcılıkta yok, Türk Ceza Hakim'de yok. Bu operasyonlar milletin umudu olan 21 Mayıs 2026'dan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel merkezine ve genel başkanlığına yönelik vatandaşın iradesine yönelik bir operasyon bu. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki demokrasiye yönelik bir operasyon. Yani bu operasyona karşı biz durup da Cumhuriyet Halk Partisi'nde buyurun halkın, milletin iradesini sizin sarayın iradesiyle gelen mutlak putlancı yönetime mi bırakacağız? Böyle bir şey olabilir mi? O nedenle Kemal Bey yanlış yapıyor. Kemal Bey yanlış yapıyor. 450 kilometre yürüyüp de Enis Berberoğlu'nun hakkında verilen MİT tırları davasındaki yargıyı tanımıyorum diyen Kemal Bey. Canan Kaftancıoğlu'na verilen siyasi yasakla ilgili yargıç kararını tanımıyorum diyen Kemal Bey hem yargının siyasallaşmış olduğunu kabul ediyor ve çıkın diyor, yarının gelin diyor. Biz cezaevindeki, Silivri'deki, Sincan'daki, Pırtlar'daki, Bursa'daki yoldaşlarımızı, yol arkadaşlarımızın orada haksız hukukçulara tutulan yol arkadaşlarımızı orada yalnız bırakmayacağız. Yargı siyasallaşmıştır ve siyasi iradeyle, yargı iradesiyle siyaseti yeniden dizayn eden bir sarayın iradesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda mutlak putlanma yönetimine sari olmuştur. Biz bu mutlak putlanma gelen yönetimin verdiği kararların siyasi partiler kanununa aykırı olduğunu ve sarayın iradesiyle verildiğini ve sarayla birlikte aynı söylem birliğiyle devam ettiklerini söylüyoruz. Bir böyle devam ettiğini de görüyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Tıpış tıpış giderler, oy kullanır mantığını kabul etmiyoruz. bizler bu ülkenin kara düzenini, bu ülkenin geleceğini, gençlerin gelecek kaygısını, çiftçinin, esnafın, emeklinin, açlık sınırının altındaki asgari ücretinin hak hukukunu korumak durumundayız. Biz bugüne gelen ekonomiden, sağlığa, eğitimden, adalete kadar gelinen, duvara çarpan bir Türkiye'yi kabul etmiyoruz. Bizler diyoruz ki kara düzen sona erecek, Türkiye İttifakı kurulacak. Bu kara düzenin sona ermesinde de bize sorumluluk var. Bu sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların bize verdiği sorumluluk diyoruz. Bu çerçevede de bütün planlarımız hazır. Yeni parti konusunda da ve seçime girme yeterli olan partiler konusunda da bütün hazırladığımız çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yok böyle bir şey. Böyle gidip de yani vatandaşın umuduna yönelik, kafasını umuda yönelik, umudunu bu butlan yöneticilerine bırakmayacağız.
0: Bu yeni parti meselesinde, kuruluşunda bazı isimler olmayacak deniyor. Ben orayı pek anlamadım. Niye olmayacaklar o isimler? Böyle bir şey konuşuldu mu yoksa o da...
2: Valla böyle bir şey konuşulmadı Mustafa Bey. Bu
0: Ali Mahir Başarır, işte Umut Akdoğan, Gökhan Günaydın. Yani yeni partide neden olmasın ki? Çünkü o... Butlan kararıyla gelenlerin ihraç etmediği isimler orada olmazsa bunların gerçekten bir şey olduğu anlamına gelmez mi? Ben bu tartışmayı anlamadım. Ben mi yanlış anlamışım?
2: Mustafa Bey, bizde bu tartışma yok. Bizde böyle bir tartışma olmadı şimdiye kadar. Yani bu kulis olarak konuşulan noktalar, bizim bu konuda herhangi bir tartışmamız yok. Bu arkadaşlar butlan yönetiminin haksız hukuki yere parti meclisi onay almadan MYK kararıyla YDK'ya ihraçları istenmiş kişiler. Yani tamamıyla çocuk ihlali bu. Yani bu durumda bu arkadaşların yokluğu ya da varlığının tartışılması da bizi rahatsız ediyor.
0: Hadi yeni partide neden olmayacaklar?
2: Yani bunu çıkaranlara sormak lazım. Biz öyle bir tartışmanın içinde değiliz. Böyle yeni partide onlar olmayacak diye bir karar da alınmadı. Öyle bir şey de yok. Konuşulmadı, öyle bir konuşma da yok bizim yani arkadaşlar arasında ya da bu çerçevede, partimiz çerçevesinde. Bu açıkça bir tartışma ortamını sokmaya çalışan bir ortam. Biz böyle bir karar almadık, bu içinde de yokuz.
0: Şimdi siz başından beri değişim denilen o yapının içerisinde yer aldınız. Sonra evet, butlan kararı geldi, ona da açıkça net bir şekilde karşı çıktınız. Bütün bu butlandan sonra gelen bu süreçte sizi çok şaşırtan ne oldu? Ya bu kadarını bekliyor muydunuz? Daha yani doğrusu onu söyleyeyim.
2: Yani bir şey söyleyeyim. Şu anda mutlak butlanla gelen yönetimin bu kadar sarayın yargı iradesine güvenip de tüzüğe bu kadar açıkça ilal edebileceklerini hiç ummadım. Hiç ummadım. Düşünebiliyor musunuz ya? Tüzüğün bütün maddeleri ithal edildi. 48 olağanüstü kurultay talebimiz, 24-3 parti meclisinin 3'te 2'den aşağı düşmesi halinde organ olarak kurultaya gidilmesi, arkasından ihraçlar. Yani bu ihraç edilenlere bakıyoruz. Yahu Denizli il başkanımız ihraç ediliyor. Yahu Denizli il başkanımızın Denizli'de yıllar sonra Büyükşehir Belediyesi'ni kazandık biz. Birçok yerde yani bu yapılanlar, siz 31 Mart 2024'te başarılı olan bir yapıya karşı bir tasfiye hareketi bu.
0: Bugün de mesela Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanları alındı.
2: İlde 2'ye yakın il başkanı görevden alındı. Yani bu arkadaşların başarılı olmaları, birinci partiyi yapmaları, ihraç edilmeleri için yeterli bir sebep mi? Yazık. Yazık yani. Bu tasfiye hareketi açık bir tasfiye hareketi. Partiyi birinci parti durumuna getirenlere tasfiye edeceksin ve partiyi 21 Mayıs öncesinde tüm anketlerde birinci olan, tüm çalışmalarda Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte, Ekrem İmamoğlu'yla birlikte anketlerde birinci olan yapıyı tasfiye edeceksin. Ya şu anda işgal var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde sarayın yargı iradesiyle dizayn edilen bir majestelerin muhalefetiyle oluşturulmuş bir şu anda işgal var. Bu işgalin devam ettiği sürece diyorlar ki bize, yani tıpış tıpış gelirler ya da daha sonra öfkeleri biter. Neyi biter? Biz milletin umudunu, milletin beklentilerini karşılamak durumundayız. Bakıyoruz tüm anketlerde, tüm yaptırdığımız araştırmalarda yoklar. Ne demek yani? Çıkıp da
0: o yok kısmını bu kadar sokak görmezlikten gelip Bilir miyim şey? Ya da bunu niye göze alıyorlar?
2: Ya demek ki belirli pazarlıklarla belirli bir yerlere gelinmiş. Belirli bir şekilde. Ya siz bir şey diyeceğim Mustafa Bey. Siz şu andaki Mutlan yönetiminin saraya yönelik, şu anda iktidara yönelik bir tek yani isyanını ya da açıklamasını net olarak gördünüz mü? Ya Sayın Sarı çıkmış birinci parti yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci AKP'nin arkasında ikinci parti birinci parti olamayacağına girişini beyanlarda bulundu. Geçen gün emeklerine verilen şeylerin yeniden düşünülmesi gerektiğini söyledi. Yahu çıktı bizim susma hakkını kullanmadığını açıkça söyleyen ve defalarca bizim açıklama yaptığımız soğuma hakkı ihlal edilen 142 eylemden sorumlu olduğu iddia edilip de haksızlıklı şekilde Silivri'de tutulan Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımıza verilen 6 saatlik avukatlarla verilen soğuma hakkı ihlalini susma hakkını kullandı diye konuştu ya. Böyle sözüm olur. Böyle ana muhalefet sözüm olur. Saraydan korkuyorlar. Sarayın yani AKP sözcüsünden ne farkı var sizin ya? Ne farkınız var? AKP sözcüsünden ne farklı şekilde açıklamalarda bulundunuz? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Söylem birliği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda mutlak kutlan yönetimiyle sarayın sözcüleri arasında, AKP sözcüleri arasında söylem birliği var. Söylem birliği devam ediyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıktı TV100'e. Ne diyor? Şikayet eden CHP'li, tanık olan CHP'li, şunu yapan CHP'li. Yahu bu lafı kim söyledi daha 3 gün önce grup toplantısında? Tayyip Bey söyledi. Tayyip Bey söyledi. Ne Osmanlıcılık nereden çıktı? Sayın Kemal Bey nereden çıktı? Bir de arınma meselesi. Tayyip Bey yani yolsuzluklar, mozluklar arınma meselesi. Ya aranacak ve yolsuzluklardan dolayı en son söz söyleyecek ki yapı şu anda saray iktidarıdır. Onlarla aynı söylem birliğine geçmek doğru mudur? Doğru değildir. Doğru değildir ve doğru olmadığını zaten vatandaş sokakta söylüyor. Sokağa çıkamıyorlar. Çarşıya çıkamıyorlar. Buyursunlar çıksınlar. Sokağa çıksınlar, çarşıya çıksınlar. Vatandaş onlara söyleyecek. Bu öfkeyi sönümlendirmeyeceğiz. Bu öfke iktidara giden umuda yönelik umudun yeşerdiği ve umut yolculuğunda kara düzeni yıkacak, kara düzeni değiştirecek bir öfkedir. Bu öfkeyle biz ilk gelecek sandıkta ve sandık gelecek bu iktidarın gidişini göreceğiz. Değişim Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu, değişim Türkiye'de de olacak. Bu değişim olması şart ve olacağına inanıyoruz. Türkiye İttifakı kurulacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yani yeni oluşumla birlikte Türkiye İttifakı ile beraber biz muhalefetin lokomotifi olacağız ve kara düzeni birlikte sona erdireceğiz.
0: Peki bu yeni parti Temmuz ayı içinde mi olacak, Ağustos'ta kalacak mı?
2: Yani Adana'da biliyorsunuz.
0: Herkes heyecanlı, herkes bir an önce Adana'da, olsun aşamasına geldi artık.
2: Adana'da genel başkanımız binlerce kişiyle beraber sokakta birlikteyken bir vatandaş kolunu tutup ay sonuna kadar bitirin bu işi dedi ya genel başkan da tamam dedi ya. Genel başkanımızın zaten seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in açıklamaları var. Biz bütün yolları denedik ve deniyoruz. O yollarda çok kısa zamanı kaldı. Ondan sonra da önümüzdeki son düzlemde bu yeni oluşuma yolumuzu açacağız.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Mustafa Bey.
0: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, sağ olun.
0: Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'le konuştuk. CHP'de ne oluyor? Yeni parti ne zaman kurulacak? Ve Butlan yönetiminin sakin olalım, zaman bizim lehimize işliyor stratejisinin karşılık bulup bulmayacağını konuştuk. Süleyman Bülbül çok net bir şekilde Butlan yönetiminin sarayın, majestelerin muhalefeti olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde her şeyi denediklerini ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde işgal var diye söyledi. Biz devam edelim.
3: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Dün 15 Temmuz'du. Radyo Sputnik'te özel yayında da 15 Temmuz 10. yılında tekrar konuşuldu. Bir sürü iddialar hala devam ediyor. Tam olarak 15 Temmuz'da ne oldu sorusunun yanıtı en net bir bir şekilde hala tam olarak da yok. Ama bir tartışma var. Mustafa Varank eski bakan şunu yazdı. Dedi ki tarihe not düşmek adına ben de bir anımızı paylaşayım. İlgili kişi bu aralar muhalif yayınların gözdesi haline gelen hatta 15 Temmuz darbe girişimi hakkında şaibeli imasında bulunacak kadar sefilleşen Hüseyin Çelik. Dershanelerin kapatıldığı, gezi olaylarına patlak verdiği, 17-25 Aralık kumpaslarının kurgulandığı, darbeye giden taşların döşendiği o dönemde FETÖ ile her alanda mücadele ediyor, gerçek yüzlerini, münafıklıklarını ifşa ediyorduk. O günlerde hem de AK Parti çatısı altında Hüseyin Çelik bize gelip siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz. Melek anne çok üzgün, böyle devam ederseniz başınıza ne geleceği belli olmaz diyerek aklınca bizi tehdit etti. Melek anne diye bahsettiği kişi FETÖ'nün kasası olarak kasası firari Akın İpek'in annesiydi. Elbette hak ettiği cevabı aldı, biz yolumuzdan sapmadık. Bu meselenin hemen ardından önce bizzat Fethullah Gülen tarafından hedef gösterildik. Telefonlarımız yasa dışı dinlendi, montaj ses kayıtlarına eklendik. Ardından da kumpas davalarının içine isimlerimiz serpiştirildi ve bizi mahkum etmek istediler. Evet, bugün muhalif ekranlarda demokrasi ve hukuk nutukları atan Hüseyin Çelik'in nasıl bir Akın İpek tasmalısı, nasıl bir FETÖ postacısı olduğunu, bugün de hıncının neyden kaynaklandığını biz çok iyi biliyoruz. Milletimiz de bilsin diye konuştu. Yazdı Mustafa Varank. Şimdi mesele burada işte, yani bir çıkar ortaklığı bozulduktan sonra nasıl bir çıkar çatışmasına dönüştüğünü anlama bakımından önemli. Şimdi burada asıl mesele şu. Diyelim ki Hüseyin Çelik bütün bu söylediklerine sahip, değil mi? Yani bunu Mustafa Varank söylüyor Hüseyin Çelik'le ilgili. Şimdi aradaki hani o ayrışma ilgilendirmez. Hüseyin Çelik nedir? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uzun yıllar bakanlığını yapmış bir isim. Hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nı yıllarca verdiniz Hüseyin Çelik'e. Madem Hüseyin Çelik bu söylediğiniz şeyleri yaptı, Fethullahçılar için sizi tehdit etti. Peki asıl soru şu. Hüseyin Çelik için neden hiçbir şey yapılmadı bu zamana kadar? Ve sen bunu söylemek için neden bugünü bekledin? Neden Hüseyin Çelik'in eleştirilere başladığı anı tercih etti? Ya bak, hiçbir şeyde bir hukuksal zemin yok. Şimdi burada Mustafa Varank Hüseyin Çelik'in maskesini düşürdüğünü iddia ediyor. O yüzden yazıyor bunu. Birilerine de aynı zamanda sinyal gönderiyor. Tamam. Ama burada şunun sorulması lazım Mustafa Varank'a. Sen gel bakalım Mustafa Varank. Neden bunu bildiğin halde bugüne kadar sustun denmesi lazım. Mustafa Varank da diyecek ki ya ben bunu söyledim birilerine. Peki o zaman o birilerine diyeceksin, neden bu zamana kadar işlem yapmadınız? Bankasya'nın önünden geçen insanları aldınız. Neden? Bu Fethullahçıların siyasi kanadına ilişkin en önemli itiraflardan birisi budur. İşte neden yapılmadığını. Niye yapılmadığını burada görüyoruz işte. Zaten bir siyasi tarafta, ya Türkiye'de her şeyde varlar. Her taşın altından Fethullahçılar çıkıyor ki öyleydi. Bir siyasette yoklar, bir futbolda yoklar. Olacak iş mi bu ya? En çok bulundukları yer siyasetti ve futboldu. Unutuldu şimdi. Bankasya Ligi'ydi. Birinci ligin adı. Ve o hakemler, o verilen kararlar, o futbol federasyonundaki olan biten her şey ne oldu? Yok. E siyasette yok. E işte varmış. Hüseyin Çelik'miş. Söylüyorsunuz işte, kendiniz Fethullahçı diyorsunuz. Neden 10 yıldır bir adım atılmadı? Elbette Hüseyin Çelik'in de buna karşılık söyleyecekleri vardır. İşte bu söylenilenlerden ne olduğunu biz anca o zaman gerçeği öğrenebiliyoruz. Hüseyin Çelik de karşılık verecek. Oradaki kimin Fethullah Gülen'le nasıl bir ilişkisi olduğunu anlatacak. Bu ortaklık, gizli ortaklık uzun yıllardır Fethullahçılarla birlikte bu ülkeyi yönetildi. Bu bir gerçek. Şimdi bu tamamen yok sayıldı. Hiç olmamış gibi. Sanki onda bir anda Fethullahçılar 15 Temmuz'da ortaya çıktı ve darbe yapmaya kalkıştılar. Oraya gelene kadar o darbe yapabilecek güce kim nasıl ulaştırdı? Birazdan hafızada onu anlatacağım zaten. Kendisi söyleyecek, benim anlatmama ne gerek var? Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum diyor ki, birinci kurtuluşta Atatürk gibi bir dünya liderinin ve Anadolu halkının fedakar mücadelesiyle başarılı olduk. İkinci kurtuluşta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi 21. yüzyılın en önemli doğrudan organik liderleriyle, halkımızın büyük direnciyle başarıya ulaştık. Ya bu Kurtuluş Savaşı ile 15 Temmuz'u kıyaslamak Türkiye'ye ne kazandıracak? Ne alakası var? Ne ilgisi var? İşte Mustafa Varank söylüyor. Hüseyin Çelik ne olacak şimdi? Hangi tarafta Kurtuluş Savaşı'nda? Bülent Arınç hangi taraftaydı Kurtuluş Savaşı'nda? Eski meclis başkanınız, öteki Milli Eğitim Bakanı. Bakan nerede? Ya bu laflar böyle geliyor işte. Ondan sonra Süleyman Soylu da diyor ki, Türkiye Gezi olaylarında çok büyük bir hasar alsaydı 15 Temmuz'u mağlup edemezdi. Ne ya bu laf mı şimdi bu ya? Gezi ile ne alakası var onun? Bak, Gezi iktidarı olan bir itirazdı. İktidar olmak Türkiye olmak mı? Abi kendini nerede gördüğünle ilgili bir şey bu işte. Ya varsa, kendileri varsa Türkiye var, yoksa Türkiye yok. Böyle bir şey olur mu? 1923'te oldu bu. Ya tarih bu kadar, hayatın kendi gerçekliği bu kadar eğilip bükülürse işte öyle olur. Musavat Dervişoğlu'nun da gündeminde vardı. 15 Temmuz, bir dinleyelim.
4: 15 Temmuz ihanetinin ardından Cumhuriyet'in kurumları devreye girmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon aylarca çalıştı, yüzlerce kişiyi dinledi. Belgeler, bilgiler toplandı ve sonuçta bir rapor hazırlandı. Bu rapor bugün nerededir bilen var mı? Aksak yanları, eksikleri olsa da milletin meclisinin bu kadar kıymetli bir raporunu gören var mı? O günden sonra o rapordan haber alabilen var mı? Milletin meclisi millet adına bir araştırma yapıp rapor hazırlıyor. Ancak rapor Türk milletinden gizleniyor. Neden? O raporda saklanacak ne var ki sümenaltı ettiniz? İşte bu soru bile, bu tek soru bile bu iktidarın 15 Temmuz konusundaki samimiyetsizliğinin ve ciddiyetsizliğinin göstergesidir.
0: Hiç vakit kaybetmeden hafızaya gidelim Kemal.
5: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
6: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
0: 8 Haziran 2018'de CNN Türk'te konuştu Recep Tayyip Erdoğan. Orada söylediği bir cümle bugün tekrar tekrar konuşulmuyor, söylenmiyor. Ne demiş, dinleyelim.
9: Yani FETÖ'yle eylem planına mücadele falan, bunların hepsi bir tarafa da. Yani bizim zamanımızda büyüdüğü şeyini ben reddetmem. Doğrudur. Yani bizim zamanımızda biz bunların bu tür bir ihanet içerisinde olmalarını gerçekten başta şahsım olmak üzere hiç düşünmedik. Ama neyse, bunlar büyük bir ihanet şebekesiymiş. Aldatıldık.
0: Ve artık bu kadar. Bugün de bitirdik. Yarın haftanın son gününde yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Ben giderim, Tom Waits başlar.
10: Hey, hung a sign of pin I town.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenledi. CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı. Haluk Levent'in gönderildiği cezaevi belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenledi. Haberi İran Mehr Haber Ajansı duyururken yetkililer

0: konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. ABD Başkanı Trump bu akşam Beyaz Saray'dan yapacağı ulusa sesleniş konuşması öncesinde gerçekten çok ama çok büyük bir haber olacak duyurusu yaptı. Amerikan medyasına göre Trump'ın konuşmasının merkezinde İran değil, ABD seçim sistemi ve seçimlerde usulsüzlük iddiaları yer alacak. CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı, 7 ile ise yeni atamalar yapıldı. Böylelikle Kılıçdaroğlu yönetiminde 51 il başkanı görevden uzaklaştırılmış oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan gözaltına alındı. Ceylan'ın gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Haluk Levent'in gönderildiği cezaevi belli oldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında ise 6 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Dernek ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. İlk operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 14'ü tutuklanmıştı. İstanbul'daki İsrail Konsolosu önünde 3 emniyet görevlisinin yaralandığı, bir teröristin ise ölü ele geçirildiği saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı. 14 şüpheli hakkında 4 suçtan ceza talep edildi. Bodrum'da aynı aileden 4 kişinin bulunduğu jet ski alabora oldu. Irak uyruklu olduğu belirtilen ailenin 2 kızından biri boğulurken kaybolan babayla diğer kızı için arama çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yaz döneminde artan orman yangınlarına karşı vatandaşları yaptırımlar konusunda uyardı. Orman yangınlarına sebep olan ihmallerin 10 yıla kadar, kasten orman yakmanın ise müebbet hapisle cezalandırıldığı belirtildi. Cezayir'de bir yetimhanede çıkan yangında çoğu çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin hızlı bir şekilde yeniden başlaması konusunda şu anda herhangi bir beklentinin bulunmadığını belirtti. Peskov, ancak Rusya tarafı kesinlikle bu yoldan ilerlemeye açık olmayı sürdürüyor dedi. İngiltere TikTok'un çocuk güvenliği önlemlerine ilişkin bir soruşturma başlattı. İngiltere'nin medya düzenleyicisi Ofcom, özellikle platformun kullanıcıların yaşını doğrulama yöntemlerine odaklanacak. Almanya'nın Münih kentinde kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirildi. Tedbirler kapsamında özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı.
1: Ekonomi.
0: Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yılın ikinci yarısında uygulanacak net asgari ücret 61.677 TL oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 adet uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkı için yeni bir ihale düzenleyecek. Plaka kullanım ve KDV için ödenecek tutar 7.350.000 liraya ulaşacak. Başvurular 20 Temmuz saat 12'ye kadar tamamlanacak. Borsa günü yükselişte tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,22 değer kazanarak 14.251 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 53 lira 96 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise gram altın 6.112, çeyrek altın 9.978, tam altın 39.744, ata altını ise 40.757 liradan satıldı. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
1: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum başlıyor.

0: Bugün 16 Temmuz Perşembe, saatler 19.07'yi gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz yazıyorum programıyla. Radyo Sputnik'te karşınızdayız efendim. WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını vereyim hemen. 0505 171 66 56. 0505 171 66 56. Buradan bize sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Program süresince de okumaya çalışacağım efendim. Bizi internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Sputnik.com.tr adresinden bizi dinleyebilirsiniz oradan. İnternetten de Türkiye ve dünyanın dört bir yanından dinleyebilirsiniz. 24 ilde nüfusun %73'üne yayınımız var efendim diyelim. Hemen konu başlıklarımıza geçelim. Antalya bir yıldır müzesiz. Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı. Deprem gerekçeleriyle yıkıldı ama çok fazla protesto yapılıyor bu yıkımla ilgili. Maliyetin 2,5 milyar dolar olduğu ama 5 milyar dolara çıkacak, TL. 2,5 milyar TL olduğu ama 5 milyar TL'ye çıkacağı iddiaları var. Bu protesto ediliyor çünkü Antalya'da yıkılan binanın da bir ödüllü bir bina olduğu söyleniyor. Neticede Antalya denilince aklımıza hep plaj turizmi geliyor ama bir anlamda Türkiye'nin en önemli turizm beldelerinden biri. Herhalde ilk beş hangisini koysanız desek Antalya'yı sokarız değil mi ilk beşe turizm denilince. Caner sen sokmuyor musun? Ne Elazığ mı diyorsun? yok. İlk üçe bile sokabiliriz diyorlar Antalya'yı. O anlamda önemli böyle bir beldenin ki 2026'da biteceği söylenmiş. Daha 2026'nın biz 7. ayındayız ki onun da yarısını geçtik bugün itibariyle. Ama bakıldığında daha temeli yeni atılıyor. Konuğumuzla konuşacağız efendim. Konunun uzmanıyla da konuşacağız. Diğer başlığımız Kapalı Çarşı yine gündemde. Belki bununla ilgili 6-7 defa program yapmışımdır Kapalı Çarşı'da. Kapalı Çarşı yine gündemde. 2023 yılında yapılan operasyonun iddianamesi çıktı. Neler var neler. O kara parayı aklamak için hani ben okurken sadeleştirmeye çalıştım. Elimden geldiğince de öyle anlatacağım ama o kara parayı aklamak için öyle yöntemler geliştirmişler ki hatta yazılım dahi geliştirmişler. Kara parayı aklamak için ve bu aklanan para da bu ticaret hacmi de 14,2 milyar TL. Böyle söyleyince çok etkili olmuyor mu? Eski parayla mı söylemek lazım? Katrilyon. O daha zordu diye biz 6-0 attık ya. Yani son kertede yine o noktaya mı ilerliyoruz? Efendim çok o anlamda gerçekten savcılığın iddianamesi bu anlamda adım adım. Şirketler, kripto, farklı yöntemler işte diyorum yani kendi yazılımlarını dahi kurmuşlar ve bunun detaylarını anlatacağız efendim. Diğer başlığımız İstanbul'un yeni taksileri. İstanbul'a yeni taksiler geliyor, ihalesi açılıyor ama bunlar yoldan yolcu almayacakmış, uygulamalardan alacaklarmış sadece. Şimdi taksici arkadaşlarım dinliyorlardır muhakkak ama önemli bir bölümü hatta kusura bakmasınlar ama normalde de yoldan yolcu almıyorlar ki yani. Hani ya taksinin önünü kesmeniz gerekiyor. Özellikle belirli saatlerde işini doğru yapanları tenzih ederek söylüyorum tabii. Ama buradaki mesele tamamen bu telefondaki ya da uygulamalar üzerinden çağrılma yöntemiyle bu taksiler işleme alınacak. Bunların detaylarını ve fiyatını konuşacağız. Fiyatı gerçekten dudak uçuklatıyor diyorum ama o kadar fazla dolandırıcılık, kara para aklama vesaire derken bu fiyatlar böyle ağızdan, bu paralar ağızdan böyle kolayca çıkıyor. Ama tabii düşündüğünüzde yani şöyle söyleyeyim. Mesela biraz önce 14,2 milyar TL. Hani Caner bir oda dolusu para ediyor herhalde değil mi? 200 lira en büyük banknotumuz 200 lira çünkü. 2-3 tır mı yapıyor? Bir bakın gerçekten şey yapmayalım 2-3 mü yani şimdi şeye döndü arada bitir var Özgür kolay bir iş değil o. O yüzden gerçekten 14,2 milyar TL'nin mesela hani bir tıra koymak istesek kaçtır oluyor? 79 ton TL'de 79 ton para. o kadar büyük. Bazen çünkü anlatmak için gerçekten buna ihtiyaç duyuyoruz efendim. Çünkü o kadar büyük paralar ki. Ha, biz kendimizde hiç görmedik bu paraları, o ayrı. O yüzden biraz 14.2 milyar TL'yi yan yana koyduğunuzda 113 futbol sahası büyüklüğünde oluyormuş. Efendim, teşekkürler Özgür. Tarımı küçümseyenler bu verileri biliyor mu? Caner ve Özgür, ikisini birden. İkinize de teşekkürler, oradan bilgi aktarıyorlar bana sürekli. Tarımı küçümseyenler bu verileri biliyor mu? Türkiye dünyada tarım ihracatı yapan en büyük 14. ülke. Bunu cebinize koyun. Ama bu 14 arasında bir konuda birinci sıradayız. Hangi konuda deyince, hadi onu da detayda diyelim. Diğer başlığımız, taşı toprağı altın sözü tarihe gömüldü. İstanbul için öyle denirdi. Yeşilçam'da ya, taşı toprağı altın. Ama şimdi böyle bir tersine göç var. Rakamları doğru okuyunca tablo gerçekten ortaya çıkıyor. Çünkü en fazla iç göçten bahsediyorum efendim. 2,5 milyon insan yer değiştirmiş Türkiye'de. En fazla göç alan il sıralamasına baktığınızda İstanbul birinci sırada ama diyelim, detaylarda anlatacağız onu. Ve son başlığımız, Temmuz ayındayız. Herkesin bir tatil hayali var. Maalesef Türkiye'nin büyük bölümü için gerçekten hayal durumunda tatil. Çünkü maliyetler çok çok çok yüksek. Bunun rakama vurulmuş şeklini anlatacağım. Diyeyim. Özet yine uzadı. Hadi detaya geçelim.
1: Ben çok ağır konuşmayayım da size dair. Nazım'ın şu şiirini sadece okuyayım. Diyor ya, akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Bocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin, canım kardeşim.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Yazıyorum programında Ruysu köşesindesiniz efendim. 2,5 yıl önce bu köşeye başladık. Ruysu Dostlar Korosu'nun şefi Refik Köksal, o dönemki şefi Refik Köksal programımıza katıldı. Biz Ruysu Dostlar Korosu'nu anlatacaktık. Refik Köksal bunu anlatacaktı ama yayın sırasında dedi ki Fethi Bey dedi bir detay vereyim mi? Önemli oldu. Yani bir detay vereyim mi dedi. Nedir dedim. Dedi ki biz İstanbul'un ilçelerine, Beşiktaş'a, Bakırköy'e, Kartal'a, Maltepe'ye, Kadıköy'e, biz buralara Ruysu'nun isminin bir salona verilmesi için başvurduk vakıf olarak. Bize dönüş dahi yapılmadı dedi. Daha sonra bu başvuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yapıldı. Yaklaşık bir yıl önce. Oradan da benzer bir tablo yok. Tabii biz bunu duyunca o detay olarak söylediği şeyi, Sayın Refik Köksal'ın söylediği o kadar önemli bir şeydi ki, Ruysu ismini bir salona dahi verilmemiş olması, bununla ilgili bir çalışma yapılmamış olması, böyle bir talep, böyle bir başvuru olmasına rağmen bir dönüşün bu vakfa yapılmamış olması, işin özeti Ruysu ismine İstanbul'da böyle bir ambargonun, böyle bir sansürün koyuluyor olmasından dolayı bu köşeyi başlattık. Ve Ruysu'nun ismine konan bu ambargo, bu sansür kaldırılana kadar bu köşe olacak ve aynı şekilde bunu tekrar edeceğiz. Bu sansürü kaldırın efendim. Tarımsal anlamdaki bu küçülmenin karşılığını biz marketlerde göreceğiz ki çok önemli bir marketin CEO'su da açıklama yaptı. Raflara ürün yerleştirme konusunda zorlanacağız dedi. Çiftçinin yapacağı bir şey yok. Mandalinayı 6 liraya satıyor. Biz markette 35 liraya alıyoruz. E bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
1: Kim kazanıyor?
0: Bunun tek çözümü vardır. Yıllardır söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Kooperatif. Bu aracıları kaldıracaksınız efendim. Devlet kooperatifi destekleyecek. Ya 20. yüzyılın başındaki sistemi yeniden mi öneriyorsunuz? O sistem işlerli olduğu için, kabul edildiği için ve bu anlamda hem çiftçiye hem de vatandaşa kazandırdığı için öneriyoruz. Ki pratiği de var. Bazı alanlarda kooperatifçilik ne kadar başarılı ilerliyor. Biz bunun örneklerini gördük. Daha önce Tunceli'de belediye başkanı olan Mehmet Maçoğlu hani böyle bir kooperatifçilik yapmıştı mesela ve oradan gelen geliri çocuklara burs olarak sağlıyordu ve bunun kazancını gördü bu anlamda. Bunun için söylüyoruz çünkü başarılı. Başarılı değil diyenler o aradaki 29 lira var ya, orayı bir şekilde kotaranlar ya da o kotaranların tanıyanlar. E bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programına devam ediyoruz. Konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Profesör Doktor Gül Işın. Hocam hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam Antalya bir yıldır müzesiz, arkeoloji müzesi bir yıldır önce kapatıldı, daha sonra yıkıldı. Bununla ilgili protestolar oldu, eylemler oldu, müzenin yıkılmamasıyla ilgili. Ne oldu hocam, niye siz buna karşı çıktınız, ne yaşandı da müze yıkılmak durumunda kaldı?
3: Yani öncelikle ben bir arkeoloji hocasıyım,
0: evet.
3: Arkeoloji profesörüyüm.
0: Tam konunun uzmanısınız yani.
3: Yok yani müzecilik, müze binası nasıl yapılır bunun tam uzmanı değilim ama ben tabii eserlerin görünür olmasını istiyorum. En azından öğrencilerimle paylaşmak istiyorum. Bir kere ben bunun için karşı çıktım en başta.
0: Evet.
3: Ama her şeyden önce bu bina bir aslında yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilk kez bir yarışma projesiyle yapılmış bir müze binasıydı. Bu müze binasının kendi kültürel bir değer olarak korunup saklanması gerektiğini aslında düşündüğümüz için, bir kültür varlığı olarak tescillenmesi için biz öncelikle çok çaba harcadık.
0: Yani ama çok özür dilerim hocam, müze binası da bir anlamda hem ödüllü hem de bir tarihi mirası da simgeliyor diyorsunuz değil mi?
3: Öyle olması gerekirdi. Nitekim Adana'da mesela böyle bir örnek var. Hani yeni müzeye ihtiyaç var mı? Var. Ama eski müzenin de korunması, o binanın kendi tarihsel değeri varsa onun da korunması çok son derece kent hafızası için gerekli ve değerli. Yani bir şekilde Cumhuriyet döneminin, erken Cumhuriyet mimarlarının ortaya koyduğu bir eser var ve Antalya ve Akdeniz'in doğasıyla son derece uyumlu bir eser. Bu hem kendi içerisindeki yarışmada birinci seçilmiş, hem de ondan sonra da Avrupa Nostrum gibi önemli bir ödül ile taçlandırılmış bir binayken bu bina yıkıldı. Biz bunu engelleyemedik. Bunun için çok çaba sarf ettik. Bütün STK'ları ayaklandırdık. Valiye çıktık. Dedik yıkmasınlar. Ama biz bunu ne yazık ki engelleyemedik. Geçen sene bugün 17 Temmuz'da bu binayı gece yarısı yıkmaya başladılar. Böyle toz duman içerisinde. Ve o kadar depreme dayanıksız gerekçesiyle yıkıldı.
0: Tam da onu soracağım hocam. Yani depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Evet. Hani yıkım kararı bu. Başka bir yöntem var mıydı peki yıkılmaması için? Yani çünkü depreme dayanıksız olunca haliyle deprem kuşağı ülkesi olduğumuz için.
3: Evet, en hassas damarı.
0: Evet.
3: Elbette ki depreme dayanıksız binayı niçin kullanalım diye düşünebilir herkes, ama inşaat mühendisleri oda başkanının tam da uzmanlık alanı deprem sağlamlaştırılmasıyla ilişkiliydi. Onlarca rapor sundu kendisi. Fakat bize sunulan depreme dayanıksızlığını kanıtladığı iddia edilen rapor geçmiş tarihli ve gerçek bir deprem analiz raporu değildi. Hatta kopya yapıştır bir raporla bunun dayanıksızlığı bir şekilde kanıtlanmaya çalışıldı. Ama ne yazık ki aslında gerçekte ellerinde sağlam bir rapor yoktu. Ve biz de zaten bunu biliyorduk. İnşaat Mühendisleri Odası'nın da kendi deneyimlerinden de ortaya çıkmıştı bu. Biz bu sebeple sağlamlaştırmanın hem kamu yararı yaratacağını, çünkü
0: kamu yararı derken hocam sağlamlaştırmak
3: yani çok daha az bir masrafla
0: ne kadar hocam, mesela yani sağlamlaştırmanın zaman, maliyetine yani dair bir rakam var mı?
3: O zaman geçen sene İnşaat Mühendisleri Odası'nın açıkladığı rakam 200 milyon civarındaydı. Belki yani gerçekten, çünkü binanın yeni yapılmış kısımları vardı, o kısımların sağlamlaştırmaya ihtiyacı yoktu.
0: Peki binanın maliyeti şu an yapılan binanın maliyeti ne kadar?
3: Valla artık 2,5 milyar mı 3 milyar mı yoksa 5'e mi çıkar, biliyorsunuz bu devirde bugün dediğiniz.
0: Tabii tabii hocam, rakamlar artık bizim rakamlar konusunda bizim de kafamızda. Hani benim resmi çok olarak açıklanan rakam var mı? Çünkü
3: 2,5 gibi bir şey söylendi ama
0: 2,5 milyar TL.
3: Milyar. Evet tabii. Ama
0: bu yaklaşık 13 katı. Yani niye o zaman yıkma tercihinde bulunmuyorlar da güçlenme tercihinde bulunmuyorlar?
3: Çünkü bir şekilde başka spekülasyonlar da vardı bizim bu karşı duruşumuzun arkasında.
0: Nedir hocam o spekülasyonlar?
3: Spekülasyonların çok da spekülasyon olmayabileceğini eski Mimarlar Odası Başkanı, nitekim kendisi bu yaptığı açıklamalardan sonra Antalya Mimarlar Odası Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kaldı demokratik bir seçimle. Yeni bir başkan geldi. Yaptığı açıklama şuydu. Kendisi burada bir müze otel konseptinin yapılabileceğini ve bunun turizm için çok hayırlı olabileceğini, bu kamu adası olarak düşündüğümüz, yani bilinen Antalya Müzesi'nin bulunduğu alan, yanında meteoroloji binası, arkada işte uygulama oteli falan, bunların işte birazcık dolayısıyla kamu alanı olmaktan çıkıp hani özel bir müze şeyle otelle birlikte otel müze konsepti gibi bir şeylerden bahsetmişti.
0: Bir saniye. Bunun, şimdi şu an yapılan bina otel müze kapsamında
3: Hayır. Şu anda böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Ama bundan, yani geçtiğimiz yıl 2024'ten 25'ten bir sene önce 2024 yılında bir de ayrıca müzenin önündeki falezlerin sit derecesinin düşürülmesiyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Biz onun için çok büyük hezeyanlara kapıldık. Çünkü buradaki falez dokusu zaten korunması gereken ünik bir coğrafi oluşum. bizim Antalya falezlerimiz. Ama yani çok tahribat görüyor, çok da yer yer korunamıyor. Evet, ama hani bilinçli bir şekilde tam da Antalya Müzesi'nin ön tarafındaki alanın fit derecesinin düşürülmesi, Mimarlar Odası'nın arkadan müze otel konsepti diye bir söylemi dile getirmiş olması bizim kuşkularımızı son derece üst seviyeye çekti ve biz o müzenin yıkılmasının engellenmesi için çok çaba harcadık, bunu başaramadık. Ama öylesine bir Antalya halkı bilinçli oluştu ki anlatamam. Gerçekten biz arkeologlar ya da akademisyenlerin çok dışında Antalya'nın farklı sivil toplum örgütlerinden, farklı birimlerinden, farklı yaşlardan insanlar bir yıl boyunca böyle bir yani o bizim şimdi spekülasyon diye tanımladığımız sürecin gelişmemesi için gerçekten her hafta burada Antalya Müzesi'nin önünde bir duruş sergilediler. Müzemizi geri istiyoruz biçiminde ve bunun bugün seneyi devriyesi ve bunu hakikaten ciddi bir kalabalıkla taçlandırıyorlar.
0: Peki hocam, şeyi soracağım. Müze tabii bina yıkıldığı için oradaki o tarihi eserlerin taşındığı bir alan var herhalde, değil mi? Buna mesela hani sizin bu konuda, çünkü Türkiye'deki birçok müzede usulsüzlükler ya da kayıplar, tırnak içinde kayıp diyorum, olduğu için şu an mesela oradaki eserler başka bir yerde sergileniyorlar mı, yoksa kilit altındalar mı?
3: Kilit altındalar. Yani buradaki eserler yani %99.9 buradaki konteynerlerde kilit altına alındı. Onun dışında ama farklı mesela Anadolu sergileri ya da başka türlü bakanlığın yapmış olduğu sergilere gönderdikleri ufak tefek eserler var ya da büyük eserler. Yani mesela havaalanında, zaten İstanbul Havaalanı'nda Antalya Müzesi'nden eserler vardı. Bu hep sorgulandı. Yani turistler çarpa çarpa havaalanına gidiyor, kimse eseri görmüyor, niye böyle oldu falan diye. O ayrı bir konu. Ama yani ben şimdi müzeci arkadaşların eserlerimizin güvenliği konusunu hakikaten temin ettiklerini düşünüyorum açıkçası.
0: Ben de düşünüyorum da böyle olaylar da oluyor, olmuyor da değil böyle hocam, haberlerini yapıyoruz.
3: Ama Antalya Müzesi'ndeki arkadaşlarımızın bu konudaki hassasiyetlerine güveniyorum elbette ki. Ama yani şüphesiz. Çok farklı bir noktadan işte eser bilmem başka bir sergiye gidecek denince de tabii ki o en korunaklı şekilde onu aktaracaklardır.
0: Ya bunu şunun için sordum hocam. Bir denetimi ya da bu denetim yapılıyorsa nasıl yapılıyor'a dair hani bilginiz var mı? O açıdan sormak istedim bunu.
3: Açıkçası var. Yani benim tabii ki müzeden arkadaşlarım var. Kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz var. Yani elbette ki denetime tabi tutuyorlar. Yıl boyunca müfettişler geldi gitti. Ama meselemiz zaten hani evet, güvenlik tabii ki çok değerli, evet, çok önemli. Eserlerin aslında duruşu, pozisyonu, işte sağlam durabiliyor mu, ne oluyor? Tekrar paketlerinden açılacak, yeniden yerleştirecek, evet, paketleme süreçleri. Çok hassas, kırılgan şeyler bunlar. Elbette ki bu konuda çok kaygılarımız oldu ama maksimum hassasiyetin gösterildiğini düşünüyorum açıkçası. Bu konuda hakikaten o kadar endişeliyim ama bunlara hiç gerek yoktu. Bizim derdimiz buydu. Yani bu Antalya'nın gerçekten iyi, büyük bir müzeye ihtiyacı var. Yani birçok müzeye ihtiyacı var. Antalya tarihi eserlerini hiçbir yere sığdıramayacak kadar zengin bir kentimiz. Onun için istiyorduk ki biz, aslına bakarsanız Pergen'in de, Aspendos'un da, işte Side'de olduğu gibi Side'nin de, antik kentlerin Faselis'in de, işte her yerin kendine has küçük müzeleri de olsun, böylece istihdam yaratılsın, arkeologlar kendilerine daha kolay aslında mezuniyet sonrasında bir alan bulabilsin. Bunlar düşünülmüyor bakanlığımız tarafından. Bakanlığımız tarafından işte olan müzede yıkılıp yenisini yapıp aynı personelle devam etmek düşünüyor.
0: Şimdi aslında hocam, onu da soracağım. Siz tabii ki akademik anlamda da hani müzenin öğrencileriniz ne kadar önemli, yani görünür olmasın çok çok kıymetli ki Antalya söz konusu olunca hani hassasiyet biraz daha yükseliyor çünkü Antalya bir anlamda da tam bir turizm şehri ve o coğrafyaya, o ile gelen insanlar yurt dışından, yurt içinden o coğrafyadaki o kültürel zenginliği de görmek isterler. Şimdi yeni bina 2026 yılında bitirileceği söylenmiş. Ancak evet, daha temel aşamasında siz görebildiniz mi? Mesela hani 2026'nın bitmesine de şurada çok bir şey kalmadı. 4-4,5 ay. Bitebilir mi?
3: Yok yok. Tabii ki bitiremeyecekler. Ama işte böyle rahatça 2026'da efendim dendi ki bakan tarafından, 2026'da Kültür Yolu Festivali'ne biz yeni müzemizi açacağız. Hı hı. Yani 2026 Ekim böyle bir şey tabii ki söz konusu değil. Ama bugün diyorlar ki aman diyorlar işte 2027 Haziran'da biz bu müzeyi açacağız. İyi, tabii ki açsınlar yani, biz yeni müzenin ivedilikle açılması gerektiğini
0: tabii ki
3: söylüyoruz. Hepimiz çok istiyoruz. Hem öğrencim için hem turist için, yani hem de vatandaş için, esas biz onu unutuyoruz. Kendi vatandaşımız için evet, gerekli. Çünkü insanların gerçekten tarih bilincini daha yakından kavrayabileceği yegane eğitim mekanları müzeler. Yani Atatürk'ün söylediği gibi. Bunu yatsıyamayız. Ve şunu da duyuyoruz, yani benim eşimde seyahat acentası var ve kültür turları mesela aksayan noktaları var. Yani Antalya Müzesi kapalıysa biz oraya gelmeyelim diyen gerçekten o bilince sahip turistler de var.
0: Evet.
3: Hani bunları tamamen yok saymak, sadece deniz kumu bunlar kendileri için işte yeterli turist olarak görülmesi de enteresan. Yani bunu bu kadar hani rahatça yıkarız, yaparız, kapatırız, sonra açarız gibi düşünülmesi de çok bizi yaralıyor diyeyim ben size.
0: Peki, çok evet, teşekkür ederim programa yani katıldığınız için hocam. Yani. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Profesör Doktor Gül Işın. Evet. Hocam teşekkürler tekrar, ben katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için.
3: Sağ olun, teşekkürler.
0: Efendim Antalya'yı şundan dolayı, Antalya biraz önce de söyledik, yani turizm denilince ilk akla gelen illerin başında Antalya. Tabii plaj turizmi de deniliyor ama arkeoloji müzesi de olabildiğince yüksek. Biraz önce hocamız da bahsetti, yani biz eski bir binanın, depreme dayanıksız olan bir binada hizmet verilmesi taraftarı değiliz. Ama binanın kendisi yakın dönem, yani ilk dönem Cumhuriyet döneminde yapılmış, artık binanın kendisi de tarihi bir miras haline gelmiş ve o yüzden maliyet anlamında da İnşaat Mühendisleri Odası'nın bu konuda yaptığı açıklama var. 100 ya da 200 milyon geçen sene yapıldığı için artık rakamlar sürekli değişiyor. Maliyet güçlendirilerek bina tamir onarımı yapılabilir. Bunda diretmişler ve bununla ilgili protestolar yapmışlar. Hem TUMOP İnşaatlar Mühendis Odası, hem işte akademi dünyası, hem Antalya halkı ve yıkmayın demişler binayı. Ona rağmen yıkılmış, 2,5 milyar TL'ye yenisi yapılacak. Ama bu maliyetin çok daha yükseleceği de iddialar arasında, 5 milyarı bulabileceği, altını çizerek söylüyorum, iddialar arasında. Tamam, yıktınız, yenisini yapın, turizm bölgesi ya, hani hızlı 2026'da yapacağız demişsiniz, bir yıl önce yıkmışsınız, daha yani temel yeni alınmış, daha yeni işte beton dökme işlemleri vesaire yapılıyor. O yüzden hani söz konusu Antalya olduğu için hassasiyetimizi biraz daha bu anlamda yükselttik. Çünkü turizm popülasyonunun en yüksek olduğu yer, yurt dışı içinde böyle. Haliyle arkeoloji müzesi önemli. Umarım bir an önce bu inşaat hali tamamlanır ve Antalya tekrar müzesine kavuşur efendim diyelim. Diğer konu başlığına geçelim. Türk öğrencilerin problem çözme becerileri OECD ortalamasının %5-10 altında. Bu Türkiye'deki çocuklardan kaynaklanmıyor sakın. Bu aslında eğitim modellerinin eleştirildiği bir durum. Dünya Bankası verilerine göre PISA'daki her 25 puanlık artış uzun vadede ülkenizin 0,5 büyümesi anlamına geliyor. Bu kadar önemli. Eğitimle ekonominin paralellik göstermesinin perde arkasında bu var aslında. Mesela Güney Kore 1960'larda ekonomik anlamda Türkiye'nin altında yılında bir ülkeydi. Bugün kişi başına düşen milli geliri 34 bin dolar. Ar-Ge'ye milli gelirinin %4,4'ünü ayırıyor Güney Kore. Bizde bu rakam kaç? 1,3. Rakamlar yalan söylemez derler ya. O yüzden bu rakamlar da biraz bize sonuca dair verileri gösteriyor. Ve tüm bunlar aslında insan endeksini de etkiliyor. Yani iyi bir eğitim alıyorsanız girdiğiniz işte verimliliğiniz daha yüksek oluyor. İnsanlar bu haliyle, bu modelle kendi özelliklerine yabancılaşıyorlar. O yüzden 10 yıl, 11 yıl İngilizce dersi veriliyor ama çocuklar İngilizce bilmiyor. Rakamlar yalan söylemez derler ya. O yüzden.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Kapalı Çarşı yine gündemde. 14.2 milyar liralık trafik. Ne kadar bir para yapıyor bu söyleyeyim. Çünkü artık para algımız tamamen değiştiği için hani ya tonuna bakalım ya şeye işte yaklaşık 4 tır değil mi? 4 tır dolusu yaklaşık 4 tır dolusu parayı düşünün. Banknot da çünkü şu sesi de biraz kısayım kendime çok geliyor. Evet yaklaşık 4 tırlık bir para Kapalı Çarşı'da bir trafik dönüyor efendim. Kara para aklama yöntemi. Bunu böyle anlatacağız. Yani şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında yasa dışı yollardan elde edilen gelirin takip edilmesi kolaylaştı, değil mi? Yani telefondan vesaire uygulamalardan falan filan takip edebiliyorsunuz. Ama yine teknoloji sayesinde kara para aklamanın yolları da çok daha fazla çeşitlendi. Çünkü mesele şu, eğer siz bir suçtan, bu uyuşturucudur ya da başka bir şeydir, bir suçtan para elde ettiyseniz, onu aklayamıyorsanız, onun o tuttuğunuz kağıt kadar değeri vardır, o kadar. Bir parasal değeri yoktur. O yüzden onu tekrar sisteme sokup, işte aklama dediğimiz şey, yıkamanız gerekiyor. Tarif odur. Yani yıkayıp temize çıkarmanız gerekiyor ve bunun için Kapalı Çarşı'da bir yöntem geliştirmişler ki bir yöntem değil birçok yöntem aklamak için hani artık böyle allak bullak ediyorlar. Detaylarına girelim efendim. Şimdi iddianame hazırlandı ama neye dair? 2023 yılında tek bir forex dolandırıcılığıyla dava başlıyor. 1548 sayfalık iddianame çıktı. 504 şüpheli var ve para aklama yöntemi iddianamede detaylı bir şekilde anlatılıyor. Teknik tabirleri geçmeye çalışacağım sizin için. Yani 1548 sayfalık iddianameyi özetlemeye çalışacağım. Özetleyeceğim öyle diyeyim. Şöyle İstanbul'un 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu dolandırıcılık davası görülüyor. Tek bir örgütün suçlarından ziyade yatırım dolandırıcılığından, yasa dışı bahse, siber suçlardan birçok farklı suç gelirinin toplanıp aklanan geniş bir yapıdan bahsediliyor aslında. Bu konuda da Oksijen sitesinde Baran Cansayı'nın çok güzel bir yazısı var. Okumanızı tavsiye ederim. Emeğe saygı. Ve soruşturmaya konu olan hesaplardan toplanan para hacmi, para hareketliliği 14.2 milyar TL efendim. Burada şöyle klasik anlamda tek merkezden emir komuta zinciriyle yönetilen bir örgüt yok. Başsavcılığın ifadesiyle şöyle diyor. Çok merkezli, görev paylaşımına dayanan ve her bir yöneticinin kendi faaliyet alanından bağımsız hareket edebileceği bir yapılanma. Yani yöntemler de değişiyor dedim ya teknolojiyle birlikte. Şimdi Kapalı Çarşı merkezli yapılanmada kara paranın takip edilmemesi için o kadar karmaşık yöntemler kullanmışlar ki işlemleri. Ya parayı kaybetmek için özel yazılım dahi üretmişler. Özel yazılımları var para aklama için. Sistemlerin başında. Şimdi her şeyden önce paranın döndürüle izlenilemez hale yani o izini kaybettirmek için paravan şirketlere ihtiyaç var. Kağıt üzerinde bunun bir sahibi var, bir vergi numarası vesaire var. Ama bunlar da genellikle şöyle, ihtiyaç sahibi insanlar seçiliyor. Yani şimdi birinin üstüne örnek veriyorum mesela, Özgür ihtiyaç sahibi bir insan, diyelim Özgür. Özgür'ün üstüne bir şirket kuruyorum ben. İşte aylık da Özgür'e 5.000 lirayla 40.000 lira arasında para veriyorum. Sadece Özgür'ün kimliğini kullanıyorum aslında o anlamda. Ve tabii ki o yüzden ihtiyaç sahibi insanlar bu konuda daha kolay kullanılabiliyorlar efendim. Bir de noterden alınmış vekaletname lazım. Bu vekalet sayesinde paravan şirketin sahibinin açtığı banka hesapları veya anlaşmalı döviz bürolarından örgüt üyeleri hiçbir iz bırakmaksızın para çekimi yapabiliyor. Ama bunun da bir sınırı var tabii. Şirket sayısı 369'u bulmuş. Bakın 369'u bulmuş. Bunun nedeni de şu iddianamede şöyle tarif ediliyor. Her şirketin banka limiti sınırlı. Banka limiti bittiğinde haliyle yeni şirket 369 şirket olmuş artık. Hani şüpheli sayısının neden 504 olduğunu buradan anlayın. Bunlar aynı zamanda şüpheli çünkü tam bir örgüt suçu kapsamına giriyor. Şirketler bir süre kullanıldıktan sonra başka şahıslara da devredilebiliyor ya da tasfiye ediliyor. Bu metoda şöyle deniliyor iddianamede. İhtiyaç halinde yeniden yapılandırılacak bir şirket havuzu. Tam bir havuz kuruyorlar, havuz sistemi aslında. Şimdi dosyada örgütün dijital materyallerinde de muhasebe koordinasyon grubu var. Bakın muhasebe koordinasyon grubu kurmuşlar. Bunlar o para trafiğini izliyorlar sürekli. İşte bunu da izlemek için o yüzden söyledim ya zor. M80 olarak adlandırdıkları bir yazılım kurmuşlar. Ya gerçekten profesyonel dolandırıcılık yani. Kara para aklamak için bir yazılım sistemi de kurmuşlar. Şimdi sadece bu da değil. Bu örgüt üyeleri ya artık bunlar örgüt şüpheli dediğimiz isimler. Haliyle banka personeliyle de kurdukları ilişki sayesinde şirketlerin yüksek tutarlı transferler kolaylaşıyor bir anlamda. Ve bu sayede bu aktarımları yapabiliyorlar. Bakın tekraren söylüyorum. Her şey aslında parayı bir şekilde parçalamak, onu farklı farklı kanallara sokarak izlenmesini zorlaştırmak ve daha sonra tekrar böyle 3-5 kişinin üstünde topluyorlar. Şimdi şöyle, paravan şirketlerde paranın toplanması ilk adım. Toplanan para şirketlere bırakılmıyor. Paravan şirketler dediğimiz biraz önce 300 küsür saydım. Kısa süre içerisinde bir şirketten diğerine aktarıyor. Ondan sonra yazılım hizmeti, danışmanlık alımı, teknik destek gibi farklı açıklamalar düşülüyor buna. Ve böylece bu kara para tek bir durakta durmuyor. Tamam mı? Sürekli devam ediyor böyle şirketler üzerinden devam ediyor. Şimdi soruşturmaya konu olan paravan şirketlerinin hesabında 14.2 milyar liralık trafiğin 7.9 milyarından yarısında elektronik para da kullanılmış. Yani birçok yöntemi kullanıyorlar. Tamamı hani yöntem öyle çalışıyor çünkü. Parayı önce bölüyorlar, sonra dağıtıyorlar, akabinde belirli hesaplarda tekrar birleştiriyorlar. Ama bu benim özetlediğim bu 3-4 cümle 7-8 farklı kanaldan giderek devam ediyor. En son bankaya soktuklarında ya da bir döviz bürosuna gidip altın olarak dövize çevirerek bunu bu yöntemle aklıyorlar. Ve onun bir değeri oluyor. Haliyle bunu yapabilmek için ciddi bir elemana, ciddi bir personele ihtiyacı var. İşte suç örgütü de bu şemada böyle oluyor efendim. Yani işte banka veya elektronik para kuruluşları, sanal post, döviz altın büroları, kripto para borsaları, yurt dışı hesaplar ve nakit çekim. Yöntemler bunlar. Bunlarla gidiyor bu iş. Bir iki başlık daha var. Mesela sanal post işi kolaylaştıran bir yönteme döndü efendim bu anlamda. Çok böyle rakama boğmak istemiyorum sizi. Bazı böyle şeyler var. E-pinler var. İnternet siteleri. Bunlar böyle kupon gibi, siz para veriyorsunuz, sana kupon veriyorlar ve sen oradan harcamalar yapıyorsun. Şimdi mesela bir tane bu işte pin dükkanı diye bir site şeye de girmiş. Burada 785 milyon lira harcanmış. Ve toplamda 2 milyonu aşkın işlem yapılmış. Bakın parayı aklamak için yöntemlerden biri bu. Bir diğer sitede 765 milyon harcanmış, 2.8 milyon işlem yapılmış. Bir diğerinde 681 milyon lira harcama yapılmış, 1.6 milyon işlem yapılmış. Tüm bunlar parayı aklamak için işte ve iddianamede detaylı bir şekilde anlatılıyor bu. Tabii örgütün anlaşmalı dövizcileri var. Bu dövizci deyince bütün kapalı çarşıdan bahsetmiyoruz. Anlaşmalı dövizcileri var. Şimdi mesela anlaşmalı dövizciler bu müessese 60 şirketten 10.744 işlemde 5 milyar 551 milyon lira para gönderilmiş. Sadece 12 milyon geri dönmüş. Haliyle savcılıkta baktığında diyor ki ya 5 milyar 12 milyon burada bir tuhaflık var. Olağan akışa aykırı ve bu sistemde gidiyor efendim. Yani kapalı çarşının merkez olarak kabul edilmesi, orada hem o döviz bürolarının hem bankayla ilişkilerin hem o para trafiğini yönetecek insan malzemesi vesaire vesaire. Toplam 14.2 milyar TL'lik bir kara para aklama işlem hacmi bu. Bu da 4 tırlık bir para ediyor efendim. Kapalı çarşıyı biz daha konuşmaya devam edeceğiz. Diyelim bir tanıtım girelim. Altın Eller kuyumculuğun sahibi 500 kilo altınla ortadan kayboldu. Buraya İsmail Ağa cemaatinin derneklerinden de altınlar konuluyor. İsmail Ağa cemaatinde ilk defa mı oluyor bu? Yok. Daha önce de bir Fadıl Akgündüz vakası var. Hüküm giydi kendisi. Bir süre sonra cezaevinden çıktı. Çıktığında biz nerede gördük onu? Ahmet Mahmut Ünlü'nün yanında. Kapris Gold diye bir otel temelini Cübbeli Ahmet'le birlikte attılar. Cübbeli Ahmet ne dedi biliyor musunuz? Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum. Caizdir. Kısa süre sonra Fadıl Akgündüz insanları dolandırdı. Yine bu İsmail Ağa cemaatinin birçok sempatizanı ciddi paralar yatırmıştı buralara. O zaman da Ahmet Mahmut Ünlü size zorla mı aldırdım? Ben de dolandırıldım. Benim de bir iki dairem gitti. İfadelerini kullandı.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

yazıyorum'a devam ediyoruz. Bugün müzik arası verdik tabii ve anlatacağız. Duyduğunuz sesi anlatacağız. Bugün Arjantin denilince maalesef farklı isimler aklımıza geliyor. Mesela Gazze soykırımına gözlerini kapayan Arjantin'in şu anki devlet başkanı Milei. Bu soykırıma silah taşıyan devlet başkanının elini sıkan ama karakter yoksunu futbolcularla anılır oldu Arjantin. Bunu şunun için söylüyorum, yani hani biz farklı takımları tutarız ama futbolcundaki o tavır, karakter de önemlidir ya. Mesela hani bizim daha Türkiye içerisinden Metin Oktay dediğimizde, Metin Oktay'ı sevmeniz için Galatasaraylı olmanıza gerek yoktur. Yazı tura atarken dahi daima tura atamın yüzü yeri gelmesin diyen Metin Oktay'dan bahsediyorum. Karakter sahibi futbolcu, futbolculardan bahsediyorum. O yüzden işte Deniz Gezmişler idam edilmesin diye imza toplayan Metin Oktay'dan, destek olan Metin Oktay'dan bahsediyorum ki böyle baba hakkılar bir sürü tarihimizde Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, diğer kulüplerde var efendim. Ya işte o ruhtan bahsediyorum aslında biraz da, ama Arjantin denilince işte benim aklıma çok konuşulduğu için şu son dönemde özellikle Dünya Kupası'yla benim aklıma Mercedes Sosa geliyor. Futbolcusunu sorarsanız yani ben ezilenlerin yanındayım, o yüzden Küba'dan ödül alırım, Amerika'da alsın ödülünü nokta nokta diyen Maradona geliyor. Evet, bugün Latin Amerika'nın efsane sesi, Arjantin'in La Negra'sı, yani kara kızı konuk ediyoruz, Mercedes Sosa'yı. Halkın vicdanı, özgürlük ve adaletin sesi. Hayatı şarkılara sığmayan, diktatörlere karşı dimdik duran bir kadını dinliyorsunuz şu an. Onun öyküsünden bahsedeceğiz. Mercedes Sosa 9 Temmuz 1935'te Arjantin'in kuzeybatısındaki Tucuman eyaletinde mütevazi bir ailede dünyaya geliyor. Babası gündelik işçi, annesi çamaşırcı. Küçük yaşta yetenekli olduğu da fark edilince 15 yaşında yerel bir radyo yarışmasının programında yarışmayı kazanıyor ve profesyonel kariyeri böyle başlıyor. 1960'larda yeni şarkı hareketinin öncülerinden biri oluyor. Arjantin folklorunu, sosyal adaleti, yerli halkın sesini ve Latin Amerika'nın dayanışmasına dair şarkıları dinlendiriyor. Ariel Ramirez veya da Felix Luna gibi isimlerle, ustalarla çalışıyor. Ve Mujeres Argentinas, Cantata Suda Americano gibi albümleriyle de ünleniyor. Sesi güçlü, yorumu güçlü. Çok sevdiğim bir sanatçıdır. Yani hem ağlatır hem ayağa kaldırır dinleyeni. Ruh halini yorumlarıyla güçlüdür. Ama işte Arjantin'de 1976'da askeri darbe yaşanıyor. Vileda Juntası Mercedes Sosa gibi sanatçıları tehlikeler olarak görüyor ve sansürlüyor. Kara listeye koyuyor. Konserleri yasaklanıyor, plakları yasaklanıyor, televizyona çıkması yasaklanıyor ve 1979'da La Plata'da sahnedeyken gözaltına alınıyor. Uluslararası baskı sonucunda serbest bırakılıyor ancak kendisi. Ama ölüm tehditleri almaya devam ediyor faşist dikta tarafından ve bunun üzerine Paris'e, Madrid'de sürgün hayatı yaşıyor. Ama pes etmiyor, sürgünde de şarkılarını söylemeye devam ediyor Mercedes Sosa. 1982'de Arjantin'e döndüğünde Teatro Colón'da verdiği konserlerde yasaklanan şarkılarını okuyor ve efsane oluyor. O gece binlerce kişiye söylüyor şarkılarını. Faşist diktatörlük sonrasında demokrasinin simgelerinden biri haline geliyor. Ve biraz şu an dinlediğiniz Gracias a la Vida, Hayata Teşekkürler, en ikonik şarkılarından biri. Öyle ki Şili'de Vilote Perra'nın bestesi, ama Mercedes Sosa'nın yorumuyla tüm dünyada, Latin Amerika'da diktatörlüklere karşı, faşizme karşı bir anlamda bir marş haline geliyor. Ve Umut Marşı olarak okunuyor. Şarkı hayata, acıya, sevgiye ve mücadeleye dair minnettarlığı anlatıyor aslında.
şöyle söylüyor. Gracias a la vida, hayata teşekkürler. Bana iki göz verdi, siyahı beyazdan ayırt edebiliyorum. Bana kulaklar verdi, gece gündüz yağmur ve fırtına seslerini duyuyorum. Bana ayaklar verdi, yeryüzünü dolaşayım diye. Ve en önemlisi, bana bir kalp verdi ki sevsin, acı çeksin ve yine de umut etsin diye. Mercedes Sosa 4 Ekim 2009'da Buenos Aires'te aramızdan ayrıldı. Ama Mercedes Sosa'nın mirası hala yaşıyor. La Negra, Güney Amerika'nın kara kızı, hala Tucuman'da, Buenos Aires'te, oradan da tüm Latin Amerika'da ve dünyada sesi yankılanıyor. Çünkü sadece bir şarkıcı değil, ezilenlerin, suskunların, umut arayanların da bir anlamda sesiydi. Mercedes Sosa'yı anmak için en güzel yol onun şarkılarını dinlemek ve mesajlarını yaşatmak. Dediği gibi, gracias a la vida, hayata teşekkürler. Çünkü bize Mercedes Sosa gibi sesleri verdi. Teşekkürler Mercedes Sosa. Gracias a la vida. Arjantin denince Mercedes Sosa. Dinleyelim efendim.

Evet efendim, yazıyorum'a devam ediyoruz. Son başlığımız: İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu almayacak. Yeni sistemde hizmet verecek olan taksiler, bu taksi uygulamaları oluyor ya, şimdi tek tek isimlerini saymayayım. Onlardan efendim kullanılarak ancak alınabilecek ve o taksinin maliyeti hemen şuradan söyleyeyim size, 6 milyon 125 bin liraya belirleniyor. %20 KDV eklenince 7 milyon 350 bin, araç vesaireye 9 milyona çıkıyor efendim o taksilerin maliyeti diyelim. Sadece uygulamalar üzerinden takip edilecek, uygulamalar üzerinden çağrılabilecek taksiler. Bu da NTV'den Burak Taşçı'nın haberi. Emeğe saygı ve bugün bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bunu nereden anlıyoruz? Özgür arkadan müziği girdi. Abi artık bitir diyor. Masada Özgür, editörüm Caner, ikisine de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Salı günü görüşünceye dek hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti.
1: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Söylesene.
2: Var mı kulaklık vereceğim? Söyle.
1: Tamam söyleteceğim sana.

0: Alkışlasanız onu da.
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya.
0: Senin var mı böyle şeyleri? Astrolojiyi, kişisel gelişim.
1: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
0: Deneyimleyerek mi? Nasıl
1: tabii
0: oldu?
1: Canım. Diyorlar ki bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Ha. Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bugün kalkıp üşendin mi?
1: Hiç. Ya,
0: o kanı yayına gideceğiz
1: ay,
0: falan.
1: Ay asla.
0: Falan. Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi?
1: Dedim ya işte klişeler.
0: Saray gibi. Saray.
1: Çok güzel. Yani. Buraya gelip seninle yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
0: Harikasın. Sevgili Betül Demir bugün konuğumdu. Senle çok uzun harbi.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Bir önceki gün fiziksel olarak aktif olmak, gece yeterince ve kaliteli bir şekilde uyumak, uyandıktan sonra sağlıklı karbonhidratlar açısından

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İran lideri Ayetullah Müçtebâ Hamane'in başdanışmanı Ali Ekber velayeti Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenliği altında olduğunun altını çizdi. Velayeti dünyadaki hiçbir güç Hürmüz Boğazı'nı İran'ın egemenliğinden alamaz dedi. Velayeti yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenliğine Hamane'in talimatıyla alındığını söyledi. Boğaz'ın İran açısından önemli bir stratejik kazanım olduğunu belirtti. Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik operasyonlarını sürdürüyor. CENTCOM son açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin İran tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Açıklamada bu gerekçeyle Bender Abbas başta olmak üzere İran'ın çeşitli bölgelerindeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi. İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim devam ediyor. İran lideri Ayetullah Müçtebâ Hamane'in başdanışmanı Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenliği altında olduğunu ve hiçbir gücün Boğazı İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi son yıllarda yalnızca bir seyahat izni olmaktan çıktı. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve tartışmalı uygulamalar Schengen sürecini hem ekonomik hem de hukuki açıdan tartışmaların odağına taşıdı. Pasaporttan vize harcına, seyahat sağlık sigortasından aracı kurum ücretlerine kadar uzanan masraflar nedeniyle ilk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden çıkan tutar 20 bin lirayı aşarken yapılan tüm ödemeler vizenin alınacağını da garanti etmiyor. Schengen başvurusu yapacakların ilk olarak geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor. 2026 yılı tarifesine göre 10 yıllık bordo pasaportu için 14.761 lira 40 kuruş ödeniyor. Buna Avrupa Birliği'nin kısa süreli Schengen vizeleri için uyguladığı 90 euroluk vize harcı ekleniyor. Vize başvuruları büyük ölçüde yetkili aracı kuruluşlar üzerinden yapıldığı için hizmet bedeli de ayrıca tahsil ediliyor. Bu ücret başvurulan ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 30 ila 45 euro arasında değişiyor. Başvurunun zorunlu kalemleri bununla da sınırlı değil. En az 30 bin euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekiyor. Poliçenin kapsamına göre bunun maliyeti ortalama 800 ila 2000 lira arasında değişiyor. Biyometrik fotoğraf, banka hesap dökümleri, belge çıktıları, kargo ve ulaşım giderleri de eklendiğinde ilk Schengen başvurusunun maliyeti euro kuruna bağlı olarak 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı 2025 Schengen vize istatistikleri verilerine göre Türkiye'den yapılan Schengen başvuruları 1 milyon 268 bin 376'ya yükseldi. Böylece Türkiye, Çin'in ardından Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke oldu. Komisyon verilerine göre Türk vatandaşlarına yaklaşık 1 milyon 72 bin Schengen vizesi verilirken başvuruların %14,6'sı reddedildi. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Avrupa Komisyonu verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre ise Türk vatandaşlarının 2010-2025 yılları arasında yalnızca Schengen vizesi başvurusu ücretleri için ödediği toplam tutar yaklaşık 890 milyon euroya ulaştı. Ancak son dönemde vatandaşların karşı karşıya kaldığı tek sorun yüksek maliyet değil. Schengen vizesine randevu krizi de büyümeye devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda birçok Avrupa ülkesinin konsolosluklarında randevular dakikalar içerisinde tükenirken aylar sonrasına tarih verilmesi seyahat planlarını da zorlaştırıyor. Randevu krizine ilişkin en dikkat çeken durumsa bot yazılımlarla randevu toplandığı iddiaları oldu. Ticaret Bakanlığı, Schengen randevularının otomatik yazılımlarla alınarak daha sonra yüksek ücretlerle satıldığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, aralarında yetkili aracı kuruluşlarla çalışan firmaların da bulunduğu 7 şirket hakkında denetim yürütüldüğünü açıkladı. İddialara göre bazı kişi ve şirketler ücretsiz alınabilen randevuları yüzlerce euro karşılığında yeniden satıyor. Öte yandan Avrupa Birliği 2025 yılında Türkiye'den Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşları için Cascade kuralı yani kademeli vize uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre daha önce Schengen vizelerini kurallara uygun kullanan başvuru sahipleri belirli şartları sağlamaları halinde sırasıyla 1, 3 ve 5 yıla kadar geçerli çok girişli vize alabiliyor. Ancak uygulama otomatik bir hak tanımıyor. Uzun süreli vize verilip verilmeyeceğini ilgili konsolosluk karar veriyor. Schengen uygulamalarına yönelik eleştiriler spor organizasyonlarına da yansımış durumda. Bu yıl 20.si düzenlenen ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun simgesi olarak görülen Kaş-Meis yüzme maratonunda da vize uygulamaları gündeme oturdu. Yarışın 3,5 kilometrelik parkurunda mücadele eden ve 45-54 yaş kategorisinde dördüncü olan Padı Dalış Eğitmeni ve Turizmci Can Kahvecioğlu, startı belirlediği Meis adasına geçebilmek için sporculardan Schengen vizesi istenmesine tepki gösterdi. Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz'a yazıyorum programında konuşan Kahvecioğlu, 20 yıldır düzenlenen ve iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen organizasyonda Türk sporcuların Avrupa'ya kaçacak potansiyel göçmen gibi değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kahvecioğlu, bu organizasyon 20 yıldır yapılıyor. Tek amacı yarışın startını almak olan sporculardan Schengen vizesi isteniyor. Aynı Avrupa Birliği kuralları Türk vatandaşlarının günlük vizeyle Yunan adalarına alışveriş için gitmesine engel olmuyor. Dostluğu simgeleyen bir organizasyonda sporcuların bu şekilde değerlendirilmesi organizasyonun ruhuyla bağdaşmıyor diyerek uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Schengen vizesiyle ilgili tartışmalar Avrupa Birliği kurumlarının da gündemine geldi. Türk vatandaşlarının yaşadığı randevu, red ve uzun bekleme süreleriyle AB-Türkiye Gümrük Birliği uygulamalarındaki dengesizlik iddiaları Avrupa Ombudsmanı'na taşındı. Avrupa Birliği hukuk alanında çalışan avukat Doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu ile eski devlet bakanı Bülent Akarcalı'nın yaptığı başvuruda Avrupa Komisyonu'nun 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve ek protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesi talep edildi. Başvuruda Schengen vizesi sorununun yalnızca siyasi değil, Avrupa Birliği'nin kendi hukukunu uygulayıp uygulamadığı açısından da değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bugün gelinen noktada Schengen vizesi Türk vatandaşları açısından yalnızca Avrupa'ya seyahat edebilmenin ön koşu olmaktan çıkmış durumda. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve uygulamalara yönelik hukuki tartışmalar vize sürecini giderek daha da karmaşık hale getiriyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye, Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke konumuna korurken, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın hesaplamasına göre Türk vatandaşlarının son 15 yılda yalnızca vize başvuru ücretleri için ödediği tutar 890 milyon euroya ulaştı. Pasaport, seyahat sağlık sigortası, aracı kurum hizmet bedelleri ve diğer zorunlu masraflarda eklendiğinde gerçek maliyet bunun çok daha üzerine çıkıyor. İlk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden 20 bin liranın üzerinde para çıkmasına karşın yapılan tüm ödemeler vize alınacağını garanti etmiyor. Schengen sürecine ilişkin tartışmalar hem vatandaşların yaşadığı mağduriyetler hem de Avrupa Birliği'nin kendi hukuki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği sorusuyla birlikte önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma düzenli olarak sinema, müze ve tiyatroya giden yaşlı yetişkinlerin biyolojik yaşlarının daha düşük olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu ilişki gelir, sağlık durumu ve yaşam tarzı gibi etkenler hesaba katıldıktan sonra da devam ediyor. Tokyo Bilim Enstitüsü'nden Dr. Yusuke Matsuyama liderliğinde yürütülen araştırma Community Heat dergisinde yayımlandı. Araştırmada kültürel etkinliklere sık katılanların ortalama fizyolojik yaşının 66,9 olduğu, nadir katılanlarda ise bu değerin 69,9'a çıktığı belirlendi. Yani iki grup arasında yaklaşık 3 yıllık biyolojik yaş farkı tespit edildi. Araştırmacılar kültürel etkinliklerin sosyal bağları güçlendirdiğini, zihinsel sağlığı desteklediğini ve kronik stresi azaltarak yaşlanma sürecini olumlu etkileyebileceğini belirtti. Önceki çalışmalarda bu etkinin düzenli egzersize benzer düzeyde olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte uzmanlar daha sağlıklı kişilerin zaten kültürel etkinliklere katılmaya daha istekli olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca araştırmanın yalnızca sinema, müze ve sahne sanatları gibi etkinlikleri kapsadığı, sonuçların her toplum için birebir geçerli olmayabileceği vurgulandı. Araştırmacılar özellikle yaşlar ve dezavantajlı gruplar için kültürel etkinliklere erişimin kolaylaştırılmasını ve uygun fiyatlı programların artırılmasını öneriyor. Araştırmalara göre düzenli kültürel etkinliklere katılım yaşlanma sürecini yavaşlatmaya katkı sağlayabilir. Uzmanlar ilerleyen dönemde kültür reçetesi uygulamalarının sağlık politikalarının bir parçası haline gelebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 48 takımlı ilk Dünya Kupası Yeşilburun Adaları'nın peri masalından Almanya ve Brezilya'nın erken vedasına, teknik direktör istifalarından Messi Mbappe rekabetine kadar unutulmaz hikayelere sahne oldu. Tüm sürprizlere rağmen yarı finalde FIFA Dünya Sıralamasının ilk 4 takımı İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere yer aldı. Fransa'yı yenen İspanya, İngiltere'yi geçen Arjantin adlarını 2026 Dünya Kupası finaline yazdırmayı başardı. 2026 FIFA Dünya Kupası genişletilmiş 48 takımlı yeni formatıyla futbol tarihinin en dikkat çekici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Yeşilburun Adaları, Fas, Curaçao ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi sürpriz ekiplerin damga vurduğu organizasyonda Almanya, Brezilya, Uruguay ve Portekiz gibi devler beklentilerin altında kaldı. Lionel Messi ile Kylian Mbappe'nin gol krallığı yarışındaki tarihi rekabeti, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ın yükselişi, peş peşe gelen teknik direktör istifaları ve tartışmalı hakem kararları turnuvanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Tüm bu sürprizlere rağmen kupada son 4 takımın FIFA Dünya Sıralamasındaki ilk 4 ülke olan İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere olması ise Dünya Kupası tarihinde dikkat çeken bir ilke imza attı. Turnuvanın en büyük sürprizini Yeşilburun Adaları gerçekleştirdi. Turnuva tarihinin en küçük ülkesi olarak kupaya katılan ve adeta devlere kök söktüren Yeşilburun Adaları turnuvanın ilk büyük şokuna imza attı. Gruplardan çıkmayı başararak son 32 turunda Arjantin'e kök söktüren bu küçük ada ülkesi turnuvanın en çok alkış alan ekibi oldu. Arjantin'e 2 gol atmasına rağmen tartışmalı bir şekilde mağlup olan Yeşilburun Adaları'nda bir diğer sürprizle 40 yaşındaki kalecileri Aldiza Vozinha oldu. 40 yaşındaki kaleci İspanya ve Suudi Arabistan'a karşı kalesini gole kapatmayı başararak ilk tebrikleri topladı. Vozinha'nın Arjantin'e karşı sergilediği performans tanınırlığını daha da artırdı. Yeşilburun Adaları kalecisi aynı zamanda sosyal medya fenomeni haline geldi. İspanya'ya karşı oynanan açılış maçından önce sosyal medya hesabında yaklaşık 50 bin takipçisi olan Vozinha'nın Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından bu sayı neredeyse 20 milyona fırladı. 600 bin nüfuslu Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası serüveni kısaca şöyle oldu. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na mücadele ettiler. İlk gollerini attılar, ilk puanlarını aldılar. 40 yaşındaki kalecileri 20 milyondan fazla takipçi kazandı. İlk kez gruptan çıktılar. Grubu namağlup tamamladılar. Son Avrupa şampiyonuyla berabere kaldılar. Son şampiyona karşı 90 dakikada yenilmediler. Uzatmalarda elendiler. Turnuvanın bir diğer sürpriz takımı ise Paraguay oldu. Kimsenin son 32 turundan ötesini beklemediği Güney Amerika temsilcisi Paraguay, kupa tarihinin en büyük eleme sürprizlerinden birine imza attı. Paraguay 4 kez dünya şampiyonu Almanya'yı penaltılarda 4-3 eleyerek evine gönderdi. Çeyrek finale kadar yürüyen Erling Haaland ve arkadaşları Dünya Kupası'nın en keyif veren takımlarından biri oldu. Çeyrek finalde İngiltere'yi uzatmalarda 2-1'e elenseler de futbol dünyasına kuzey rüzgarları estirdi ve turnuvaya çok büyük renk kattı. Fas bir kez daha tarih yazdı. 2022'nin ardından bir kez daha Dünya Kupası'na son 8'e kalmayı başardı. Çeyrek finalde Fransa'yı elense de üst üste ikinci turnuvada dünya değerlerine meydan okumasıyla alkış topladı. Sırada hayal kırıklığı yaratan takımlar. Ne yazık ki listenin başına turnuvadan önce çok büyük beklentiler olduğu için Türkiye milli takımımızı koymak zorunda kaldık. 24 yılın ardından katıldığımız kupada ne yazık ki hezimeti yaşadık. 3 maçlık grup aşamasına kağıt üzerinde nispeten kolay gibi değerlendirilen Paraguay ve Avustralya'ya mağlup olduk. Gol bile atamadan turnuvadan eleme aşamasına geldik. Ev sahibi ABD'yi yenerek turnuvanın en erken elenen ikinci ülkesi olduk. Almanya, turnuvanın mutlak favorilerinden biri olarak gösterilen panzerler son 32 turunda kağıt üzerinde çok zayıf görünen Paraguay'a penaltılarla elenerek turnuvayı çok erken veda etti. Uruguay gruplardan da iyi çıkamayarak turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Bu şok başarısızlığın ardından ünlü teknik adam Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı ve yerine geçici olarak ülke efsanesi Diego Forlan getirildi. Brezilya, çeyrek finali dahi göremeden son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiler. Samba rüzgarı Amerika kıtasında çok erken dindi. İstifalar. Dünya Kupası'nda beklenen sonucu alamayan bazı ülkeler teknik adamlarıyla yollarını ayırdı. Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'nın teknik direktörü Nagelsmann istifa etti. Hollanda'da da Fas yenilgisi sonrası Ronald Koeman istifa etti. Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasına veda etmesinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa görevini bıraktı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasir El Misael istifa ettiğini açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşilburun Adaları'nın yer aldığı H grubunu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da Federasyon Başkanı Al Misael görevinden ayrıldığını duyurdu. Güney Kore Milli Takımı'nda Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından teknik direktör Hon Myung-Boo istifa etti. İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clark görevinden istifa etti. Çekya Milli Futbol Takımı teknik direktörü Miroslav Kubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti. Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Ekvador'da teknik direktör Sebastian Bekakeke görevinden istifa etti. İlk Dünya Kupası maçını İsveç'e karşı 5-1 kaybeden Tunus, henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamoçi ile yollarını ayırdı. Tunus teknik direktörü Sabri Lamoçi'nin görevine son verildi. Resmi açıklama Tunus Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu. 2026 Dünya Kupası serüveninin sonuna gelindi. Final karşılaşması Arjantin ile İspanya arasında oynanacak. Futbolun sadece bir spor olmadığının kanıtı bu karşılaşmada yaşanacak. Lionel Messi 19 yıl önce el verdiği Yaman'la Dünya Kupası finalinde karşılaşacak. 2007 yılında Barcelona'nın Camp Nou Stadı'nda gerçekleştirilen bir yardım organizasyonunda çekilen ve yıllar sonra ortaya çıkan ikonik kare, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yeniden gündeme geldi. Fotoğrafta dönemin genç yıldızı Lionel Messi'nin kucağında tuttuğu bebek, bugün İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yaman'ın ta kendisi. Aradan geçen 19 yılın ardından futbol tarihinin en dikkat çekici tesadüflerinden biri gerçeğe dönüştü. Son şampiyon Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal 19 Temmuz Pazar günü MetLife Stadyumunda oynanacak Dünya Kupası finalinde bu kez aynı karede değil rakip olarak sahaya çıkacak. Bir zamanlar yardım çekimine aynı objektife poz veren Messi ve Yamal şimdi Dünya Kupası'nın en büyük kupası için kozlarını paylaşacak. Bu final sadece Arjantin ve İspanya'nın mücadelesi değil, bir devrin kapanışını yapan bir efsaneyle o devrin tahtına aday gösterilen veliahtının destansı kapışması olacak. Camp Nou'nun banyo küvetinden Dünya Kupası finalinin devasa sahnesine uzanan bu hikaye, futbolun neden sadece bir oyun olmadığının en büyük kanıtı niteliğinde. 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatıyla futbol tarihinin en sürprizli turnuvalarından biri oldu. Yeşilburun Adaları'nın peri masalına, Almanya ve Brezilya gibi devlerin erken vedasına, peş peşe gelen teknik direktör istifalarına ve Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasındaki gol krallığı yarışına sahne olan organizasyonda tüm ezberler bozuldu. Ancak tüm bu sürprizlere rağmen yarı finale yükselen 4 takımın FIFA Dünya sıralamasının ilk 4 basamağındaki İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere olması turnuvanın en dikkat çekici istatistiklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Tarihte bugün.
1: 1942 yılında Fransa'nın başkenti Paris, Nazi zulmünün pençesindeydi. Binlerce masum insan inançları yüzünden ölüme mahkum edildi. Bu insanların arasında Veldiv baskını olarak bilinen korkunç bir operasyonda yakalanan Yahudiler de vardı. Bu operasyon, Fransa'nın işbirlikçi Vichy hükümetinin Nazi Almanya'sının emirlerini yerine getirmek için düzenlediği bir soykırım eylemiydi. Bu operasyonun adı, tutuklanan Yahudilerin bir kısmının götürüldüğü bisiklet yarış pistinin kısaltması olan Veldiv'den gelmektedir. Veldiv baskını 1942 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Nazilerle Vichy yetkilileri arasında yapılan gizli toplantılarda planlandı. Bu toplantılarda Fransa'da yaşayan Yahudilerin nasıl toplanacağı, nereye götürüleceği ve hangi koşullarda tutulacağı kararlaştırıldı. Nazilerin isteği üzerine öncelikle Fransız vatandaşı olmayan Yahudiler hedef alındı. Ancak Vichy polisi operasyon sırasında Fransız vatandaşı olan Yahudileri de tutukladı. Operasyon 16-17 Temmuz 1942 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 4500 polis ve jandarma Paris ve banliyölerindeki Yahudi evlerine ve iş yerlerine baskın düzenledi. Tutuklanan Yahudilerin çoğu kadın ve çocuktu. Tutuklanan Yahudiler Paris'in 15. bölgesindeki Velodrome de Hiver adlı bisiklet yarış pistine götürüldü. Burada yaklaşık 5 gün boyunca açlık, susuzluk, hastalık ve hijyen eksikliği gibi insanlık dışı koşullarda tutuldular. Ardından trenlere bindirilerek Polonya'daki Auschwitz toplama kampına sevk edildiler. Veldiv baskınında tutuklanan Yahudilerin büyük çoğunluğu Auschwitz'e ulaştıklarında gaz odalarında öldürüldü. Tutuklananların arasında 4051 çocuk vardı ve bunların sadece 25'i hayatta kaldı. Veldiv baskınından kurtulanlarsa çok azdı. Bazıları kaçmayı başardı, bazıları da Fransız direnişçiler veya Yahudi kuruluşları tarafından kurtarıldı ya da saklandı. Veldiv baskını Fransa'nın tarihinde bir utanç kaynağı olarak kaldı. Bu olayın sorumluluğunu resmen kabul eden ilk Fransa lideri 1995 yılında Cumhurbaşkanı Jacques Chirac oldu. Chirac yaptığı tarihi konuşmada şöyle dedi. Fransa'nın bu suça ortak olmasının nedenleri ne olursa olsun hiçbir şey bu suçu haklı çıkaramaz. Hiçbir şey bu suçu unutturamaz. Chirac'ın ardından gelen Cumhurbaşkanları da Veldiv baskınının anma törenlerine katılarak Fransa'nın bu olaydaki rolünü tanımaya devam ettiler.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kapitalizmi sadece şöyle bir ekonomik model olarak algılamayın lütfen. Eğer böyle algılarsanız gerçekten problem olur. Bu aynı zamanda siyasi, aynı zamanda askeri, aynı zamanda ideolojik, aynı zamanda kültürel bir sistemler bütünüdür. Ve tıkandığı noktada, adım atamadığı noktada işte böyle Venezuela'da olduğu gibi doğrudan o emperyalizmin ne olduğunu bize gösteren saldırılarla ortaya çıkar. O yüzden sadece bir ekonomik modeldir diye tarif etmeyin. Böyle de düşünmeyin. Ne zaman kriz yaşarsa birbiriyle bağlı olduğu için benzer yönteme başvurmaya devam ediyor. Bunu normalleştirmek adına söylemiyorum. Sadece bir ekonomik modelle birlikte bir siyasal ideolojik modelin dallarından bahsediyoruz ki bunu ben söylemiyorum. Daha önce işte Lenin'den de örnek verdim efendim.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yargıtay, hasta eşinin bakımını üstlenmeyen ve onunla ilgilenmek yerine dönem dönem camide kalan kocayı ağır kusurlu buldu. Yaşlı çiftin boşanma davasında erkek evden kovulduğunu ve ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını savunurken kadınsa hastalığı süresince yalnız bırakıldığını anlattı. Yargıtay'dan dikkat çekici bir karar çıktı ve hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı. Yargıtay, hasta eşinin bakımını üstlenmeyen, onunla ilgilenmek yerine dönem dönem camide kalan kocayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet kapsamında ağır kusurlu buldu. Karar, yaşlı bir çift arasında görülen boşanma davası üzerine verildi. Aile mahkemesine başvuran erkek, eşinin kendisini hor gördüğünü, aşağıladığını, hakaret ettiğini ve evden kovduğunu ileri sürdü. Emekli maaşı kartının kendisine verilmediğini, bu nedenle ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını savunan davacı erkek, evden ayrıldıktan sonra uzun süre sokakta kaldığını, soğuktan korunmak içinse geceleri camiye sığındığını iddia etti. Davacı erkek boşanmanın yanı sıra tedbir ve yoksulluk nafakasıyla maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Davalı kadınsa eşinin iddialarını kabul etmedi. Kocasının evlilik birliğinden doğan sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten kadın, sağlık sorunları nedeniyle kendisine bakamayacağını söyleyerek evden ayrılıp kızının yanına gitmesini istediğini aktardı. Şeker hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetmeye başladığı dönemde eşinden destek görmediğini ifade eden kadın, hastane ve tedavi süreçlerinde erkek kardeşi, kızı ve damadının kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Kadın ayrıca eşinin hastalığını bir kusur gibi gördüğünü, kendisini küçümsediğini ve aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu savundu. Kocasının zaman zaman camide işlettiği çay ocağında kalmasının da hastalığından ve bakım sorumluluğundan kaçma isteğinden kaynaklandığını ileri sürdü. Davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilmesini istedi. Yerel mahkeme tarafların ayrı yaşamasının tek başına kadına kusur olarak yüklenemeyeceğini hükmetti. Tanık beyanlarını değerlendiren mahkeme, erkeğin hasta eşiyle ilgilenmediği ve sağlık sorunları sırasında ona destek olmadığı sonucuna vardı. Kadına yöneltilen kusur iddialarının da kanıtlanamadığını belirterek boşanma davasını reddetti. Kadın lehine bağlanan tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devam etmesine, kesinleşmenin ardındansa kaldırılmasına karar verildi. Karara yapılan istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hasta eşle ilgilenmemenin boşanma hukuku bakımından kusurlu davranış oluşturduğuna hükmederek Aile Mahkemesi'nin kararını onadı. Yargıtay, hasta eşinin bakımını üstlenmeyen ve sağlık süresince ona destek olmayan eşin ağır kusurlu sayılacağını hükmederek emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku düzeniniz Alzheimer riskinizi düşündüğünüzden daha fazla etkiliyor olabilir. Yeni bir araştırma, aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda hafıza ve beyin kaybı yaşadığına ilişkin önemli ipuçları ortaya koydu. Bilim insanlarına göre uyku alışkanlıkları Alzheimer'la bağlantılı bazı genlerin etkisini değiştirebiliyor. Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacıları, beynin sıvı dolaşımını ve atık maddeleri temizlemesinde görev alan AQP4 adlı geni inceledi. Bu sistem özellikle uyku sırasında daha aktif çalışıyor ve Alzheimer'la ilişkilendirilen zararlı proteinlerin beyinden uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Araştırmada AQP4 geninin farklı varyantları, katılımcıların uyku düzeni, beyin görüntüleri ve bilişsel performanslarıyla karşılaştırıldı. Sonuçlara göre bazı genetik varyantlara sahip kişiler yeterince uyumadığında beynin gri maddesinde daha hızlı kayıp görüldü. Bazı kişilerde ise uykuya dalma süresinin uzaması beyin hacmindeki küçülmeyle ilişkilendirildi. Araştırmacılara göre önemli olan yalnızca hangi genlere sahip olduğumuz değil, bu genlerin yaşam tarzıyla özellikle de uyku düzeniyle nasıl etkileşime girdi. Yani aynı genetik özellik, iyi uyku alışkanlıklarına sahip bir kişide farklı, düzensiz uyuyan bir kişide ise farklı sonuçlar doğurabiliyor. Çalışmada dikkat çeken bir başka bulgu da uyku sorunlarının herkesi aynı şekilde etkilememesi oldu. Hafıza ve düşünme becerilerindeki değişimlerin kişilerin sahip olduğu AQP4 gen varyantına göre farklılık gösterdiği belirlendi. Araştırmacılar bu bulguların gelecekte Alzheimer'ın önlenmesine yönelik kişiye özel yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Ancak uzmanlar bu çalışmanın uyku bozukluklarının doğrudan Alzheimer'a neden olduğunu ya da yalnızca uyku düzenini değiştirmenin genetik riski ortadan kaldırdığını göstermediğini de vurguluyor. Bilim insanlarına göre araştırmanın en önemli mesajı şu: kaliteli ve yeterli uyku beyin sağlığını korumada sanılandan çok daha önemli olabilir. Yeni bir araştırma, uyku düzeninin Alzheimer'la bağlantılı genlerin etkisini değiştirebileceğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre kaliteli uyku, aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda bilişsel gerileme yaşadığını açıklayabilecek önemli bir etken olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 67 milyon yıllık bir Tyrannosaurus rex ya da kısa adıyla T-Rex fosili açık artırmada rekor fiyata satıldı. Gus adı verilen dev iskelet 50 milyon 100 bin dolara alıcı bularak şimdiye kadar açık artırmada satılan en pahalı dinozor fosili oldu. ABD'nin New York kentinde düzenlenen Sotheby's müzayesinde satışa çıkarılan fosile müzayede öncesinde 20 ila 30 milyon dolar arasında değer biçilirken beklentilerin çok üzerine çıktı. Gus, 2021-2023 yılları arasında ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki özel bir arazide yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 67 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil 3.8 metre yüksekliğinde ve 11.5 metre uzunluğunda. 183 fosil kemikten oluşan iskelet bugüne kadar bulunan en büyük ve en iyi korunmuş T-Rex örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca T-Rex fosillerinde nadiren rastlanan 30 karın kaburgasını da içeriyor. Bilim insanları fosil üzerinde başka T-Rex'lerle yaşanan mücadelelere ait olduğu düşünülen ısırık izleri ve iyileşmiş kaburga kırıkları da tespit etti. Bu izlerin dev yırtıcının yaşamı boyunca geçirdiği çatışmaları ortaya koyduğu belirtiliyor. Ancak satış bilim dünyasında da tartışma yarattı. Çok sayıda paleontolog böylesine önemli bir fosilin özel koleksiyonlara gitmesinin bilimsel araştırmaları zorlaştırabileceği uyarısında bulundu. Önceki rekorsa geçen yıl yine Sotheby's müzayedesinde 44 milyon 600 bin dolara satılan Apex adlı Stegosaurus fosiline aitti. Amerika Birleşik Devletleri'ne düzenlenen açık artırmada satışa çıkarılan 67 milyon yıllık T-Rex fosili 50 milyon 100 bin dolara alıcı bularak açık artırmada satılan en pahalı dinozor fosili unvanını kazandı. Bilim dünyası ise fosilin özel koleksiyona gitmesine tepki gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Aydın'daki Tralles Antik Kenti'nde yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlara göre antik çağın sporcuları bu havuzda yüzme eğitimi alıyor, kentler arasındaki yarışmalara burada hazırlanıyordu. Kazılarda ortaya çıkarılan havuz 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğinde. Yaklaşık 300 kişinin aynı anda kullanabildiği havuzun dönemin en büyük örneklerinden biri olduğu belirtiliyor. Kazı Başkanı Profesör Doktor Murat Çekilmez'e göre havuz hamam kompleksinin bir parçasıydı. Yaz aylarında serinlemek için kullanılan yapı arkasındaki cimnazyumda eğitim gören çocukların yüzme dersine de ev sahipliği yapıyordu. Araştırmacılar burada eğitim alan gençlerin profesyonel sporcu olarak yetiştirildiğini ve diğer antik kentlerde düzenlenen yarışmalara katıldığını değerlendiriyor. Havuzun dağlardan gelen yaklaşık 56 kilometrelik su sistemiyle beslendiği tespit edildi. Kazılarda ayrıca suyun kısa sürede boşaltılmasını sağlayan gelişmiş kanalizasyon sistemi de ortaya çıkarıldı. Böylece havuzun düzenli olarak temizlenip yeniden doldurulduğu anlaşıldı. Kazı ekibi restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi havuzu yeniden suyla doldurmayı planlıyor. Aydın'daki Tralles Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2000 yıllık olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, antik çağda sporcuların eğitim aldığı havuzun restorasyonun ardından yeniden suyla doldurulmasının planlandığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye denizlerinde sayıları hızla artan istilacı yabancı türler yalnızca deniz ekosistemini değil, balıkçılığı, kıyı altyapısını ve insan sağlığını da tehdit ediyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, iklim değişikliği ile birlikte deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesinin yabancı türlerin ve istilacı yabancı türlerin Türkiye denizlerine yerleşmesini kolaylaştırdığını söyledi. Yabancı türleri kendi doğal yaşam alanlarının dışında farklı bir ekosisteme giren canlılar şeklinde tanımlayan Öztürk, bunların gemilerin balast suları, Süveyş kanalı gibi kanallar, gemi gövdeleri veya insanlar aracılığıyla yeni denizlere taşınabildiği bilgisini verdi. Ekosisteme ciddi zarar veren türlerin ise istilacı yabancı tür olarak tanımlandığını belirten Öztürk şöyle konuştu. Aslan balığı, balon balığı veya bazı deniz anaları sadece insanlara değil bulundukları ekosisteme de zarar veriyor. Yerli türlerle rekabet ediyor, onları tüketiyor, yaşam alanlarını işgal ediyor. Bu nedenle bu türlerin ekosistemden mümkün olduğunca çekilmesi gerekiyor, dedi. Türkiye denizlerinde yabancı tür sayısının hızla arttığını işaret eden Öztürk, 2025 sonu itibariyle Türkiye sularında toplam 544 yabancı tür bulunduğunu, bunların 414'ünün yerleşik hale geldiğini, 110'unun ise istilacı özellik taşıdığını bildirdi. Yabancı balık türlerinin de dikkat çekici şekilde arttığını vurgulayan Öztürk, 1955 yılında 3 olan yabancı balık türü sayısının 2002'de 24'e, 2025'te ise 80'e yükseldiğini aktardı. Öztürk, Türkiye sularındaki yabancı türlerin yaklaşık %70'inin Kızıldeniz kökenli olduğunu, Karadeniz'de 31, Marmara Denizi'nde 168, Ege ve Akdeniz'de ise toplam 345 yabancı tür olduğunu kaydetti. İstilacı türlerin önemli bölümünün artık kendi popülasyonunu oluşturduğunu, üreyip beslendiklerini anlatan Öztürk, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesine bağlı olarak bu sayının gelecekte daha da artması bekleniyor. Akdeniz tropikleşiyor, Karadeniz ise Akdenizleşiyor ifadelerini kullandı. Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesinin istilacı türlerin Türkiye denizlerinde yaşamını kolaylaştırdığı tespitini paylaşan Öztürk şöyle devam etti. Deniz suyu sıcaklığı arttıkça bu canlılar geldikleri tropikal ortamlara benzer koşulları burada buluyor. Böylece daha kolay adapte oluyor, çoğalıyor ve yerleşiyorlar. Bu nedenle iklim değişikliği ile istilacı türlerin artışı doğrudan ilişkili. Bilim dünyasında Kızıldeniz kökenli mercanların gelecekte Akdeniz'de kalıcı tropikal mercan ekosistemleri oluşturup oluşturmayacağı tartışılıyor. İklim değişikliğinin bu süreci hızlandırabileceği düşünülüyor, dedi. Öztürk, istilacı türlerle mücadelede türü tamamen ortadan kaldırmanın gerçekçi olmadığını, erken dönemde tespit edilen türlerin yavru bireylerinin ortamdan uzaklaştırılmasının başarı sağlayabileceğini ifade etti. Yabancı türlerin yerli canlılarla rekabete girerek yaşam alanlarını daralttığını belirten Öztürk, bazı istilacı alt türlerinin diğer deniz bitkilerinin üzerini kaplayarak fotosentezi engellediğini ve toplu ölümlere yol açtığını söyledi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Türkiye denizlerinde 110 istilacı yabancı tür bulunduğunu, iklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın bu türlerin uyum sağlayarak yayılmasını hızlandırdığını kaydetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransız parlamentosu ölmeye yardım diye nitelenen yasa tasarısını kabul etti. Fransa'da parlamentonun alt kanadı ulusal mecliste tedavisi olmayan hastalıklarla ilgili ölmeye yardım diye anılan yasa tasarısı görüşüldü. Nihai oylamada tasarı 241 hayır oyuna karşı 291 evet oyuyla kabul edildi. Bu tasarı tedavi edilemeyen 18 yaş üzerindeki Fransızları ve uzun süredir Fransa'da yaşayan hastaları kapsıyor. Tasarı hastanın tıbbi yardımla kendi kendine hayatına son vermesini öngörüyor. Hasta bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire devreye giriyor. Yasa tasarısı bu kişilerin hastalığa bağlı acı çekiyor olması ve iradesini özgür ve bilinçli ifade edilmesi şartını zorunlu kılıyor. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, dün nihai oylamadan sonra tasarıdaki bazı unsurların anayasaya uygun olup olmadığının incelenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvuracağını açıklamıştı. Tasarı, daha önce parlamentonun üst kanadı olan Senato'da 3 defa reddedilmiş, hükümetse anayasanın tanıdığı hakkı kullanarak bu konuda son sözü meclise vermişti. Fransa'da uzun süredir kamuoyunda tartışılan ölmeye yardım yasa tasarısı ulusal mecliste yapılan oylamada kabul edildi. Tedavisi mümkün olmayan hastaların belirli koşullar altında tıbbi destekle yaşamına son verebilmesine olanak tanıyan düzenleme, 291 milletvekilinin desteğiyle yasama sürecine önemli bir eşiği geçti. Başbakan Sébastien Lecornu ise tasarının bazı hükümlerinin anayasa uygunluğunun incelenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvuracağını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Maduro daha sonra Türkiye'ye geldi. Biz gittik, görüşmeler yaptık, iletişim kurduk, diplomatik, ekonomik ilişkiler geliştirmeye başladık. Tabii ki okyanusun ötesinde bir ülke kolay değil. Sınırımızın hemen ötesindeki ülkeyle ilişkiler gibi çok kolay, hızlıca gelişen ilişkiler olmaz. Ama Venezuela deyim yerindeyse Maduro yönetimi açık söyleyeyim. Her türlü tezvire de karşı, manipülasyona, dezenformasyona karşı halkın desteğini alıyor. Ha diyeceksiniz ki ya işte meşruiyeti açık söyleyeyim. Amerikan kaynaklı yayınları okursanız, oradan takip ederseniz gelişmeleri. Türkiye'de 12 Eylül darbesini destekleyen, besleyen işbirlikçi sermayenin benzeri Venezuela'da. Ve o işbirlikçi sermaye Venezuela'nın bağımsız adım atmasını istemiyordu. Chavez'den de Maduro'dan da bu yüzden nefret ediyorlardı. Ve her türlü tezviratı çevirdiler. Her türlü dezenformasyonu yaptılar. Sandıklara insanları götürmemeye çalıştılar. Çünkü niye? Meşruiyet sorgulasın. %50'ye yakın katılım var son seçimde.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma düzenli olarak sinema, müze ve tiyatroya giden yaşlı yetişkinlerin biyolojik yaşlarının daha düşük olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu ilişki gelir, sağlık durumu ve yaşam tarzı gibi etkenler hesaba katıldıktan sonra da devam ediyor. Tokyo Bilim Enstitüsü'nden Dr. Yusuke Matsuyama liderliğinde yürütülen araştırma Community Heat dergisinde yayımlandı. Araştırmada kültürel etkinliklere sık katılanların ortalama fizyolojik yaşının 66,9 olduğu, nadir katılanlarda ise bu değerin 69,9'a çıktığı belirlendi. Yani iki grup arasında yaklaşık 3 yıllık biyolojik yaş farkı tespit edildi. Araştırmacılar kültürel etkinliklerin sosyal bağları güçlendirdiğini, zihinsel sağlığı desteklediğini ve kronik stresi azaltarak yaşlanma sürecini olumlu etkileyebileceğini belirtti. Önceki çalışmalarda bu etkinin düzenli egzersize benzer düzeyde olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte uzmanlar daha sağlıklı kişilerin zaten kültürel etkinliklere katılmaya daha istekli olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca araştırmanın yalnızca sinema, müze ve sahne sanatları gibi etkinlikleri kapsadığı, sonuçların her toplum için birebir geçerli olmayabileceği vurgulandı. Araştırmacılar özellikle yaşlar ve dezavantajlı gruplar için kültürel etkinliklere erişimin kolaylaştırılmasını ve uygun fiyatlı programların artırılmasını öneriyor. Araştırmalara göre düzenli kültürel etkinliklere katılım yaşlanma sürecini yavaşlatmaya katkı sağlayabilir. Uzmanlar ilerleyen dönemde kültür reçetesi uygulamalarının sağlık politikalarının bir parçası haline gelebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Doğanın gizemli canlılarından ve gizemini korumaya devam eden canlılardan biri köpek balıkları. En ufak fırsata saldırıya geçmeye hazırlanan köpek balıklarının aslında insanlardan çok daha farklı olmadığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar köpek balıklarının sosyal yaşam ya da hayattan zevk alma bakımlarından insanlardan çok da farklı bulunmadığını kanıtladı. Bilim dünyası köpek balıklarının aslında sandığımızdan çok daha cool, zeki ve hatta biraz da caz sevdalısı olduğunu gösterdi. Araştırmalar köpek balıklarının geometrik şekilleri ayırt edebildiğini ve hafızalarının bir yıla yakın süre bu bilgileri saklayabildiğini kanıtladı. Üstelik temel matematik yetenekleri var. 3 ila 5 ya da 4 ila 7 arasındaki miktar farkını anlayabildikleri ortaya çıktı. Sydney'deki McGill Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, Port Jackson köpek balıklarının caz müziğine tepki verdiğini ortaya koydu. Havuzda caz müziği çalındığında beslenme noktasına yönelen canlılar, klasik müzik çalındığında ise ne yapacaklarına şaşırıp yanlış yerlere gitti. Yani başka bir deyişle, müzik tarzları bile var. Her köpek balığı yumurtlamaz. Boğa ve çekiç başlı köpek balıkları tıpkı insanlar gibi yavrularını rahimde taşır ve onları bir göbek kordonuyla besler. Doğumdan sonraki ilk birkaç hafta bu kordonun bıraktığı iz iyileşene kadar tıpkı bizim gibi göbek deliğine sahip olurlar. Kum kaplanı köpek balıklarında hayatta kalma mücadelesi daha doğmadan başlıyor. Dişi köpek balığının rahmindeki embriyolar içeride sadece bir tane güçlü yavru kalana kadar kendi kardeşlerini yemeye başlar. Kardeşinin yemek olarak bilinen bu vahşi strateji sayesinde doğan yavru dış dünyaya inanılmaz derecede güçlü adımlarla merhaba der. Köpek balıkları yalnız değiller. Gri resif köpek balıkları yıllarca aynı arkadaş grubuyla takılırken genç limon köpek balıkları sürü halinde yaşayıp birbirinden avlanma tüyoları öğreniyor. Hatta Simon ve Jack Yal adında iki büyük beyaz köpek balığının okyanusta 6000 kilometre boyunca birbirini hiç bırakmadan yan yana yüzdüğü kaydedildi. Köpek balıklarının derisinde pul yoktur. Bunun yerine dentikül adı verilen mikro dişçikler bulunur. Bu yapı sudaki sürtünmeyi sıfırlayarak jet gibi hızlanmalarını sağlar. Ters yöne doğru dokunursanız zımpara kağıdı hissi verir. Hatta 18. yüzyılda İtalyan zanaatkarlar efsanevi Stradivarius kemanlarını pürüzsüzleştirmek için köpek balığı derisi kullanıyordu. Köpek balıklarının tam 8 duyusu vardır. Kafalarında bulunan ve Lorenzini ampulleri adı verilen özel gözenekler sayesinde zifiri karanlıkta bile kumun altına saklanmış bir avın kalp atışlarını algılayabilirler. Bu dahili pusula onların dünyanın manyetik alanını kullanarak okyanusları aşmasına da yardım eder. Gelelim en çarpıcı rekora. Fosiller köpek balıklarının atalarının 450 milyon yıldır bu gezegende olduğunu gösteriyor. Bu ne anlama mı geliyor? Köpek balıkları dünyadaki ilk ağaçlardan 60 milyon yıl, Satürn'ün o meşhur halkalarından 350 milyon yıl ve gökyüzüne yön veren kutup yıldızından tam 380 milyon yıl daha eski. Köpek balıkları ile ilgili yapılan yeni araştırmalar bu gizemli canlıların yalnızca güçlü avcılar olmadığını, şaşırtıcı derecede gelişmiş sosyal ve bilişsel özelliklere sahip olduklarını ortaya koydu. Geometrik şekilleri ayırt edebilen, temel matematik işlemlerini kavrayabilen, uzun süre hafızasında bilgi tutabilen köpek balıklarının özellikle caz müziğine ilgi gösterdiği belirlendi. Bilim insanları, köpek balıklarının sosyal ilişkilerinden öğrenme becerilerine kadar birçok özelliğinin insanlarla beklenenden çok daha fazla benzerlik taşıdığına dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şeker denince akla çoğu zaman zararlı bir besin geliyor. Ancak uzmanlara göre önemli olan şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmak değil, doğru kaynaktan ve doğru şekilde tüketmek. Peki tatlı isteğini daha sağlıklı karşılamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Uzmanlar, doğal olarak besinlerin içinde bulunan şekerlerle sonradan eklenen şekerler arasında önemli fark olduğunu belirtiyor. Bütün meyvelerdeki şeker, lifle birlikte alındığı için kana daha yavaş karışıyor. Gazlı içecekler, tatlılar ve paketli ürünlerdeki eklenmiş şeker ise kan şekerini çok daha hızlı yükseltebiliyor. Bu nedenle bir portakal yemekle portakal suyu içmek aynı etkiyi yaratmıyor. Bütün meyve lif içerdiği için hem daha uzun süre tok tutuyor hem de şekerin emilimini yavaşlatıyor. Tatlı ihtiyacında elma, çilek, armut ve portakal gibi meyveler daha sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor. Tatlı tüketilecekse zamanlaması da önemli. Uzmanlar tatlının aç karnına değil ana öğünden sonra yenmesini öneriyor. Böylece öğündeki lif, protein ve yağ şekerin kana daha yavaş karışmasına yardımcı oluyor. Tatlının yanında yoğurt ya da bir avuç kuru yemiş tüketmek de kan şekeri dalgalanmalarını azaltabiliyor. Kuru meyvelerde tatlı isteğini bastırmak için tercih edilebiliyor. Özellikle hurma, lif içeriği sayesinde şekerlemelere göre daha dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar yüksek şeker ve kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Şekerli gazlı içeceklerin ise mümkün olduğunca sınırlandırılması öneriliyor. Çünkü bu içeceklerde lif bulunmadığı için şeker çok hızlı emiliyor. Özellikle düzenli tüketimin tip 2 diyabet riskini artırabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir beslenme düzeninde amaç şekeri tamamen yasaklamak değil, eklenmiş şekeri azaltmak, bütün meyveyi tercih etmek, tatlıyı doğru zamanda tüketmek ve porsiyon kontrolünü elden bırakmamak. Şekeri tamamen kesmek yerine doğru tüketmek gerekiyor. Uzmanlar tatlı krizlerini daha sağlıklı yönetmek için doğal şeker kaynaklarını tercih etmeyi ve eklenmiş şekeri sınırlandırmayı öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: how it goes.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way. This is the way.
1: Filozof Harry G. Frankfurt der ki, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki çok sayıda eğitimli, vasıflı insan gerçeği saygı duymaya değer bir şey olarak görmüyor. Politikacılar ve halkla ilişkiler mensupları tipik olarak saçmalığın, yalanın ve diğer tür sahtekarlıkların, dolandırıcılığın en üretken mensupları. Gerçek olmadan yaşayamayız. Gerçeğe sadece nasıl iyi yaşayabileceğimizi anlamak için ihtiyaç duymayız. Hayatta kalabilmek için de ona ihtiyacımız var. Ayrıca gerçek öyle kolayca göz ardı edebileceğimiz bir şey de değil. Gerçeğe kayıtsız kalmak sadece ihmalkar bir düşüncesizlik değildir. Böylesi bir tutumun ölümcül sonuçları olduğu kısa zamanda da anlaşılır. Gerçeğin bizim için nedenli önemli olduğunu anladığımız müddetçe makul olarak gerçeği istemek ve onu elde etmek çabasından uzak duramayız. Bir yeni gelişme: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanları görevden alındı. Hakikat yolculuğumuz içerisinde birazdan önemli konuklarımız olacak. Onunla da bu gelişmeleri konuşuruz. Şimdi duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında bari bu dönemde çalmasın. Ve diğer duyurumuz:
5: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
5: Sence?
1: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartlarımız her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan bir kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık sorgularının ardından Haluk Levent'in de arasında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda İlyas Yalçıntaş, Sıla Gencoğlu, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşenur Balcı ve Öner Faruk Işın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasına yeni gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında 5 Ocak 2020'de Dersim'de emniyet ve jandarmanın kullandığı tüm zırhlı araçlarla bu araçlarda görev yapan personeli ilişkin bilgi ve belgeleri istedi. Hak arayışlarını sürdüren özel sektör öğretmenleri Ankara'da yeniden eyleme geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan öğretmenleri polis ekipleri müdahale etti. En az 40 öğretmenin gözaltına alındığı öğrenildi. AKUT eski başkanı Nasuhi Mahruki'nin sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımının ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Güney Afrika'dan gelen Mahruki gözaltına alındı.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Yarın yani cuma günden itibaren gerçekleşecek olan zam geliyor. Mazota 3.10 lira, benzine 1.10 lira zam gelecek. Ortalama benzin fiyatları 65.46, motorin 71.07, LPG 31.29 lira olacak. Şimdi mazota zam gelecek ama şu Şimşek döneminde mazot fiyatlarının grafiği, tablosu hazırlanmış. Hazırlayan ekonomist İnam Mutlu, Mayıs ayı ortalaması işte 70 küsür civarı olan mazot fiyatı şimdi 71-75'e doğru gidiyor. Mesela Mayıs 2023'te yani 3 yıl önce 19,3 lira mazot. Şimdi 71 o ortalama 71 lira civarına yükseldi. Yılın ilk 6 ayında saniyede 423.300 lira, dakikada 25 milyon 398 bin lira, saatte 1 milyar 523 milyon lira, günde 36 milyar 573 milyon lira, ilk 6 ayda toplam 6 trilyon 619 milyar lira vergi ödendi. Ozan Bingöl çıkardı rakamları. Ve bu yine yetmedi. İlk 6 ayca bütçe 942,8 milyar lira açık verdi. Peki ne oluyor? Bu kadar vergi alınıyor. Bak o vergi de şöyle. İlk 6 ayda 1 trilyon 464 milyar bütçeden faiz ödendi. Yani her 100 liranın 17 lirası faize gitti. Her 100 liranın 14 lirası eğitime, 9 lirası sağlığa harcandı. Gide en büyük harcama kalemine faiz. 1 trilyon 464 milyar lira bütçeden faize giden para. İşte o toplanan verginin ilk 6 ayda 6 trilyon 619 milyar lira toplanan verginin gittiği yer burası. Peki vatandaşın durumu ne? Vatandaşın durumu da tarihi borçlanmada tarihi zirve. Kredi borcu 7 trilyon lirayı geçti. Tüketicilerin bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları Temmuz ayının ilk haftasında 97 milyar lira daha artarak 7 trilyon 9 milyar liraya yükseldi. Özgür yeter mi?

0: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplantı vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi grup sözcüsü Ahmet Alperen Aydın o toplantıda konuşmuş, bir dinleyelim.
1: Ahmet İnönü eşini Venizel olsun koluna taktı mı takmadı mı? Taktı mı takmadı mı?
0: Az önce okudum, rakamları okudum, ortada olan gerçekliği okudum. Adamın derdine bak ya. İnönü'nün eleştirilecek çok şeyi var İnönü dönemine ilişkin. Ama bu nedir ya? Hani yani tutulacak bir tarafı yok. İsmet İnönü eşinin Venizelos'un koluna taktı mı takmadı mı? Hani belaltı bile siyasetinin bir seviyesi vardı bu ülkede. Ya belaltının seviyesi mi olur? Tabii ki olmaz. Ama gerçekten bunlara bakıldığında bir seviyesi olduğunu da görüyorsun. Bu artık seviyeden de başka bir yere doğru gitti. Bu çukurla da ifade edilecek bir şey değil ki. Ya bu, ya bu lafı söyleme imkanını, imtiyazını, asıl tartışılması gereken durum o ki bu kadar rahat bunları söyleyebilme alanı açılmasıdır mesele. Ya bunun onda birini Adalet Kalkınma Partisi'ne ya da o gelenekten birisine söylese birisi bugün şu anda çoktan gözaltında olmuş olur. Hani bu çifte hukuk, çifte sosyal hayat bilmem ne'nin artık başka bir aşaması bu. Yani her ağzına geleni söyleyebilecek bir kendinde kibir kuşanmış durumda. Her teşkilatta, her yerde, her ilde. Yani şu sözünden sonra bu kişi aynı rahatlıkla devam edebiliyor. Belki de tebrikler bile kabul etmiştir. Yani böyle acayip bir şey. Ki bu yalanın daniskası. Devam edelim Özgür. Geç

Ya bu öyle, bak sinirim geçmeyince devam edesim geldi, başka konuya gidemedim. Hani bu grup sözcüsü Ahmet Alperen Aydın, hani ya ülke nankör. Ya insan hani kişiye nankörlük olur, şu olur, ama ülkeye nankörlük denilen şey acayip bir seviye. Tabii bu böyleyken akademisyenleri ne durumda? Bak onu unuttum söylemeyi sinirlenince. İhsan Dağı denilen kişi, o da şöyle yazmış sosyal medyasına: gözünüz aydın, post Kemalizm öldü, ideolojisiz demokratik ve seküler devlet, çoğulcu toplum, rekabetçi pazar ekonomisi artık hayal bile değil. Siz böyle bir Türkiye mümkün diyen aydınları linçlemeye devam edin. Post Kemalist Türkiye'de AKP rejiminin keyfini çıkarın. Ne diyor şimdi bu ya? Ya ne demek istediğini bile anlatamıyorsun sen. Açıkça netçe bir söylesene, ne demek istiyorsun? Lafı ne dolaştırıyorsun? Meclis üyesi böyle, akademisyeni böyle. Yani yazık bu ülkeye. Şimdi 24 saat... de neler oldu? Haluk Levent tutuklandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy gözaltına alındı. Levent Üzümcü gözaltına alındı. Nasuh Mahruki gözaltına alındı. Türkiye bu. Devam edelim.

0: Ya ülkenin konuşulması gereken çok yakıcı gerçekleri var. Enflasyonun hali ortada, memurun hali ortada, işçinin hali ortada, öğrencinin hali ortada. Hani gak diyen gözaltı, guk diyene başka bir şey. Yani her yerden böyle abluka abluka altında ülke. O gerçeklerden birisi de Paris İstinaf Mahkemesi ham petrol hattında usulsüz petrol taşıdığı iddiasıyla Türkiye'yi Irak'a 1 milyar 471 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Ya artık o kadar alışıldı ki böyle şeyler. Eskiden bu tip haberlerde ortalık yıkılırdı. Günlerce canlı yayınlar yapılırdı. Sadece bu konuşulurdu. Mecliste bu konu tartışıldı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın konuştu. Dinleyelim.
1: Türkiye tahkimde 1.4 milyar dolar yani 70 milyar TL'ye bir ceza ödemeye çarptırılmış. Buz gibi bir gerçek. Peki bu ticareti kim yapmış? Burada kusuru bulunan kimler? Bunu bilmiyoruz. Ama buna karşılık bu cezayı Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan millet olarak biz vergilerimizle ödeyeceğiz. Biz bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosuna getiriyoruz. Beyefendi diyor ki hamasetle meseleyi çarpıtıyorlar. Türkiye'nin büyümesini engelliyorlar. Biz Türkiye'nin soyulmasını engelliyoruz. Çalışıyoruz. Soyanları da deşifre etmeye çalışıyoruz. Vereceğiniz oylarla bunu gizlemeye mi çalışıyorsunuz? Yoksa siz de bu 70 milyar liralık soygunun peşine düşebilecek cesaretiniz var mı yok mu? Bunu göstereceksiniz. Sen buradan 70 milyar lirayı Türkiye Cumhuriyeti vergilerinden oluşan hazineye kaybettirdin mi? Kaybettirmedin mi? Bu kadar açık ne anlatıyorsun ya? Üçüncüsü ilk derece mahkemesini kaybetmişin, istinafı kaybetmişin. Bunları hiç saymıyor. Diyor ki mahkeme süreci daha bitmedi, orada kazanacağız. Kazanacağını kim söylüyor? O senin varsayımın. İnşallah Türkiye kazanır. Ama veriler orta yerde kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunları böyle taraf olmadan bir doğru dürüst anlamaya çalışmanız lazım. Siz de aynı bizim gibi parlamento üyesi olarak bir denetim aracısınız. Siz de deyin ki burada sorumlu kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş olarak ben de bunun denetlenmesini istiyorum deyin ya. Bu kadar basit. Ama bunu yapamıyorsunuz. Gerçekten üzülüyorum. Teşekkür ederim.
0: Gökhan Günaydın bunu söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ne söyledi onu dinliyoruz.
2: Evet, Mustafa Kemal Atatürk muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmış bir Türkiye ve tam bağımsız Türkiye hedefini ortaya koymuştu. Biz milli savunma sanayinde %80'lerin üzerine çıkarttığımız milli savunma sanayini aynı şekilde milli enerji hamlemizde de Allah'ın izniyle yerli ve milli enerji üretimi noktasında herkesin gıptayla baktığı bir ülke haline geliyoruz. Hem doğal gazla hem Gabar'da bulduğumuz terörden temizlediğimiz Gabar'daki petrolle ve Mersin Akkuyu'daki nükleer santralle çok farklı bir lige doğru gidiyoruz. İsteseniz de istemeseniz de enerjide de tam bağımsız Türkiye'yi mutlaka gerçekleştireceğiz.
0: Yani böyle dinledim ben de sizin gibi böyle kaldım böyle. Yani 70 milyar. Yani şimdi Paris İstinaf Mahkemesi Türkiye'yi 1 milyar 471 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Konu bu. Bu tartışılıyor. Bu konuşuluyor. Gökhan Günaydın da o rakamları söyledi ve bunu ne yapacaksınız diye sordu. Karşılığından doğalgazla, Gabar petrolüyle, Mersin'deki nükleer santralle enerjide çok farklı bir lige gidiyoruz. Yanıt bu. Burası Türkiye. Devam.

0: çok tartışılan Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. İspanya Arjantin karşılaşacak finalde. Doğal olarak bu finale gelene kadar Arjantin'in bütün maçları hem tartışıldı, Messi çok tartışıldı, Messi'nin kupa başlamadan önce Trump ziyareti ve o Trump ziyaretini yaptığı anda İran'daki savaşın başlamış olması ve İran'daki çocukların öldürülmüş olması, bütün bunların gölgesinde finale doğru gelindi. Bu finalinde şöyle bir tarafı var. Şimdi İspanya Arjantin finalinin, İspanya aynı zamanda Amerika'ya bu süreçte meydan okuyan tek ülke. Filistin'in yaşadıkları, Filistin'in sesini duyan ender ülkelerden bir tanesi İspanya. Arjantin'de doğrudan Netanyahu ve İsrail'i destekleyen bir yapısı var. Hatta Netanyahu çıkıp şunu söylemişti: Arjantin'i destekliyorum. Messi mi demişlerdi? Hayır, oranın devlet başkanı var ondan önce. Sonra Messi ikinci sırada. Böyle bir bağ kurmuşlardı. Şimdi hem de Amerika'nın İran'la yürüttüğü o savaşta açıkça ilk tavır koyan, hala da o tavrını sürdüren İspanya'nın Amerika'daki bir Dünya Kupası'nda orada kupayı alması bambaşka bir anlam ifade eder. Yani o bilinen, klişe gibi görünen futbol asla futbol değildir'in bir anlamda orada karşılaşmasını izleyeceğiz. Yani İspanya, Filistin ve Amerika'nın son dönemde yürüttüğü bütün kirli savaşlara karşı çıkan İspanya ve onu sonsuz destekleyen, İsrail'i sonsuz destekleyen Arjantin karşılaşacak sahada, ama arka planda da hep bunlar konuşulmuş olacak. Devam edelim.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be? Gol mü?

O finale gelirken İspanya yarı finalde Fransa'yı eledi. Fransa birçok otoritenin, birçok spor severin, futbol severin favori takımıydı. İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente bu maçı bir cümleyle özetledi. Aslında o cümle o maçın nasıl kazanıldığının da bir anlamda deşifresi oldu. Diyor ki Fuente, bugün dünyanın en iyi oyuncuları dünyanın en iyi takımına karşı oynadı. Dünyanın en iyi takımı kazandı. Evet, bu kadar. Bir cümleyle bu kadar anlatılır. Devam edelim.

0: İsrail, Amerika, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaş ve sonrasında sürdürülen uzun dönemdeki bir adım ileri, iki adım geri o savaş hali, mutabakatlar, ateşkesler ve sonra tekrar tansiyonun yükselmesi ve gelinen noktada aslında bir mutabakat metni olacak ve orada bir anlaşma sağlanacak ama o anlaşmaya kadar kim ne koparırsa, yani Trump artık Amerika'nın çıkarlarından daha çok kendini kurtarmaya dönük bir strateji izliyor. Kasım ayındaki kongre seçimlerinde bir başarısızlık Trump'ın sonu olacak ve bütün stratejiyi buna göre yapıp kendini kurtarma peşinde. Yani kısaca özet olarak şimdi Amerika en son yaptığı saldırıyla birlikte İran'da çocukların kanser tedavisi gördüğü hastaneyi vurdu. Yine en acımasız yerden vuruyor ki sonuç alabilsin, kendi koltuğunu kurtarmak için. Kendini koltuğunu kurtarmak için nasıl vahşileştiklerini en iyi anlatan örneklerden birisi oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance'in ilginç bir açıklaması var. Yani Epstein'in Amerikan istihbaratının en üst kademeleriyle bağlantıları olduğunu söyledi. Bu bağlantıların için önemli bir istihbarata sahip olduklarını da söyledi. Bir taraftan da öyle bir şey söyledi ki hani İsrail sistemin içinde savaşı süresiz olarak devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye ve değiştirmeye çalışan bazı kişiler olduğunu biliyoruz diye söyledi. Açıktan İsrail'in bu savaşı manipüle ettiğini söyledi. Bu baştan bugüne gelen Amerika-İsrail ilişkileri içerisindeki en önemli kırılma anlarından bir tanesi. Bundan sonrası için de birçok şeyi gösterir bir örnek. Şimdi saat başına gidiyoruz. Ondan sonra konuğumuzla devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Küçükkuyu fayı üzerinde deprem oldu. Yine hassasiyetler, korkular depreşti. İyi de deprem Türkiye için sürpriz değilken, hele İstanbul depremi için zaman hızla akarken ne yapılıyor? Korku ve panik dışında elimizde ne var? Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo.
0: Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Naci Bey, şimdi bu depremle birlikte siz büyük İstanbul depremi için tez zamanda bekliyoruz Kuzey Kol'da dediniz. Buna itirazlar geldi. Önce bunu bir konuşalım da sonrasında tamam, bu depremin, yani her bir deprem olduğunda, hafif bir deprem ya da orta şiddette bir hassasiyetler yükseliyor. Sonrası hiç olmuyor. Yıllardır böyledir. Yeni olan bir şey de değil bu. Yani ben hatırlıyorum 20 yıl önce de böyleydi, 25 yıl önce böyleydi. Nasıl bir yol aldığımızı, nelerin iyi yapıldığını konuşuruz ama önce bu söylediğinizden bir başlayalım. Sizin bu tez zamanda Kuzey Kol'da deprem bekliyoruz açıklamanıza yine başka deprem bilimciler karşı çıktı. Ya bu bir tartışma mevzusu mudur, yoksa başka bir şey için mi siz uyarıyorsunuz? İtiraz edenler niye ediyor? Bu tartışma niye böyle sürüp gidiyor?
2: Şimdi onlar ne dediler bilmiyorum da yalnız ne söylemişlerse benim kanaatime göre yanlış söylemişler. Öyle deprem bilimci falan da dememek lazım. Deprem bilimcilik ciddi bir iştir. Öyle rastgele çalışmadan, etmeden, bizzat alet edevat kullanmadan, yayın yapmadan, atıf almadan ben deprem bilimciyim demek doğru değildir. Şimdi biz bunu söylerken bugün olan bir depremden dolayı söylemiyoruz. Yani bizim Marmara bölgesinde bir beklentimiz var. Deprem beklentimiz var. Bunun da çeşitli nedenleri var. Kuzey Anadolu fayı bu Marmara Denizi'nden, Kuzey Marmara Denizi'nden geçiyor. Bunun özellikle kuzey kolu Marmara Denizi'nden geçiyor. Güney kolu da kıyılarından, güney kıyılarından geçiyor. Bu kolların, güney kollar tamamen yani şeyin, levhaların kırılması, kendi dilimlenmesi sonucu meydana geliyor. Asıl sınır olan Kuzey Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayı iki levha arasında bir sınırdır. Biri Avrasya levhası, diğeri Anadolu levhası. Her deprem bir levha sınırına denk gelir ama her fay bir deprem sınırına denk gelir ama her de

0: Ne kuvveti olmasa, sürtünme olmasa, fayda kilitlenme olmasa, yani fay hayatta kalıncaya kadar sürekli olarak hareket eder ve deprem olmaz. Depremin olması özel şartlara bağlı. Marmara Denizi'nde deprem olacağını bir söylerken çeşitli nedenlerimiz var. Birincisi, bir sefer tekerrür periyodu dolmuş. 250 senede bir Marmara Denizi'nin kuzey kolunda büyük bir deprem meydana geliyor. 250 sene geçmiş deprem o nedenle başvurduğumuz bir nokta. İkincisi, 1912 yılında Şarköy'de deprem olmuş. 1999'da Kocaeli'nde deprem olmuş. İkisinin arasında deprem olmamış. Bu olmaz. Yani bir fayın sağında deprem olur, solunda deprem olur, ortasında eğer hiçbir şey olmamışsa o fay kırılmak zorundadır. Zorundadır. Yani bunu siz beğenseniz de beğenmeseniz de, isteseniz de istemeseniz de fayın iki tarafında deprem varsa ortasında deprem yok olur. Yani hiçbir zaman için depremsiz geçirmez orayı. Orayı da kırmak zorundadır. Şimdi bütün bunlara dayanarak biz depremden bahsediyoruz. Yoksa bugünkü olan, yarınki olan, dünkü olan depremlerden dolayı Marmara Denizi'ne atıfta bulunmuyoruz.
1: Yani şunu söylüyor, kimin söylediğine baktım da, jeoloji uzmanı Doktor Ramazan Demirtaş.
0: Ya neyse, uzman beni isimlerle muhatap etme. Birinin uzman olabilmesi için yayınına bakacaksın. Uluslararası yayınına bakacaksın. Uluslararası atıfına bakacaksın. Ha endeksine bakacaksın. Yani sen o endekse bakıp, atıf sayısına bakıp, yayın sayısına bakıp, hangi araştırmaları yapıp yapmadığına bakıp, hangi aletleri kullanıp kullanmadığına bakıp, laboratuvarlarına bakmadıkça onun bilim adamı olup olmadığına karar veremez.
1: Peki. Şimdi bu deprem için uyarıyorsunuz ama hani yıllardır da bunu söylersiniz. Şu anda depremle ilgili, evet şöyle bir şey yapıldı, şurada şöyle bir şey var diyebileceğimiz bir şey var mı? Örnek gösterilebilecek.
0: Var. 10 sene, 12 sene biz Marmara Denizi'nde çalıştık. Gemiler kullandık. 9 tane gemi kullandık. 2 tane denizaltı kullandık. İnsanlı denizaltı kullandık. İnsansız denizaltı kullandık. Jeofizik veriler uygulamalar yaptık. Jeolojik uygulamalar yaptık. Karotlamalar aldık. Sondajlar yaptık. Bunun üzerine söylüyoruz. Yoksa kafadan atarak değil. O araştırmaları yapan kimseyle konuşuyorsunuz şu anda. O araştırmanın başkanıyla konuşuyorsunuz.
1: Hani şu açıdan söylüyorum. Tabii ki bu araştırmaları yaptınız, ettiniz. Hani bu araştırmalar bir deprem hazırlığı açısından hayata geçti mi? Ya da geçiyor. Böyle ya, bir örnek mi?
0: Ya işte zaten Parsons ve diğerlerinin anlatımına göre önümüzdeki 30 sene içerisinde, yani 2030 senesine kadar deprem olma olasılığı yeni düzenlenmiş çalışmaya göre %48'dir. Daha 2030 sene olmadı ki. Yani bekle, deprem böyle hemen her saniye olmuyor. İyi ki de olmuyor. Ama deprem ciddi bir olay, doğal bir olay ve tekerrür periyodu dolacak. Gerekli zaman dolacak ki deprem meydana gelsin. Yani söylenen odur. Bütün veriler depremin olacağına işaret etmektedir.
1: Bu 2030 tarihi nedir hocam?
0: 2030 senesine kadar depremin olma olasılığı %48 bugünkü rakamla.
1: Peki bu kadar yakın bir zaman içerisinde şu ana kadar nasıl bir hazırlık içinde? Mesela İstanbul depreme hazır mı?
0: Hiç hazır değil. Yani hazır olduğunu söyleseler bile beni inandıramazlar. Depreme hazır olmak için İstanbul'u deprem dirençli yapmak lazım. İstanbul deprem dirençli değildir.

0: İstanbul'da deprem olduğu zaman güneydoğuda olan depremde daha fazla insanın ölümüne sebep olacaktır. Deprem dirençli kent minimum hasarla depremi, büyük depremi geçiren depremdir, şehirdir. İstanbul şimdi deprem dirençli değil ki, Allah korusun İstanbul'da bir deprem olsa afet çok büyük olacaktır. Minimum olmayacaktır. Niye? İstanbul'un 6 tane bileşeni vardır. Daha doğrusu bir kentin 6 tane önemli bileşeni vardır. Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre, ekonomi. Bunların hangi birini düzelttiğinde deprem dirençli bir kent bekliyorsun? Sadece bina yapmakla, binayı veya daireleri düzeltmekle iş olmaz. Yani sadece deprem dirençli iş olmaz. Deprem dirençli olmak için diğer bileşenleri de düzeltmek lazım. Bunu da ancak devlet yapabilir. Böyle bir toplu halde bir inşaat, toplu halde bir çalışma, toplu halde yani yolu, köprüyü, viyadikleri, barajları, bilmem yapı stokunu, çevreleri vesaire görüyor musunuz? Çalışmalar görüyor musunuz? Böyle bir çalışmalar var mı? Herkes depremde zannediyor yapı stokunu düzeltmekle depremi çözmüş olacağız. Siz yapı stokunu düzeltmekle, yani ev yapmakla depremi halledemezsiniz ki sadece. İnsan afete neden olan bina değildir. Yani bina bunun ancak bir tanesidir. Diğer 5 tane 6 tane daha bileşeni var. Onları da düzeltmek, çalışmak zorundasınız. Mesela İstanbul'da olan tüneller çalışılmış mıdır? Barajlar çalışılmış mıdır? Yollar çalışılmış mıdır? Değil mi ama?
1: Siz böyle söyleyince daha bir korkutucu geliyor ama bu gerçek. Yani söylenmese bu ortadan kalkmıyor.
0: Biz korkuyoruz zaten, korkutucu geliyor demek. Yani boş laf. Bak, önemli olan kardeşim senin veya benim burnumun kanaması değil. Hiç kanamadan da atlatsak bile, eğer insanlar ölüyorsa bu ülkede korkmak lazım. Ben insanımın ölmemesi için konuşuyorum. Hiçbir insanımın ölmemesi için. Hiçbir insanımın ölmemesi demek veya minimum zararla insanımın atlatması depremi demek, ancak deprem dirençli kentler oluşturmak yoluyla mümkündür. Türkiye'de kentlerin hangi biri şeydir, deprem dirençlidir? Ama Türkiye bir deprem ülkesi. 700'ün üzerinde canlı fay var, aktif fay var. Yani bunlar üzerinde çalışılmadan, etkileri minimize edilmeden korkmamak lazım. Nasıl korkmam ben? Hangi güvenlik tedbirleri alınmış?
1: Haklısınız. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Oldu, rica ederim.
1: Kolay gelsin size, iyi akşamlar.
0: Sağ olun, iyi günler.
1: Ah, korku tünelinden çıkmış gibi olduk tekrar ama bu ülkenin en önemli gerçeklerinden birisi bu. Gerçeği görüp ona göre önlem alınması gerekiyor. Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür'le konuştuk ve net bir şekilde korkun korkun korkun dedi. Şimdi şu başta yolculuğumuzun başında konuşacaktık, ben unuttum ama şimdi geri gelmişken bir şu ahbap meselesini de biraz konuşalım. Haluk Levent tutuklandı, işte yine ahbap Kızılay yarışına dönüştürüldü. Meselenin kendi nasıl olduğu, bu aşamaya gelindi yine unutuldu, ıskalandı. Daha önce ahbabı yere göğe koyamayanlar şimdi ahbaba ne kadar vurursa kendinin daha makbul olduğunu gösterisine dönüştü her şey. Şimdi önce şu Pelin Batu daha önce deprem döneminde şöyle bir sosyal medyada yazmış bir Devlet yoktu ama halk vardı. Sivil toplum örgütleri, Haluk Levent ve Ahbap ve binlerce isimsiz kahraman, kumbarasını gönderen çocuktan sahibin başında bir dilim ekmekle bekleyen köpeğe kadar güzel bir ulus var diye yazmış deprem zamanı. Sonra şimdi bu tweet'i silmiş ve şöyle, bunun gerekçesini de şöyle açıklıyor. Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı diyor. Benim Batu'nun kendi iç hesaplaşmasıdır, dünyasıdır. Böyle bakıyor olabilir ama başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan özür diliyorum kısmında acayip bir itirazım var. Neden özür dileniyor ki? Eğer bir kurumda yan yana deprem olmuş, herkes can havliyle bir kurtarıcı peşinde koşarken, o acılı günlerde sarılacak bir yeşil dal beklerken, bu neden Kızılay olmadığının asıl tartışması, niye Ahbap oldu değil, neden Kızılay olmadı tartışmasını daha sağlıklı, daha doğru buluyorum. Tamam, Ahbap kısmında çok şey söylenir, çok şey konuşulur. Ortaya çıktıkça, belgelendikçe bunlar daha çok konuşulur. Konuşulması da lazım. Bunu kim suistimal ettiyse bedelini de en ağır şekilde ödesin. Haluk Levent ise Haluk Levent, başkasıysa başkası. Ama asıl meseleyi gözden kaçırmamak lazım. Neden Kızılay o güveni vermedi? Yani bu kısmı onarırsak her şey daha kolay düzelir. Yoksa Ahbap gider, Bahbap gelir, şu gelir, bu devam eder. Hani o tarafın, bu tarafın. Ya böyle bir şey olur mu? O tarafın, bu tarafın değil ki. Bu ülkede her şey konusunda bu kadar çok sert bir şekilde ayrıştırmak ve bundan bir şey beklemek, fayda beklemek, kendi kitlesini konsolide etmek, yani bu doğru değil ki. Asıl yanlışlık burada. Az önce konuştuk, ürkütücü şeyler söylüyor Naci Görür. Kim alacak bu önlemi? Kim onu alması lazım? Alması gerekenler almadığı için başka şeyler zaten ortaya çıkıyor. Yani o Ahbap Kızılay tercihinde sen hangi taraftasın saçmalığından kurtulup neden Kızılay'ın ya da devletin başka bir kurumunun o güveni vermediğini, sağlayamadığını, bütün herkese aynı şekilde kucaklayamadığının tartışılırsa ve bu tartışmadan gerçekten bir güvenilir bir kurum çıkarılırsa, o zaman Türkiye bir şey kazanmış olur. Yoksa bu Ahbap mı Kızılay mı, Ahbap mı Kızılay mı? Yani şimdi Ahbap'a sallayanlar, Haluk Levent'e en ağır şeyleri söyleyenler Haluk Levent'in peşinden ayrılmıyordu. Ya da daha bir şekilde Kızılay'da o güveni sağlayamayanlar perde arkasından Ahbap'la Kızılay'a bir bağlantı kurmuşlardı. Ahbap'ın parası Kızılay'a gidiyordu. Niye? Madem öyle bir yerdi, niye oradan para aldınız? Kim sağladı bu ilişkileri? İfade verirken o dönemin kamu görevlilerine ya da işte İçişleri Bakanlığı'na ad geldiğinde neden bir panik havası oldu? Durduk yerde mi söyledi Haluk Levent asıl bomba patlayacak diye? Yani herkesin heybesinde büyük kirlilik var. Kirli bir yük var. Kime sırtına yüklerseniz ötekinin heybesindeki yükler temizlenmiyor. Asıl meseleyi buraya bakmak lazım. Bunu daha çok konuşmak lazım. Devam edelim Kemal.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 14. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 19. günde. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 16. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 263 günde. Çiğdem Mater 1546. Selçuk Kozağaçlı 3175. Selahattin Demirtaş 3542. Ekrem İmamoğlu 490. Tayfun Kahraman 1546. Murat Çalık 484. Aykut Erdoğdu 409. Ramazan Gülten 476. Akademisyen Emel Memiş 21. gün. Osman Kavala 3179. Resul Emrah Şahan 484. Tunç Soyer 385. Necati Özkan 480. Ömer Günel 121. Mine Özer'den 1546. Gürkan Akgün 488. Hakan Bahçetepe 409. Ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1546 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması üzerine bir soru önergesi verdi. İlginç, tuhaf bir olay için verildi bu soru önergesi. Murat Bakan diyor ki, 13 Temmuz gecesi saat 23 sıralarında Giresun Sahil Güvenlik 73 Komutanlığı'nda görevli bir sahil güvenlik devriye botu kayalıklara çarptı. İddiaya göre botta görevli bir astsubay, 2 uzman çavuş ve 4 sivil şahıs bulunuyordu. Ve söz konusu sivil şahıslar 20'li yaşlarda genç kadınlardı. Kaza sonrasında tedbir amacıyla askeri personel ile sivil şahısların farklı hastanelere sevk edildiği ve hayati tehlike oluşturacak nitelikte ciddi bir yaralanmanın bulunmadığı paylaşılsa da sivil kişilerin kimlikleri, tekneye hangi yetki ve izin kapsamında bindikleri ve botta bulunma gerekçeleri hakkında şu ana kadar kamuoyuna aydınlatıcı resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili çok sayıda iddia öne sürülüyor. Konuyu meclis gündemine taşıdım. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdim ve iddiaları sordum. 1. Söz konusu kazaya 4 sivil şahsın karıştığı iddiası doğru mudur? Doğruysa bu şahıslar yaşları, cinsiyetleri ve teknede bulunma sebepleri nedir? 2. Basında yer alan haberlerde yaralı sivillerin kaza sırasında sahilde mi yoksa teknede mi bulunduğu ile ilgili araştırma sürüyor yönünde ifade dikkat çekmektedir. Söz konusu şahıslar kazaya nasıl karışmıştır? Şahıslar teknede midir, sahilde midir? 3. Giresun Bulancak Buruncu sahil mevkiinde faaliyet gösteren ve ayakta kürek sörfü etkinlikleri düzenleyen bir işletme çevresinden zaman zaman bazı kadınların sahil güvenlik botuna alındığı ve botta alkol tüketildiği yönünde iddialar araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa detayları nedir? Söz konusu kaza ve iddialar kapsamında sahil güvenlik komutanlığı tarafından yürütülen idari ve adli soruşturma var mıdır? Varsa detayları nedir? Kimler hakkında hangi gerekçelerle soruşturma yürütülmektedir? Soruşturma yürütülmüyorsa bunun gerekçesi nedir diye sordu soru önergesinde Murat Bakan. Bakalım ne yanıt gelecek? İlginç bir konu, tuhaf bir durum. Devam edelim.
10: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha.
1: Çerçeve yasa hazırlıkları devam ediyor. Bu çerçeve yasanın kapsamı ne olacak? İkinci çözüm sürecinin en önemli aşaması olarak bunu görüyor DEM Parti ve diğer tarafta kendini bu barış sürecinde konumlandıranlar. Bugün İmralı heyetinden bir kritik bir ziyaret gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi mecliste ziyaret etti. Bu meclis tatile gitmeden Temmuz ayı içerisinde bu sorunun çözümü için bu çerçeve yasanın mutlaka çıkması gerektiği söyleniyor. Çerçeve yasanın nasıl bir içeriği olacak hala bir bilgi yok. DEM Parti biz o hazırlandıysa çerçeve yasadan haberimiz yok deniyor. İşte Abdullah Öcalan'ın statüsü ne olacak? O netlik değil. Büyük bir tartışmanın başlayacağı bir an olacak bu çerçeve yasa, öyle görünüyor. Devam edelim.
11: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
12: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
13: Bozulmasın annem.
1: Butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu için söylenen en klasik nasıl tanırsınız denliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu soğukkanlı diye söylenir Kemal Kılıçdaroğlu. Tavrını, duygusunu belli etmez denir. Sakin güç denir. Şimdi bu sakin meselesi şöyle yorumlanıyor gene Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. İşte yeni partinin kuruluşu geciktikçe tabandaki yumuşama da artacak. Acele etmeyin, zamanla kontrol bize geçecek. Bu başından beri aslında söylenen bir şey. Türkiye'deki siyasi mühendislik yapıldığı zaman da zamana yayalım, unutturalım ve nasıl olsa unuttururuz. Güç bizde, makam bizde, para bizde, her şeyi hallederiz anlayışı var. Bu aslında Butlan yönetimi geldikten sonra tam olarak işlemedi. Ben de bunu Türkiye'de siyasetin ezber bozan gelişmesi olarak söyledim hep sizlere. Çünkü kimse zamana yayıldıkça tepkisinden de vazgeçmedi aslında. Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kendini bu zamanla kontrol bize geçecek, acele etmeyinle bu siyasi mühendisliğin bir kez daha karşılık bulacağına inanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de adım adım yeni partiye doğru gidiliyor. Kamuoyu yoklamaları da arttı. O kamuoyu yoklamalarında yeni parti ne olur, şu olur, bu olur kısmı da çok fazla kamuoyunda görünür oldu. Herkes bir yön gösteriyor. Aslında bir kurultayla çözülecek tüm kriz, yani bir kurultayla aslında her şey çözülmüş olacak. Ama o kurultay kararı alınmıyor. Asıl en çarpıcı gerçek bence bu. Peki ne olacak? Onu da Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'le konuşacağız. Alo.
14: Mustafa Bey merhaba, merhaba.
1: Hoş geldiniz Süleyman Bey.
14: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Şimdi biraz anlatmaya çalıştım, özetlemeye çalıştım durumu. Ama siz şu durumda hani bekleyelim, acele etmeyin.
14: Bakın beklenecek bir durum yok Mustafa Bey. Mustafa Bey biz ne dedik 2023'teki 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra bir duygusal kopuş vardı. Bir travma vardı. Bu travmaya karşın o yapı ya bekleyelim, tepkiler azalır, sonra yola devam ederiz olsaydı biz 2024'te 31 Mart'taki seçimlerde biz kesinlikle Türkiye'nin %65'ini ve birinci parti olamazdık. Neden olamazdık? Çünkü Kemal Bey'le yürünecek yolda vatandaşın duygusal kopuş ve travma yaşadığı bir yolda millet sandığa gitmeyecekti. Biz ne yaptık? Değişim dedik. Dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir dedik. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim kurultayından sonra 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'de %38 ile Türkiye İttifakı'nı sağladık. Yani Kemal Bey yanılıyor. Daha önceki hatırlarsınız ya nasılsa tepkileri biter, öfkeleri biter gelir. Sokağa çıkmadığı için bilmiyor. Sokağa bir çıksa. Geçen gün seçilmiş genel başkanımızın bahsettiği gibi grup toplantısında. Ya bizim kollarımızı sıkıyorlar. Bizim önümüzü kesiyorlar. Diyorlar ki bize yani siz ne yapıyorsunuz artık, yani bu vatandaşın umudunu bir kenara itmeyin. Ya bizim bir şey söyleyeyim Mustafa Bey, bizim 17 milyon Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenine karşı bizim neyimiz var, bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğu yerine getirmek için uğraştık. Çocuğun 48. maddesi olağanüstü kongre istedik. Olağanüstü kongre talebimiz şu anda noterlikte verilen 833 tane kurultay delegesi olduğu halde kabul edilmedi. Şimdi çağrı heyetine gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde çağrı heyetinin yapacağı olay eğer kabul edilirse hemen kurultaya gidilmesi. Yani Daha sonra gittik Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, parti meclisinin organının düştüğünü ve 24. maddenin 3. fıkrasına göre bu organ düştüğü nedeniyle kurultay yapılması zorunlu olduğuna ilişkin yine mahkemeye gittik. Yani bütün yolları denedik biz. Dediğim gibi bizim Cumhuriyet Halk Partisi seçmene karşı sorumluluğumuz var ama bizim toplumdaki 60 milyon Türkiye'de bu kara düzene hayır diyen, bu düzenin değişmesini isteyen, yıllarca başka partilere oy vermiş ama şu anda umudunu seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'i sokaklarda, meydanlarda karşılayarak, yanında bulunarak artık bizim önümüze düşün diyen vatandaşa karşı sorumluluğumuz var. Yani bizim sorumluluğumuz artık Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 86 milyonun 60 milyon oy veren vatandaşa, 86 milyon vatandaş sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk büyük bir sorumluluk. Bunun için muhalefetin lokomotifi olarak seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'le birlikte bu sorumluluğu gereğini yerine getireceğiz. Biz bütün yolları deniyoruz. 20 Temmuz 2026'dan sonra yargı tatil başlıyor. Açı tatil başlıyor. Bu açı tatil başlangıcından sonra şu anda daha dosya fiziki durumda şeyde İstihbarat Mahkemesi'nde 36'da Van'da. Ya böyle bir şey olabilir mi? 54 günden beri bu dosya niçin Yargıtay'a gitmez? Ya devamlı engellemeler var. Devamlı engellemeler var. Yani noterden gelen imzaları karşılaştırıyormuş Sayın Sözcü Sarı. Ya neyi karşılaştırıyorsun? Noterden gelen resmi evrak bu. Bakacaksın sağında 1200 tane delege. Solunda 833 noter belgesi olmak üzere 1300 tane delege. Resmi evrak bu. Yani nasıl reddedersin? Tüzüğe uymayan bir saray iradesiyle, yargı aparatıyla mazeselerin muhalefeti yönetimi oluşturulmuş durumda. Tüzüğe uymuyor. Tüzük bizim anayasamız. Biz milletin umudunu, bu vatandaşın millet iradesinin umudunu bir kenara mı iteceğiz? Ya bugün iki yerde de operasyon yapıldı. Beykoz'da, başka illerde operasyonlar devam ediyor. Ya bizim Çankaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi Çankaya, meclisin bulunduğu, Anıtkabir'in bulunduğu, birinci meclisin, ikinci meclisin bulunduğu Çankaya belediye başkanımız hakkında CMK, TCK'ya aykırı Danıştay kararı varken, savcılığın takipsizlik kararı varken, hiçbir aleyhinde delil yokken tutuklandı. 4,5 milyon lira aylık Çankaya halkının, Çankaya'daki oturan vatandaşın lehine ihale yaptığı tespit edilmişken, İhaleyi fesat karıştırmaktan tutuklandı. Örgüt ve rüşvet almadan tutuklandı. Örgüt rüşvet almayla ilgili bir tek soru yok. Emniyette yok, savcılıkta yok, Türk Ceza Hakimi'nde yok. Bu operasyonlar milletin umudu olan 21 Mayıs 2026'dan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel merkezine ve genel başkanlığına yönelik, vatandaşın iradesine yönelik bir operasyon bu. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki demokrasiye yönelik bir operasyon. Yani bu operasyona karşı biz durup da Cumhuriyet Halk Partisi'nde buyurun halkın, milletin iradesini sizin sarayın iradesiyle gelen mutlak putlancı yönetime mi bırakacağız? Böyle bir şey olabilir mi? O nedenle Kemal Bey yanlış yapıyor. Kemal Bey yanlış yapıyor. 450 kilometre yürüyüp de Enis Berberoğlu'nun hakkında verilen mitraları davasındaki yargıyı tanımayan, tanımıyorum diyen Kemal Bey. Canan Kaftancıoğlu'na verilen siyasi yasakla ilgili yargıç kararını tanımıyorum diyen Kemal Bey. Hem yargının siyasallaşmış olduğunu kabul ediyor ve çıkın diyor, yarının gelin diyor. Biz cezaevindeki, Silivri'deki, Sincan'daki, Kırklar'daki, Bursa'daki yoldaşlarımızı, yol arkadaşlarımızın, orada haksız hukukçulara tutulan yol arkadaşlarımızı orada yalnız bırakmayacağız. Yargı siyasallaşmıştır ve siyasi iradeyle, yargı iradesiyle siyaseti yeniden dizayn etme eden bir sarayın iradesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda mutlak putlanma yönetimine sari olmuştur. Biz bu mutlak putlanma gelen yönetimin verdiği kararların siyasi partiler kanununa aykırı olduğunu ve sarayın iradesiyle verildiğini ve sarayla birlikte aynı söylem birliğiyle devam ettiklerini söylüyoruz. Bir böyle devam ettiğini de görüyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Tıpış tıpış giderler, oy kullanır mantığını kabul etmiyoruz. Bizler bu ülkenin kara düzenini, bu ülkenin geleceğini, gençlerin gelecek kaygısını, çiftçinin, esnafın, emeklinin, açlık sınırının altındaki asgari ücretinin hak hukukunu korumak durumundayız. Biz bugüne gelen ekonomiden, sağlığa, eğitimden, adalete kadar gelinen, duvara çarpan bir Türkiye'yi kabul etmiyoruz. Bizler diyoruz ki kara düzen sona erecek. Türkiye İttifakı kurulacak. Bu kara düzenin sona ermesinde de bize sorumluluk var. Bu sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların bize verdiği sorumluluk diyoruz. Bu çerçevede de bütün planlarımız hazır. Yeni parti konusunda da ve seçime girme yeterli olan partiler konusunda da bütün hazırladığımız çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yok böyle bir şey. Böyle gidip de yani vatandaşın umuduna yönelik, kafasını umuda yönelik, umudunu bu butlan yöneticilerine bırakmayacağız.
1: Bu yeni parti meselesinde kuruluşunda bazı isimler olmayacak deniyor. Ben orayı pek anlamadım. Niye olmayacaklar o isimler? Böyle bir şey konuşuldu mu yoksa o da...
14: Valla böyle bir şey konuşulmadı Mustafa Bey. Bu
1: Ali Mahir Başarır, işte Umut Akdoğan, Gökhan Günaydın. Yani yeni partide neden olmasın ki? Çünkü o... Butlan kararıyla gelenlerin ihraç etmediği isimler orada olmazsa bunların gerçekten bir şey olduğu anlamına gelmez mi? Ben bu tartışmayı anlamadım. Ben mi yanlış anlamışım?
14: Mustafa Bey, bizde bu tartışma yok. Bizde böyle bir tartışma olmadı şimdiye kadar. Yani bu kulis olarak konuşulan noktalar, bizim bu konuda herhangi bir tartışmamız yok. Bu arkadaşlar butlan yönetiminin haksız hukukçu yere parti meclisi onay almadan MYK kararıyla YDK'ya ihraçları istenmiş kişiler. Yani tamamıyla çocuk ihlali bu. Yani bu durumda bu arkadaşların yokluğu ya da varlığının tartışılması da bizi rahatsız ediyor.
1: Hayır, yeni partide neden olmayacaklar?
14: Yani bunu çıkaranlara sormak lazım. Biz öyle bir tartışmanın içinde değiliz. Böyle yeni partide onlar olmayacak diye bir karar da alınmadı. Öyle bir şey de yok. Konuşulmadı. Öyle bir konuşma da yok bizim yani arkadaşlar arasında ya da bu çerçevede, partimiz çerçevesinde. Bu açıkça bir tartışma ortamını sokmaya çalışan bir ortam. Biz böyle bir karar almadık. Bu içinde de yokuz.
1: Şimdi siz başından beri değişimlerinden o yapının içerisinde yer aldınız. Sonra evet, butlan kararı geldi. Ona da açıkça net bir şekilde karşı çıktınız. Bütün bu butlandan sonra gelen bu süreçte sizi çok şaşırtan ne oldu? Ya bu kadarını bekliyor muydunuz? Daha yani doğrusu onu söyleyeyim.
14: Yani bir şey söyleyeyim. Şu anda mutlak butlanla gelen yönetimin bu kadar sarayın yargı iradesine güvenip de tüzüğe bu kadar açıkça ilal edebileceklerini hiç ummadım. Hiç ummadım. Düşünebiliyor musunuz ya? Tüzüğün bütün maddeleri ithal edildi. 48 olağanüstü kurultay talebimiz, 24-3 parti meclisinin 3'te 2'den aşağı düşmesi halinde organ olarak kurultaya gidilmesi, arkasından ihraçlar. Yani bu ihraç edilenlere bakıyoruz. Ya Denizli il başkanımız ihraç ediliyor. Ya Denizli il başkanımızın Denizli'de yıllar sonra Büyükşehir Belediyesi'ni kazandık biz. Birçok yerde yani bu yapılanlar, siz 31 Mart 2024'te başarılı olan bir yapıya karşı bir tasfiye hareketi bu.
1: Bugün de mesela Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanları alındı.
14: İlkiye yakın il başkanı görevde alındı. Yani bu arkadaşların başarılı olmaları, birinci partiyi yapmaları, ihraç edilmeleri için yeterli bir sebep mi? Yazık. Yazık yani. Bu tasfiye hareketi açık bir tasfiye hareketi. Partiyi birinci parti durumuna getirenlere tasfiye edeceksin ve partiyi 21 Mayıs öncesinde tüm anketlerde birinci olan, tüm çalışmalarda Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte, Ekrem İmamoğlu'yla birlikte anketlerde birinci olan yapıyı tasfiye edeceksin. Ya şu anda işgal var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde sarayın yargı iradesiyle dizayn edilen bir Macaristan'ın muhalefetiyle oluşturulmuş bir şu anda işgal var. Bu işgalin devam ettiği sürece diyorlar ki bize, yani tıpış tıpış gelirler ya da daha sonra öfkeleri biter. Neyin biter? Biz milletin umudunu, milletin beklentilerini karşılamak durumundayız. Bakıyoruz tüm anketlerde, tüm yaptırdığımız araştırmalarda yoklar. Ne demek yani? Çıkıp da
1: o yok kısmını çıkıyorlar. Yok kısmını bu kadar sokak görmezlikten gelip bilir miyim şey? Ya da bunu niye göze alıyorlar?
14: Ya demek ki belirli pazarlıklarla belirli bir yerlere gelinmiş. Belirli bir şekilde. Ya siz bir şey diyeceğim Mustafa Bey. Siz şu andaki mutlak yönetiminin saraya yönelik, şu anda iktidara yönelik bir tek yani isyanını ya da açıklamasını net olarak gördünüz mü? Ya Sayın Sarı çıkmış birinci parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci, AKP'nin arkasında ikinci parti, birinci parti olamayacağına göre ilişkini beyanlarda bulundu. Geçen gün emeklerine verilen şeylerin yeniden düşünülmesi gerektiğini söyledi. Yahu çıktı bizim susma hakkını kullanmadığını açıkça söyleyen ve defalarca bizim açıklama yaptığımız savunma hakkı ihlal edilen 142 eylemden sorumlu olduğu iddia edilip de haksız şekilde Silivri'de tutulan Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımıza verilen 6 saatlik avukatlarıyla verilen savunma hakkı ihlalini, susma hakkını kullandı diye konuştu ya. Böyle sözüm olur. Böyle ana muhalefet sözüm olur. Saraydan korkuyorlar. Sarayın yani AKP sözcüsünden ne farkınız var sizin ya? Ne farkınız var? AKP sözcüsünden ne farklı şekilde açıklamalarda bulundunuz? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Söylem birliği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda mutlak tutan yönetimiyle sarayın sözcüleri arasında, AKP sözcüleri arasında söylem birliği var. Söylem birliği devam ediyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıktı şeye TV100'e. Ne diyor? Şikayet eden CHP'li, tanık olan CHP'li, şunu yapan CHP'li. Yahu bu lafı kim söyledi? Daha 3 gün önce grup toplantısında Tayyip Bey söyledi. Tayyip Bey söyledi. Ne Osmanlıcılık nereden çıktı? Sayın Kemal Bey nereden çıktı? Bir de arınma meselesi. Tayyip Bey yani yolsuzluklar, mozluklar, arınma meselesi. Ya aranacak ve yolsuzluklardan dolayı en son söz söyleyecek ki yapı şu anda saray iktidarıdır. Onlarla aynı söylem birliğine geçmek doğru mudur? Doğru değildir. Doğru değildir ve doğru olmadığını zaten vatandaş sokakta söylüyor. Sokağa çıkamıyorlar. Çarşıya çıkamıyorlar. Buyursunlar çıksınlar. Sokağa çıksınlar, çarşıya çıksınlar. Vatandaş onlara söyleyecek. Bu öfkeyi sönümlendirmeyeceğiz. Bu öfke iktidara giden umuda yönelik umudun yeşerdiği ve umut yolculuğunda kara düzeni yıkacak, kara düzeni değiştirecek bir öfkedir. Bu öfkeyle biz ilk gelecek sandıkta ve sandık gelecek bu iktidarın gidişini göreceğiz. Değişim Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu, değişim Türkiye'de de olacak. Bu değişim olması şart ve olacağına inanıyoruz. Türkiye İttifakı kurulacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yani yeni oluşumla birlikte Türkiye İttifakı ile beraber biz muhalefetin lokomotifi olacağız ve kara düzeni birlikte sona erdireceğiz.
1: Peki bu yeni parti Temmuz ayı içinde mi olacak, Ağustos'a kalacak mı?
14: Yani Adana'da biliyorsunuz.
1: Herkes heyecanlı, herkes bir an önce olsun aşamasına geldi artık.
14: Adana'da genel başkanımız binlerce kişiyle beraber sokakta birlikteyken bir vatandaş kolunu tutup ay sonuna kadar bitirin bu işi dedi ya genel başkan da tamam dedi ya, genel başkanımızın sıradan seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in açıklamaları var. Biz bütün yolları denedik ve deniyoruz. O yollarda çok kısa zamanı kaldı. Ondan sonra da önümüzdeki son düzlemde bu yeni oluşuma yolumuzu açacağız.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
14: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Mustafa Bey.
1: İyi akşamlar.
14: İyi akşamlar. Sağ olun.
1: Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'le konuştuk. CHP'de ne oluyor? Yeni parti ne zaman kurulacak? Ve Butlan yönetiminin sakin olalım, zaman bizim lehimize işliyor stratejisinin karşılık bulup bulmayacağını konuştuk. Süleyman Bülbül çok net bir şekilde Butlan yönetiminin sarayın majestelerin muhalefeti olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde her şeyi denediklerini ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde işgal var diye söyledi. Biz devam edelim.
15: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Dün 15 Temmuz'du. Radyo Sputnik'te özel yayında da 15 Temmuz 10. yılında tekrar konuşuldu. Bir sürü iddialar hala devam ediyor. Tam olarak 15 Temmuz'da ne oldu sorusunun yanıtı en net bir şekilde hala tam olarak da yok. Ama bir tartışma var. Mustafa Varank eski bakan şunu yazdı, dedi ki tarihe not düşmek adına ben de bir anımızı paylaşayım. İlgili kişi bu aralar muhalif yayınların gözdesi haline gelen, hatta 15 Temmuz darbe girişimi hakkında şaibeli imasında bulunacak kadar sefilleşen Hüseyin Çelik. Dershanelerin kapatıldığı, gezi olaylarının patlak verdiği, 17-25 Aralık kumpaslarının kurgulandığı, darbeye giden taşların döşendiği o dönemde FETÖ ile her alanda mücadele ediyor, gerçek yüzlerini, münafıklıklarını ifşa ediyorduk. O günlerde hem de AK Parti çatısı altında Hüseyin Çelik bize gelip, siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Melek anne çok üzgün, böyle devam ederseniz başınıza ne geleceği belli olmaz diyerek aklınca bizi tehdit etti. Melek anne diye bahsettiği kişi FETÖ'nün kasası olarak, kasası firari Akın İpek'in annesiydi. Elbette hak ettiği cevabı aldı, biz yolumuzdan sapmadık. Bu meselenin hemen ardından önce bizzat Fethullah Gülen tarafından hedef gösterildik. Telefonlarımız yasa dışı dinlendi, montaj ses kayıtlarına eklendik. Ardından da kumpas davalarının içine isimlerimiz serpiştirildi ve bizi mahkum etmek istediler. Evet, bugün muhalif ekranlarda demokrasi ve hukuk nutukları atan Hüseyin Çelik'in nasıl bir Akın İpek tasmalısı, nasıl bir FETÖ postacısı olduğunu, bugün de hıncının neyden kaynaklandığını biz çok iyi biliyoruz. Milletimiz de bilsin diye konuştu. Yazdı Mustafa Varank. Şimdi mesele burada. İşte yani bir çıkar ortaklığı bozulduktan sonra nasıl bir çıkar çatışmasına dönüştüğünü anlama bakımından önemli. Şimdi burada asıl mesele şu. Diyelim ki Hüseyin Çelik bütün bu söylediklerine sahip. Değil mi? Yani bunu Mustafa Varank söylüyor Hüseyin Çelik'le ilgili. Şimdi aradaki hani o ayrışma ilgilendirmez. Hüseyin Çelik nedir? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uzun yıllar bakanlığını yapmış bir isim. Hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nı yıllarca verdiniz Hüseyin Çelik'e. Madem Hüseyin Çelik bu söylediğiniz şeyleri yaptı, Fethullahçılar için sizi tehdit etti. Peki asıl soru şu. Hüseyin Çelik için neden hiçbir şey yapılmadı bu zamana kadar? Ve sen bunu söylemek için neden bugünü bekledin? Neden Hüseyin Çelik'in eleştirilere başladığı anı tercih etti? Ya bak, hiçbir şeyde bir hukuksal zemin yok. Şimdi burada Mustafa Varank Hüseyin Çelik'in maskesini düşürdüğünü iddia ediyor. O yüzden yazıyor bunu. Birilerine de aynı zamanda sinyal gönderiyor. Tamam. Ama burada şunu sorulması lazım Mustafa Varank'a. Sen gel bakalım Mustafa Varank. Neden bunu bildiğin halde bugüne kadar sustun denmesi lazım. Mustafa Varank da diyecek ki ya ben bunu söyledim birilerine. Peki o zaman o birilerine diyeceksin, neden bu zamana kadar işlem yapmadınız? Bankasya'nın önünden geçen insanları aldınız. Neden? Bu Fethullahçıların siyasi kanadına ilişkin en önemli itiraflardan birisi budur. İşte neden yapılmadığını. Niye yapılmadığını burada görüyoruz işte. Zaten bir siyasi tarafta, ya Türkiye'de her şeyde varlar, her taşın altından Fethullahçılar çıkıyor ki öyleydi. Bir siyasette yoklar, bir futbolda yoklar. Olacak iş mi bu ya? En çok bulundukları yer siyasetti ve futboldu. Unutuldu şimdi. Bankasya Ligi'ydi. Birinci ligin adı. Ve o hakemler, o verilen kararlar, o futbol federasyonundaki olan biten her şey ne oldu? Yok. E siyasette yok. E işte varmış. Hüseyin Çelik'miş. Söylüyorsunuz işte, kendiniz Fethullahçı diyorsunuz. Neden 10 yıldır bir adım atılmadı? Elbette ki Hüseyin Çelik'in de buna karşılık söyleyecekleri vardır. İşte bu söylenilenlerden ne olduğunu biz ancak o zaman gerçeği öğrenebiliyoruz. Hüseyin Çelik de karşılık verecek. Oradaki kimin Fethullah Gülen'le nasıl bir ilişkisi olduğunu anlatacak. Bu ortaklık, gizli ortaklık uzun yıllardır Fethullahçılarla birlikte bu ülkeyi yönetildi. Bu bir gerçek. Şimdi bu tamamen yok sayıldı. Hiç olmamış gibi. Sanki onlar bir anda Fethullahçılar 15 Temmuz'da ortaya çıktı ve darbe yapmaya kalkıştılar. Oraya gelene kadar o darbe yapabilecek güce kim nasıl ulaştırdı? Birazdan hafızada onu anlatacağım zaten. Kendisi söyleyecek. Benim anlatmama ne gerek var? Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum diyor ki birinci kurtuluşta Atatürk gibi bir dünya liderinin ve Anadolu halkının fedakar mücadelesiyle başarılı olduk. İkinci, kurtuluşta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi 21. yüzyılın en önemli doğrudan organik liderleriyle halkımızın büyük direnciyle başarıya ulaştık. Ya bu Kurtuluş Savaşı ile 15 Temmuz'u kıyaslamak Türkiye'ye ne kazandıracak? Ne alakası var? Ne ilgisi var? İşte Mustafa Varank söylüyor. Hüseyin Çelik ne olacak şimdi? Hangi tarafta? Kurtuluş Savaşı'nda? Bülent Arınç hangi taraftaydı Kurtuluş Savaşı'nda? Eski meclis başkanınız, öteki Milli Eğitim Bakanı. Bakan nerede? Ya bu laflar böyle geliyor işte. Ondan sonra Süleyman Soylu da diyor ki Türkiye Gezi olaylarında çok büyük bir hasar alsaydı 15 Temmuz'u mağlup edemezdi. Ne abi laf mı şimdi bu ya? Gezi ile ne alakası var onun? Bak Gezi iktidar olan bir itirazdı. İktidar olmak Türkiye olmak mı? Abi kendini nerede gördüğünle ilgili bir şey bu işte. Ya varsa kendileri varsa Türkiye var, yoksa Türkiye yok. Böyle bir şey olur mu? 1923'te oldu bu. Ya tarih bu kadar, hayatın kendi gerçekliği bu kadar eğilip bükülürse işte öyle olur. Musavat Dervişoğlu'nun da gündeminde vardı. 15 Temmuz bir dinleyelim.
16: 15 Temmuz ihanetinin ardından Cumhuriyet'in kurumları devreye girmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon aylarca çalıştı, yüzlerce kişiyi dinledi. Belgeler, bilgiler toplandı ve sonuçta bir rapor hazırlandı. Bu rapor bugün nerededir bilen var mı? Aksak yanları, eksikleri olsa da milletin meclisinin bu kadar kıymetli bir raporunu gören var mı? O günden sonra o rapordan haber alabilen var mı? Milletin meclisi millet adına bir araştırma yapıp rapor hazırlıyor. Ancak rapor Türk milletinden gizleniyor. Neden? O raporda saklanacak ne var ki sümenaltı ettiniz? İşte bu soru bile, bu tek soru bile bu iktidarın 15 Temmuz konusundaki samimiyetsizliğinin ve ciddiyetsizliğinin göstergesidir.
1: Hiç vakit kaybetmeden hafızaya gidelim Kemal.
17: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
18: Hatırladın mı?
19: Hatırladın mı?
18: Hatırladın mı?
19: Hatırladın mı?
18: Hatırladın mı?
1: 8 Haziran 2018'de CNN Türk'te konuştu Recep Tayyip Erdoğan. Orada söylediği bir cümle bugün tekrar tekrar konuşulmuyor, söylenmiyor. Ne demiş dinleyelim.
20: Yani FETÖ'yle eylem planına mücadele falan bunların hepsi bir tarafa da yani bizim zamanımızda büyüdüğü şeyini ben reddetmem. Doğrudur. Yani bizim zamanımızda biz bunların bu tür bir ihanet içerisinde olmalarını gerçekten başta şahsım olmak üzere hiç düşünmedik. Ama meğerse bunlar büyük bir ihanet şebekesiymiş. Aldatıldık.
1: Ve artık bu kadar. Bugün de bitirdik. Yarın haftanın son gününde yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Ben giderim, Tom Weiss başlar.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizle tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 48 takımlı ilk Dünya Kupası Yeşilburun Adaları'nın peri masalından Almanya ve Brezilya'nın erken vedasına, teknik direktör istifalarından Messi Mbappe rekabetine kadar unutulmaz hikayelere sahne oldu. Tüm sürprizlere rağmen yarı finalde FIFA Dünya Sıralamasının ilk 4 takımı İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere yer aldı. Fransa'yı yenen İspanya, İngiltere'yi geçen Arjantin adlarını 2026 Dünya Kupası finaline yazdırmayı başardı. 2026 FIFA Dünya Kupası genişletilmiş 48 takımlı yeni formatıyla futbol tarihinin en dikkat çekici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Yeşilburun Adaları, Fas, Curaçao ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi sürpriz ekiplerin damga vurduğu organizasyonda Almanya, Brezilya, Uruguay ve Portekiz gibi devler beklentilerin altında kaldı. Lionel Messi ile Kylian Mbappe'nin gol krallığı yarışındaki tarihi rekabeti, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ın yükselişi, peş peşe gelen teknik direktör istifaları ve tartışmalı hakem kararları turnuvanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Tüm bu sürprizlere rağmen kupada son 4 takımın FIFA Dünya Sıralamasındaki ilk 4 ülke olan İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere olması ise Dünya Kupası tarihinde dikkat çeken bir ilke imza attı. Turnuvanın en büyük sürprizini Yeşilburun Adaları gerçekleştirdi. Turnuva tarihinin en küçük ülkesi olarak kupaya katılan ve adeta devlere kök söktüren Yeşilburun Adaları turnuvanın ilk büyük şokuna imza attı. Gruplardan çıkmayı başararak son 32 turunda Arjantin'e kök söktüren bu küçük ada ülkesi turnuvanın en çok alkış alan ekibi oldu. Arjantin'e 2 gol atmasına rağmen tartışmalı bir şekilde mağlup olan Yeşilburun Adaları'nda bir diğer sürprizle 40 yaşındaki kalecileri Aldis da Vozinha oldu. 40 yaşındaki kaleci İspanya ve Suudi Arabistan'a karşı kalesini gole kapatmayı başararak ilk tebrikleri topladı. Vozinha'nın Arjantin'e karşı sergilediği performans tanınırlığını daha da artırdı. Yeşilburun Adaları kalecisi aynı zamanda sosyal medya fenomeni haline geldi. İspanya'ya karşı oynanan açılış maçından önce sosyal medya hesabında yaklaşık 50 bin takipçisi olan Vozinha'nın Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından bu sayı neredeyse 20 milyona fırladı. 600 bin nüfuslu Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası serüveni kısaca şöyle oldu. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na mücadele ettiler. İlk gollerini attılar, ilk puanlarını aldılar. 40 yaşındaki kalecileri 20 milyondan fazla takipçi kazandı. İlk kez gruptan çıktılar. Grubu namağlup tamamladılar. Son Avrupa şampiyonuyla berabere kaldılar. Son şampiyona karşı 90 dakikada yenilmediler. Uzatmalarda elendiler. Turnuvanın bir diğer sürpriz takımı ise Paraguay oldu. Kimsenin son 32 turundan ötesini beklemediği Güney Amerika temsilcisi Paraguay, kupa tarihinin en büyük eleme sürprizlerinden birine imza attı. Paraguay 4 kez dünya şampiyonu Almanya'yı penaltılarda 4-3 eleyerek evine gönderdi. Çeyrek finale kadar yürüyen Erling Haaland ve arkadaşları Dünya Kupası'nın en keyif veren takımlarından biri oldu. Çeyrek finalde İngiltere'yi uzatmalarda 2-1'e elenseler de futbol dünyasına kuzey rüzgarları estirdi ve turnuvaya çok büyük renk kattı. Fas bir kez daha tarih yazdı. 2022'nin ardından bir kez daha Dünya Kupası'na son 8'e kalmayı başardı. Çeyrek finalde Fransa'yı elense de üst üste ikinci turnuvada dünya devlerine meydan okumasıyla alkış topladı. Sırada hayal kırıklığı yaratan takımlar. Ne yazık ki listenin başına turnuvadan önce çok büyük beklentiler olduğu için Türkiye amili takımımızı koymak zorunda kaldık. 24 yılın ardından katıldığımız kupada ne yazık ki hezimeti yaşadık. 3 maçlık grup aşamasına kağıt üzerinde nispeten kolay gibi değerlendirilen Paraguay ve Avustralya'ya mağlup olduk. Gol bile atamadan turnuvadan eleme aşamasına geldik. Ev sahibi ABD'yi yenerek turnuvanın en erken elenen ikinci ülkesi olduk. Almanya, turnuvanın mutlak favorilerinden biri olarak gösterilen panzerler son 32 turunda kağıt üzerinde çok zayıf görünen Paraguay'a penaltılarla elenerek turnuvaya çok erken veda etti. Uruguay gruplardan dahi çıkamayarak turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Bu şok başarısızlığın ardından ünlü teknik adam Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı ve yerine geçici olarak ülke efsanesi Diego Forlan getirildi. Brezilya, çeyrek finalde göremeden son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiler. Samba rüzgarı Amerika kıtasında çok erken dindi. İstifalar. Dünya Kupası'nda beklenen sonucu alamayan bazı ülkeler teknik adamlarıyla yollarını ayırdı. Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'nın teknik direktörü Nagelsmann istifa etti. Hollanda'da da Fas yenilgisi sonrası Ronald Koeman istifa etti. Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasına veda etmesinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa görevini bıraktı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El-Misael istifa ettiğini açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşilburun adalarının yer aldığı H grubunu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da Federasyon Başkanı Al-Misael görevinden ayrıldığını duyurdu. Güney Kore milli takımında Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından teknik direktör Hon Myung-Boo istifa etti. İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clark görevinden istifa etti. Çek milli futbol takımı teknik direktörü Miroslav Kubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti. Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Ekvador'da teknik direktör Sebastian Bekakeke görevinden istifa etti. İlk Dünya Kupası maçını İsveç'e karşı 5-1 kaybeden Tunus, henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamoçi ile yollarını ayırdı. Tunus teknik direktörü Sabri Lamoçi'nin görevine son verildi. Resmi açıklama Tunus Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu. 2026 Dünya Kupası serüveninin sonuna gelindi. Final karşılaşması Arjantin ile İspanya arasında oynanacak. Futbolun sadece bir spor olmadığının kanıtı bu karşılaşmada yaşanacak. Lionel Messi 19 yıl önce el verdiği Yaman'la Dünya Kupası finalinde karşılaşacak. 2007 yılında Barcelona'nın Camp Nou sarayında gerçekleştirilen bir yardım organizasyonunda çekilen ve yıllar sonra ortaya çıkan ikonik kare, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yeniden gündeme geldi. Fotoğrafta dönemin genç yıldızı Lionel Messi'nin kucağında tuttuğu bebek, bugün İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yaman'ın ta kendisi. Aradan geçen 19 yılın ardından futbol tarihinin en dikkat çekici tesadüflerinden biri gerçeğe dönüştü. Son şampiyon Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal 19 Temmuz Pazar günü MetLife Stadyumunda oynanacak Dünya Kupası finalinde bu kez aynı karede değil rakip olarak sahaya çıkacak. Bir zamanlar yardım çekiminde aynı objektife poz veren Messi ve Yamal şimdi Dünya Kupası'nın en büyük kupası için kozlarını paylaşacak. Bu final sadece Arjantin ve İspanya'nın mücadelesi değil, bir devrin kapanışını yapan bir efsaneyle o devrin tahtına aday gösterilen veliahtının destansı kapışması olacak. Camp Nou'nun banyo küvetinden Dünya Kupası finalinin devasa sahnesine uzanan bu hikaye, futbolun neden sadece bir oyun olmadığının en büyük kanıtı niteliğinde. 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatıyla futbol tarihinin en sürprizli turnuvalarından biri oldu. Yeşilburun adalarının peri masalına, Almanya ve Brezilya gibi devlerin erken vedasına, peş peşe gelen teknik direktör istifalarına ve Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasındaki gol kralı yarışına sahne olan organizasyonda tüm ezberler bozuldu. Ancak tüm bu sürprizlere rağmen yarı finale yükselen 4 takımın FIFA Dünya sıralamasının ilk 4 basamağındaki İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere olması turnuvanın en dikkat çekici istatistiklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İklim politikaları uzmanı Önder Alagedik, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Alagedik, 1 Temmuz'da uygulamaya giren depozito yönetim sistemine yönelik eleştirilerini, sistemin işleyişini ve Almanya'daki depozito modeliyle arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İklim politikaları uzmanı Önder Alagedik şunları söyledi.
2: İçtiğimiz kola şişeleri, meyve suyu şişeleri iade ediliyordu ve bunun bakkal üzerine yapılıyordu.
3: Çok da iyi evet, benim çocukluğumda ya uzun bir süre devam etmişti ve çok iyi hatırlıyorum mesela o dönemi.
2: Aynen, zaten bu klasik depozito sisteminin kötüleşmesi son 20 yıllık eserdir. O da bu iktidara aittir. Şimdi bunu, bu filmi zaten daha önce izledik. Hatırlayın, 2018 sonbaharını poşetin paralı olma hikayesi vardı. Doğayı kurtaracağız diye çıktılar. Sonra öğrendik ki o 25 kuruşun 15 kuruşu bakanlığın cebine girecek, 10 kuruş da marketin cebine girecek. Böyle olunca insana öfke duydular ve o geçen kanunun bir başka özelliği daha vardı. 2019'da başlaması gereken ve üreticiyi sorumlu tutan, yani sizin çocukluğunuzdaki depozito sistemini devam ettirecek, genişletecek olan depozito sistemi hayata geçecekti. O kanun hem poşet 25 kuruş yaptı hem de gerçek depozito, hakiki depozito sistemini öteledi. Dolayısıyla biz bu filmin aynısını izliyoruz. Peki nasıl aynısı? Şöyle söyleyeyim, biz burada 3 defa soyulacağız. Bu 3 soygunun birincisini zaten başta bakanlık alıyor. O 1 lira zam geldi ya suya. Suya gelen 1 lira zam oradan geliyor. Depozito bedeli baştan alıyor. Ama bu arada depozito işlemi için şirketlerin izin alması gerekiyor, makine alması gerekiyor. Bu da bir masraf. Bu yüzden de şirketler yaklaşık bir 50 kuruş daha zam yaptılar. Dolayısıyla o 1,5 liralık zam bakanlığın ve marketlerin cebine giren paraydı. Ama şimdi diyeceksiniz ki zaten o aldığımız üründe depozito ürünü olan, atıyorum, petin değeri yok mu, malzemesi yok mu? Var tabii ki, ama bunu ranta çevirdiler. Sonra dediler ki gel sen, ben zaten baştan bir aldım 1,5 lirayı cebe koydum, sen malzemeyi geri ver. Geri verdiğin zaman ben sana 1 lira iade edeyim. Bunun malzeme parası da benim cebime kalsın dedi ve burada iki defa çevre ajansının, bir defa da marketlere kazanacağı bir sistem kurdu. Ama burada trik daha sonra başlıyor. Herkes geri dönecek mi? Hayır, döndüremeyecek. Çünkü zaten sistem geri dönmesin diye yapılıyor. Şimdi Avrupa'da 25 cent, Almanya'da mesela aynı pet.
3: Şimdi bir yayıncımız yazmış. Avrupa'da diyor ki 0.25 euro. 0.25
2: evet.
3: Cent.
2: Evet. O da yaklaşık 13 lira yapıyor. Ama Almanya'da iki tane fark var. Bir, 13 katı bir fiyat. O yüzden %97 verimlilikte çok sıkı geri dönüyor. İkincisi de bu işlemi yapan Türkiye Çevre Ajansı gibi parayı cebe atan ve kendi masraflarını halkın üzerine karşılayan bir kurum değil. Kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş yapıyor bu işleri. Dolayısıyla biz 3 defa söylüyoruz. Ama burada gizli özne kim? Türkiye Çevre Ajansı. Türkiye Çevre Ajansı ne zaman başımıza çıktı? 2020 yılında çıktı başımıza. Ve Türkiye Çevre Ajansı bu işi başarsın diye 3 defa daha depozito sistemi ertelendi. Dolayısıyla biz aslında bakarsanız önce Çevre Ajansı tarafından soyulacağız. Sonra Çevre Ajansı ve marketler tarafından, en son yine Çevre Ajansı olmak üzere 3-4 kat soyulacağımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan iklim politikaları uzmanı Önder Alagedik, 1 Temmuz'da uygulamaya giren depozito yönetim sistemine yönelik eleştirilerini, sistemin işleyişini ve Almanya'daki depozito modeliyle arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Tüketici ürünü alırken yaklaşık 1,5 lira fazladan ödüyor. Bunun önemli kısmı sistem maliyetine gidiyor diyen Alagedik, Türkiye'deki model klasik depozito sistemi değil, çevre ajansı ve marketlere gelir sağlayan farklı bir yapı kurulmuş durumda ifadelerini kullandı. Almanya'daki sistemle kıyaslamak doğru değil diyen Alagedik, orada depozito tutarı daha yüksek ve sistemi kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş yürütüyor diye konuştu. Alagedik, depozito uygulaması çevreyi koruma amacıyla sunuluyor. Ancak mevcut haliyle tüketiciye ek yük getirirken sistemin kazananı kamu kurumu ve marketler oluyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Doğanın gizemli canlılarından ve gizemini korumaya devam eden canlılardan biri köpek balıkları. En ufak fırsata saldırıya geçmeye hazırlanan köpek balıklarının aslında insanlardan çok daha farklı olmadığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar köpek balıklarının sosyal yaşam ya da hayattan zevk alma bakımlarından insanlardan çok da farklı bulunmadığını kanıtladı. Bilim dünyası köpek balıklarının aslında sandığımızdan çok daha cool, zeki ve hatta biraz da caz sevdalısı olduğunu gösterdi. Araştırmalar köpek balıklarının geometrik şekilleri ayırt edebildiğini ve hafızalarının bir yıla yakın süre bu bilgileri saklayabildiğini kanıtladı. Üstelik temel matematik yetenekleri var. 3 ila 5 ya da 4 ila 7 arasındaki miktar farkını anlayabildikleri ortaya çıktı. Sydney'deki McGill Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, Port Jackson köpek balıklarının caz müziğine tepki verdiğini ortaya koydu. Havuzda caz müziği çalındığında beslenme noktasına yönelen canlılar, klasik müzik çalındığında ise ne yapacaklarını şaşırıp yanlış yerlere gitti. Yani başka bir deyişle, müzik tarzları bile var. Her köpek balığı yumurtlamaz. Boğa ve çekiç başlı köpek balıkları tıpkı insanlar gibi yavrularını rahimde taşır ve onları bir göbek kordonuyla besler. Doğumdan sonraki ilk birkaç hafta bu kordonun bıraktığı iz iyileşene kadar tıpkı bizim gibi göbek deliğine sahip olurlar. Kum kaplanı köpek balıklarında hayatta kalma mücadelesi daha doğmadan başlıyor. Dişi köpek balığının rahmindeki embriyolar içeride sadece bir tane güçlü yavru kalana kadar kendi kardeşlerini yemeye başlar. Kardeşinin yemek olarak bilinen bu vahşi strateji sayesinde doğan yavru dış dünyaya inanılmaz derecede güçlü adımlarla merhaba der. Köpek balıkları yalnız değiller. Gri resif köpek balıkları yıllarca aynı arkadaş grubuyla takılırken genç limon köpek balıkları sürü halinde yaşayıp birbirinden avlanma tüyoları öğreniyor. Hatta Simon ve Jack Yal adında iki büyük beyaz köpek balığının okyanusta 6000 kilometre boyunca birbirini hiç bırakmadan yan yana yüzdüğü kaydedildi. Köpek balıklarının derisinde pul yoktur. Bunun yerine dentikül adı verilen mikro dişçikler bulunur. Bu yapı sudaki sürtünmeyi sıfırlayarak jet gibi hız almalarını sağlar. Ters yöne doğru dokunursanız zımpara kağıdı hissi verir. Hatta 18. yüzyılda İtalyan zanaatkarlar efsanevi Stradivarius kemanlarını pürüzsüzleştirmek için köpek balığı derisi kullanıyordu. Köpek balıklarının tam 8 duyusu vardır. Kafalarında bulunan ve Lorenzini ampulleri adı verilen özel gözenekler sayesinde zifiri karanlıkta bile kumun altına saklanmış bir avın kalp atışlarını algılayabilirler. Bu dahili pusula onların dünyanın manyetik alanını kullanarak okyanusları aşmasına da yardım eder. Gelelim en çarpıcı rekora. Fosiller köpek balıklarının atalarının 450 milyon yıldır bu gezegende olduğunu gösteriyor. Bu ne anlama mı geliyor? Köpek balıkları dünyadaki ilk ağaçlardan 60 milyon yıl, Satürn'ün o meşhur halkalarından 350 milyon yıl ve gökyüzüne yön veren kutup yıldızından tam 380 milyon yıl daha eski. Köpek balıkları ile ilgili yapılan yeni araştırmalar, bu gizemli canlıların yalnızca güçlü avcılar olmadığını, şaşırtıcı derecede gelişmiş sosyal ve bilişsel özelliklere sahip olduklarını ortaya koydu. Geometrik şekilleri ayırt edebilen, temel matematik işlemlerini kavrayabilen, uzun süre hafızasında bilgi tutabilen köpek balıklarının özellikle caz müziğine ilgi gösterdiği belirlendi. Bilim insanları, köpek balıklarının sosyal ilişkilerinden öğrenme becerilerine kadar birçok özelliğinin insanlarla beklenenden çok daha fazla benzerlik taşıdığına dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mars'a insan göndermenin önündeki en büyük engellerden biri uzun uzay yolculuklarının insan vücudunda oluşturduğu olumsuz etkiler. Bilim insanları şimdi bu sorunu çözmek için hayvanların kış uykusundan ilham alan yapay hibernasyon yöntemi üzerinde çalışıyor. Mars'a gidiş dönüş yolculuğu yaklaşık 2 yıl sürüyor. Bu süreçte astronotların ihtiyaç duyduğu yiyecek, su ve oksijen miktarı hem maliyeti arttırıyor hem de uzay araçlarının daha büyük tasarlanmasını gerektiriyor. Araştırmacılar, metabolizmanın yavaşlatılmasıyla bu ihtiyacın önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor. Hibernasyon sırasında hayvanların kalp atışları yavaşlıyor, vücut sıcaklığı düşüyor ve enerji tüketimi en aza iniyor. Araştırmalar bu durumun kas ve kemik kaybını azaltabileceğini, ayrıca uzaydaki yüksek radyasyona karşı da koruyucu etki sağlayabileceğini gösteriyor. İnsanlar doğal olarak kış uykusuna yatmasa da bilim insanları sentetik torpor adı verilen yapay uyuşukluk yöntemi üzerinde çalışıyor. NASA destekli bir araştırmada sağlıklı gönüllülerde metabolizmanın yaklaşık %20, kalori tüketiminin ise %30 azaltıldığı açıklandı. Üstelik gönüllüler acil bir durumda uyandırılıp hareket edebildi. Uzmanlara göre bu teknoloji yalnızca uzay görevlerinde değil, kalp krizi, inme, organ nakli ve bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde de önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak yöntemin güvenli şekilde uygulanabilmesi için uzun süreli uyutma, güvenli uyandırma ve olası psikolojik etkiler gibi birçok sorunun çözülmesi gerekiyor. Bilim insanları ilk tıbbi uygulamaların 10 ila 15 yıl içinde başlayabileceğini, Mars görevlerinde kullanılmasının ise birkaç 10 yılı bulabileceğini öngörüyor. Mars yolculuğunun önündeki en büyük engellerden biri olan uzun seyahat süresi için bilim insanları hayvanların kış uykusundan ilham alan yapay hibernasyon teknolojisini geliştiriyor. Başarılı olması halinde astronotlar kızıl gezegene yolculuğun büyük bölümünü uyuyarak geçirebilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Şimdi hava durumu tahminleri özellikle uçaklar için kritik olan o fırtına uyarılarını yapan meteoroloji radarlarının bazıları bu frekans aralıklarında çalışıyor ve yan frekanslardan gelen bu gürültülerden de etkileniyor. Yani bölgesel hava tahmin yeteneği ve fırtına erken uyarı sistemleri de burada patlayabiliyor. Ya da sivil havacılık, sivil denizcilik faaliyetleri. Uçaklar ve gemiler internet ve veri iletişimi içinde yine KIO ve KA bantlarını yoğun olarak kullanıyorlar. Yani o bölgenin üzerinden geçen yolcu uçaklarının uydu interneti kesilebilir. Daha kritiği gemiler şirket merkezleriyle olan veri akışları durabilir. İşte hal böyleyken efendim devletler bunları neden şey yapıyor? İşte biliyorsunuz İran'daki durumu malumunuz. Orada diyorlar ki internete çıkmasınlar. Benim burada olan şeyleri internete anlatmasınlar. Onun için de çat diye devletler bunu net bir şekilde yapıyor. Yani Starlink'i susturmak mümkün. Starlink dokunulmaz değil. Ama Starlink'i sustururken oradaki ülkeyi de bölgeyi de karanlık bir çağa doğru kendi ellerinizle itelemiş oluyorsunuz.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde planlanması ve gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Çocukların cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanılması büyük önem taşıyor. Koruyucunun dışarı çıkmadan önce sürülmesi, yeterli miktarda uygulanması ve özellikle deniz ya da havuz sonrasında belirli aralıklarla yenilenmesi tavsiye ediliyor. Güneşten korumada yalnızca krem yeterli olmuyor. İnce ve açık renkli kıyafetler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri de çocukları zararlı ışınlardan korumaya yardımcı oluyor. Sıcak havalarda oyun oynayan çocuklar fark etmeden fazla sıvı kaybedebiliyor. Bu nedenle düzenli su içmeleri hatırlatılmalı, yanlarında mutlaka su bulundurulmalı ve belirli aralıklarla gölgede dinlenmeleri sağlanmalı. Deniz ve havuz sonrası cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve olası kızarıklıklardan kontrol edilmesi de ihmal edilmemesi gereken adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çocuklarda kızarıklık, yanma hissi, hassasiyet, ağrı ya da kabarcık oluşması güneş yanığının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu belirtiler görüldüğünde çocuğun güneşten uzaklaştırılması ve uygun bakım uygulanması öneriliyor. Uzmanlara göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye denizlerinde sayıları hızla artan istilacı yabancı türler yalnızca deniz ekosistemini değil, balıkçılığı, kıyı altyapısını ve insan sağlığını da tehdit ediyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, iklim değişikliği ile birlikte deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesinin yabancı türlerin ve istilacı yabancı türlerin Türkiye denizlerine yerleşmesini kolaylaştırdığını söyledi. Yabancı türleri kendi doğal yaşam alanlarının dışında farklı bir ekosisteme giren canlılar şeklinde tanımlayan Öztürk, bunların gemilerin balast suları, Süveyş kanalı gibi kanallar, gemi gövdeleri veya insanlar aracılığıyla yeni denizlere taşınabildiği bilgisini verdi. Ekosisteme ciddi zarar veren türlerin ise istilacı yabancı tür olarak tanımlandığını belirten Öztürk şöyle konuştu. Aslan balığı, balon balığı veya bazı deniz anaları sadece insanlara değil bulundukları ekosisteme de zarar veriyor. Yerli türlerle rekabet ediyor, onları tüketiyor, yaşam alanlarını işgal ediyor. Bu nedenle bu türlerin ekosistemden mümkün olduğunca çekilmesi gerekiyor, dedi. Türkiye denizlerinde yabancı tür sayısının hızla arttığını işaret eden Öztürk, 2025 sonu itibariyle Türkiye sularında toplam 544 yabancı tür bulunduğunu, bunların 414'ünün yerleşik hale geldiğini, 110'unun ise istilacı özellik taşıdığını bildirdi. Yabancı balık türlerinin de dikkat çekici şekilde arttığını vurgulayan Öztürk, 1955 yılında 3 olan yabancı balık türü sayısının 2002'de 24'e, 2025'te ise 80'e yükseldiğini aktardı. Öztürk, Türkiye sularındaki yabancı türlerin yaklaşık %70'inin Kızıldeniz kökenli olduğunu, Karadeniz'de 31, Marmara Denizi'nde 168, Ege ve Akdeniz'de ise toplam 345 yabancı tür olduğunu kaydetti. İstilacı türlerin önemli bölümünün artık kendi popülasyonunu oluşturduğunu, üreyip beslendiklerini anlatan Öztürk, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesine bağlı olarak bu sayının gelecekte daha da artması bekleniyor. Akdeniz tropikleşiyor, Karadeniz ise Akdenizleşiyor ifadelerini kullandı. Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesinin istilacı türlerin Türkiye denizlerinde yaşamını kolaylaştırdığı tespitini paylaşan Öztürk şöyle devam etti. Deniz suyu sıcaklığı arttıkça bu canlılar geldikleri tropikal ortamlara benzer koşulları burada buluyor. Böylece daha kolay adapte oluyor, çoğalıyor ve yerleşiyorlar. Bu nedenle iklim değişikliğiyle istilacı türlerin artışı doğrudan ilişkili. Bilim dünyasında Kızıldeniz kökenli mercanların gelecekte Akdeniz'de kalıcı tropikal mercan ekosistemleri oluşturup oluşturmayacağı tartışılıyor. İklim değişikliğinin bu süreci hızlandırabileceği düşünülüyor, dedi. Öztürk, istilacı türlerle mücadelede türü tamamen ortadan kaldırmanın gerçekçi olmadığını, erken dönemde tespit edilen türlerin yavru bireylerinin ortamdan uzaklaştırılmasının başarı sağlayabileceğini ifade etti. Yabancı türlerin yerli canlılarla rekabete girerek yaşam alanlarını daralttığını belirten Öztürk, bazı istilacı alt türlerinin diğer deniz bitkilerinin üzerini kaplayarak fotosentezi engellediğini ve toplu ölümlere yol açtığını söyledi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Türkiye denizlerinde 110 istilacı yabancı tür bulunduğunu, iklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın bu türlerin uyum sağlayarak yayılmasını hızlandırdığını kaydetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzu seçmek bazen şans işi gibi görünse de lezzetli bir karpuzu anlamanın bazı pratik yolları var. Kabuğundan sapına, ağırlığından çıkardığı sese kadar dikkat edeceğiniz birkaç ayrıntı tatlı ve sulu bir karpuz seçmenize yardımcı olabilir. İlk dikkat edilmesi gereken nokta karpuzun toprağa temas eden kısmındaki sarı leke. Bu lekenin krem ya da koyu sarı renkte olması karpuzun dalında yeterince olgunlaştığını gösteriyor. Lekenin çok açık renkte olması ise erken hasat edildiğini işaret edebiliyor. Kabuğun görünümü de önemli. Uzmanlara göre olgun karpuzların kabuğu parlak değil, mat bir görünüme sahip oluyor. Ayrıca aynı boyuttaki karpuzlar arasında daha ağır olanlar genellikle daha sulu çıkıyor. Karpuzun şeklinin simetrik olması kalite açısından önemli bir ipucu. Ezik, çökük ya da belirgin şekil bozukluğu bulunan karpuzları tercih etmemek gerekiyor. Sapının kurumuş ve kahverengiye dönmüş olması da meyvenin dalında doğal şekilde olgunlaştığını gösteriyor. Bir diğer yöntemse karpuza hafifçe vurup sesini dinlemek. Tok ve derinden gelen boşluklu bir ses karpuzun olgun ve sulu olduğuna işaret ederken, donuk ve kısa bir sesse yeterince olgunlaşmadığını düşündürebiliyor. Kabuğunda derin çatlak, ezik ya da küflenme bulunan karpuzlardan uzak durulması öneriliyor. Kesilmemiş karpuz serin ve güneş almayan bir yerde birkaç gün saklanabiliyor. Kesildikten sonra ise streç filme sarılarak ya da kapalı bir saklama kabında buzdolabında muhafaza edilmesi ve 3 ila 4 gün içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor. Karpuzun lezzeti büyük ölçüde doğru seçim yapmaya bağlı. Kabuğunun görünümünden sapına, ağırlığından çıkardığı sese kadar dikkat edeceğiniz ipuçları olgun ve sulu bir karpuz seçmenizi kolaylaştırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şeker denince akla çoğu zaman zararlı bir besin geliyor. Ancak uzmanlara göre önemli olan şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmak değil, doğru kaynaktan ve doğru şekilde tüketmek. Peki tatlı isteğini daha sağlıklı karşılamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Uzmanlar, doğal olarak besinlerin içinde bulunan şekerlerle sonradan eklenen şekerler arasında önemli fark olduğunu belirtiyor. Bütün meyvelerdeki şeker, lifle birlikte alındığı için kana daha yavaş karışıyor. Gazlı içecekler, tatlılar ve paketli ürünlerdeki eklenmiş şeker ise kan şekerini çok daha hızlı yükseltebiliyor. Bu nedenle bir portakal yemekle portakal suyu içmek aynı etkiyi yaratmıyor. Bütün meyve lif içerdiği için hem daha uzun süre tok tutuyor hem de şekerin emilimini yavaşlatıyor. Tatlı ihtiyacında elma, çilek, armut ve portakal gibi meyveler daha sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor. Tatlı tüketilecekse zamanlaması da önemli. Uzmanlar tatlının aç karnına değil ana öğünden sonra yenmesini öneriyor. Böylece öğündeki lif, protein ve yağ şekerin kana daha yavaş karışmasına yardımcı oluyor. Tatlının yanında yoğurt ya da bir avuç kuru yemiş tüketmek de kan şekeri dalgalanmalarını azaltabiliyor. Kuru meyvelerde tatlı isteğini bastırmak için tercih edilebiliyor. Özellikle hurma, lif içeriği sayesinde şekerlemelere göre daha dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar yüksek şeker ve kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Şekerli gazlı içeceklerin ise mümkün olduğunca sınırlandırılması öneriliyor. Çünkü bu içeceklerde lif bulunmadığı için şeker çok hızlı emiliyor. Özellikle düzenli tüketiminin tip 2 diyabet riskini arttırabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir beslenme düzeninde amaç şekeri tamamen yasaklamak değil, eklenmiş şekeri azaltmak, bütün meyveyi tercih etmek, tatlıyı doğru zamanda tüketmek ve porsiyon kontrolünü elden bırakmamak. Şekeri tamamen kesmek yerine doğru tüketmek gerekiyor. Uzmanlar tatlı krizlerini daha sağlıklı yönetmek için doğal şeker kaynaklarını tercih etmeyi ve eklenmiş şekeri sınırlandırmayı öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku düzeniniz Alzheimer riskinizi düşündüğünüzden daha fazla etkiliyor olabilir. Yeni bir araştırma, aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda hafıza ve beyin kaybı yaşadığına ilişkin önemli ipuçları ortaya koydu. Bilim insanlarına göre uyku alışkanlıkları Alzheimer'la bağlantılı bazı genlerin etkisini değiştirebiliyor. Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacılığı, beynin sıvı dolaşımını ve atık maddeleri temizlemesinde görev alan AQP4 adlı geni inceledi. Bu sistem özellikle uyku sırasında daha aktif çalışıyor ve Alzheimer'la ilişkilendirilen zararlı proteinlerin beyinden uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Araştırmada AQP4 geninin farklı varyantları, katılımcıların uyku düzeni, beyin görüntüleri ve bilişsel performanslarıyla karşılaştırıldı. Sonuçlara göre bazı genetik varyantlara sahip kişiler yeterince uyumadığında beynin gri maddesinde daha hızlı kayıp görüldü. Bazı kişilerde ise uykuya dalma süresinin uzaması beyin hacmindeki küçülmeyle ilişkilendirildi. Araştırmacılara göre önemli olan yalnızca hangi genlere sahip olduğumuz değil, bu genlerin yaşam tarzıyla özellikle de uyku düzeniyle nasıl etkileşime girdi. Yani aynı genetik özellik, iyi uyku alışkanlıklarına sahip bir kişide farklı, düzensiz uyuyan bir kişide ise farklı sonuçlar doğurabiliyor. Çalışmada dikkat çeken bir başka bulgu da uyku sorunlarının herkesi aynı şekilde etkilememesi oldu. Hafıza ve düşünme becerilerindeki değişimlerin kişilerin sahip olduğu AQP4 gen varyantına göre farklılık gösterdiği belirlendi. Araştırmacılar bu bulguların gelecekte Alzheimer'ın önlenmesine yönelik kişiye özel yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Ancak uzmanlar bu çalışmanın uyku bozukluklarının doğrudan Alzheimer'a neden olduğunu ya da yalnızca uyku düzenini değiştirmenin genetik riski ortadan kaldırdığını göstermediğini de vurguluyor. Bilim insanlarına göre araştırmanın en önemli mesajı şu: kaliteli ve yeterli uyku beyin sağlığını korumada sanılandan çok daha önemli olabilir. Yeni bir araştırma, uyku düzeninin Alzheimer'la bağlantılı genlerin etkisini değiştirebileceğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre kaliteli uyku, aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda bilişsel gerileme yaşadığını açıklayabilecek önemli bir etken olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Lovers come, lovers go, lovers leave me alone, she'll come back to me.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
2: Eski ajandı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet. Bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
1: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
2: Valla ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
1: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
2: Evet.
1: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, gelişmeler her zaman söylüyoruz ama Türkiye'de gerçekten olaylar bitmiyor. Yani belki bazı İskandinav ülkelerinde bir senede yaşanan olaylar Türkiye'de bir hafta içinde yaşanıyor, belki bir günde yaşanıyor. Yani öyle değerlendiriliyor. Biz gazeteciler arasında hep bunu konuşuruz. Şimdi çok tartışılan Haluk Levent olayı vardı. Bu Haluk Levent, Ece Güner ve diğer gözaltına alınan isimlerin tamamına yakını tutuklandı. Burada tabii Haluk Levent'in ifadeleri var, diğerlerinin ifadeleri var. Yani basit bir efendim bir kumar meselesi, bir yardım paralarının başka yerde kullanılması mıdır? Yoksa bambaşka bir olay mı vardır? Onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Benim dikkatimi çeken burada Ece Güner ismindeki avukat. Bu Ece Güner kimdir diye baktığımda gazete notları içerisinde Adnan Kaşıkçı'nın yanında işe başlamış. Onun asistanı. Daha sonra onunla evlenecekleri konusunda haberler çıkmış. Fakat Adnan Kaşıkçı ölmüş. Yani sevgili oldukları iddiaları gazetelere yazılmış, çizilmiş. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Ama Adnan Kaşıkçı önemli bir isim. Adnan Kaşıkçı CIA'nin kirli işlerini yaptırdığı isim. Biliyorsunuz kaçak silah kaçakçılığı şudur bu tür işleriyle meşhur. CIA bu tür adamları kullanır, belli bir büyüklüğe gelince bir tokatlar, yaşayabileceği kadar bir para bırakır, ondan sonra yoluna devam eder. Onlar da bunu bilirler. Hatırlarsınız Türkiye'ye gelirken birkaç uçakla gelirdi peş peşe, işte bütün yardımcıları şunlar bunlar. Yani şu anda o durumu önemli ölçüde sarsıldı. Yanılmıyorsam 2017 yılında yaşamını yitirdi. Yani bu isim o nedenle dikkatimi çekiyor, Ece Güner ismi. Daha sonra çok ilginç yine Erdoğan Toprak'la evleniyor. Erdoğan Toprak da CHP içinde çok tartışılan isimlerden birisi. Kurdukları ilişkiler hep sorgulanır. Yani nasıl oralara yerleştiği konusunda henüz birçok insan yanıt bulabilmiş değildir. Yani o da bir ilginç. Daha sonra ondan boşanıyor ve burada karşımıza çıkıyor. Yani hep bir yerde karşımıza çıkıyor bu Ece Güner. Bilmiyorum onun ilişkileri nasıl sorgulanacak. Dediğim gibi bu olay basit bir olay mı? Yoksa uluslararası bazı işlerde para transferinde kullanılan bir sistemin başında Haluk Levent'i de orada ismen kullandılar mı? Şimdi bunlarla ilgili de sorular var. Tabii işi yargıya bırakmak lazım. Yargıda bunlar gözükecek. Efendim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da ve orada görüşmeler yapıyor. Tam bu sırada da, yani Ukrayna'da olduğu bir sırada da o gün Ukrayna Rusya'ya yönelik yine yoğun bir saldırı gerçekleşiyor. Bu da dikkat çekici bir olay. Yani birileri bize bir şeyler kurmaya, tuzaklar kurmaya çalışıyor. NATO zirvesi burada yapılırken de en yoğun İHA SİHA drone saldırılarından birini yaptı Ukrayna Rusya'ya karşı. Yani bizi sanki bu savaşın içine

0: etme gibi bir taktik izleniyor. Bu önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak gibi gözüküyor. Bu arada tabii bu ilişkilerin başka yansımaları da gündeme gelebilir. Evet, CHP konusu var. Hep tartışıyoruz, tartışmaya da devam edeceğiz. CHP'de yeni parti, yani neredeyse son aşamaya gelinmiş gibi. Öyle gözüküyor ki önümüzdeki hafta içerisinde yeni partinin kuruluş dilekçesi belki verilecek İçişleri Bakanlığı'na. Bu partide milletvekilleri olacak mı, Özgür Özel olacak mı, oralar belli değil. Şu ilk aşamada daha çok teknik bir ekip, yani bu partinin seçime girmeye hazırlayacak olan bir ekip kurucular kurulunda yer alacak gibi gözüküyor. Katılımlar ne zaman olur? Burada tartışmalar var. Yani CHP'de geniş bir kesim, yani CHP'den kopmak konusunda temkinli davranıyor. Biraz soğuk bakıyorlar. Özgür Özel'in niyeti eğer ayrı parti kurursa ana muhalefet partisi olmak. Ancak ana muhalefet partisi olması için yeter sayıda milletvekilinin bu partiye katılması gerekiyor. O da şimdilik pek mümkün gözükmüyor. Dün meclisteydik bu 15 Temmuz törenleri nedeniyle. Orada yaptığımız sohbetlerde de bunun pek mümkün olmadığı izlenimi edindik. Yani Özgür Özel'e yakın milletvekilleri de bu konuda biraz temkinli. Yani partiden kopma noktasında arkadaşlarının çok istekli olmadığını ısrarlı bir şekilde dile getirdiler. Bu da önümüzdeki dönemde, günlerde karşımıza çıkacak olaylar. Evet, biz bugün 15 Temmuz'u ve FETÖ'nün kamu kurumlarına, devlete, emniyete yerleşmesini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Emekli Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Sayın İbrahim Selvi ile konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi tabii siz herhalde bu süreci en yakından yaşayanlardan birisiniz. Şöyle evet, söyleyelim. Şimdi FETÖ'ye baktığımız zaman şöyle bir manzara görüyoruz. ABD dünyayı nerede hedef alıyorsa FETÖ orada karşımıza çıkıyor. Ve orada büyüyor. Mesela ilk büyüdüğü yer Orta Asya. Çünkü Sovyetler dağılmış. Amerika Orta Asya'yı Sovyetlerden koparıp oraya kendisi yerleşmek istiyor. Dünya stratejisi açısından da Çin'le Rusya'nın arasına oturmaya çalışıyor. Burada FETÖ'yü görüyoruz. Mesela Enver Altaylılar, efendim diğer bütün FETÖ örgütler. Ben de o dönemde kamuda çalıştığım için oradaki yapılan işleri de birebir görme imkanım oldu. Oradaki faaliyetlerini de izlemek durumunda kaldım. Mesela Enver Altaylı'yı nerede gördüm? 92 yılında Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı ziyarete gittik Türkiye'den dört bakanla. Dediler ki yan tarafta bir danışman var. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı bir Türk dediler. Kimdir dedim bu. Gittim odasına baktım, Enver Altaylı. Ya, ya bir garip bir ilişki. Enver Altaylı şu anda FETÖ bağlantılı işler nedeniyle hapiste bulunuyor. Ondan sonra bir bakıyoruz Yugoslavya'nın dağılması. Amerika Avrupa'da Yugoslavya'yı dağıtma sürecine gidiyor. Balkanlara yüklendi. FETÖ'yü Balkanlarda görüyoruz yoğun bir şekilde. Daha sonra işte Amerika-Çin rekabeti Afrika'da kızıştı. FETÖ'yü birdenbire Afrika'da görüyoruz. Tabii Türkiye kritik bir ülke. En kritik ülke Türkiye. Türkiye'yi çökertmeden bölgedeki amaçlarına ulaşmaları da zor gözüküyor. Bu çerçevede alırsanız, yani 15 Temmuz sürecine nasıl gelindi, nasıl oldu bu işler?
1: Tabii FETÖ ilk önce emniyet teşkilatı, yargı, mülki daire amiri ve askeri personelin içine sızmalara başladı. Ne zamandan itibaren? 1980'den itibaren sızmaya başladı.
0: Evet.
1: Emniyet teşkilatına 1980'den itibaren polis kolejinde sızmaya başladılar. Daha sonra polis meslekçisi okullarına sızmaya başladılar. Polis akademisine sızmaya başladılar. Buralardan yetiştirdikleri elemanlar Türkiye'nin çeşitli illerine yerleştirildi. Özellikle istihbarat, terör, bilgi işlem, eğitim ve personel şube müdürlükleri. Merkezde de personel daire başkanlığı. Ben personel daire başkanı olduğumda baktım çoğu FETÖ'cüydü.
0: Evet.
1: Başka birilerini almak istiyorsunuz, almak istediğiniz de FETÖ'cü. Neden? Yetiştirilmiş çünkü. Başka bir ekip kurmanız mümkün değil. Onlarla çalışmak mecburiyetinde kalıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bu tehlikeyi ben gördüm. Daha sonra 2006 yılında işte FETÖ'nün etkin elemanları isimli bir 57 kişilik bir liste yayınlandı. Bu Aydınlık Gazetesi'nde de Nusret Senem Bey,
0: evet,
1: genel sekreterken yayınladı. Sen misin yayınlayan? İsmet Bey'i hemen Ergenekon'dan tutukladılar.
0: Nusret Bey'i.
1: Evet, Nusret Senem Bey'i tutukladılar. Evet. Sıra bize geliyordu. Yani bize dediğim, ben İbrahim Selvi, genel müdür yardımcısı Allah rahmet eylesin Necati Altıntaş, sıra ona geliyordu. Ona geldiğinde 17-25 Aralık patlak verdi. Hmm. Ha? 17-25 Aralık patlak verince bizi Ergenekon'dan tutuklayamadılar. Ama çalışmaları vardı.
0: Evet.
1: 17-25 Aralık'ta benim başkanımda 13 tane müfettiş arkadaş hemen biz 25 Aralık günü İstanbul'a bir polis baş müfettişleri olarak benim başkanımda gittik. Bütün işte kaçakçılığı, ondan sonra mali şubeyi, işte narkotiği ve terör şubesini, siber şubeyi incelemeye başladık. Yani daha Türkçesi denetledik. Buralarda ne olmuş, ne gelmiş, ne gitmiş.
0: Evet.
1: Bu bizim denetlememiz 3 hafta sürdü. Selami Altınok İstanbul Emniyet Müdürü'ydü.
0: Evet.
1: Yani Aksaray'dan vali olarak gelmişti. İlk defa emniyet müdürlüğü yapıyordu. Biz tabii kendisine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Bazı dosyalara inmeye kalkıyordunuz, gizlilik kararı var.
0: Allah Allah.
1: Tabii mahkeme gizlilik kararı koymuş. Biz sadece baktık işte kaç kişi telefonda dinlemişler. Neden bu kadar çok telefon dinlemesi olmuş terörde, narkotikte veya şeyde. Demek ki istedikleri adamı gözaltına alıp istedikleri adamdan herhalde bir şeyler kopartmak istiyorlar.
0: Abi bize öyle yöntemler vardı. Haraç alma işte.
1: Yani bize öyle geldi. O yüzden biz merkeze döndüğümüzde Teftiş Kurulu Başkanı arkadaşıma dedim ki acilen mali şube, siz dedim kadroyu fazla tanımazsınız, ben personel daire başkanlığı yaptım, terör şubesinde şu baş müfettişi görevlendirirseniz, kaçakçılık şubesiyle ilgili şu baş müfettişi görevlendirirseniz, siber suçlarla ilgili şu arkadaşı görevlendirirseniz, kaçakçılıkta şu arkadaşları görevlendirirseniz, bunlar bu soruşturmayı derinleştirirler. Derinleştirirler ve herhalde soruşturmalar neticesinde de gözaltına almalar olabilir, tutuklananlar olabilir. Nitekim de öyle oldu. Gözaltına alınanlar oldu. Ondan sonra tutuklananlar oldu. Bu arada ben geldim baktım sadece emniyet ayağı yok bu işin içinde. Bu işin içinde yargı var. Bu işin içinde mülki idare var. Şeyden randevu aldım. Adalet Bakanı Müsteşarı'ndan randevu aldım.
0: Şimdi o zaman
1: Adalet Bakanı Müsteşarı
0: Kasırga mıydı?
1: Yok yok değil. Ondan sonra gelen bir ara bağımsız bakanlık da yapan şu anda Yargıtay üyesi.
0: Evet.
1: İsmini şu anda hatırlayamadım. Bende şeker de var biraz. İsimleri hatırlamakta zorlanıyorum. Kenan İpek'e dedim ki Sayın Müsteşarım, bu mücadele sadece bu emniyet yönüyle gitmiyor. Bunun yargı ayağı var. Bunun mülki idare ayağı var. Müştereken mülkiye müfettişleri, yüksek hakimler, savcılar kurulu müfettişleri ve emniyet müfettişleri bu işi müşterek yaparlarsa bir sonuç elde edebilirler, neticeye ulaşabilirler. Yoksa sadece emniyet müfettişinin gidip de neticeye elde etmesi mümkün değil. Çünkü gizlilik kararı koymuş mahkeme.
0: Evet.
1: Gizlilik kararı, mahkemeye bir yazı yazsanız, emniyet müfettişi bir yazı yazsa veya savcılar bir yazsa,
0: diyecek ve cevap vermeyecek.
1: Cevap vermeyecek. Ama orada yüksek hakimler, savcılar kurulu müfettişi gittiği zaman el koyacak. Veya valiye gittiğiniz zaman, valilikte de var çünkü o bazı şeylerde valilikin örtülü ödeneklerden paralar harcanmış.
0: Evet.
1: Tabii bunları da çıkartmak için mülkiye müfettişleri gerekli ve onları yaptıktan sonra gözaltılar çoğaldı, tutuklamalar çoğaldı ve en sonunda tabii bunların gelişi şöyle belliydi. asıl belliydi. Ben 2012'de zannedersem Hakan Fidan'dan önce ben basını çok okurdum internetten. Diyorlar ki Cumhuriyet Yasası'nda şöyle bir madde var. İstenirse bakanlar ve milletvekilleri dokunulmaz uzakları olmasına rağmen gözaltına alınabilir. Allah Allah. Şöyle bir düşündüm. Ya bunların bir hesabı var ama ne? Hesabını bulamadım. Birkaç arkadaşa dedim ki ya bu FETÖ'cüler bir yüksek düzeyde bir operasyon yapacaklar ama kime yapacaklar? Sonradan 2000 Hakan Fidan oldu. Hakan Fidan'ı gözaltına almaya kalktılar ve başaramadılar Sayın Cumhurbaşkanı engellemesiyle.
0: Cumhurbaşkanı da gidin demiş canım aslında.
1: Yok yani gitmedin ha, ne olduysa artık biz evet, öyle biliyoruz. Yani gidin gitmesini istemediğini biliyoruz biz.
0: İfadeni ver hiçbir şey olmaz demiş. Yani
1: gözaltına tabii alamadılar. Ama o basit bir ifade zannetmişlerdir belki o dönemde.
0: Evet, evet.
1: Öyle zannedilmiştir.
0: Bir tutukladı mı bitti iş.
1: Evet, bitti. Sonradan işte demek ki adım adım 15 Temmuz'a doğru bunlar adım atıyorlarmış. Yani nereye? Yargıya yerleşmişler. Nereye? Emniyete yerleşmişler. Nereye? Mülkidareye yerleşmişler. Nereye? Askeriye yerleşmişler. Ne oldu? Ne oldu? Yani birazcık belleri kırıldı. 17-25 Aralık'tan sonra ama en sonunda 15 Temmuz günü geldiler ve vatan hainleri bu milletin evladına benim paramla, sizin paramızla, vergilerimizle alınan silahları ne yaptılar? Doğrulttular. Tankları yollara çıkarttılar. Vatandaşın direnci ondan sonra
0: 48'de evet, polis şehit oldu evet, galiba.
1: Evet İsmet Bey. Özel Hareket Daire Başkanlığı'nı bastılar. 48 orada şehit verildi. Emniyet, Ankara Emniyet Müdürlüğü uçakla bombaladılar. 7 tane şehit orada verildi. 6 tane de vatandaş şehit verdi orada. Bu vatandaşın yani bu milletin karşı koyması, özel hareketin ve vatanını milletini seven polislerin ve askerinin içinde sonradan bunların FETÖ operasyonu olduğunu, FETÖ derbesi teşebbüsü olduğunu anlamaları sebebiyle karşı çıkmalar oldu. Bazı birlikler geri çekildi veya kışladan çıkmadı. Ama emniyet devamlı ayaktaydı.
0: Evet.
1: Biz o gün evimi taşımıştım. Televizyon yok, internet yok. Telefonla bir Kütahya'dan bir arkadaş aradı, ya sizin de Kızılay'dan dedi bomba sesleri geliyormuş, bir şeyler varmış. Benim haberim yok dedim saat 10'da. Saat 1'e doğru oğlumun evine geçtik. O arada bomba sesleri duymaya başladık. Bağluma yakın bir yerde. Sonra bizim Turgut Aslan'ın oğlu var. Şu anda Gazi Turgut Aslan, terörle evet, mücadele daire evet, başkanı. Benim oğlum devamlı onu aradı. Dedi ki ya neredesiniz dedi. Ya dedi ben dedi güvenli bir yerdeyim ama babama ulaşamıyoruz. Biz tabii uyku yok bilmem ne yok. Saat 10'a doğru mu ne? Sonradan bir duyduk ki bizim Turgut Aslan'ı, kardeşim kadar sevdiğim Turgut Aslan'ı şerefsizler Jandarma Genel Komutanlığı'nda esir almışlar. Evet. Ve kafasına sıkmışlar. Gazi, hemen Gazi Üniversitesi'ne koştuk gittik. Yani durumuyla ilgili ne var ne yok işte doktorlar sağ olsun. Herkes işte bizim emniyet genel müdürü, Ankara valileri, emniyet müdürleri, sevenler hep orada toplandılar bahçede. Devamlı Turgut'a dua ettik kurtulması için.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Sonra bu işler devam etti. Tutuklamalar başladı. O tutuklamalar neticesi bir FETÖ'cü benim de ismimi vermiş. Demiş ki bu FETÖ'cü demiş. Ya oysa ben nasıl FETÖ'cü oluyorum ki İsmet Bey? Yani gülünecek bir şey. Benim oğlum Erkam Selvi polis akademisi sınavlarına katıldı. Ve 50 sınav çekmesine rağmen, koşmasına rağmen mülakatta çocuğu beden eğitiminde elediler FETÖ'cü öğretim üyeleri.
0: Evet evet.
1: Neyse,
0: sonra sınavların nasıl olduğunu çok, çok net bir şekilde ortaya çıktı sonradan. Evet,
1: sonradan çıktı. Sonradan benim oğlum askeriye sınavına girdi. Askeriye sınavına girdiğinde o da ilk Arapça mülakatı geçti, yazılıyı geçti, beden eğitimini geçti, fiziki şeyleri geçti, sınavları geçti. Sonradan 3 kişilik veya 4 kişilik bir heyet benim oğluna soruyorlar. Diyorlar ki ya daha önce bir sınava girdin mi? Girdim efendim polis akademisinde girdim, paralel yapı beni eledi. Vay sen misin diyen bunu diyen bu. Ondan sonra benim oğlum da elediler oradan. Ha demek ki askeriyede de bu işi onlar organize ediyormuş. Tamam duyumlar geliyordu. İşte sorular çalınıyormuş, bilmem ne yapılıyormuş falan diye geliyordu ama hep de yerleşti bunlar. Ta bu yerleşme yani 1980'de değil, 1980 öncesine dayanıyor.
0: Evet, evet.
1: Biliyorsunuz yani ta ilk önce bir
0: Soğuk Savaş döneminden beri bir adım adım gelişen adım bir şey var.
1: Adım adım ta yani askerlik döneminde köyden çıkan bir FETÖ geliyor. Değil mi yani?
0: Bu tesadüf olmasa gerek.
1: Geliyor, yetiştiriliyor, İzmir'de vaazlar veriyor. Ondan sonra etrafına işte ilk önce işte masum mu diyelim? İlk önce şöyle söyleyelim.
0: Ya garibanları toplarlar. Ha,
1: garibanları,
0: ya.
1: Masumları. Yani bu ben işte İslamiyet'i yayacağım, Müslümanlığı anlatacağım. Garibanlar topladılar. Sonradan bu halkayı ne yaptılar? Genişlettiler ama amaçlarını gizleyerek genişlettiler. Evet. Sonradan kamu kurum ve kuruluşlarına sızmaya başladılar. Bazen ilk önceleri tabii aleni değildi soru çalmaları veya işte soruları vermeleri aleni değildi. Daha sonradan işte bu 2010'dan sonra veya 2010 öncesi alenileşti soru vermek, soru çalma.
0: Harp okulu, tutun üniversite sınav sorularını tutun hemen hemen hepsini aleni... Yapmışlar yani.
1: Yapmışlar.
0: Sen şimdi insanlar gidiyor çocuklarını dershanelere götürüyor, özel hocalar tutuyor, binlerce lira harcıyor. Ama birisi soruları bir yerden veriyor ve o insanların emeğine de yazık, o çocukların başkasının hakkını yiyerek o noktaya geldi.
1: Tabii efendim evlere topladıkları kişilere diyorlar ki efendim polis sınavına girecekler gelsin. Biz öyle duyuyorduk. Polis sınavına gelecekler gelsin. Topluyorlardı o evlerde.
0: Asker sınavına, subaylık sınavına girecekler gelsin. Harp okuluna gidecekler gelsin.
1: Onlar da gelsin. Ne yapıyorlardı? Belli bir kaç tane, 100 tane soru çıkacak. Belki bunlara 200 tane soru veriyorlardı. İşte bunlara iyi çalışın. Herhalde tam vermiyorlardı şeyler. Bunlara
0: tabii,
1: iyi çalışın.
0: Taktiksel anlamda.
1: Taktiksel anlamda veriyorlardı.
0: Peki şeyi soracağım efendim. Şimdi bunca emniyette personel daire başkanlığı çok önemli bir görev.
1: Evet.
0: Şimdi şeyi görüyor musunuz? Ya bu sızmalarda şimdi gerçekçi bakalım. Ecevit bu işlerde ilgisi yoktur. Ama onu bile etkilemişler. Fethullah Gülen'in Ecevit'i ziyaretiyle ilgili Ecevit'in Rahşan'a bir söylemi hep konuşulur. Bak Rahşan bak hocamız ne güzel işler yapıyor falan gibi işte bu okullar mokullarla. Arkasından işte Tansu Çiller'dir, Demirel'dir. Demirel Orta Asya'ya gidişlerde hep mektuplar yazıyor. Bunlar da referans oluyor.
1: Evet, basından duyduk.
0: Ben şahit olduğum için bilemiyorum. Daha sonra işte AK Parti geliyor. AK Parti'de neredeyse koalisyon ortağı olarak görev yaptılar. Yani emniyet onlara bırakıldı. Bir anlamda yargı onlara bırakıldı. Yani... Böyle bir iş oldu. Bunların büyümesinde, örgütün büyümesinde siyasilerin bu hatalarının da payı yok muydu?
1: Tabii ona ben fazla girmeyeyim ama anlı secdeye diyen insanlardan zarar gelmez. Evet. Slogan buydu. Evet. Bu kadarını söylesem İsmet Bey yeterli herhalde.
0: Evet yani çünkü şeydi Türkçe olimpiyatları zaten Sayın Cumhurbaşkanı kendisi dedi yani. Biz de bunlara gerekli yardım hatta ne istedilerinize vermedik diye sitem etti. Kendilerine karşı çıkarken onlar karşı...
1: Ya bana bir davete geliyordu Turgut Özel Vakfı. Neymiş bilmem nerede bir şey varmış. Gece varmış. Allah Allah. Ben gitmedim tabii. Sonradan öğrendim ki bu Turgut Özel Vakfı adı altında insanları topluyorlarmış evet. O gecelere.
0: Evet. Türkçe olimpiyatlarına Sayın Cumhurbaşkanı ben de bunlara çok yardım
1: ama
0: ettim.
1: Türkçe olimpiyatları,
0: Allah beni affetsin dedi mesela.
1: Türkçe olimpiyatları belliydi. Ha ben şimdi istihbaratçı değilim ama bütün kurumlara yani sadece biz emniyetten, askeriyeden, yargıdan ve mülk idareden bahsettik ama bütün kurumlara yani Milli Eğitim olsun, diğer bakanlıklar olsun bütün kurumlara yerleşmişler.
0: Evet evet.
1: Ama işte benim dediğim gibi anlı secdeye diyen insanlardan zarar gelmez. Zarar gelmez gördük. 15 Temmuz'dan yaptıklarını.
0: Evet.
1: Kaç tane 253 şehit, 2737 gazi verdi bu ülke. Allah şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. Gazilerimize de sağ olan gazilerime de Allah afiyet ve safiyet afiyet versin, sıhhat versin. Evet. Yani hayatları boyunca tabii güzel bir yaşam diliyorum. Başka ya ne diyebilirim ki?
0: Evet.
1: Ne diyelim ki? Bu bir tam bir...
0: Evet. Buyurun.
1: Tam bir terör örgütüydü. Yani nedir bu? Arkasında emperyalist ülkelerin istihbarat örgütleri mevcuttu.
0: Asıl mesele yoksa, orada galiba.
1: Evet. Yani nedir amaç? Ülkeyi zayıflatmak. Nedir? Ülke işte
0: veya
1: Orta Doğu'da...
0: Almak.
1: Evet, Orta Doğu'da veya Türk Cumhuriyetlerinde söz sahibi olmasın.
0: Yani şöyle düşünebiliyor musunuz? FETÖ darbe başarılı oldu. FETÖ'cüler iktidara geldi. Mesela biz bu İran-Amerika Savaşı'nda nerede olurduk?
1: Tabii ki Amerika yanında olurduk yani. Yani
0: düşünebiliyor musun? Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kimin yanında olurduk?
1: Herhalde yine Ukrayna.
0: Yani Amerika'nın yanında olurduk ikisinde.
1: Çünkü İran'da, İsmet Bey, İran'da benim basından izlediğim kadarıyla FETÖ'nün okulları yoktu.
0: Yok.
1: Rusya'da yoktu. Kapattı, Rusya'da bir
0: ilk
1: vardı.
0: Kapatan onlar
1: vardı.
0: Oldu.
1: Kapattılar. Sonradan Özbekistan herhalde uyandı. Onlar da kapattı. Evet. Suudi Arabistan'da var mıdır? Yoktur.
0: Evet.
1: Ondan sonra Suriye'de var mıdır? Yoktur. İsrail'de var mıdır? Yoktur. Ama Irak'ta zannedersem Kuzey Irak'ta tektir.
0: Kuzey Irak'ta var. Evet. Erbil'de var. Üniversite düzeyinde var üstelik.
1: Yani onlar orada örgütlenmişlerdi.
0: Evet. Ama işte orada örgütlendikleri yerde Amerika sayılır o. Özellikle 1. Körfez Savaşı'ndan sonra 36. paralelin üstü Amerika'nın denetimindeydi.
1: Tabii. Yani Çevik Kuvvetleri kanalıyla...
0: Çekiç Güç.
1: Evet. Çekiç Güç, pardon. Evet. Çekiç Güç kanalıyla orayı kontrol ediyorlardı. Rahmetli Doğan Güreş Paşa bile biz Çekiç Güç'ten şey yapmadan oraya giremiyoruz diyorlardı.
0: İzin almadan. Evet. Şimdi... şeyin arkasında yani sizin de sözlerinden anladığım kadarıyla yani 15 Temmuz'un arkasında sadece FETÖ var demek biraz hafif kalıyor galiba. İşte, yani uluslararası bir güç FETÖ işte, burada uygulayıcı.
1: Emperyalist güçlerin emelleri doğrultusunda herhalde FETÖ'de kullanıldı.
0: Evet yani öyle gözüküyor. Çünkü evet. Sayın Cumhurbaşkanı dün 15 Temmuz anma toplantılarında ısrarlı bir şekilde sev dedi. Sev uyarısı yaptı.
1: Tabii. Yani ülkeyi bölmek.
0: Evet.
1: Bölmek yine yani bazı bölgeler hani Sevr Anlaşması'nda bazı bölgeler işte İngilizlere, işte Yunanlara, Fransızlara, İtalyanlara bırakıldığı gibi bu da herhalde zannedersem kafalarında ne geçiyorsa o ülkelere, o bölgeleri teslim etmekti.
0: Evet. Yani orada da şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü ettiği ülkeler var. Şimdi FETÖ'nün arkasında. FETÖ nerede saklanıyor şu anda? Ya, karargah?
1: Avrupa'da.
0: Amerika'da. Karargah Amerika'da.
1: Avrupa'da ve Amerika'da saklanıyorlar.
0: Tabii. Peki Avrupa'da özellikle Almanya'da, işte Hollanda'da,
1: İngiltere'de, Fransa'da evet. Hep.
0: Peki bu ülkeler NATO üyesi ülkeler değil mi?
1: Evet.
0: Peki NATO bizim müttefikimiz değil mi?
1: Evet.
0: Bu nasıl oluyor?
1: Vallahi NATO 74 yıllık bizim müttefikimiz 1952'de herhalde girdik. Evet. Müttefikimiz ama o konulara geldiği zaman hiç girmiyorlar.
0: Girmemeleri hiç, bir şey değil.
1: Evet.
0: Ama yani o açıkça gündeme, FETÖ'yü besleyip büyütüyorlar.
1: Ya hiç gündeme gelmiyor o konular NATO'da. İsmet Bey. NATO toplantılarında ben hiç duymadım yani. Onlar gündeme gelmiyor.
0: Ya mesela diyoruz Sevr uyarısı yapıyorsak bu Sevr'i hangi emperyalistler yapıyor bu uyarıyı? Yani bu soruların da yanıtını vermek lazım.
1: Evet.
0: Bakın İran Savaşı'nda belki İran'ın en büyük başarısı düşmanını net olarak tespit etmesi. Diyor ki benim düşmanım Amerika ve İsrail'dir. Bütün ilişkilerini buna göre konumlandırıyor. Bizse mesela 15 Temmuz darbe girişimini yapıyor. 12 Eylül'ü yapıyor. Bizim çocuklar yaptı deniyor. Ama biz hala onunla bir müttefiklik arayışındayız.
1: Ya Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya iş dinamikleri diri tutalım. İş dinamikleri diri tutarsak inşallah hiçbir ülke
3: yani emperyalist ülkeler, yani isim vermeyeyim, emperyalist ülkeler, siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Emperyalist ülkeler emellerine nail olamaz. Bu vatan bizim.
0: Evet.
3: Bu vatan bizim. Bu bayrak devamlı dalgalanacak. Türkiye Cumhuriyeti ilerlemede var olacak. Ben o düşüncedeyim. Zaten şu anda o tip örgütler artık ne diyelim, sekteye uğradı, ama operasyonlar da devam ediyor. Zaman zaman basında da izliyoruz operasyonların devam ettiğini.
0: Evet.
3: Ben bu, tabii ben şu anda görevde değilim ama MİT tarafından, Emniyet İstihbarat tarafından takip edilip operasyonlar zamanı gelince yargı eliyle, yargının şeyiyle, direktifleriyle, talimatlarıyla operasyonlar da devam ediyor.
0: Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, yani uyanık olmamız gerekiyor dedi. İşte, Sayın Devlet Bahçeli bitmiş değil FETÖ dedi.
3: İşte iç dinamiklerden hem Sayın Bahçeli hem Sayın Cumhurbaşkanı özellikle vurguladı.
0: Evet.
3: Özellikle hemen hemen her konuşmalarında vurguluyorlar, bir cümle geçiyor.
0: Evet. Tabii benim tabii kendi anlamda, yani bir gazeteci olarak sürekli sorguladığım mesele de şu. Yani tamam, FETÖ hala şey var, yaralı bırakmamak lazım. Çünkü yaralı bırakırsan, eğer fırsat bulursa çok daha acımasız bir şekilde gelir. Onun için yaralı bırakmamak lazım.
3: Acırsanız acınacak hale gelirsiniz.
0: Evet. O zaman bu FETÖ'yü besleyen, büyüten, destekleyen, finanse eden ülkelere karşı da gerekli önlemi almak lazım. Mesela NATO zirvesini yeni yaptık Ankara'da. Yani ballandıra ballandıra anlatıyoruz. Hatta NATO'yu ayakta tutmak için çok çaba sarf ettiğimiz konuşuluyor. Yani o nedenle bilmiyorum, bence buralarda Türkiye'nin netleşmesi lazım. Yani, bu FETÖ konusu da buna dahil.
3: Tabii NATO kararlarında biz bunu göremiyoruz ama belki de birebir Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde bu konu gündeme geliyordur.
0: Acaba
3: geliyordur tahminim.
0: Trump'ı tabii ben çok fazla ciddiye alamıyorum. Şimdi İran'a dedi ki işte geçen petrolün %20'sini dedi ben alacağım dedi. Yani ne işin var senin orada, o da ayrı bir tartışma konusu, ama bir gün sürdü, bir gün sonra değiştirdi. Yok almayacağım başka bir şey. Yani Trump'la görüşmelerdeki Trump'ın dedikleri ne kadar şeydir bilemiyorum tabii, ama mesele tabii daha farklı bir şey.
3: İsmet Bey sadece o ülkeyi idare eden liderlerde değil, alt tarafta da görüşmeler devam etmesi lazım.
0: Evet.
3: Alt taraf deyince MİT'in karşılığı neyse o olur. Emniyet istihbaratın karşılığı neyse o olur. İçişleri Bakanlığı'nın, emniyetin, Avrupa'daki diğer ülkelerle güvenlik işbirliği anlaşmaları var. Herhalde onlar gündeme getiriliyordur ve takip ediliyorlardır. Bazı operasyonlar herhalde o ülkelerdeki ülkelerin istihbarat örgütlerinin yardımıyla yapılıyordur. Mesela diyor ki Arnavut'tan şunu aldık geldik, şu işte, ülkeden şunu aldık geldik.
0: Anladık da işte Amerika'dan, evet, da gelsin, Almanya'dan da gelsin. Evet. Adresleri belli, evet, fotoğrafları yayınlıyoruz. Lüks içinde yaşıyorlar. FETÖ'nün garibanları bir kısmı özellikle.
3: Şimdi benim öğrendiğim kadarıyla İsmet Bey 10 yılı aşkındır bunlar oralarda barınıyorlar.
0: Hem de ilk önce tabii bayağı iyi yaşıyorlar.
3: Tabii
0: onu da söyleyelim.
3: Sığınmacı olarak girdiler. Benim duyduğuma göre sonradan da bunlar o ülkelerin vatandaşlığı olmuşlar. O ülke vatandaşını size vermesi mümkün değil. Bu,
0: evet,
3: bu benim vatandaşım. Ben size bunu veremem der.
0: Yani
3: bunu elde ettiler
0: Batı ülkelerinin.
3: Evet. Evet, Batı ülkeleri öyle.
0: Evet.
3: Avrupa'da öyle, Amerika'da öyle, yani o ülkenin vatandaşına operasyon yapamazsınız. Uluslararası hukuka aykırı.
0: Anladık. Ya da mesela bunların suçu varsa da onların iade etmesi gibi ama, de bir şey var, sorumlulukları var.
3: Tabii bakıyorsunuz narkotik suçlarıyla ilgili bir şey oldu mu teslim ediyorlar. Kaçakçılık organize suçlarıyla ilgili bir iş olduğu zaman teslim ediyorlar.
0: Evet.
3: Ama siyasi suçlarla ilgili bir şey olduğu zaman size teslim etmiyorlar.
0: Evet.
3: Çünkü yani benim bildiğim kadarıyla Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde o ülkelere sığınmacı olarak girenleri o ülke sığınmacı oldukları için, siyasi sığınmacı oldukları için geri iade etmeme hakkı var. Öyle biliyorum ben.
0: Evet, yani ama işte burada mesela Amerika'da CIA'nın kontrolündedir. Almanya'da BND'nin kontrolünde. İngiltere'de MI6'nın kontrolündedir. Göreve hazırız diyorlar. Ya siz benle bunları daha iyi biliyorsunuzdur yani mesleğiniz gereği.
3: Ya tabii onlar tabii el altında tutulacaktır.
0: Bunlar yeri geldiğinde kullanılacaktır.
3: Zamanı gelince kullanılacaktır.
0: Tekrar Türkiye'ye gönderilecektir uygun fırsat bulurlarsa.
3: İnşallah. İnşallah bulamazlar. İç dinamikler uyanık olduğu müddetçe, ayakta olduğu müddetçe vatanın minnetini sevenler, yani bizler, sizler, evet. Ben devamlı okuyorum yani şimdi. Herkes buna karşı, FETÖ'ye karşı.
0: Evet. Bedeli çok ağır oldu bizim ülkemizde.
3: Hem ülkemize ağır oldu, hem sevmeyenler de çoğaldı. İsmet Bey geliyor, esnafa zorla Zaman Gazetesi aboneliği yaptırılıyor.
0: Evet.
3: Kim yapıyor bunu? Kim yapıyor? O esnafı kim denetliyor? Onlar yapıyorlar.
0: Evet. Devletin içindeler. İşte devlete
3: yani,
0: karşı.
3: Ben bu gazeteye abone olmasam yarın benim bir açımı bulur bu arkadaşlar diye ne yapıyorlar? Abone oluyorlar. Bir tane değil, iki tane bile abone oluyorlar.
0: Evet. Devletin içindeler. Evet, devletin içinde.
3: Ama şimdi öyle bir şeyler olmadığı için inşallah o fırsatta bir daha ellerine geçmez diye düşünüyorum. Diğer, yani neden? Şu anda emniyet istihbarat olsun, bit olsun. Şu anda çok dışarıdan izleyebildiğim kadarıyla iyi çalışmalar yapıyorlar. Takip ediyorlar.
0: Evet.
3: Yani teknik takiplere herhalde devam ediyor. Yeri ve zamanı gelince de adliyenin talimatıyla,
0: evet,
3: Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın talimatıyla operasyonlar güzel güzel yapılıyor.
0: Siz Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı yaptınız.
3: Evet.
0: Ve üst düzey bir görevdesiniz. Evet. Tecrübeleriniz var. Hala nerelerde varlar bunlar? Sizin izlenimleriniz.
3: Ya şimdi kendilerini gizlemiş olabilirler. Kabuğuna çekilmiş olabilirler.
0: Ya da renklendiler.
3: Renklendirmiş olabilirler. Bazı cemaatlere ve tarikatlara girmiş olabilirler.
0: Evet.
3: Bazı cemaatlere ve tarikatlara girmek çok basit. Onlar da yani saf Müslüman çok.
0: Evet.
3: Gidip onların yanında cuma namazı kıldığı zaman veya beş vakit namazı kıldığı zaman onlar da diyorlar ki hoş geldin kardeş deyip kucaklaşabiliyorlar. Böylelikle kendilerini kamufle edebiliyorlar.
0: Evet. Mesela nerelerde, mesela emniyette hala var mıdır sizce? Operasyonlar gerçi oluyor da.
3: Oluyor da azdır yani çünkü bayağı 30 bine yakın kişi herhalde emniyetten kanun hükmünde kararnameyle ihraç oldular.
0: Evet.
3: İşte tutuklananlar falan oldu. Diğer kamu kurumlarında da öyle. Adliyede öyle 5 bine yakın zannedersem adli idari hakim savcı tutuklandı, ihraç oldu. Askeriyeden de 25-30 bin kişiye yakın ihraç oldular ve devam ediyorlar. Yani operasyonlarına devam ediyorlar. Tabii operasyonlarına devam ederken tabii yeni yeni deliller buluyorlar.
0: Evet.
3: Yeni yeni deliller çıkınca operasyon yapabiliyorsunuz.
0: Evet.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Peki üniversitelerin diyorsunuz. Üniversitelerde bizim yani bize öyle bilgiler geliyor ki yani sanki üniversitelerde FETÖ'nün üzerine hiç gidilmedi.
3: Yani basından da okuyorum devamlı bu gündeme geliyor ama bilemiyorum ileride belki de takip ediliyorlardır. Bilemezsiniz.
0: Ya mesela ben kendi başıma gelen bir olay anlatayım. Evet yani bir Güneydoğu ilimizde bir üniversitede.
3: Evet, sık sık.
0: Adı da sok sık duyulan bir üniversitede biz bir öğretim üyesiyle FETÖ'nün akademi imamı, hatta şu anda FETÖ'nün başına gidip geçmesi mücadelesi veren Şerif Alı Tekalan'la yazışmalarını ele geçirdik.
3: Basında okudum.
0: Her şey var içinde. Bakın,
3: evet.
0: %100 doğru bir şey. Yazışmalar, sosyal medya yazışmaları. Bir yolla bir hata yaptılar. O hatayı birisi Amerika'da gördü ve bize gönderdi. Hepsini aldık. İlgili yerlere de ilettik. Fakat hiçbir işlem yapılmadı. Yani düşünün, üniversitede öyle bir şey yapmışlar ki Şerif Ali Tekalan diyor ki mesela birisine, o diyor mühendislik bölümün dekanı. Diyor ki onun görevi ne diyor? İhtisası ne diyor? Yumuşakçalar. Mühendislik bölümünde dekan diyor. Biz diyor yasaları bir tarafa attık, onu oraya getirdik. Dediklerimizi yapacak diyor. Yani düşünün bak, bu düzeyde konuşuluyor. Ve hiçbir şey yapılmadı.
3: Bilemiyorum. Herhalde MİT ve Emniyet İstihbarat bu işleri takip ediyordur.
0: Vallahi biz hepsine ilettik.
3: Takip öyle ediyordur. Söylüyorum. Yani deliller elde edildiği müddetçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla herhalde operasyonlar da olur diye zannediyorum.
0: İşte üniversitelerde bir şey var. Daha doğrusu bunu da şey de söylüyor. Herkes söylüyor. Devletin içindekilerden de benzer şeyler duyuyorum. Yani birçok kurumda yapıldı ama üniversitelerde hala FETÖ at oynatıyor diye. Hatta bu dönemi FETÖ akademide yükselme durumu. Anadolu Üniversitelerine gidin. Orada akademik olarak yükselin. Biz yeniden döneceğiz. Döndüğümüzde sizin o profesör olduğunuzu sizi büyük şehirlerdeki üniversitelere rektör atayacağız. Üst düzey yönetici atayacağız. Bu dönemi böyle değerlendirin diye onlara moral veriyorlar.
3: Onlar öyle düşüne koy dursunlar ama bu evet. Devlet uyanıktır. Hiçbir zaman
0: şüphesiz tabii biz
3: uyanıktır. Devlet her zaman uyanıktır. Yeri mi zamanı gelince balyozu kafalarına indirir.
0: Biz zaten bunu o uyarı için yapıyoruz evet. Zaten şeyleri de ama bir gerçek de var. FETÖ bugün bu noktaya darbe yapma noktasına kadar geldiyse eğer zafiyetler üzerine geldi.
3: Acaba yani bu zafiyetten sonra bunların kafalarına bir şeyler vurmak için belli bir müddet böyle izleyip ondan sonra da kafalarına balyozu yediler.
0: Yani işte bilemiyoruz yani garip bir durumla karşı karşıyayız ve yani bu konuda hiçbir yani sürekli uyanık olmak durumundayız galiba. Çünkü i̇şte, yaralı bırakmak en tehlikeli iş.
3: Yani üniversitelerde de öyle bir şey varsa takip edildiklerinden eminim yani.
0: Vallahi 10. yılını kutladık. Hala takip ediliyorsa bir şey diyemiyorum.
3: Ediliyordu, merak etmeyin. Geri gelince onlara da bir operasyon yapılır.
0: Evet. Şimdi şeyi nasıl karşılıyorsunuz kamuda çalışmış birisi olarak? Yani sizin de kulağınıza geliyor. Efendim şu kurumda yok menzilciler ağırlıkta. Bu kurumda hak yolcular var. Emniyette şurada şunlar hakim. Şimdi tarikatlar düzeyinde böyle bir örgütlenme veyahut da kamuoyunda böyle bir algının oluşması bile büyük zafiyet değil mi?
3: Basından takip ettiğim kadarıyla öyle yazılıyor, çiziliyor ama vallahi takip ediyorlardır. Şimdi takip ediliyordur. Bazı tarikatlara bakıyorsunuz, parçalanıyorlar.
0: Evet.
3: Kardeşler arasında, veya başka şey arasında.
0: Rant paylaşımı çünkü o kadar büyük rakamlara ulaştı ki paralar.
3: Yani üçe bölünüyorlar, ikiye bölünüyorlar. Belki yani bu bölümünde bir altındaki nedenlere de bakmak lazım.
0: Hayır, anlıyorum ne demek istediğiniz de evet. Fakat başka da bir şey var. Yani eskiden biz bizim gençliğimizde falan tarikatlar böyle şeydi, daha çok böyle yoksul kesimlerle boğuşan, o kesimlerin yönlendirdiği gruplardı. Ama şu anda tarikatların liderlerine bakıyoruz, Türkiye'nin en lüks arabalarına biniyorlar. Milyar dolarlara hükmediyorlar. Mal varlıklarının haddi hesabı yok. Şatolarda şey yapıyorlar. Yani devletin artık bunlara, yani Türkiye şeyhler müritler diye Atatürk'ün meşhur bir sözü var yani.
3: Bırakılamaz.
0: Bırakılamaz diyor yani.
3: İnşallah bırakılmaz da.
0: Evet yani.
3: Bırakılmaz da. Ben yani, o düşüncedeyim.
0: Evet yani tehlikeli bir noktaya gidebilir diye. Yani bu bizim... Biz nasıl olsa belli bir yaşa geldik. Biz bir şekilde idare ederiz ama çocuklar, insanların küçücük yaştaki çocuklar ne yapacaklar? Büyüyecekler yani. Onlara güzel bir Türkiye bırakmakla da bir borcumuz var yani. Öyle bir yükümlü var. Kurtuluş Savaşı'nda büyüklerimiz, atalarımız bizi bugün bu rahatlığı erişsin diye canlarını vermişler.
3: Tabii ama biliyorsunuz Yeşil Kuşak projesinden vazgeçmiyor bazı ülkeler, emperyalist
0: evet,
3: ülkeler.
0: Evet.
3: Öyle anlaşılıyor.
0: Evet. Ya bu zaten FETÖ'de eşittir Yeşil Kuşağı'nın bir parçasıydı.
3: Evet.
0: Ya ona ne diyorsunuz? Yani yani bu dünyada anladığımız kadarıyla şeyler değişiyor. Yani dengeler değişiyor. Belki bu İran Savaşı'ndan sonra yeniden kartlar karılıyor. Yani Türkiye burada ne yapmalı sizce?
3: Vallahi devlet büyüklerimiz herhalde bunu çok iyi biliyorlardır. Ben acizane bir emekli emniyet müdürüyüm, ne diyebilirim ki? Ama devlet işte, büyüklerimiz onu takip evet. ediyorlardır. Hiç merak etmeyin İsmet Bey. Devlet büyüklerimizde de devlet büyüklerimizde düşünüyorlardır yani, beyin jimnastiği yapıyorlardır.
0: Evet. Evet. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Bu 10 yıl zarfında gelinen noktayı, yani şu andaki durumu yeterli buluyor musunuz bir emniyet müdürü olarak?
3: Şu anda yeterli diyebilirim. Neden yeterli? Üst düzeyler zaten kaçtı biliyorsunuz.
0: Evet.
3: 17-25 Aralık'tan sonra üst düzey kişiler kaçtı.
0: Evet.
3: Ne zaman 15 Temmuz'a kadar hiçbirisi kalmadı veya bu adli ve soruşturmalar yapılıncaya kadar kaçtılar. Kalanlar varsa alt düzeyden kalanlar vardır. Alt düzeyden de kalanlar herhangi bir şey yapamaz.
0: Evet.
3: Hiçbir şey yapamaz.
0: Peki zaman zaman yani bayağı böyle kritik görevdeki insanların da tutuklandığını, gözaltına alındığını görüyoruz. Yani bu acaba, daha doğrusu şöyle diyeyim ben. Ben de bürokraside uzun yıllar çalıştım. 15 Temmuz'dan sonra şöyle şeylerle karşılaştık. Mesela adamı tanıyoruz. Çünkü bunlar çok rahatladıkları için şeffaflaştılar da bazı yerlerde. Mesela kamudaki yerlerde adam genel müdür. Genel müdür şey belli. Yani tavrı da belliydi. Korudukları belli, şeyleri belli. Birdenbire altlarındaki FETÖ'cülerin isimlerini vererek kendi durumlarını korumaya çalıştılar. Hatta biz daha sonra öğrendik ki Yükşe'den, Pensilvanya'dan Fethullah Gülen sağken talimat verilmiş. Kendinizi korumak için gerekirse yani altta daha olgunlaşmamış alt kademeleri harcayın denmiş. Kendinizi korumak adına.
3: Adına.
0: Böyle bir şeyleri kalmış olabilir mi? Yani kulağınıza geliyor mu?
3: Yok, kulağıma gelmedi de kalmış olsalar bile alt tarafa kimseyi yerleştiremezler. Yani soru çalan yok. Öyle değil mi?
0: Evet.
3: En azından.
0: Öyle biliyoruz yani, en azından.
3: Evet, en azından soru çalanlar yok. Zannedersem mülakatlarda da şöyledir. İnsanların liyakatına göre, bilgi birikimine göre seçimler yapılıyordur.
0: Evet.
3: Öyle tahmin ediyorum. O yüzden de o FETÖ'cülerin kamu kurumlarına gireceğini tahmin etmiyorum.
0: Evet.
3: Zaten kaç 10 sene geçmiş. Kaç yaşında olacak? 20. 10 yaşında. 10 yaşında çocuk FETÖ'cü olabilir mi? Ha, babasının etkisiyle olabilir. Evet. Sadece sevgi şeyinde kalabilir. Babasının etkisinde kalarak FETÖ'ye karşı bir sempati duyabilir. Ama ondan sonra bu gerçekleri gördükten sonra, akıl bali olduktan sonra o sempati de kalmamış olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki tecrübenize yine dayanarak söylüyorum.
3: Estağfurullah.
0: Yani bir personel dairesi başkanı, emekli bir personel daire başkanı olarak, mesela emniyetteki arkadaşlara bu tür sızmaların önüne geçmek için ne önerirsiniz?
3: Onlar zaten gereğini yapıyorlar.
0: Tabii sizin hani bir yani özellikle önce, uyarınız. Siz önce, yaşadınız, onlar yaşamadılar yani, bazılarını.
3: İlk önce onlar ne yaptılar? Ne yaptılar? Polis koleji kapatıldı biliyorsunuz. Polis akademisi kapatıldı. Polis meslek okulları kapatıldı. POMEM'ler kapatıldı belli bir müddet. Daha sonra polis meslek okulları devam etti. POMEM devam etti. Kendi güvendikleri komisyona, kendi yani merkezdeki arkadaşların, yani kim organize ediyorsa bunu, kim koordine ediyorsa, sınav komisyonlarına okullardan değil merkezden kendi güvendikleri kişileri görevlendirirlerse bu sızma olması mümkün değil.
0: Yani kritik kurumlarda özellikle askerdir, yargıdır, TSK'dır, emniyettir.
3: Tabii. Kendi güvendikleri kişileri.
0: Evet. Tabii bu başka bunlar, bir anlamda taşımasın.
3: Bunlar müracaatları herhalde öyle yapılıyordur. Çok eskiden polis meslek okulunda müracaat edenlerin yani emniyet tarafından güvenlik soruşturmaları yapılırdı. İstihbarat tarafından bizzat ikamet ettiği yerde birebir araştırma yapılırdı.
0: Tabi teftiş kurulları da öyleydi mesela ya, kurumların.
3: Evet.
0: Çat kapı eve gidilirdi.
3: Güvenlik soruşturmasından hariç.
0: Hariç evet.
3: Hariç
0: evet.
3: Güvenlik soruşturmasından hariç. Güvenlik soruşturma nedir? Sabıkası var mıdır? Bir ilişiği var mıdır? Yok mudur? Ama istihbarat şubesi, illerdeki istihbarat şubesi bu tür müracaatları birebir takip etmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Sayın dinleyiciler, bir sayın... Emniyet müdürümüz bir olayı hatırlattı. Ben de bir ek yapmak istiyorum. Şimdi eskiden mesela bakanlıkların teftiş kurullarına bir müfettiş alınacaksa şöyle bir yöntem izlenirdi. Teftiş kurulu başkanı iki kişiyi görevlendirir. O kişi sınava gidecek daha kesin almadan önce sınavı kazanmasına yani kazanmış olan ama açıklanmadan çat kapı giderler. Evine zili çalarlar ve işte bir ziyaret ederler. Evin içine bakardı. Yani şimdi evin içinde bazı simgeler olabilir. Yani oraya çünkü bir terör örgütüyle bağlantılı efendim veyahut da başka tarikatlarla şunlarla bunlarla bağlantılı bir insanın alınması doğru olmaz. Çünkü teftiş kurulu bambaşka yerlerdi. Çat kapı gider ve o gittikleri evdeki o sınava girmiş ve kazanma ihtimali olan çocukla ilgili raporlar tutarlardı. Ve ona göre sonuçlar açıklanırdı. Yani devletin bir anlamda kendi güvenliğini koruma, kendini koruma refleksi olarak bu yapılırdı. Ama bu FETÖ'nün etkin olduğu dönemlerde başka amaçlarla kullanılır oldu ve tam tersi işledi.
3: Yani İsmet Bey bu arada araya gireyim. Benim duyduğum kadarıyla yani FETÖ'cülerde evinize gelebilirler. Atatürk resmasının.
0: Evet tabii ona karşı onlar önlem alıyorlar yani.
3: Evet evinize, evinizde viski olsun.
0: Yani içki i̇şte zala içki, zararlıdır ama evet. Yani bunları da hesapladılar.
3: İçki, evinizde içki olsun. Atatürk'ün resmi olsun.
0: Emniyettekileri evet. Cuma günü öğle saatlerinde mutlaka lokale gidin diye Ramazan'da lokale gidin öğle zamanlarında yemek yiyin diye talimatlar evet. Şeyden evet. Gelen... gizlenme talimatları vardır. Bunları yayınladık biz gazetelerde.
3: Evet, evet.
0: Fethullah Gülen'in kamufle talimatları vardır.
3: Evet.
0: Yani işte gidin ailenizle başını açın. Mutlaka gidin lokallerde. Herkesin göreceği saatlerde orada olun. Hatta tekrar söylüyorum içki sağlığa zararlıdır ama içki için diye talimatlarını yazıp çizdik yani. Bunlar evet, evet. Hepsi deşifre oldu evet. Bir anlamda.
3: Evet.
0: Evet. Yani Türkiye gerçekten çok büyük bir badire atlattı. Çok ciddi bir sıkıntı atlattı. Yani şimdi geriye dönüp bakıyorum da yani FETÖ'nün taktikleri, uyguladıkları, yaptıkları gerçekten Türkiye çok büyük bir sınavdan geçti. Çok büyük bir sınavdan
3: yani
0: geçti.
3: Yani ekonomimize de çok büyük bir darbe vurdular. Evet, İsmet Bey. Evet. Çok büyük bir darbe vurdular. Yani enflasyon hala düşmüyor. Düşmüyorsa bunların yüzünden düşmedi.
0: Evet.
3: Bunların darbeye teşebbüsünden dolayı...
0: Onun da bedeli ağır oldu.
3: Evet, yani. Çok ağır oldu.
0: Bakın bu sadece bu değil ki güvenlik açısından Rus uçağının düşürülmesi meselesi.
3: Evet.
0: Hatırlayın.
3: Evet.
0: Rus uçağı düşürüldü.
3: Sınırda kaçakçılık yapan köylülerin vurulması.
0: Evet.
3: Yani bunlar hep FETÖ operasyonu değil miydi sonradan
0: evet,
3: çıktı?
0: Evet, evet. Ve bizim mesela Rusya ile ilişkilerimizin o uçak düşürüldükten sonra ben Antalyalıyım. Bütün Antalya bölgesindeki turizm çöktü. Yaş meyve sebze üretenler
3: evet.
0: Ürünlerini derelere dökmek zorunda kaldılar.
3: İhracat yapamadılar.
0: İhracat yapamadılar. Yani o kadar çok bedeli var ki FETÖ'nün. Evet sayın dinleyiciler. Evet. Süremizin sonuna geldik. Yani FETÖ'nün darbe girişiminin 10. Yıl dönümüydü ve bu FETÖ darbe girişimi bastırıldı. Yani Türkiye bedeli de çok ağır oldu. Bu konularda Emekli Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Sayın İbrahim Selvi ile beraberdik. Efendim çok teşekkürler. O günkü süreçte olanları bize anlattı. İnşallah...
3: Ben evet. Teşekkür ederim. Yani sesimizi duyurabildiysek ne mutlu bize.
0: Sağ olun efendim.
3: Sayenizde teşekkür ederim.
0: Evet sayın dinleyiciler, süremizin sonuna geldik. Haftaya salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
0: Avrupa ekonomileri ciddi bir bunalıma girdiler. Amerikan ekonomisi bir anlamda çöküşe doğru gidiyor. Çünkü orta sınıf orada da çöküyor. İzlenen neoliberal politikaların bir sonucu olarak. Bir de dünyada eskiden başka ülkeleri sömürüyorlardı. Oradan kazançlarını gelip kendi ülkelerinde de biraz paylaşıyorlardı. O da yavaş yavaş artık ülkeler uyanmaya başladı.
4: Trump son bir hamleyle dünyayı haraca kesiyor ama yetmiyor. Top taşıma suyuyla değirmen dönmüyor.
0: Evet evet.
4: Demokrasiymiş, insan haklarıymış. Avrupa Birliği ayağa kalkar Türkiye demokrasi insan hakları diye en ufak bir şeydi. Şimdi gözlerini kapatma vazifemi yapar mı döndü. Amerika Trump ne derse onu yapıyorlar. Avrupa Birliği bizi hayal kırıklığı uğrattı. Yani Avrupa Birliği ilkeler değerler mazumesiydi. Daha işte vahşi kapitalizme uzak zannediyorduk. Hani daha ilkeli kalırlardı. Hiç tamamen dümen suyuna girdiler Amerika'nın ve bir birlik olma özelliklerini kaybedip Amerika'nın korumasına veya insafına terk ettiler kendilerini. Türkiye yönelik olarak da hiçbir demokratikte bir talebi yok. Bakın ne Trump'ta var ne Avrupa Birliği'nde var.
0: Zaten demek ki
4: bunlar,
0: hiç olmadı
4: bunlar
0: galiba.
4: Bunlar bir yalanmış yani. Aşırı bir yalanmış. Aşırı bir yalanmış demokrasi aşırı.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde